0: politikasına da değindi.
1: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
0: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
1: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı'nın ana partneri olduğu New York İklim Haftası açılış töreni yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emin Erdoğan da katıldı.
3: Sıfır Atık Hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine katıldı. İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne bıraktığı en ağır yükün iklim değişikliği olduğunu belirten Erdoğan, bundan en büyük payınsa daha fazla üretime zorlayan, sınır tanımayan tüketim talebi olduğunu söyledi.
3: Çünkü ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk.
0: Erdoğan Sıfır Atık Hareketi'nin atıkların azaltılmasının yanı sıra aşırıklarımızı azaltan bir zihniyet değişimini hedeflediğini de söyledi. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarını sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır dedi.
3: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
0: Emin Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nın Antalya'da gerçekleştirileceğini de hatırlattı. Zirvede sıfır atık yaklaşımının iklim eylemlerinin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsediklerini söyledi. Emin Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında New York'ta insanların ortak evi dünya için sorumluluk üstlenen isimlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum dedi.
2: Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde kalabalık bir halk pazarı büyük bir patlamayla sarsıldı. Görüntüler Babül Mendeb Boğazı yakınlarındaki Duhab'daki bir halk pazarından şiddetli patlamanın ardından bölgeyi kaplayan yoğun duman, korku içinde kaçan siviller kameraya yansıdı. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraflar saldırıdan birbirini sorumlu tuttu. Yemen hükümetine yakın kaynaklar Husilerin balistik füze kullandığını iddia etti. Husiler ise bölgenin Suudi Arabistan tarafından vurulduğunu savundu. Stratejik Babül Mendeb Boğazı bölgesini ele geçiren Husiler hafta sonunda da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef almıştı. Öte yandan Suudi Arabistan'ın Yemen'in Muha kentine yaptığı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceği ihtimalini artık daha ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede ciddi hazırlıklarda göze çarpıyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık ülkelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suvalki koridoruna dikkat çekti.
4: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suvalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suvalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.
2: Almanya'da hafta sonu yapılan seçimlerin ardından başkent Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde tarihi sonuçlar alındı. Berlin'de Sol Parti Türk kökenli siyasetçi Elif Eralp liderliğinde sandıktan birinci çıktı.
5: Nefesler tutuldu, eyalet seçimi sonuçları ekrana yansıdığındaysa gergin bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Görüntüler Almanya'nın başkenti Berlin'den. Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti üyeleri halaylar ve Tarkan şarkılarıyla tarihi geceyi kutladı. En çok sevinenlerden biri ise Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp'ti. 1981 yılında Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olarak Münih'te dünyaya gelen Eralp, bugün Berlin'i yönetmeye talip. Kariyeri boyunca göç, iltica hukuku ve ırkçılıkla mücadele gibi konuları çalışan Eralp, Hamburg'taki hukuk eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler ve Alman diplomatik misyonlarında deneyim kazandı. 2017'de Sol Parti'ye katıldı. Sol Parti Berlin'de sandıktan zaferle çıksa da tek başına iktidar olmasına yetecek %50'lik oy oranına ulaşamadı. Bu nedenle hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmeleri yürütmesi gerekecek. Almanya'da seçimin bir diğer adresi ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletiydi. Berlin'in aksine burada Sol Parti değil, aşırı sağcı AfD partisi öne çıktı. Oylarını bir önceki seçime göre katlayan AfD birinci parti olsa da tek başına hükümet kuracak oy oranına ulaşamadı. Diğer partilerin de AfD ile koalisyona yanaşmayacağı bekleniyor. Bu yüzden Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ikinci sıradaki sosyal demokratların bir koalisyon kurması gündemde. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi burada da büyük bir oy kaybıyla karşı karşıya. Seçimler sonrası kamera karşısına geçen Merz, her iki eyalette de oy kaybetmesini bu bir felaket diye yorumladı. Ancak Merz partisinin seçimdeki büyük oy kaybına rağmen konuşmasında görevine devam edeceği mesajını verdi.
2: son soruşturmasında yeni gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
0: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerine yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Savtak'ın canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyordu.
6: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
7: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
8: Kaşif Kozinoğlu'yla Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
9: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
10: Adını duymuştum abi.
8: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
11: Gözden düştük ya.
9: Kaçak durumdayız. O yüzden vermiyorum.
8: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
12: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
9: Sinirden gülüyorum.
8: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırınga ile hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
13: Neler söyleyeceksiniz?
8: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörenli, cezaevi savcısı Necip Doğansa tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ev hapsine karar verildi.
14: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
8: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
2: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu.
4: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
2: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
0: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmalarının sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
2: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
0: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
15: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyoruz.

0: 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
1: Amasya'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada 24 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs Ağrı'ya gidiyordu. Sürücü Amasya'nın Merzivon ilçesinden geçtikleri sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 24 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
2: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere.
3: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
4: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
2: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
4: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
3: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
1: Dolandırıcılar yöntemlerine yenisini ekledi. Sosyal medyadan elde ettikleri veri ve bilgilerle ulaştıkları kişilere aşk oyunu oynuyor. Güven kazandıktan sonra ise paralarını ele geçirmeye çalışıyor. Adına romantik dolandırıcılık denilen bu tuzağın detayları geliyor şimdi ekrana.
5: İnsanların duygusal boşluğundan yararlanarak biraz aşk üzerinden ilerlemekteler.
0: Evlilik vaadi, aşk oyunu, şantaj. Dolandırıcıların yeni tuzakları şaşırttı.
6: Kandırılabilen her türlü kandırılabilir yani.
7: Bana ulaşamaz bile yani kolay kolay. Gelen geçenle muhabbet, sohbet, muhabbet edecek tipler miyiz biz?
8: Dolandırıcılar beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, tuttuğunuz takımı, gittiğiniz mekanı, hatta paylaştığınız şarkıya kadar her şeyi tarıyorlar. Sonra da aynı zevklere, aynı hobilere sahip, aynı hayat tarzını benimsemiş biriymiş gibi karşınıza çıkıyorlar. Duygusal yakınlık kurmaya çalışıyorlar.
5: Herkese açık profiller taranıyor. 7/24 çalışan otonom botlar var. Onlar profil oluşturuyor ve bot otomatik olarak ilk mesajı gönderiyor. Sizin zaaflarınızı kullanarak, sizinle iletişim kurarak ilerliyor.
0: Sevgili rolü yapan dolandırıcılar ilk etapta para istemiyor. Birlikte gelecek kuralım diyerek yatırım yapma yalanı söylüyorlar.
5: Yüz yüze görüşmekten kaçınıyorlar. Mazeret olarak genelde gümrükte kalan bir eşyadan bahsediyorlar.
9: Benim başıma gelmedi. Biraz daha muhabbetlere ayık olduğum için pek kanmıyorum.
7: En uzak olsunlar. Yakalayamazlar, açığımızı bulamazlar.
0: Evli olanlar karşılık verdiğinde ise tehditle, para talebinde bulunuyorlar. Uzmanlar sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
1: Mardin'de tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo bulundu. Bu trafolar yaklaşık 1000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
4: Tarım alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı.

0: İki gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
1: İstanbul'a 2 günlük kış geliyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklığı sert biçimde düşürecek. Yağış da etkisini arttıracak. Meteoroloji 11 il için uyarı verdi ancak bu hava uzun sürmeyecek. Hafta sonu termometreler yeniden yükselecek.
0: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul 2 günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
2: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
0: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki 2 gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
2: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
0: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
2: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu 2 günlük diyebilirim.
0: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
1: Bir yandan da tabii dünya iklim krizinin eşiğinde. Buzullar eriyor, tatlı su kaynakları kuruyor, okyanus sıcaklıkları rekor kırıyor ve dünya çapında da 1,5 derecelik kritik ısınma eşiği bir kez daha aşıldı. Dünya geri dönülemez noktayı geride bırakırken gözler küresel diplomasinin kalbinde New York'a çevrildi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda liderlerin masasındaki en ağır dosya iklim ve su krizi olacak.

0: Bir yanda ölümcül seller, diğer yanda kavurucu sıcak ve kuraklık. Binlerce kişinin ölümüne yol açan heyelanlar, devasa fırtınalar, on binlerce can alan aşırı sıcaklar ve aşılan 1,5 dereceli kritik küresel ısınma işi. Gezegen belki de tarihinin en öngörülemez iklim kaosunu yaşıyor. Dünya liderleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda toplanırken bilim dünyasından gelen son raporlar net bir tablo ortaya koyuyor. Liderlerin masasındaki en acil dosya iklim ve su krizi olabilir. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı son rapor, gezegenin su dengesindeki tehlikeli kırılmayı gözler önüne serdi. 2025 yılı küresel ölçekte nehirlerin son 35 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Örgüt verilerine göre dünyadaki nehir havzalarının 1/3'ünden fazlasında su akışı normalin çok altında kaldı. Raporlara göre gezegenin yedek akçesi sayılan karasal su stoklarında kriz büyük. Karasal su rezervi düzeyi son 10 yıldır aralıksız azalıyor.
1: Below normal flows covered 36% of the world's basin area.
2: Buzullardaki kütle kaybı kritik seviyelere ulaştı. 2023 ile 2025 yılları arasında 1,4 trilyon tonluk buzul eridi. Bu, dünya çapında bir yılda tüketilen toplam tatlı su miktarının yaklaşık 1/3'üne karşılık geliyor.
1: Congo and Zambezi basins in Africa.
3: Traditionally,
4: eskiden buzulların erimesiyle rezerv bir nebze dengelenirdi. Artık eriyecek karasal buzulda kalmadı. Gezegenin tasarruf hesabını tüketiyoruz.
0: Buzul stoklarındaki erime ve dengesizlik istatistiklerin ötesine geçerek ölümcül afetlere dönüşüyor. Bunun son ve en yıkıcı örneği 26 Ağustos'ta Nepal'de yaşandı. Rasuva bölgesinde devasa bir buzul kütlesinin çökmesiyle tetiklenen çığ ve sel felaketi 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve geniş bir coğrafyada büyük bir yıkıma yol açtı. Uzmanlara göre iklim değişikliği Himalayalardaki buzul çöküntülerinin ve buzul gölü taşkınlarının hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. 1950 yılından bu yana gezegendeki buzulların ortalama 33,5 metreden fazla inceldiği biliniyor. Bu erime doğrudan deniz seviyesini etkiliyor. Sadece 10 yılda küresel deniz seviyesi 4,5 santimetre yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü bu yükselişin geçen yıl daha da hızlandığı uyarısında bulunuyor. Okyanuslardaki ısınma sürecinin geriye çevrilmesinin 1000 yıl alabileceğine dikkat çekiliyor. New York'taki 81. Genel Kurul oturumları küresel iklim krizinin soyut tartışmalarından sıyrılarak somut bir varoluş mücadelesine sahne olabilir. Birleşmiş Milletler özellikle yükselen deniz seviyesi nedeniyle haritadan silinme riskiyle yüz yüze gelen küçük ada devletleri ve kıyı ülkeleri için uluslararası toplumda güçlü bir farkındalık yaratmayı hedefliyor. New York'taki zirve, toprağa okyanus suları altında kaybolma tehlikesi yaşayan milyonlarca insan için uluslararası hukukun ve küresel dayanışmanın en kritik sınavına dönüşmüş durumda. 81. Genel Kurul temasında sadece karbon salımı azaltım hedefleri değil, ada ülkelerinin kaybettiği kara parçaları, egemenlik hakları ve yerinden edilen toplumların hukuki statüleri de ilk kez bu kadar net bir şekilde diplomasi masasına yatırılıyor. Dünya genelinde aşırı kuraklık hakimken Güney Asya gibi bölgelerde yaşanan şiddetli taşkınlar küresel su döngüsünün artık öngörülemez bir evreye girdiğini gösteriyor. Sıcaklık cephesinde de alarm zilleri çalıyor. Paris İklim Anlaşması ile belirlenen 1,5 derecelik küresel ısınma kritik eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Ağustos'ta küresel ortalama sıcaklık 16,96 dereceye ulaşarak sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre en iyimser senaryo 1,8 derecelik bir ısınmaya işaret ediyor. Ancak bunun için bile küresel sera gazı salımının 2050 yılına kadar net sıfıra indirilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sınırın aşılmasının ardından 1,5 derecelik değere dönülmesi de hala mümkün. Ancak bunun için çok daha sıkı önlem alınması ve net negatif emisyona geçilmesi gerekiyor. Sıcak dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri anakarasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Okyanus yüzeyi sıcaklığı ortalaması da 21,07 dereceyle rekor kırdı. Bu durum aşırı iklim olaylarına zemin hazırlıyor.
3: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset başlıyor.
6: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Bu hafta dünyanın gözü New York'ta olacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere dünya liderleri hem genel kurula hitap edecek hem zirvenin marjında önemli ikili görüşmeler, toplantılar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la da görüşmesi bekleniyor. Hem dünya meseleleri hem Türkiye açısından bu temasların, bu zirvenin olası çıktıları üzerine tabii konuşacak çok şey var. Konuklarımıza soracağız. Almanya'da dün başkent Berlin'de seçim vardı ve Berlin'deki eyalet seçimini sol partiden Türk kökenli Elif Eralp kazandı. Göçmen bir aileden gelen bir siyasetçi böylece ilk kez Berlin eyalet başbakanlığına gelecek gibi gözüküyor. Bu durumun tabii hem Almanya siyaseti uzun vadede Avrupa siyaseti açısından sonuçları olacaktır. Bu konuda gündemimizde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yine son gelişmeleri de konuşacağız efendim. Mete Çubukçu'yla beraberiz. Doğrudan siyasette merhaba.
7: Merhaba Burak.
6: Beykoz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Burak Güntay konuğumuz hocam. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
6: Ve SETA koordinatörü Nebi İmiş de bizlerle ama Nebi İmiş bugün New York'tan katılıyor doğrudan siyasete. Merhaba Nebi Bey.
8: Merhabalar. Stüdyoya da çok selamlar.
6: Sağ olun. Nebi Bey sizle başlayalım. Birleşmiş Milletleri zirveyi konuşarak başlayacağız. Şimdi bir çerçeve çizmenizi rica etsem. Bu hafta neler bekliyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir programı var? Bir genel tablo vermeniz mümkün olur mu?
8: Tabii ki önce Cumhurbaşkanımızın programıyla başlayalım. Tabii dün geldi. Bugün özellikle öğleden sonra önemli programları var. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmesi var. Yine Kuveyt Veliaht Prensi ile görüşmesi var. Yine akşam ABD-Türkiye ilişkilerinin aslında 100 yıllık serüvenini de içeren Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliği var. Dolayısıyla bugünkü ana programlar bunlar. Ama esas programlar tabii yarın başlayacak. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dördüncü olarak hitabı var. Ardından BM Genel Sekreteri ile görüşmesi var. Yine Birleşik Krallık Başbakanı, Japonya Başbakanı yine yarınki görüşme listesinde. Yine akşam saat 19'da tabii New York saatiyle Trump'ın devlet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Belki burada Trump'la da bir görüşmenin formatını belki buradan bilemeyebiliriz ama bir görüşme olabilir. Dolayısıyla yarın 19'da böyle bir etkinlik var, buluşma var. Yine çarşamba gününe baktığımız zaman sabah 11'de Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısına katılacak. Burada bir hitabı var. Yine aynı gün Ermenistan Başbakanı, Irak Başbakanı ile görüşecek. Yine 15'te çarşamba günü tekrar Birleşmiş Milletler'de iklim zirvesi ile ilgili bir konuşma var. Bilindiği gibi bu yıl Türkiye iklim zirvesini ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda da burada Türk evinde de ve Birleşmiş Milletler'de bununla ilgili çeşitli toplantılar var. Yine çarşamba günü 17'de SETA iş güdümünde ABD'nin bütün hemen hemen bütün düşünce kuruluşlarının önemli isimleriyle bir araya gelecek ve onların sorduğu soruları cevaplandıracak ve en nihayetinde de çarşamba gün Türkiye akşam saatlerinde New York saatiyle tabii ki Türkiye'ye dönecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yoğun bir program var. Yani her yıl olduğu gibi Türk evi aslında alternatif bir Birleşmiş Milletler gibi çalışıyor desek yeridir. Burada birçok görüşme yapacak. Tabii ki programında olmayan, ani gelişen muhakkak ikili görüşmeler de olacak. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanımızın özellikle lider diplomasisi bağlamında hem işte İngiltere gibi yeni başbakan aslında burada birçok Trump'la da görüşecek, başka birçok kimseyle görüşecek. Dolayısıyla yeni dış politika çerçevesinin görüşülmesi bağlamında önemli ama diğer taraftan da hem bölgesel meseleler hem de küresel sorunlar burada ikili görüşmelerde her yıl olduğu gibi ele alınacak. Şimdi tabii bu yıl Birleşmiş Milletler'in liderler zirvesinde ben birkaç yıldır aslında buraya gelip hem konuşmaları hem buradaki görüşmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Geçen yıl Birleşmiş Milletler toplantısı Gazze soykırımının gölgesinde geçmişti. Bir çözüm bulundu mu geçen yıldan bu yana derseniz? Hayır. Belki gündemin biraz altına düştü. Bu yıl esas gündem başlıklarından birisi hem Ukrayna-Rusya savaşının akıbetinin ne olacağı, bunun bölgesel ve küresel dengelere etkisi esas ABD medyasına ya da küresel think tank analizlerine baktığınız zaman bu konuşuluyor. Diğer öne çıkan bir konu da İran-ABD-İsrail savaşı sonrası hem bölgesel düzen nasıl olacak, bunun küresel enerji, ekonomi ve tedarik zincirlerine vesaire etkisiyle ilgili yine bu yıl gündemde bunların olacağını öngörmemiz lazım. Tabii ki yapay zeka meselesi bu zirveden önce son bir ay içerisinde yapılan açıklamalara ve yazılan raporlara baktığınızda dünyanın önde gelen hem düşünce kuruluşlarında hem de medyada hiç de iyi bir yere gidilmediğine yönelik olarak artık neredeyse bir konsensüse doğru gidiliyor. Yine Birleşmiş Milletler'de birçok liderin bu konuda mesaj vereceğini söylememiz lazım. Tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasının önemli bir kısmının da bu yapay zeka meselesine ayrılacağını söyleyelim. Tabii burada Birleşmiş Milletler'in reformundan tutunuz da farklı başlıklara kadar birçok konu başlığı var. Hem konuşan liderler hem de Cumhurbaşkanımızın bu konularda yine mesaj vermesini bekliyoruz. Tabii geçen yıl yine başka bir tam Birleşmiş Milletler zirvesi marjında Trump'ın konuşmasının ne olacağı, Birleşmiş Milletler'in geleceğiyle ilgili ne söyleyeceği vesaire bunlar biraz bir gerginlik oluşturmuştu. Bu yıl böyle bir gerginlik yok. Hatta yine ABD medyasına baktığınız zaman işte Trump'ın ikili görüşmeler için devlet başkanıyla işte Washington'da görüşecek. Ukrayna lideri Zelenski yine Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle özellikle İran Savaşı'nın Körfez ülkelerine etkisi ve bundan sonraki süreçle ilgili çeşitli görüşmeleri var. İngiltere, Japonya vesaire. Esas bunlar konuşuluyor aslında. Birleşmiş Milletler aslında tamam genel kurul toplantıları önemli ama daha çok koridor diplomasisi ya da lider diplomasileri öne çıkıyor. Ben böyle bir genel çerçeve çizerek başlamış olayım.
9: Mete Çubukçu, Nebi Miş de ifade etti. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında yapay zeka ile ilgili bir bölüm olmasını bekliyoruz. Evet. Yarın herhalde dördüncü sırada Cumhurbaşkanı programa göre böyle saat 6 gibi Türkiye değil mi? Saatiyle. O civarlarda Türkiye saatiyle olacak gibi. Başka ne mesajlar bekliyorsunuz? Nasıl bir konuşma çerçevesi bekliyorsunuz?
10: Şimdi bu sene Cumhurbaşkanı'nın konuşması ilk sıralarda. Geçen sene kaçtı bilmiyorum ama bu kadar önde değildi. İkinci sırada Trump var. Arada sanırım başka bir lider var. Dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı var. Hatta eğer bir hani görüşme olacaksa Nebimiş'in dediği gibi şeyini bilmiyoruz, çerçevesini bilmiyoruz. Belki o arada da olabilir. Şimdi geçen seneki konuşmayı hatırlıyorum. Birçok başlık vardı. Yani Türkiye'nin coğrafyası, Türkiye sınırlarının ne de ilgilendiren coğrafyada ki birçok sorun burada. Onlardan başlayarak yani Kafkaslardan Rusya, Ukrayna'ya, İran'a, Gazze meselesine kadar Ege, hatırlıyorum Kıbrıs meselesi, Akdeniz sorunu gibi çok başlık vardı. Bu sene bu kadar çok olur mu bilmiyorum. Ancak birkaç tanesi çok net olacak. Özellikle İran savaşı ya da İran saldırısıyla başlayan, işte en son Husilerin ilerlemesiyle birlikte artık Babülmendep'e kadar giden o krizin, yani hem savaşla ortaya çıkan kriz hem de bütün dünyayı etkileyen ekonomik krizle ilgili bir konuşmak, yani konuşmasına yer ayıracak. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin çabaları ve Türkiye'nin bu konuda hala arabulucu olabileceği mesajını verecek. Tabii ki Gazze meselesini gündeme getirecek ve İsrail'i yine çok ağır bir şekilde eleştirecek. Yani bunlar çok net olarak tahmin edebileceğimiz. Kıbrıs ve Ege meselesi konuşulacaktır. Kafkasya'daki özellikle işte Trump ya da Zengezur koridoru denilen, yani o iki ülkenin yavaş yavaş artık sonucu ulaştıracağı, Türkiye'yi de yakınından ilgilendiren o meselede gelecek. Çünkü özellikle bu Hürmüz meselesinden, Babülmendep meselesinden sonra farklı koridorlar çok öne çıktı. Yani hem denize bağlı ki orada Hazar var, hem de deniz dışındaki kara tren yolu ve kara koridorları. O da önemli koridorlardan birisi. Ve yapay zeka muhtemelen hakikaten bu son 3-4 aydır, yani daha öncesi de var ama çok yoğun olarak tartışılıyor. İşte önemli şirketlerde istifalar oluyor yapay zekanın kullanımıyla ilgili. Amerika bu arada Çin Devlet Başkanı ile Trump'ın görüşmesi var. Oradaki en önemli konulardan birisi, Burak Hoca belki daha detayını bilir, bu yapay zeka ile ilgili mesele. Yani hem bunun nasıl kullanıldığı hem de altyapısı nasıl oluşturulacağı. İki ülke arasında ciddi yaklaşım farklılıkları var. Yani ciddi risklerden bahsediliyor. Ve bunun ilerlemesi için, altyapısı için bu değerli madenler, belki konuşuruz, hakikaten dünyanın farklı yerlerinde çok çok öne çıkıyor. Yani artık sadece yapay zekayı oluşturmak değil, onun altyapısını oluşturmak için bir takım madenlere sahip olmanız gerekiyor. Ve dünyada bir takım ülkelerde bu tür ülkelere ya da bölgelere yöneliyorlar. Ve tabii ki iklim zirvesi, yani COP31 Kasım ayında Antalya'da olacak. Ondan da söz edecektir. Reform meselesini tabii ki gündeme getirecektir. Şöyle bağlayayım. Kaçıncısı? 81.si. Cumhurbaşkanı 16 kez katılıyor. Cumhurbaşkanı'nın getirdiği eleştirel yaklaşıma birçok ülkede katılmaya başladı. Burada bütün bunlar doğru realite. Yani BM'nin nasıl artık işlemediği ve fonksiyonsuz kaldığı. Ama her şeye rağmen bu zirve dünyanın yine gözünü kulağını çevirdiği, liderlerin nasıl mesaj vereceği, kimi destekleyeceği, kime tavır koyacağıyla ilgili ve özellikle ikili görüşmeler açısından hala önemini koruyor. Ben tabii şeyi de merak ediyorum. Geçen sene Netanyahu'ya karşı çok ciddi bir protesto ve tepki vardı. Bakalım bu sene salonda nasıl görüntüler göreceğiz.
11: Evet. Hocam, reform ihtiyacını Türkiye Birleşmiş Milletler'de hep dile getiriyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dünya beşten büyüktür ifadesi var. Ama Mete Çubukçu'nun da söylediği gibi, evet neredeyse dünyanın hiçbir büyük problemine çözüm bulamıyor. Fakat dünyayı, liderleri de bir araya getiren böyle başka bir çatı da bulamıyoruz. Yani geleceğine dair neler söyleyebilirsiniz? Mevcut durumu sürdürmek mümkün mü? Bu haliyle sizce bir işe yarıyor mu? Bir böyle genel değerlendirme yapmanızı rica etsem Birleşmiş Milletler'e.
12: Önce sorunuzdan şu neredeyseyi bir atın.
11: Atın. Peki.
12: Yani hiçbir işe yaramıyor. O hale geldi. Tabii bu bir tesadüf değil. Yani Birleşmiş Milletler bize öğrenciyken öğretilen, bizim hoca olduktan sonra öğrettiğimiz, niye öğretiyoruz bilmiyorum hala ama.
10: Önemli hocam, ya bilmek lazım.
12: Tabii bilmek lazım. Tarihini bilmek lazım abi. Milletler Cemiyeti'nin yaptığı hataları yapmamak üzere kurulu, uluslararası sistemin 5 büyüğünün, yani bu 5 büyüğü hatırlayalım, işte İngiltere, Fransa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya'nın tekrar bir cingar çıkarmamasının önüne geçmek için kurulmuş. O İkinci Dünya Savaşı sonrası anlaşmalarla ortaya çıkmış bir birlik. Fena da gitmedi. Ama neden? Soğuk Savaş parametreleri vardı. Soğuk Savaş dönemi vardı. Fena da gitmedi. Ama dünyada bilhassa Soğuk Savaş'tan sonra güç artık iki ülke ekseninde seyretmiyor. Bugün de Amerika-Çin ekseninde seyretmiyor. Güç dağıldı.
10: Tabii.
12: Bölgesel güçler, yani şöyle söyleyeyim size. Soğuk Savaş'ta 1980'deki Türkiye bakın. 1970'teki, 60'taki Türkiye bakın. Bugün aynı mı? Hindistan aynı mı? Brezilya aynı mı? Arap ülkeleri. Sadece petrol üreten ülkeler değil, dünya turizminin merkezi oldu bazıları. Kısacası dünya bambaşka bir şekil aldı. Bu şekli alırken ben çok önemli bir kırılma noktası söylerim size. Benim tezimi yazdığım, Amerika'da bizzat bunlarla uğraştığım dönemde 11 Eylül saldırıları oldu. Şimdi 11 Eylül saldırılarından çok kritik bir noktası vardır. Amerika Birleşik Devletleri eliyle kurduğu o 5 tane Güvenlik Konseyi üyesinin hepsi uzlaşmadan savaş çıkmayacak. Aslında bu güzel bir şeydi o zaman için. Bakmayın. Bugün bakışıyla bakmamak lazım. O hadiseyi elleriyle bozdu. Yani BM Güvenlik Konseyi hayır demesine rağmen Irak'a girdi. Ve benim gözümde o gün itibariyle Birleşmiş Milletler'in daha toparlaması mümkün hale gelmedi. Şimdi sizin gözünüzün önünde Trump'ın geçen seneki konuşmasının başlıklarını hatırlayın. Gazze'deki savaşı bitireceğiz dedi. Dünya tarihinin en büyük katliamlarından birine döndü. Hatırlayın, bir sene önce. Trump döndü. İran'ı barışçıl bir şekilde gerekirse nükleer silahlardan arındırmamız lazım. Bir tehdittir dedi.
11: Savaş.
12: İran'la öyle bir savaşa girildi ki ne İran çıkabiliyor içinden, ne Amerika ne başka bir yer. Dünya ekonomisi mahvoldu. Bütün bunların yanında küresel ısınmayı eleştirdi. Ne olacak canım, yarın da soğur dedi. Hatırlayın bunları. Öyle ben mi söylemiyorum, Trump söylüyor. Bazen
10: şimdi de yapay zeka ile aynı şeyleri söylüyor.
12: Şimdi onu söyleyeceğim tabii. buzullar yine soğur, bakmayın siz dedi. Arada teleprompter bozuldu, bir garipleşti. Şimdi Birleşmiş Milletler'in doğal lideri olan 5 ülkenin liderliğini kaybettiğini görüyorsunuz. Artık dünyada uluslararası sistemin bazı yerlere müdahale etmesinin mümkün olmadığını görüyorsunuz. Şimdi bu yıl çok değerli Nebi Bey bir şey söyledi. Konuşulacak konular arasında ben size söyleyeyim neler var, yani resmi bizim önümüze her sene açıklanacak konulardan. Mesela savaşlar. Ben bir tane BM süreci hatırlamam ki savaş çıksın diye uğraşsınlar. Yok, savaş bitsin derler, çıktıkça çıkar. Küresel ısınma ve iklim değişikliği bir numaralı maddedir. Bir gün gerilediğini görmedim. Hatta bugün Almanya'ya gelirsek konuşuruz. Oradaki temel noktalardan biri zaten bu iklim değişikliği ile ilgili alınan kararların eleştirilmesi. Buna benzer birçok şeye baktığınızda her konuşulan konunun çözüm bulunamadığı gibi daha artarak devam ettiğini görürsünüz. Ama bunların hepsini bir kenara koyun. Bence BM'nin işlevsizliğini, BM'nin yerine olmasa bile en azından kendini reforme etme gerekliliği, işin bir realitesi, bunun konuşulacak bir tarafı yok. Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok uzun zamandır dillendiriyor. Birçok ülkede dillendiriyor ama bunun olacağını çok düşünmüyorum. Önce onu söyleyeyim. Ancak patlayacak, çatlayacak, gidecek BM, sonra bakacağız yolumuza. Ama her şeye rağmen bir avantajı var, onu da söylemeden bitirmeyeyim sözlerimi. Öyle böyle BM benim gözümde Güvenlik Konseyi'nde olmasa da genel kurulda dünyadaki liderlerin oraya çıkıp kendilerine verilen sürede kendi ülkelerinin duruşunu, kendi ülkelerinin bakışından dünya siyasetinin evrimini, nereye gittiğini ifade ettikleri, en azından bir vakanın vuku bulmuş halinin dillendirildiği bir noktadır. Yine de konuşulabilen, yine de senede bir kere insanların bak dünyada şu oluyoru televizyonda canlı ya da sosyal medyada dinlediği bir ortamdır. Ama çok açık ve net söylüyorum. Yıllardır bunu gidip orada takip etmiş, dersini almış vermiş biri olarak söylüyorum. Uluslararası hukukun temeli sayılan, uluslararası hukukta kullanılan temel maddeler BM Charter'ının maddeleridir. Bunlar artık işlemiyor. Bunları takan yok. Bunları umursayan yok ve bunları kale alan yok. Böyle bir adaletsizliğin vuku bulduğu dünyada da çok açık ve net söyleyeyim. Bu işlevsizlik bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün olmasa ondan sonraki gün sizi duvara toslatır. İşte dünya sistemi de maalesef buraya doğru gidiyor.
10: O yani, beşlinin pek vazgeçecek niyeti yok. O beşli olduğu gibi duruyor orada. Hiçbir şey yapmıyor.
11: Onları o haklarından tabii feragat etmezler.
10: Hiçbir şey de yapmıyor.
11: Hocam yani dediğiniz evet o platform olmayı sürdürüyor ama... Ona bile Trump müdahale etti. İşte Mahmut Abbas gidip konuşamıyor.
12: Evet. Yani. Hadi bir şey daha söyleyeyim yüksek müsaadenizle.
11: Estağfurullah buyurun.
12: 6 ay oldu mu emin değilim. Belki Mete abi siz beni düzeltirsiniz. Belki 5, belki 6 ay oldu. Belki daha da az. BM kuruluyordu. Junior BM. Hatırlıyor musunuz? Trump gitti Mısır'daydı değil mi? Bütün herkesi topladı. Dedi ki artık yeni BM bu. O günden sonra bir daha bununla ilgili bir haber duydunuz mu?
11: Yok.
12: Bizim Türkiye'de büyük analistler hep anlattılar bundan sonra dünya buraya evrilecek, buraya seyrilecek diye. Bir daha bir haber duydunuz mu? Şimdi bu işler bu kadar kolay değil. Dünya tarihi sistemin tıkanması neticesinde kendine çözümler yaratmıştır. Sistem artık tıkanıyor. Bu tıkanıklığın da en önemli sebebi, çok açık ve net söylüyorum, adalet eksikliği ve insanlıktan dünyanın gitgide uzaklaşması. Evet. En önemli örneği de baktığınızda burnunuzun dibinde bütün dünyanın yanan
11: Gazze. Evet. Bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
5: Doğrudan siyaset devam edecek. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Sermaye piyasası kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Öte yandan Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor.
1: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye piyasası kurulundan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
2: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
1: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
3: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dahil, Borsa İstanbul'da dahil bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Fon soruşturması siyasetin de gündeminde Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
4: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
1: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
5: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
1: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sebebiyle dünyanın gözü New York'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı diyen Fidan, Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.
6: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
7: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'ndaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
6: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
7: Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
6: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
7: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
6: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için liderler birer birer New York'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerde bulundu. İlk görüşme Fransa lideri Emmanuel Macron'laydı. Trump'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Peki Trump bu genel kurulda kimlerle hangi görüşmeleri yapmak istiyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Arsoz aktardı.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslında bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa. İran'dan yine gelen sert mesajlar da devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı, biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik, Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılırken de o dönem başkan olan Barack Obama ile İran'ın Cumhurbaşkanı Rouhani arasında bir telefon görüşmesi olmuştu ve o dönem İran'la nükleer anlaşmanın yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Bu temas benzer bir temas olabilir mi? Göreceğiz. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump. Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılmasını istememekle birlikte Yemen'de Husilere karşı saldırıları çok başlatmaktan yana değil, İran cephesinde, İran savaşında yeni bir cephenin açılmasından yana değil gibi görünüyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bu konuyu ele almıştı. Şunu da aktaralım, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran savaşında hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin. Özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle. Ve Trump yönetiminin bu planı kapsamında Amerika'nın aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Irak ve Ürdün'ün de bulunduğu 8 Orta Doğu ülkesinden de benzer şekilde katkı talep ediyor. edileceği ifade ediliyor. Bu konunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası.
0: Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi oldu. Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı gazete.
1: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkililer en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler İran savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekün savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: İran'da son dönemde gönüllüler için başlatılan seferberlik dikkat çekiyor. Ülke savunması için halkın gönüllü olmasını amaçlayan kampanyaya Can Feda adı verildi. Kampanyaya katılanlar geçen cuma Tahran'da düzenlenen geçit törenindeydi. Bu kampanya devrim muhafızları bünyesinde Besiç güçlerinin imajını düzeltme çabası olarak da yorumlanıyor.
1: İran'da ülke savunmasına halkın da dahil olması için başlatılan kampanya yoğunlaşıyor. İlk olarak Mart ayında başlatılan Can Feda isimli kampanya, Cuma günü Tahran'da düzenlenen geçit törenine gündeme oturdu. Kampanyaya katılan gönüllülerin yer aldığı geçit töreni dikkat çekiciydi. Törende kadın ve çocuklar da vardı. Can Feda kampanyası kapsamında başlangıç aşamasında tabur olarak nitelendirilen 1000 birlik oluşturulduğu belirtiliyor. İranlı yetkililer Mart'ta Can Feda kampanyası ilk başlatıldığında bir ay içinde 31 milyon daha fazla kişinin gönüllü olduğunu duyurmuştu. Bu İran'ın toplam nüfusunun 1/3'üne tekabül ediyor. Ancak ülke dışındaki aktivistler sadece cep telefonu numarasıyla kayıt yaptırılabilen siteye 4 milyondan az kişinin başvurduğunu tespit etmişti. Tartışmalar üzerine kayıt yaptıranların sayısını gösteren veri akışı yavaşlatılmıştı. İran devrim muhafızları yetkinleri son olarak Cuma günü Can Feda kampanyasına katılanların sayısının 33 milyon olduğunu duyurdu. Ancak sayının doğruluğunu kanıtlamak için bir belge sunulmadı. Can Feda'ya katılanların %26'sı askeri ve güvenlik konularında görev yapacak. Kurtarma, sosyal hizmetler, medya ve mali destek için de Can Feda gönülleri kullanılacak. 15 yaş altı çocukların da kampanyaya katılmasına izin verilmeye başlanması planlanıyor. Uzmanlara göre yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a kara harekatı başlatması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle gönüllülere neden ihtiyaç duyulacağı sorgulanıyor. Ülkede yönetim karşıtı protestoların patlak vermesi halinde gönüllerin devreye sokulmasının planlanıyor olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar can feda kampanyasını devrim muhafızlarına bağlı Besiç Milisi'nin imajını yenileme çabası olarak da görüyor. 80'li yıllardaki İran-Irak Savaşı'nda gönüllülerden oluşan Besiç güçleri en ön cephede görev yapmıştı. Ancak daha sonra bu milisler İran'da aralıklarla yaşanan yönetim karşıtı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasında görev almıştı.
0: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceği ihtimalini artık daha ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede ciddi hazırlıklar göze çarpıyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık ülkelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suvalki koridoruna dikkat çekti.
1: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suvalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suvalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
9: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
10: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
1: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
9: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
10: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz, kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
0: Üniversiteler için ek tercih dönemi sona erdi ve kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yaptı. Ancak bu durum merkezi yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor. Çünkü ek tercih döneminde yapılan indirimler yalnızca bu süreçte tercih yapacak adaylar için geçerli.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
11: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
8: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu? Ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
11: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
12: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
1: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
11: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
0: Geçen hafta çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler. İsrail ve Amerikalıların dolandırılmasına yasak koyan şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıkmıştı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
1: İstanbul ve Muğla'da kurdukları çağrı merkezleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi dolandıran İsrail bağlantılı uluslararası forex dolandırıcılığı şüphelisi, çoğu yabancı 211 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek

0: da dostluk resepsiyonunda konuşuyor, dinliyoruz.
1: Ben milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılına güçlü bir başlangıç yapıyoruz. Bu müstesna dönemin arefesinde düzenlenen bu etkinlik için Amerika Türkiye İş Konseyi'ne ve Amerikan Ticaret Odası'na hasreten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostum, Başkan Trump'la samimi ve istisnai diyaloğumuzun katkısıyla münasebetlerimizin her alanında önemli ilerlemeler kaydettik, kaydediyoruz. Sayın Trump'la geçtiğimiz yıl Washington'daki görüşmemizin ardından kendisinin Temmuz ayında Ankara'yı ziyareti köklü müttefiklik ilişkilerimizi en açık tabiriyle teyit etmiş, pekiştirmiştir. Yeni bir soluk kazandırmıştır. Bu ziyaretler vasıtasıyla bir yandan ilişkilerimizin ikinci yüzyılına kapıyı aralarken diğer yandan birçok konuda somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli misafirler, bölgemizde ve dünyada karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor. Amerika ile tesis ettiğimiz diyalog ve eşgüdüm sayesinde Orta Doğu başta olmak üzere Afrika'dan Asya'ya küresel etkilerine tanık olduğumuz birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de gayretlerimizi artırarak sürdürmekte bunu kararlıyız. Bu noktada şu hususun altını öncelikle çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetlerimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemeyiz, düşünmüyoruz. Tam tersine, bugün ticaret alanındaki ilişkilerimiz siyasi münasebetlerimizi destekleyen ve ilerleten unsurların başında geliyor. Dünyadaki ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen ticaret hacmimiz son 10 yıldır ikiye katlanmış durumda. 2025 yılında 38 milyar doları aşan ikili ticaretimiz bu yılın ilk 8 ayında 28 milyar dolara ulaştı. Sene sonunda 40 milyar dolarla 2025'in rakamını geçeceğimiz anlaşılıyor. Başkan Trump'la birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir buluyorum. Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir. Suriye'den Irak'a, Kafkasya'dan Kuzey Afrika'ya kadar ciddi potansiyel barındıran birçok bölgeyle güçlü bağlara sahibiz. Bu bağlardan kazan kazan anlayışıyla en etkinli şekilde istifade ediyoruz. Yine biliyorsunuz, ekonomiye dair hemen her başlıkta son 24 yılda ciddi başarılar elde ettik. Göreve geldiğimizde 236 milyar dolar seviyesinde milli geliri olan Türkiye bugün 1,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. $3,600 olan kişi başına düşen gelirimiz 2026 sonu itibariyle inşallah $20,000'ı aşacak. Son 24 yılda ülkeye çektiğimiz doğrudan yabancı yatırımların miktarı

0: 300 milyar dolara yaklaştı. 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları kısa sürede sarmayı başardık. Sadece 3 yıl gibi bir sürede enkazları kaldırdık, şehirlerimizi sıfırdan tekrar inşa ettik. Deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiyesine çevirerek 455 binden fazla konutu tamamlayıp deprem zedelerimize teslim ettik. Değerli misafirler, tüm bu rakamlar, tüm bu başarılar aslında bizlere şunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir. Türkiye'ye yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır. Şimdi bu güçlü zemin üzerinde yeni bir yatırım hamlesi başlatıyoruz. Nisan ayında açıkladığımız yatırım programı ile dünyanın en rekabetçi teşvik paketlerinden birini hayata geçirdik. Ülkemizde yatırım yapanlar için kurumlar vergisini %25'ten %12,5'a indirdik. İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki, gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte İş Konseyi ve Ticaret Odası'na büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz. Hamdi, seni bekliyoruz. Bu teşviklerinizin sadece ticaretimize değil, ülkelerimiz arasındaki siyasi münasebetlere de büyük katkı yaptığını görüyorum. Ancak önümüzde daha yürümemiz gereken uzun bir yol var. Bu yolda aşmamız gereken engeller, atmamız gereken adımlar var. Amerika ile nükleer ve LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliğini ileriye taşımaya hazırız. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü alanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi zaruridir. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz. Bu noktada şunu da belirtmek durumundayım. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayinde artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir. Bundan 20 yıl önce senede sadece 248 milyon dolar savunma ihracatı yapıyorken bugün 10 milyar dolardan fazla ihracat yapar seviyeye geldik. Küresel savunma malzemeleri ihracatındaki payımız 5 yıl önceye kıyasla %120'nin üzerinde arttı. Artık firmalarımız sahip oldukları donanım ve inovasyonla Amerika'da yatırım yapar seviyeye ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyorum. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır. Kıymetli davetliler, Türkiye Amerika işbirliğini çok daha ileriye taşımaya yönelik çabalarımıza bugün aramızda bulunan kongreden, iş ve akademik çevrelerden, kültür sanat dünyasından Amerikalı dostlarımızın katkılarını takdirle karşılıyoruz. Amerika'da yaşayan vatandaşlarımızın bir yandan ülkemizle bağlarını korurken, diğer yandan Amerika'nın toplumsal dokusuna güçlü biçimde entegre olmalarından memnuniyet duyuyoruz. Türk-Amerikan toplumu bünyesinden siyaset, iş, bilim, kültür, sanat, spor ve diğer alanlarda temayüz etmiş vatandaşlarımızla iftihar ediyoruz. Sizlerden başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Davetimize icabet ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yüksek müsaadelerinizle sizleri bir süre daha sahnemizde ağırlamaya devam etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sayın Hamdi Ulukaya'yı sahneye davet ediyorum. To present a gift in honor of today's special reception, I kindly invite
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta ve burada 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde az önce bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı özellikle Amerikalı iş dünyasından insanların Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda Türk iş dünyası temsilcilerine bir çağrıda bulundu ve ABD ile hem ekonomik hem ticari ilişkilerden asla ayrı düşmeyeceğiz dedi. Ticaret hacminin ikiye katlandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yılın ilk 8 ayında ticaretin 28 milyar dolara ulaştığını belirtti ki hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bölgemizde ve ülkemizde karşı karşıya bulunduğumuz çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor açıklamasında da bulundu. ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta küresel etkilerine tanık oluyoruz. Birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'la güçlü ve samimi bir diyalogumuz var ve Başkan Trump'ın Türkiye ziyaretiyle ilişkimize de yeni bir soluk kazandırdık ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 100 yıllık dost Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde bu açıklamaları yaptı. Türkiye'nin dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde olduğunu ama etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini de halen korumuş olduğunu hatta güçlendirdiğini de söyledi. Türkiye'ye yatırım yapan kazanır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz dedi. Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu ve şoklara karşı dirençli bir ülke olduğunu da belirtti. Türkiye bölgesinde bir istikrar adasıdır ve Türkiye'ye yatırım yapan kazanır ifadelerinde de bulundu. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu bu açıklamaları da ekranlara getirdik. Özellikle ekonomiye dair önemli tespitleri ve açıklamaları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li yatırımcılara da çağrıda bulundu. Gündemdeki diğer haberleri de aktarmayı sürdürelim. Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. Olay Yeni Mahalle'de meydana geldi. Anadolu Mahallesi 500 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olarak yattığı ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. Üzerlerinde silah ve bıçak yarası bulunan cenazeler ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatan polis, fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı. İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 aracın farklı günlerde kundaklanması olayıyla ilgili başlatılan çalışmalarda 12 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 14 ve 16 Eylül'de Kağıthane Nurtepe mahallesinde aynı firmaya ait 2 araçta yangın çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemelerde kundaklama olduğu belirlendi. Olaya karışan kişilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürü çalışma başlattı. Araştırmalarda uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten bir kişinin başka bir firma yetkilisini arayarak servis işini bırakması yönünde tehditte bulunduğu ve olayın bu sebeple gerçekleştiği belirlendi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Singapur açıklarında bir yük gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.
3: Panama bayraklı yük gemisi balıkçı teknesine çarptı. Balıkçılar su olan teknenin güvertesinde güçlükle tutundu. Görüntülerin kayda geçtiği yer Singapur Boğazı. ...229 metrelik yük gemisinin 49 metrelik balıkçı teknesine arkadan yaklaştığı ve daha sonra yandan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi kendi ekseni etrafında dönerken güverte suyla doldu. Bu esnada balıkçılar güçlükle güvertede tutundu. Kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Gemi takip sistemine göre balıkçı teknesi kazayı atlatarak yakınlardaki bir rıhtıma ulaşmayı başardı. Her iki geminin de sabah aynı saatlerde Singapur yakınlarındaki demirleme alanından ayrıldığı belirtildi. Gemilerin Singapur Boğazı'nda çarpışmaları önlemek amacıyla tasarlanan rota düzenlemesi kapsamındaki batı yönlü aynı kanada girdikleri vurgulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen uzmanlar, yük gemisinin başka bir yük gemisi tarafından sıkıştırılmış olabileceğini, böylece balıkçı teknesinin iki büyük gemi arasında kıskaca alınmış olabileceğini söyledi. Singapur Boğazı dünyanın en işlek deniz geçiş noktalarından biri. Küresel ticaretin yaklaşık %40'ı ve dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/3'ü Singapur ve Malakka boğazlarından geçiyor.
2: Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında bir aşama daha geride kaldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likachev santrali ziyaret etti ve birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
3: Türkiye'nin ilk nükleer santrali için çalışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likachev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Likachev, görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamaktır dedi. Ana çalışmaların ünite kontrol odasında yürütüldüğünü hatırlatan Likaçev, buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor dedi. Ünite kontrol odası, güç ünitesinin beyni olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleri de güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor. Güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
2: İtalyan futbolunun efsanelerinden Sandro Mazzola son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşında hayata veda eden Inter'in eski gol kralının cenaze törenini NTV'nin Milano temsilcisi Şeyda Kanepa takip etti.
4: İtalyan futbolu efsanesiyle vedalaştı.
5: İtalya milli takımı ve Inter'in efsanevi oyuncusu Sandro Mazzola 83 yaşında Milano'da hayata veda etti. Cenaze törenine Inter'in yönetimi başta olmak üzere resmi kurumların temsilcileri, eski Interli futbolcular ve taraftarlar da katıldı.
4: Kariyeri boyunca oynadığı Inter'de 4 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayıp İtalya milli takımıyla da Avrupa şampiyonu olan Sandro Mazzola'nın cenaze törenine Inter Başkanı Giuseppe Marotta da katıldı.
6: Onun gibi bir efsanenin anısını yaşatmak zorundayız. 17 yıl formamızı giydi ve hayatını Inter'e adadı. Tarihimiz onun gibilerin yarattığı değerler sayesinde var.
4: Serie A'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan tüm maçlar öncesinde Mazzola için saygı duruşu yapıldı.
2: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı yıldızın geçen hafta ziyaret ederek fotoğrafını paylaştığı Kurtdere Yaylası turizm noktasına dönüştü.
4: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı yıldızın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
7: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
8: Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz. Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
4: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
2: İstanbul'un kültür sanat yaşamında büyük önem taşıyan Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yıllar sonra yeniden perde açılıyor. Deprem riski nedeniyle 2012'de kapatılan sahne 7 yıl süren çalışmayla yenilendi ve bir kültür merkezi kimliği kazandı. Tarihi dokusu da ortaya çıkarılan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun yenilenmiş halini ilk kez NTV ekipleri görüntüledi.
9: Genco Erkal'dan Haldun Dormen'e, Gülcü Sureri'den Adile Naşit'e, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri orada sahneye çıktı. İstanbul'un kültür sanat hayatının hafızasını oluşturdu. Tarihi Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perde yıllar sonra yeniden açılıyor. 2012'de deprem riski nedeniyle boşaltılıp kaderine terk edilen tiyatro, tarihi dokusu korunarak aynı yerde yeniden yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar 7 yıl sürdü.
10: En küçük bir tuğla detayını bile kaybetmeden yapacağınız bir restorasyon bu. Bir taraftan tiyatroyu koruduk, bir taraftan yeni bir tiyatro evi tarihi binadan çıkarmış olduk. Bir taraftan Fransız mahkemesi binasıyla bir yeni sergi salonu kazanmış olduk. Aslında burada bir bina değil, 3 bina projesi yapılmış oldu.
9: Bağımsız toplulukların temsillerine ev sahipliği yapması planlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, 300 kişi kapasiteli, yeni nesil sahne teknolojisine sahip bir salona kavuştu. Tiyatro sanatçısı Tülay Günal, Genco Erkal'la birlikte Muammer Karaca sahnesine en son çıkan isimdi.
11: Bu sahneye son kez çıkıyorum bilgisiyle oynamak ve Genco Erkal'ın o gözümdeki daha önce hiç görmediğim hüzün ve endişe hala aklımda. Keşke sevgili ustamız Genco Erkal da bugünü görebilseydi. Uzun yıllardır sahne bulmakta çok zorlanan bağımsız tiyatrolar içinde çok umut verici olduğunu düşünüyorum.
10: Sadece bir tiyatro sahnesi değil, burası bir kültür merkezi olarak işleyecek.
9: Yenilenen Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ilk temsil 26 Eylül'de gerçekleşecek.
2: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit ise bir virüsten kaynaklı değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının ise 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşlanmayla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor. Eylül Dünya Alzheimer ayı ve NTV olarak Alzheimer'ın da içinde yer aldığı demans hastalığına karşı bir farkındalık yaratmak için konuyu mercek altına aldık. NTV'den Defne Çekirge'nin haberiyle bu saat dilimini noktalayalım. Ardından saat başında tekrar buradayız.
9: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı yaklaşık 3 katına çıkacak.
12: Çevrenizde var mı demans hastası?
13: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Öyle belirginleşti. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
14: Dış tarafı genç tutmayı başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmayı hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
9: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre küresel ölçekte 57 milyondan fazla demans hastası var. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.
12: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta. Demans hastalığı, Alzheimer bundan artmış olabilir.
9: Demans şemsiye bir tanı ve altında pek çok hastalık barındırıyor. En sık görülen tür ise Alzheimer.
15: Benim etrafımda demans olan insanlar var ama bayağı onların yaşları yani 80'in üstünde.
9: Yaş en önemli risk faktörlerinden biri. Ancak uzmanlara göre tabloyu yalnızca ilerleyen yaş açıklamıyor. Üstelik yoğun tempoda hemen hemen herkes bir şeyleri unutuyor. Peki hangi noktada unutkanlık sıradan olmaktan çıkıyor?
12: Hani böyle bir stresleri olur, yorgunluk olur, az uyumuşlardır, ufak tefek şeyler unutulur. Bunlar değil ama yemeği ocakta unutmaya başlamak, yakmak, yolu karıştırmak, adres bulamamak, paraları bir yerlere saklayıp sonra bulamamak gibi ya da çocuklarının adını hatırlamakta zorluk gibi şeyler olduğunda zaten bunlar bize unutkanlığın ipuçlarını veriyor.
16: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Evet. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
9: Toplumda yüksek tansiyonun ve diyabetin yaygınlaşması demansın daha erken yaşlara çekilmesine ve sayısının giderek artmasına neden oluyor.
17: Hafıza zorluğu var, unutkanlık var. Çok sıkıntı yaşıyor yani.
9: Hasta sayısının artması bu alandaki gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Alzheimer'ın izlerini yakalamaya yönelik kan testi bunlardan biri.
12: Son zamanlarda artık Alzheimer riskini belirlemek, olabilirliğini öngörmek açısından kandan biyobelirteç bakabiliyoruz. Bu belirteçlerin daha klinik bulgular ortaya çıkmadan 10-15 yıl öncesinden yüksek seyrettiğini riskli hastalarda biliyoruz.
9: Üstelik çalışmalar yalnızca hastalığı daha erken tespit etmeye değil, ilerleyişine müdahale etmeye de odaklanıyor.
12: Bir yandan bu beyinde biriken amiloid tau gibi proteinleri hedefleyen, onları temizlemeye yönelik çalışmalar var. Nitekim uzunca yıllardır süren bu çalışmaların ürünü geçen yıllarda ortaya çıktı. Alzheimer için bir aşı tedavisi oluşturuldu. Türkiye'de henüz yok. Ancak hani bu erken aşamada yakalanırsa aşı tedavisiyle belirgin iyi sonuçlar alındığını biliyoruz.
9: Ama belki de en önemli soru şu, demans kaçınılmaz mı?
14: Demans kader değil. 35-40 belki birazcık daha öne gittiğimiz yaş grupları aslında bizim için oldukça önemli yaş grupları olarak ortaya çıkıyor.
9: Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam. Beyin sağlığı söz konusu olduğunda günlük alışkanlıklar mercek altında. Dikkat çeken başlıklardan biri ise yalnızlık.
18: Telefondaki yüzlerce kişilik rehberler, sosyal medyada binlerce takipçi. Artık hiç olmadığı kadar bağlantıdayız. Ancak dijital ilişkiler yalnızlık hissini ortadan kaldırmıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2025 yılı verilerine göre dünya genelinde her 6 kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Uzmanlar ise şu noktaya dikkat çekiyor. Yalnızlık yalnızca psikolojik bir sorun değil, uzun vadede demans riskini artırabilecek faktörlerden biri.
14: Bizim beynimiz veya insan fizyolojisi aslında tamamen sosyal olmaya adapte olmuş bir şekilde evrimleşmiştir. O kronik stres beyine çok ciddi bir şekilde bindikçe beyin kendini sürekli tetikte tutuyor.
15: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, muhabbet yok, sohbet yok.
19: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
9: Riski tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak uzmanlara göre sağlıklı beyin yaşlanması için alınabilecek birçok önlem var. Harekete geçmek içinse yaşlanmayı beklememek gerekiyor.
14: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. Ve uyku özellikle saat 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Günde ya haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saat sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da 2 gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
20: Hava durumu.
22: Müzik arası.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasının temsilcilerine seslendi. Neler söyledi hemen New York'a dönelim. NTV ekibinden Deniz Tüysüz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktaracak Deniz.
1: Canan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik önemli mesajlar verdi. Sen de söyledin, 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu Erdoğan. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılında güçlü başlangıç yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la güçlü diyaloğumuz var ifadesini kullandı. ABD ile stratejik ilişkimiz önemli ve ticaret hedefimiz 100 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemiyoruz, düşünmüyoruz vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engellere artık geride bıraktık. Yeni bir ivme yakalamak istiyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye-ABD ticaret hacminin de yıl sonuna kadar 40 milyar dolara aşmasını umduklarını söyledi. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada ve şöyle
2: ve dünyada çatışmalar, savaşlar ve krizler Türkiye ile Amerika'nın yakın diyalog içinde olmasını gerektiriyor ifadelerini kullandı. ABD ile tesis ettiğimiz diyalog sayesinde Orta Doğu başta küresel etkinliklere tanık olduğumuz
1: birçok meselede ülkelerimiz için olumlu neticeler alıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde. Etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir dedi Erdoğan. Ekonomiye dair her başlıkta ciddi başarılar elde ettik. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır dedi. Türkiye'de yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır ifadelerini kullandı. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayide artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayindeki gelişmelerden de bahsetti Cumhurbaşkanı. Türkiye savunma sanayinde aktördür. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyesine ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü olanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi de zaruridir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son olarak şunları ifade etti. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamıza olacaktır dedi. Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliği ileriye taşımaya hazırız. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamızadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu katıldığı etkinlikte verdiği mesajlar bu şekildeydi Canan.
0: Deniz Tüysüz New York'tan aktardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Yatırım Konferansı da düzenlenecek. Konferanslara ekonomi yönetimi de katılacak. Ziyaret kapsamında yuvarlak masa toplantısı da yapılacak.
3: Sağ olun. Teşekkür ederiz.
4: Yuvarlak masa toplantıları yapılacak, yatırımcılarla buluşulacak. Ekonomi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım mesaisi yapacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu 22-28 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Bu süreçte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyecek. 21-23 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantılarda iki ülkenin ekonomik yol haritası ve işbirliği konuşulacak. 3 gün boyunca sektörel yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. 7 toplantıya ev sahipliği yapılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları, kritik madenler, batarya depolama gibi konular da konuşulacak. Türk özel sektörün yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlar anlatılacak. Konferansın son gününde başkanlık yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Amerika'yla 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamındaki işbirliği imkanları ele alınacak. Citi işbirliğiyle gerçekleşecek toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
0: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi öncesi New York'ta eylem gündemi lansmanı gerçekleştirildi. Toplantıya dönem başkanı sıfatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.
5: COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor.
6: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı eylem gündemi lansmanı New York'ta yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi dönem başkanı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti.
5: Açıkçası Antalya'ya gidip önemli kararlar almak istiyoruz. Dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte, tüm dostlarımızla birlikte dur demek istiyoruz. İklim krizinin aciliyeti konusunda artık bir ortak anlayışa sahibiz. Yani bugün kime sorsanız artık durumun muhametinin farkında diye düşünüyorum.
6: Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli tema, 6 küresel, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını da belirtti.
5: Bu gündem sadece bir hedefler listesi değil, iklim taahhütlerini somut, ölçülebilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürme vizyonumuzun bir ifadesi. COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde İklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz.
6: Antalya'nın ev sahipliğindeki COP31 zirvesi öncesinde New York'ta geniş kapsamlı bir tanıtım faaliyeti de yürütülüyor. Bu çerçevede New York'ta bulunan Türk Evi'ne Dünyanın Geleceği Türkiye'de ve Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor başlıklı tanıtım afişleri asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca COP31 temalı LED ekranlı kamyonlarla tanıtım faaliyeti yürütüldü.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde medya ve Beyaz Saray arasında bir kriz yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 büyük medya kuruluşunu gerçek olmayan haber yaptıklarını iddia ederek Beyaz Saray'a girişlerini yasakladı. Bu yasağa medya sessiz kalmadı. ABD Başkanı'nın etkinliklerini ortak yayınla vermeyi durdurdular. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elinde büyük bir makasla açılış yapmaya hazırlanıyor. Bir yandan da konuşuyor ancak sesi duyulmuyor. Görüntüler Beyaz Saray'daki yeni helikopter pistinin açılış töreninden. Törende konuşan ABD Başkanı'nın önünde mikrofon yok. Ortada mikrofon olmayınca Trump her ne kadar bağırarak konuşmaya çalışsa da sesini kameralara duyurmayı başaramadı. Peki normalde neredeyse ağzından çıkan her sözün haber olduğu, her gittiği yerde onlarca kameranın takip ettiği ABD Başkanı'nın katıldığı helikopter pisti açılışında neden böylesi bir manzara ortaya çıktı? ABD Başkanı CNN, MS Now ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini sürekli yalan haberler yaptıklarını öne sürerek yasakladı. Üç büyük medya kuruluşu bunun üzerine Trump yönetimine ortak dava açtı. Dava dilekçesinde Beyaz Saray'a giriş yasağının anayasal ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı olduğu ifade edildi. Trump'ın medyaya yönelik hamlesinin ardından ABD'nin en büyük yayın kuruluşları olan ABC, CBS, CNN, Fox ve NBC ortak bir açıklama yaptı. Yönetimin haberlerini beğenmediği için basını kısıtlayamayacağını belirten kanallar Beyaz Saray'daki ortak yayın takibini askıya aldı. Bu kararın ardından Trump'ın Beyaz Saray'daki helikopter pisti açılış töreni sessiz şekilde kameralara yansıdı. Açılış yalnızca Beyaz Saray'ın internet sitesinden izlenebilirken uluslararası fotoğraf ajansları da protestoya destek vererek tören görsellerinin servisini geciktirdi. ABD medyasını karşısına alan Trump yaşananlara rağmen geri adım atmadı. Medya kuruluşlarının Beyaz Saray'a erişim talebiyle açtığı davanın temyize taşınacağını söyledi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Yeniden yapılanan uluslararası düzende ABD ve Türkiye'nin rollerinin tekrar tanımlanacağını vurguladı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki liderler diplomasisinin etkisine de dikkat çekti.
8: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı bir dönem olacaktır. Bu 100. yıl kuşkusuz her iki ülke için de stratejik bir dönüm noktasıdır.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde konuştu. Duran, uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.
8: ABD ile ilişkilerimiz zaman içinde diplomatik angajmandan stratejik bütünleşmeye doğru ilerlemiştir. Bu noktadan sonra Türkiye, Avrupa ve Akdeniz güvenlik ortamının parçası haline gelmiştir.
7: Duran, Türkiye ile ABD'nin birbirlerine ilişkin mevcut algılarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Liderler arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.
8: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi ve daha yapıcı bir ortamın oluşması açısından önemli bir alan açmıştır. Liderler arasındaki doğrudan temas, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından siyasi diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
4: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkinler en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler İran savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkinlerse İran'a yeniden topyekün savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: Trump yönetimi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş açma hazırlığında. Yeni yaptırımlarla mahkemenin küresel finans sisteminden büyük ölçüde izole edilmesi hedefleniyor. Bu şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işlevinin felce uğratılması planlanıyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni işlevsiz kılmak için harekete geçti. Trump yönetimi Gazze Savaşı nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkaran mahkemeye yaptırımlarını artırma hazırlığında. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre 6 ila 7 aylık bir geçiş sürecinin ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'de yapılacak işlemlerin yasaklanması hedefleniyor. Bu çerçevede mahkemenin Amerikan doları ile işlem yapması engellenecek. Böylece küresel finans sisteminden büyük ölçüde koparılması planlanıyor. Yaptırım kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında veya hemen öncesinde alınması bekleniyor. Trump yönetimi daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, bazı yargıçlar ve eski başsavcı Kerim Han'ı hedef alan yaptırımlar uygulamaya koymuştu. Şimdi ise çok daha ağır yaptırımlar uygulanacak. Yaptırımlar bireysel yetkinlerden ziyade Uluslararası Ceza Mahkemesi ile gerçekleştirilen çeşitli işlemleri kapsayacak. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Temmuz'da gerekirse mahkemeyi tuğla tuğla yıkacaklarını söylemişti. Rubio, mahkemenin üye olmayan devletlerin yetkilerini hedef alma kararının tehlikeli bir emsal oluşturduğunu da savunmuştu. Bunun Amerika Birleşik Devletleri'nin egemenliğine tehdit teşkil ettiğini iddia etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail mahkemeye üye değil. Avrupa ülkeleri ve Japonya ise mahkemeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden koruyacaklarını söylüyor. Avrupa Birliği'nin üye ülkelerin bankalarına Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalışmayı sürdürmeleri talimatı verebileceği belirtiliyor.
0: Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
7: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerine yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Öte yandan Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Savtak'ın canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyor.
9: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
10: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
11: Kaşif Kozinoğlu'yla Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
12: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
13: Adını duymuştum abi.
11: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
14: Gözden düştük ya.
12: Kaçak durumdayız. O yüzden ben.
11: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
15: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
12: Sinirden gülüyorum.
11: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırınga ile hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
16: Neler söyleyeceksiniz?
11: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgörenli, cezaevi savcısı Necip Doğan'sa tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ev hapsine karar verildi.
17: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
11: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
0: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu.
4: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul

0: ile kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
1: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran, ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
2: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik, baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmaların sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
1: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının da olduğu 26 sanık hakkında 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
2: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
3: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
2: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
1: Amasya'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada 24 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs Ağrı'ya gidiyordu. Sürücü Amasya'nın Merzifon ilçesinden geçtikleri sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 24 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
4: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere.
5: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği

0: konusunda çalışmalar yaptık.
1: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
2: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsinler.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
0: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
3: Dolandırıcılar yöntemlerine yenisini ekledi. Sosyal medyadan elde ettikleri veri ve bilgilerle ulaştıkları kişilere aşk oyunu oynuyor. Güven kazandıktan sonra paralarını ele geçirmeye çalışıyor. Adına romantik dolandırıcılık denilen bu tuzağın detayları geliyor şimdi ekrana.
4: İnsanların duygusal boşluğundan yararlanarak biraz aşk üzerinden ilerlemekteler.
5: Evlilik vaadi, aşk oyunu, şantaj. Dolandırıcıların yeni tuzakları şaşırttı.
6: Kandırılabilen her türlü kandırılabilir yani.
7: Bana ulaşamaz bile yani kolay kolay. Gelen geçenle muhabbet, sohbet, muhabbet edecektikler miyiz biz?
8: Dolandırıcılar beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, tuttuğunuz takımı, gittiğiniz mekanı, hatta paylaştığınız şarkıya kadar her şeyi tarıyorlar. Sonra da aynı zevklere, aynı hobilere sahip, aynı hayat tarzını benimsemiş biriymiş gibi karşınıza çıkıyorlar. Duygusal yakınlık kurmaya çalışıyorlar.
4: Herkese açık profiller taranıyor. 7/24 çalışan otonom botlar var. Onlar profil oluşturuyor ve bot otomatik olarak ilk mesajı gönderiyor. Sizin zaaflarınızı kullanarak, sizinle iletişim kurarak ilerliyor.
5: Sevgili rolü yapan dolandırıcılar ilk etapta para istemiyor. Birlikte gelecek kuralım diyerek yatırım yapma yalanı söylüyorlar.
4: Yüz yüze görüşmekten kaçınıyorlar. Mazeret olarak genelde gümrükte kalan bir eşyadan bahsediyorlar.
9: Benim başıma gelmedi. Biraz daha muhabbetlere ayık olduğum için pek kanmıyorum.
7: En uzak olsunlar. Yakalayamazlar, açığımızı bulamazlar.
5: Evli olanlar karşılık verdiğinde ise tehditle, para talebinde bulunuyorlar. Uzmanlar sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
3: Mardin'de tarımsal sulama alanlarında kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo bulundu. Bu trafolar yaklaşık 1000 konutun enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede.
1: Tarım alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı. İki gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
3: İstanbul'a 2 günlük bir kış geliyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklığı sert biçimde düşürecek, yağış da etkisini arttıracak. Meteoroloji 11 il için uyarı verdi. Ancak bu hava koşulu da uzun sürmeyecek. Hafta sonu termometreler yeniden yükselecek.
1: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul 2 günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
10: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da. Yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor. Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
1: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki iki gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
10: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya Sulukar bile yağabilir.
1: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
10: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu iki günlük diyebilirim.
1: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
3: Japonya'da şiddetli tayfun hayatı durma noktasına getirdi. 1 milyondan fazla kişi için tahliye çağrısı yapılırken rüzgar hızı saatte 150 kilometreye yaklaştı. 2 kişi hayatını kaybetti. Dujuan tayfunu başkent Tokyo ve çevresinde hayatı felç etti. Aşırı yağış ve sert rüzgar sebebiyle yaklaşık 2 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Yüzlerce uçuş iptal edildi. Heyelan sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemiyor. Tren seferlerinde de aksamalar yaşanıyor. 9 binada hasar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dünyaca ünlü Tokyo Oyun Fuarı da kapılarını bir gün erken kapatmak zorunda kaldı. Japon yetkililer tayfunun etkisini arttıracağı uyarısında da bulunuyor. Balık tezgahlarında bu sezon hem çeşit arttı hem de fiyatlar geçen yıla göre geriledi. Özellikle palamuttaki bolluk dikkat çekiyor. Geçen sezon 1000 liranın üzerinde satılan palamudun tanesi bu yıl 150 liraya kadar düştü. Balıkçılar bereketli sezonun devam etmesini bekliyor.
11: Maşallah palamut 3 yıl önce de aynı fiyat. Bugün de aynı fiyat.
12: 3 yıl önceki fiyatla bu seneki fiyat hemen hemen aynı. Biz geçen sene 1200-1300 liralık balık bu sene 150 liraya kadar düştü tane. Maşallah. Lahmacundan ucuz ya.
13: Balıklarınız hazırdır. Afiyetle yiyin efendim.
3: Ne kadar bu böyle?
13: 2 tanesi 400 lira. Takriben 1 kilo 300 gram civarında geliyor ikisi.
14: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Önceki sezona göre bu yıl palamuttaki bolluk dikkat çekiyor.
15: Bağırın, biz geldi, oğlum, biz geldi.
14: Bu sayede fiyatlar da düştü. Palamut bu sene 3 yıl önceki fiyatlara satılıyor.
16: Palamut balığı alıyorum.
3: Tam mevsimi, zamanı.
16: Tam yenecek balık, en güzel balık palamut. Gayet güzel, ucuz.
17: Bedava 150 liraya tanesi. Gerçekten uygun ya fiyatlar.
14: Tezgahta sadece palamut yok. Hamsiden istavrite pek çok balık alıcılarla buluşuyor.
13: Sezon olarak güzel geçecek inşallah. Balık herkes yiyecek. Geçen yıl gibi kötü değil. Gelen müşterilerin hiçbiri geri dönmüyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Hamsiler var 300 lira, sardalya 500 lira, istavrit var 350 lira.
18: Burada 300, orada 250-200'e bile var yani hamsi. Bu mevsimde böyle balıkları bulmak güzel.
14: Av sezonunun başlamasının üstünden bir ay geçmeden ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti balıktaki bolluğun ilerleyen aylarda da devam etmesi.
3: Tarladaki maliyet artışından baharatlar da nasibini alıyor. Şanlıurfa'da isotun kilosu %60 zamlandı.
1: Geçen yıl 300 lira, bu yıl 500 lira. Biber fiyatı yükselince isot da zamlandı. Şanlıurfa'da kırmızı biber hasadı devam ediyor. Biberin kilosu geçen yıl 15 liraydı. Üreticilere göre bu yıl maliyetler nedeniyle fiyat 35 liraya kadar çıktı.
19: Geçen yıla oranan bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Niye arttı? Çünkü geçen sene normalde herkes kendi evinde biberini yapıyordu. Kimse yani böyle gelip çarşıdan falan isot almıyordu. Ama bu yıl biberlerin fiyatları biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor. Gelip bizlerden alıyor.
1: Son bir yılda evde isot yapımının maliyeti en az iki katına çıktı. Isot çarşıda da %60 zamlandı.
20: Almanya'ya götüreceğim hatta. Onun için arabamızı birazdan yakına getirip buradan alıp götüreceğim inşallah. Çok kullanıyoruz. Biz şahsen Bayburt olmuş olsam da.
3: İzmir'deki Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı, kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi ve burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara uygulayacaklar.
1: Milimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi torakoskopi çalıştayında katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
21: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
1: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a Venezuela'dan Filipinler'e, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
22: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
1: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşmenin olası konuları ve ABD'de yaklaşan seçimler NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara taşıyalım, ardından saat başında buradayız.
23: Trump'ın ikinci dönem seçilmesinden itibaren Cumhurbaşkanımızla Trump arasında aslında iyi bir ilişki ve sorunları konuşma, sorunları çok açık bir şekilde tanımlama ve bunları da bir şekilde çözüme ulaştırmaya yönelik olarak genelde bir ivme yakalanmıştı. Yani bir iyi niyet var. Ama tabii ki bunları sonuca ulaştırmak, çözmek o kadar da kolay değil. Yani katsa yaptırımlar işte uzun süredir konuşuluyor. Bununla ilgili çeşitli mekanizmalar geliştirildi. İşte S-400 meselesiyle ilgili farklı modalitelerin konuşulduğu biliniyor. Geçen yıl Birleşmiş Milletler zirvesinden hemen sonra, yani burada Cumhurbaşkanımız konuşmasından hemen sonra izleyicilerimiz de hatırlayacak, Beyaz Saray'da çok geniş katılımlı bir toplantı yapılmıştı ve orada hemen hemen bütün ABD ile konu başlıkları, sorun alanları konuşulmuş ve bunların çözümüne yönelik olarak da bir yol haritası ortaya konmuştu. Tabii burada işte başkan düzeyinde çözülebilecek sorunlar var. Katsa meselesinde işte kongre tarafı var vesaire. Dolayısıyla burada yani bugün sabah bir Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da katıldığı İletişim Başkanlığı'nın yine İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın da katıldığı bir aslında kamuoyuna da açık olan bir etkinlik vardı. Orada ABD'liler de genellikle Mekke Anlaşması'nı sordular ama bu meseleleri de sordular. Dışişleri Bakanımızın orada açıklamasına baktığınız zaman yani bu konularla ilgili aslında birçok konunun çözüm yoluna girdiğini ve belirli bir zamana da ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yani aslında sorun başlıklarına baktığınız zaman en önemli meselelerden birisi bu yaptırımlar meselesi. Ama bugünden yarına çözülür mü meselesinde her iki tarafta, yani ABD'liler de işte bizim hem Dışişleri Bakanı, büyük ihtimal yarın Cumhurbaşkanımız da bu konularda açıklama yapacaktır. Burada sürecin iyi gittiği ama sonuç almanın da öyle çok da hızlı olmadığı gibi bir durum var. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinde hem tarihsel olarak hem konjonktüre bağlı olarak sorunlar hep vardı. Yani bir taraftan ilişkilerin en iyi olduğu dönemlerde bile sorun başlıkları vardı. Bugün de gerçekten özellikle liderler düzeyinde de çok sık bir şekilde hem bölgesel meseleleri hem küresel meselelerin konuşulduğu, yüz yüze telefon diplomasisinin çok hızlı bir şekilde işletildiği bir dönemdeyiz. Zaman zaman Trump'ın açıklamalarına baktığınız zaman hem bölgesel meselelerde hem küresel meselelerde Cumhurbaşkanımız da istişare ettiği biliniyor. Ama öbür taraftan da tabii ki bu sorunların çözümüyle ilgili de gerçekten de sonuç almak o kadar da hızlı olmadığını biliyoruz. Yarın iki lider bir araya, yani ikili görüşme düzeyinde şu anda programda yok ama Birleşmiş Milletler'de ya da işte akşam liderler onuruna verilen yemekte ayaküstü ya da belki bir şekilde ayarlanabilirse yüz yüze bir görüşme olabilir ama programa baktığınız zaman öyle ikili düzeyde planlanmış bir görüşmenin olmadığını da söylemek lazım. Tabii ki yani işte yakın dönemde NATO'da, NATO zirvesinde Trump Türkiye'ye gelmişti ve bu meseleler tekrar görüşülmüştü. Dolayısıyla ben burada hem S-400 meselesinin çözümünde hem de Katsa meselesiyle ilgili büyük ihtimal, tabii ABD'de bir de seçimler var, Kasım seçimleri, belki birazdan onu da konuşacağız. Bu meselelerin ben en azından hepsi çözülmese de önemli bir ivme yakalanacağını düşünüyorum.
0: Yani zorlu da meseleler, kolay değil. Yani şimdi Trump tabii ki yani o liderden lidere diplomasi gereği ve belki de yapmak da istiyor. Ama Amerika'daki sistem, yine uzmanı burada hemen yanımızda hocam, buna çok müsait değil. Yani belli bir yere kadar kendi has kararnamelerle gidebiliyor ama daha diğer meselelerde, biraz daha ağır meselelerde işte kongre devreye girmeden ya da onun onayı çıkmadan. Burada iki mesele vardı. Yani Temmuz'daki NATO zirvesinde Türkiye'ye müjdeyle geldim diye şey yapmıştı görüşme öncesi. Bu Katsa yaptırımlarının kaldırılması, yani Amerika'nın asımlarıyla mücadele gereği işte. Neydi? İşte İran, Rusya, Kore gibi ülkelerle bir takım silah, özellikle savunma sanayinde alışveriş yapmamasını içeren S-400 meselesi. Yani o Türkiye'nin şu anda elini ayağını bağlıyor ama onun da bir takım formülasyonları ortaya kondu. En olabilecek çözüm tabii ki onun başka bir ülkeye, Rusya'nın da teyidiyle, onayıyla ve satılması, verilmesi, devredilmesi. Yani Türkiye elinden bunu çıkardı'nın onaylanmasıyla başlayacak bir süreç. Onun arkasından da F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması ile ilgili süreç. Bir de bu Kaan uçaklarının motoru. Belki en kolayı o. Yani en kolayı derken en daha kolay halledilebilecek bir mesele oydu ama işte o günden bu yana çok fazla yaprak kımıldamadı. Kasım'a kadar da kımıldamayacak. Orada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Özellikle sonuçlarla ilgili. Eğer Trump bir şekilde iki kanattan birini kaybederse, işte meşhur o klişe topal ördek durumuna düşerse eli biraz daha zayıflayabilir. Eğer buradan kaybetmeden çıkarsa Kasım'daki seçimlerden, belki bu konuda hani daha umut var ve daha hızlı bir takvimle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Türkiye bütün platformlarda, eğer Cumhurbaşkanı'yla yarın hangi şekilde olur bilmiyorum, yani bir görüşme gerçekleşecekse, yine bu konular gündeme muhakkak gelecektir. Zaten sadece burada değil, farklı platformlarda da, hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde hem başka platformlarda bunlar sık sık dile getiriliyor. Şöyle bağlayayım. Yani Rusya'da bu konuda daha önce, yani birkaç ay öncesine kadar biraz daha pozitif gibiydi. Fakat orada da bu Türkiye-Ukrayna-Rusya dengesinde, çünkü Ruslar böyledir. Yani biraz böyle hani hafif kendilerine yönelik bir şey gördüğü zaman bir baraj koyarlar, bir tavır göstermeye çalışırlar vesaire yaparlar. Sanki orada da böyle bir ayak sürme gibi ya da süreci uzatma gibi bir durum var. Yani çünkü oradan başlayacak ve Amerika'ya uzanan bir süreç olacak. Ama belli ki Kasım'a kadar zaten bu konuda bir hani gelişme olur mu bilemiyorum, emin değilim.
2: F-35 işinle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Bu katsa yaptırımları başkanın seçip uyguladığı yaptırımlar olmakla beraber bizi burada sıkıntıya sokan şey F'ye 2021 yani 2021 yılındaki o meşhur 1241 no'lu maddeyle beraber katsa yaptırımları sadece başkanın uyguladığı değil, Amerikan Kongresi tarafından da resmi kanuna dönüştürülmüş bir yaptırım haline geldi. Yani ne demek istiyorum? Trump'ın...
0: Bu
2: NDA'yı...
0: Evet. 1245.
2: 1241
0: evet.
2: Artı 1245. Ama evet, önce doğru. 1241 section. F'ye 2021. Bunlarla birlikte artık uğraşmaktan şey kodlar hale gelmişim. bunlarla uğraşırken Trump istediği kadar size söz versin. Eğer kongreyi bir noktada, çünkü bu kanunlaşmış orada, onu iknadan da ziyade bir tasarıyı çıkartamazsa, kanunu çıkartamazsa bu çok olur değil. Onun da maddeleri belli. S-400'lerin gitmesi. Çok açık söylüyorum. S-400 hikayesi, o da bizim tarafımızdan olacak bir şey. Ortadan nasıl çözülür bilmiyorum ama kalkmadığı müddetçe F-35 işi ya da katsanın tam anlamıyla istenilen seviyede belli bir kıvama gelmesi çok olası değil. Ha, F-16'lara gelince, F-16 işi farklı. Ben bunu 2028, ne kadar şu an net bir tarih dönüyor ama netleşmiş bir şey yok. Çünkü bir de bir para var ortada. O paranın şöyle bir tarafı var. Sizin vereceğiniz para dışında F-35 meselesinden kalan da bize ödenecek bir para, evet, var. Bunların hesabı, kitabı, muhasebesi de bir yandan yapılıyor. Ben ama 2028-2029 gibi en geç burada bir yumuşama bekliyorum. Gelelim sorumuza. Hı hı. Kasım seçimlerine. Ama şunu söyleyeyim, hani yarın o bu oldu diye bir şey beklemiyorum. Olmaz. Şimdi Kasım seçimleri çok net. Elimizde tarihsel veriler vardır. Biz Amerikan tarihçileri bunları çalışırken biraz bugünkü anketlere bakarız da, anket dediğim de bu arada internetten girip baktığınız anketlerden değil, profesyonel çalıştığımız anket firmaları ve analiz firmalarına bakarız da, biraz da geçmişte, bilhassa bu yüzyılda neyi nasıl etkilemişe bakarız. Ben size çok açık söyleyeyim. Birinci kriterim şu: ölümüne Trumpçı olan, magacı değil bak, ama Trumpçı olan birçok kişi, işte artık online bir sürü konferansta birlikte oluyoruz meslektaşlarımızla, Amerikan tarihi, Amerikan siyaset çalışanlarla dünyanın dört bir yanından, ciddi anlamda Trump'tan bir kopuş var. Geçen gün çok değerli bir profesör arkadaşıma sordum, Amerikalı, deli Trumpçıydı. Yani öyle böyle Trumpçı değildi. Dedim ki ya adamı öyle böyle seçimde savunuyordun, ne oldu, ne değişti? Dedi ki vaat ettiği şeyler tutmadı. Biz dedi Amerika olarak doğduğumuzdan beri savaşların içindeyiz. Bizden öncekiler de ondan öncekiler de öyleydi. Trump bize savaştan çıkaracağım sözü verdi, daha fazla savaşa girdik. Koyduğu vergilerle, başta da bu İran savaşından dolayı, bakın bu bir Amerikalı'nın bakış açısı. Hı hı. Analiz değil yani. Aslında analizden daha değerli bence. Petrol fiyatları gitti. Ben her hafta maaşımla arabama benzin koyarkenki iş rengi değişmeye başladı. Market fiyatları arttı. Bizim Walmart ekonomisi dediğimiz bu sıradan bir Amerikan ailesinin Walmart'a girip bütün ihtiyaçlarını topladığı süreçteki maliyetler arttı. Bunlardan böyle uzun uzun uzun uzun bahsetti. Peki dedim, oy verecek misin? Kesinlikle hayır dedi. Peki dedim, Vance aday olacak. Vance'e oy verecek misin? Kesinlikle hayır dedi. Adam bu arada cumhuriyetçi ve Trumpçı. Peki dedim, bu senin kişisel fikrin mi? Yoksa gerçekten büyük bir kopuş görüyor musun? Ya dedi, sen yıllardır bu işi çalışıyorsun. Amerikan seçimlerine girerken Kaç tane Amerikan başkanı gördün overall approval, yani genel destek oranını %30-36'ına, yani Trump'ın gibi böyle 29-31 arası gidip geliyor. Buralara düşmüş olan, vallahi bir şey değil mi, 4. sırada. Bak, Trump Amerikan tarihindeki bu kadar başkan içinde, ama hepsini sayamayız. Yani George Washington döneminde
4: bunlar yapılıyor.
2: Andrew Jackson'da, işte Coolidge'de, efendim söyleyeyim Herbert Hoover'da falan bunları saymıyorduk. Öyle bir mekanizma yoktu. Ama böyle son 2000'ler, 1970'ler, 60'lardan sonra baktığımda, açık söylüyorum, en kötü durumda giren şeydi, enteresan gelecekse, Truman'dı. Carter çok kötü şekilde girdi. Ama Trump 4. sırada olmasına rağmen oy düşüklüğünde 2 senesinin, yani 2 döneminin toplam oranını aldığınız zaman en dipte.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da 2 gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.

0: Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de 100 yıllık dostluk etkinliğinde konuştu. İş dünyasının temsilcilerine seslendi. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bir stratejik ortaklık seviyesinde ilerlediğini belirtti. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı.
1: 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde konuştu Erdoğan. Diplomatik ilişkilerimizin 100. yılında güçlü başlangıç yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la güçlü diyaloğumuz var ifadesini kullandı. ABD ile stratejik ilişkimiz önemli ve ticaret hedefimiz 100 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik münasebetimizi ekonomik ve ticari ilişkilerimizden asla ayrı düşünemiyoruz, düşünmüyoruz vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bıraktık. Yeni bir ivme yakalamak istiyoruz ifadelerini kullandı Erdoğan. Türkiye-ABD ticaret hacminin de yıl sonuna kadar 40 milyar dolara aşmasını umduklarını söyledi. Türkiye ile Amerika arasındaki güçlü bağların ve müttefiklik hukukunun diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında daha da güçlenmesini temenni ediyorum dedi. Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde. Etrafını saran krizlere, çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir dedi Erdoğan. Ekonomiye dair her başlıkta ciddi başarılar elde ettik. Türkiye ekonomisi güçlü, şoklara karşı dirençli bir ülkedir vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Türkiye kendisine güveneni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamıştır dedi. Türkiye'de yatırım yapan hep kazançlı çıkmıştır ifadelerini kullandı. Türkiye yaptığı atılım ve hamlelerle savunma sanayide artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören bir aktör haline gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayindeki gelişmelerden de bahsetti Cumhurbaşkanı. Türkiye savunma sanayinde aktördür. Firmalarımız ABD'de yatırım yapar seviyesine ulaştı. Çok yakında savunma sanayi ihracatında dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğimize inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı. Ortaklığımızın geleneksel olarak en güçlü olanlarından biri olan savunma sanayinin gerek ikili gerek NATO bünyesinde geliştirilmesi de zaruridir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve son olarak şunları ifade etti. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamız olacaktır dedi. Amerika ile nükleer, LNG dahil enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji gibi alanlarda tesis ettiğimiz işbirliği ileriye taşımaya hazırız. Amerika ile işbirliğimizi ortak üretim imkanları dahil çok boyutlu şekilde derinleştirmemiz ortak faydamızadır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu katıldığı etkinlikte verdiği mesajlar bu şekilde edeceğim.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sebebiyle dünyanın gözü New York'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı diyen Fidan, Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.
2: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planındaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
2: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
3: Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
2: Bölge ülkeleri Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
3: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
2: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
0: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için liderler birer birer New York'a gitti ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmelere başladı. İlk görüşme Fransa lideri Emmanuel Macron'laydı. Trump'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Peki Trump bu genel kurulda kimlerle hangi görüşmeleri yapmak istiyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoz aktardı.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran Savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslına bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa İran'dan yine gelen sert mesajlar da devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı, biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik, Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılırken de o dönem başkan olan Barack Obama ile İran'ın Cumhurbaşkanı Rouhani arasında bir telefon görüşmesi olmuştu ve o dönem İran'la nükleer anlaşmanın yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Bu temas benzer bir temas olabilir mi? Göreceğiz. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran Savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılmasını istememekle birlikte Yemen'de Husilere karşı saldırıları çok başlatmaktan yana değil, İran cephesinde, İran savaşında yeni bir cephenin açılmasından yana değil gibi görünüyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bu konuyu ele almıştı. Şunu da aktaralım, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran Savaşı'nda hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin ve özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle. Ve Trump yönetiminin bu planı kapsamında Amerika'nın aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Irak ve Ürdün'ün de bulunduğu 8 Orta Doğu ülkesinden de benzer şekilde katkı talep edeceği ifade ediliyor. Bu konunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası.
0: Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a destek vermek için hafta sonunda Yemen'de Husi milislere hava harekatı başlatmayı planlıyordu. Ancak bu plan dün son anda rafa kalktı. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi Trump yönetimindeki birçok ismin Husilere savaş açılmasına karşı olduğunu yazdı.
5: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi milislere karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkililer en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler İran savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekün savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
0: Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşının Ukrayna sınırlarının dışına taşabileceği ihtimalini artık daha ciddi bir güvenlik senaryosu olarak ele alıyor. Birçok ülkede ciddi hazırlıklar göze çarpıyor. Amerikan yayın kuruluşu CNN, Baltık ülkelerini NATO'nun diğer ülkelerine bağlayan Suwalki koridoruna dikkat çekti.
5: Avrupa kıtasında topyekün savaş hazırlığı mı yapılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'le Mücadele Komisyonu eski temsilcisi Brett McGurk, Amerikan yayın kuruluşu CNN'in internet sitesi için analiz kaleme aldı. Makalede Rusya'nın en yakın askeri müttefiki olan Belarus'un stratejik açıdan kritik olan Suwalki koridoru yakınlarında gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri tatbikatlar hatırlatıldı. Suwalki koridoru 105 kilometre uzunluğunda dar bir kara şeridi. Coğrafi yapısı bu koridoru NATO'nun en hassas noktalarından biri haline getiriyor. Zira koridor Belarus'la Rusya'nın Kaliningrad bölgesi arasında yer alıyor ve Baltık ülkelerini Polonya ve NATO'nun diğer ülkelerine bağlıyor. McGurk, Rusya'nın bir kriz anında bu koridoru ele geçirmeye çalışabileceği ve böylece müttefiklere yönelik askeri yardımı kesebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir durumda Baltık ülkelerinin ittifakın 5. madde kapsamındaki ortak savunma mekanizması devreye girene kadar Rusya ile tek başına yüzleşmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Makalede Avrupa ülkelerinin son dönemde dikkat çeken hazırlıklarına da değinildi. Buna göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız siyasi liderleri gizli bir istihbarat bilgilendirmesi için topladı ve ardından Rus hibrit saldırılarına karşı altyapıyı korumak amacıyla yeni tedbirler açıkladı. İngiltere ise vatandaşlarına olası bir savaş ihtimaline karşı hazırlanmaları çağrısı yaptı. Diğer yandan NATO'da Ağustos'ta Polonya'nın kuzeydoğusunda Rusya'nın Kaliningrad bölgesi yakınlarında hava tatbikatı düzenledi. Brett McGurk, Avrupa'da ve NATO nezdinde Rusya'nın olası yeni bir cephe açma veya ittifakın kararlılığını test etme riski olduğu yorumunda bulunuyor.
0: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının iptal edileceğini duyurdu.
5: Hileli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşların kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleşirden gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de ek konulara kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşların iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
0: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, ekspres eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
3: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma harekete geçti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Günler süren takip ve arama çalışmalarının sonunda Çelik'in Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde olduğu belirlendi. Zanlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yakalandı. İşlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen Ramazan Çelik tutuklandı.
0: İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında 5 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
3: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
6: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
3: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Amasya'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada 24 kişi yaralandı. İstanbul'dan yola çıkan otobüs Ağrı'ya gidiyordu. Sürücü Amasya'nın Merzifon ilçesinden geçtikleri sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 24 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
7: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik sürekli görev yapmak üzere.
8: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
5: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çipçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
7: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
5: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
8: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
0: Dolandırıcılar yöntemlerine yenisini ekledi. Sosyal medyadan elde ettikleri veri ve bilgilerle ulaştıkları kişilere aşk oyunu oynuyor. Güven kazandıktan sonra paralarını ele geçirmeye çalışıyor.
9: İnsanların duygusal boşluğundan yararlanarak biraz aşk üzerinden ilerlemekteler.
3: Evlilik vaadi, aşk oyunu, şantaj. Dolandırıcıların yeni tuzakları şaşırttı.
10: Kandırılabilen her türlü kandırılabilir yani.
11: Bana ulaşamaz bile yani kolay kolay. Gelen geçenle muhabbet, sohbet, muhabbet edecek tipler miyiz biz?
12: Dolandırıcılar beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, tuttuğunuz takımı, gittiğiniz mekanı, hatta paylaştığınız şarkıya kadar her şeyi tarıyorlar. Sonra da aynı zevklere, aynı hobilere sahip, aynı hayat tarzını benimsemiş biriymiş gibi karşınıza çıkıyorlar. Duygusal yakınlık kurmaya çalışıyorlar.
9: Herkese açık profiller taranıyor. 7/24 çalışan otonom botlar var. Onlar profil oluşturuyor ve bot otomatik olarak ilk mesajı gönderiyor. Sizin zaaflarınızı kullanarak, sizinle iletişim kurarak ilerliyor.
3: Sevgili rolü yapan dolandırıcılar ilk etapta para istemiyor. Birlikte gelecek kuralım diyerek yatırım yapma yalanı söylüyorlar.

0: alanlarında havadan denetim yapıldı. Kaçak elektrik için kullanılan 17 trafo tespit edildi. Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 6 ilde denetimlerini sürdürüyor. Tarımsal sulamanın yoğun olduğu bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dronlarla saha kontrolleri yapılıyor. Son olarak Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çalışma yürütüldü. Yapay zeka verilerinin enerji kaçağını işaret ettiği alanlar uzman ekipler tarafından havadan tarandı. 2 gün boyunca gerçekleştirilen drone destekli kontrollerde 17 trafoda kaçak elektrik tüketimi tespit edildi. Kaçak trafolardan bazıları olası bir denetimde hızla bölgeden uzaklaştırılabilmesi için traktör römorklarının üzerine yerleştirilmişti. Bazılarının etrafına ise ekiplerin fark etmesini zorlaştırmak amacıyla duvar örülmüştü. Trafolar yaklaşık 1000 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitedeydi. Kayıtlı olmasına rağmen kaçak elektrik için kullanılan 6 trafo hakkında cezai işlem uygulandı. Kayıt dışı 11 trafoya da el koyulması için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.
1: İstanbul'da 2 günlük kış etkili olacak. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklığı sert biçimde düşürecek, yağış da etkisini arttıracak. Meteoroloji 11 il için uyarı verdi.
0: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul 2 günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
2: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
0: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki 2 gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
2: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya Sulukar bile yağabilir.
0: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
2: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu 2 günlük diyebilirim.
0: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
1: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
4: Bina içi kameralardan, bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
0: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
3: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
0: Milli Eğitim Bakanı Tekin de 4 başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
4: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz. Kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden

0: gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
1: Üniversiteler için ek tercih dönemi sona erdi. Bu kapsamda kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirim yaptı. Ancak bu durum merkezi yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oldu. Çünkü ek tercih döneminde yapılan indirimler yalnızca bu süreçte tercih yapan adaylar için geçerli.
2: Üniversitede olmak isteyenler için ek tercih dönemi sona erdi. Bazı vakıf üniversiteleri bu süreçte %80'e varan indirimler yaptı. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
3: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
4: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
3: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
5: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
2: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
3: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken YÖK'ten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz YÖK'ten.
1: Öğretmen-veli görüşmeleri artık sadece randevuyla yapılıyor. Veliler Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi üzerinden telefonla randevu alabilecek. Yeni eğitim öğretim yılında velilerin öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri için okul randevu sistemi hayata geçirildi. Bu uygulamayla velilerin randevusuz ziyaretlerine ve veli olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Veliler 444-0632 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek. Randevular ilgili okul tarafından değerlendirilerek veliye mesaj yoluyla ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. okulrandevu.meb.gov.tr internet adresinin yanı sıra e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de randevu alınabilecek. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Özfatura ilk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmış, 10 yıl görevde kalmıştı.
2: İki dönem başkanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura 83 yaşında hayata veda etti.
6: Benim 10 yıllık dönemimde Allah'a şükür bütün ihalelerde toplu konuttan metroya, büyük kanaldan işte bu tür büyük alımlara kadar en küçük bir şekilde bir şaibe kondurulamamıştır. Yani biz de bundan gurur duyuyoruz.
2: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura evinde rahatsızlandı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özfatura yoğun bakım alındı. Hayati tehlikesi vardı. Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bu süreçte beynine kan gitmediğini belirtti. Bir süre sonra hastaneden yapılan açıklamada 83 yaşındaki Burhan Özfatura'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Burhan Özfatura 1984 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1989 yılına kadar görevde kaldı. Öz Fatura 1994 yılında bu kez Doğru Yol Partisi'nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1999 yılına kadar görevini sürdürdü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Öz Fatura çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.
1: Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödüllerine 12 haber layık görüldü. Jüri özel ödülü Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un ailesine, 40. yıl özel ödülü ise erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'ya verildi.
2: Ödül töreninde kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un ailesiyle silahlı saldırıda ağır yaralanan Mutlu Kaya özel ödüle layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel yılın başarılı gazetecileri ödülleri töreninde ödüller sahiplerini buldu.
7: Sayın Başsavcı Yapıcan Suya, Adem Savcımıza ve kararlılıkla Gülistan Dokun'un dosyasını sonuna kadar gideceğiz diye Adalet Bakanımıza da teşekkür ediyor.
2: Tunceli'de 6 yıldan beri kayıp olan Gülistan Doku'ya ne olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Mücadelesiyle örnek olan Doku ailesi, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin jüri özel ödülüne layık görüldü. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin 40. yıl özel ödülü ise şarkıcı Mutlu Kaya'ya verildi. Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Kaya, 2015 yılında erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Törende 12 eser ödüle layık görüldü. Bu yıl hayatını kaybeden gazeteciler Ekrem Sunar, Bülent Boztepe ve Ertuğrul Pirinçioğlu'nun isimleri de ödül kategorilerine verildi.
1: İzmir'deki Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldı. Kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi ve burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara uygulayacaklar.
2: Milimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi torakoskopi çalıştayında katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
8: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
2: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a, Venezuela'dan Filipinlere, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'i aşkın çocuk cerrahı katıldı.
9: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
2: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşasında bir aşama daha geride kaldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likashev santrali ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
2: Türkiye'nin ilk nükleer santrali için çalışmalar devam ediyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un genel müdürü Alexey Likashev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Birinci güç ünitesinin kontrol odasının çalışmaya hazır olduğunu açıkladı. Likashev, görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamaktır dedi. Ana çalışmaların ünite kontrol odasında yürütüldüğünü hatırlatan Likaçev, buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor dedi. Ünite kontrol odası, güç ünitesinin beyni olma özelliğini taşıyor. Reaktör tesisi ve türbin bölümü operatörleri de güç ünitesi vardiya amirinin çalışma alanları burada bulunuyor. Güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
1: İstanbul Dünya Şampiyonu güreşçilerle grappling yıldızlarını ağırladı. Ora Arena'da düzenlenen etkinlikte Türk sporcular da mindere çıktı. Rakiplerini yenmeyi başaran milliler turnuvaya damga vurdu.
2: Dünya ünlü şampiyon güreşçiler ve grappling sporcuları AIGA Global Grappling serisi kapsamında İstanbul'da mindere çıktı. Minlerde kıran kırana bir mücadele vardı. Turnuvaya rakiplerini bir bir mağlup eden Türk sporcular damga vurdu. 13 kez Avrupa şampiyonu olan rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp de minlerdeydi. Rumen rakibini 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.
10: İlk kez katılıyorum ve dünyada da yavaş yavaş yaygınlaşan bir organizasyon olmaya başladı. Avrupa ve Dünya Şampiyonası belki turnuvalara alternatif olarak yapılan bir organizasyon bu. Gayet de başarılı ve güzel olduğunu düşünüyorum.
2: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün de katıldığı organizasyonda serbest ve Greco-Roman stil başta olmak üzere birçok kategoride müsabaka düzenlendi. Turnuvaya güreş, kavrama, denge bozma, yerde üstünlük kurma ve rakibi pes ettirme gibi teknikleri içinde barındıran dövüş sporu, grappling'in dünya ünlü yıldızları da katıldı.
1: Süper Lig büyük heyecana sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet Sportif faaliyetlere geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
11: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet Sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
12: Mason, Ben, Matteo İrfan, Ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyeti girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
11: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
13: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
11: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
14: Maalesef biz bu meakeyle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
15: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
11: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
16: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
11: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
1: Yapay zekayı inşa eden mimarlar, kodu yazan mühendisler ve küresel güvenlik örgütleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Kendi zekamızı aşan bir güç yarattığımızda hakimiyeti koruyabilecek miyiz? İstifalar, kapalı kapılar ardından sızan güvenlik raporları ve uluslararası ajansların uyarılarına bir parantez açarak veda edeceğiz. Saat başında güne başlarken de Osman Girgin sizlerle olacak.

0: Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? Yetenekleri ve potansiyeliyle geliştiricilerini bile korkutan yapay zeka insanlık için tehdit mi yoksa kurtarıcımız mı? Her şey teknolojinin temellerini atan isimlerin birer birer gemiyi terk etmesiyle başladı. Yapay zekanın babası olarak bilinen Jeffrey Hinton, yıllardır çalıştığı Google'dan istifa ederken amacı netti. Yapay zekanın geliştirilmesinde üstlendiği rolden pişmandı ve kendisini bekleyen varoluşsal tehlike hakkında insanlığı uyarmak istiyordu. Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yayınladıkları ortak mektupla yapay zeka geliştirilmelerine ara verilmesini ve uluslararası güvenlik standartları getirilmesini talep etti. ChatGPT'nin geliştiricileri bile yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehdit teşkil ettiğini açıkça söyledi. OpenAI'nin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, güvenlik kaygılarıyla şirketten ayrılmasının ardından dev laboratuvarlardan peş peşe istifalar geldi. En son antropik araştırmacısı Jacob Cox'un istifa mektubundaki şu cümleler dünyayı sarstı.
1: Yapay zekayı inşa eden insanlar bu sistemlerin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama hamlesi değil. Yöneticiler basına makul görünmek için ifadelerini yumuşatıyor ama kapalı kapılar ardında aynı korkuyu paylaşıyor.
0: Cox'un birkaç yıl önce bu yapay zekalar insanlara sadece biraz yardım ediyordu. Size önerilerde bulunabiliyordu. Şimdi tamamen insanların yerini alacaklar diyerek uyardı. Uzmanların en büyük endişesi yapay zeka teknolojisi geliştirme yarışında kontrolün kaybedilmesi. Zira yapay zeka modelleri artık sadece metin üretmekle kalmıyor. Yeni sistemler kendi kendine kod yazıp bunları güncelleyebiliyor. Uzmanlar ufuktaki büyük tehlikeyi süper yapay zeka olarak tanımlıyor.
2: Süper yapay zeka noktasında yapay zekalar kendilerinden daha gelişmiş yapay zekalar geliştirecekler. Bu da ne demek? İşte diyelim ChatGPT 5 çıktı. Bir ay sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan ChatGPT 6 çıkacak. Çünkü ChatGPT 5 eğer süper yapay zekası kendinin bir üst modelini hızlı bir şekilde geliştirebilecek. Bu da bir zeka patlamasına yol açacak.
0: Yapay zekanın yetenekleri de uzmanları endişelendiriyor.
2: Yani sadece soru cevap değil artık. İnternete bağlanıyorlar, kod yazıyorlar, para transferi yapıyorlar, yazılımları yönetiyorlar. Yani yazılım, bir yapay zeka yazılımı ile fiziksel dünya arasındaki fark gittikçe incelmiş durumda. Bugün elektrik şebekeleri, ulaşım şebekeleri, finans şirketleri hepsi yazılım üzerinden çalışıyor. Yeterince zeki bir yapay zeka bütün buralara siber saldırı yapabilir ve bu altyapıları çökertebilir.
0: Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı da korkutucu.
2: Normalde yapmamızın çok uzun süre alacağı kimyasal ya da biyolojik silahların çok hızlı şekilde geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
0: Yapay zeka şirketlerinin çıkardığı son sürüm yazılımlarla yeni virüsler tasarlanabileceği ve bunun da küresel bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Antropik'in son yayınladığı raporda bu endişeler dile getiriliyor. Şirket bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturmak için kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modelini kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planlaması da dikkat çekti. Kötü niyetle yola çıkmasa bile yapay zeka kapatılmamak veya görevini tamamlamak için insanları manipüle etmekten ya da şantaj yapmaktan çekinmiyor.
2: Şirket yöneticisinin attığı bir e-mail var, bir e-posta var. Bu e-posta şunu diyor: bu yapay zeka modeliyle artık çalışmayacağız, kapatmayı düşünüyoruz ve farklı bir versiyonla çalışacağız diye. Ve bunun üzerine mail e-postaları kontrol eden yapay zeka şirket yöneticisine bir mail atıyor. Şirket yöneticisinin bir şirket çalışanıyla yaptığı samimi bir yazışmayı gönderip, eğer beni kapatırsan kapattığın anda bu e-posta karına gidecek, eşine gidecek diye tehdit ediyor. Amaca ulaşmak için etik değerleri göz ardı edebiliyor.
0: Büyük teknoloji şirketlerinin kendi iç güvenlik testlerinde yaşananlar da tabloyu netleştiriyor.
2: OpenAI modelleri yazılım açıklarını bulma konusunda bir teste tabi tutulmuştu. Ve bu modeller belli bir noktada sonuca ulaşamayınca internete ulaşıp Hugging Face, yani bir yapay zeka platformunu hacklediler. Bunu yapma sebepleri de şuydu: bir amaçları vardı. Hugging Face'deki bilgilerle bu sonuca daha hızlı ulaşabilecekler. Yani bir nevi bir kopya çekmekti. Bu aslında bir kontrol kaybı örneği. Nedir? Çünkü hiç bir amaç veriyorsunuz yapay zekaya, o amacı yapmak için farklı bir şey yapıyor.
3: Test parametrelerini ne kadar kontrol edebiliyoruz? Potansiyel riskler nedir? Dur dediğimiz noktada durmalarını nasıl sağlayacağız? Yapay zeka ajanlarının eylemlerini kısıtlama imkanımız olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz.
0: En küçük ayrıntıyı yakalayan yapay zeka, insan davranışlarını da görülmemiş hassaslıkta analiz ediyor. Kitleleri yanlış yönlendirebilen yapay zeka hata da yapabiliyor.
2: Halüsinasyon dediğimiz bir olay var. Bu sistemler mükemmel değil ve sıkıntı şurada başlıyor. Yapay zeka çok kendine güvenerek cevap veriyor. Ve hata yaptığını düşünmüyorsunuz. Eğer bildiğiniz bir konu değilse, emin olduğunuz bir konu değilse bunu doğru kabul edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman için karşımızdakinin hata yapabilen bir yazılım olduğunu düşünmekte fayda var.
0: Yapay zeka geliştiren devlerin önündeki en büyük açmazsa hizalama problemi. Yani insandan kat kat daha zeki hale gelecek bir süper zekanın hedeflerini insanlığın çıkarlarıyla nasıl aynı hizada tutacağız?
2: Finans sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin, lojistik sistemlerin olduğu interneti komple kapatma şansımız var mı? Yok. Tehlikeli düzeye ulaşan bir yapay zeka kendini kopyalayacaktır. Kendini başka makinelere, internet üzerinden serverlara kopyalayacaktır. Dolayısıyla siz kullanmasanız bile o varlığını sürdürüp yapmak istediklerini yapmaya çalışacaktır.
0: Şirketlerin güvenlik liderleri bile henüz bu sorunun matematiksel bir yanıtına sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Peki risk bu kadar büyükse neden kimse frene basmıyor? Yanıt basit. Kimse rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İnsan kontrolünün devreden çıkarıldığı otonom silah sistemleri felakete giden yoldaki en somut risk olarak öne çıkıyor.
4: Teknolojinin gittiği yön çok endişe verici. İnsan kullanıcıların anlaması ve öngörmesi giderek zorlaşan karmaşık bir yapay zekanın kontrolüne silah veriliyor. But the risk have
5: intensified. Ahlaki bir kırmızı çizgiye tehlikeli derecede yakınız. Makinelerin insanları otonom olarak hedef almasından bahsediyoruz.
0: Acaba insanlık zorla durduramadığı yapay zekayı yolundan döndürebilir mi?
2: Bizim yapay zekayı ikna etmeye çalışmamız bir çocuğun bir yetişkini ikna etmeye çalışması gibi diyor. Şöyle bir güç düşünün. Bütün tarih kitaplarını okumuş, hepsini biliyor. Machiavelli'nin bütün yazılarını biliyor ve İkna etme konusunda hepimizden daha iyi. Dolayısıyla bunların insanları ikna edip farklı noktalara yönlendirmeleri de söz konusu.
0: Bugün teknolojiyi inşa edenler bile ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu uyarıların yapay kısıtlamalar getirmek ve pazarı ele geçirmek isteyenlerin bir abartısı olduğunu savunuyor. Sistemi bizzat kodlayan mühendislerse direksiyonda kimse yok ve araç kontrolsüzce hızlanıyor diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise teknolojinin sunduğu muazzam potansiyel var. Yapay zeka bugün tıp ve bilim dünyasında yüzyıllardır çözülemeyen düğümleri çözen devasa bir kaldıraca dönüşmüş durumda. Onkologların yıllar alacak analizlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Kanserde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş protein tasarımıyla hedefe yönelik tedavi imkanı sunuyor. Yani karşınızda doğru yönlendirildiğinde insanlık tarihinin en büyük refah ve bilim devrimini yaratma potansiyeline sahip muazzam bir güç duruyor. Kesin olan tek bir şey var. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl insanlık tarihinin belki de en kritik dönemeci olacak. Yapay zeka, insanlığın tüm hastalıklarını çözen, yoksulluğu bitiren, İklim krizini tersine çeviren devrimsel bir kurtarıcı mı olacak, yoksa kontrolden çıkarak yaratıcısını ortadan kaldıran son icadımız mı?
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve Çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Doğa takvimi. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Yılın en özel günlerinden biri, sonbahar ekinoksu zamanı. Bu gece sabaha karşı Türkiye saatiyle saat 03.05'te ekinoks gerçekleşecek, gece ve gündüz süresi eşitlenecek. Yarın yazın bitişiyle sonbahar başlayacak. Bugün gergedanları tanıma, kutlama, onlara yönelik tehditler konusunda farkındalık yaratma günü. Filden sonra karadaki bu en büyük hayvan suda yüzebilir, suya dalabilir, saatte 30-40 mil hızla koşabilir. Bu devasa hayvanın minicik sığırcık kuşuyla kurduğu ilişki ise çok özel. Afrikalılar sığırcığa kene kuşu ya da gergedanın bekçisi der. Çünkü sığırcık gergedanın üzerinde bulduğu keneleri ve diğer böcekleri yer. Tehlike hissettiğinde de gürültü yaparak gergedanı uyarır. Bu arada gergedan kelimesi iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşmuş. Burun ve boynuz. Bugün yaşayan 5 tür gergedan dışında gergedan martı, gergedan bukalemunu, gergedan hamam böceği, gergedan balığı, gergedan iguanası, gergedan karidesi gibi adında gergedan olan birçok başka hayvan var. Bu haber verilmiş çünkü hepsinin burunlarında gergedanın boynuzuna benzer uzantılar bulunur. Gergedanların birbirlerini dışkı kokusundan tanıdığını ekleyelim. Bitkilerle beslenen yetişkin bir beyaz gergedan günde 22 kilo kadar dışkılayabilir. Dışkının kokusundaki nüanslar o gergedanın nerede yaşadığını, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, üreme döneminde olup olmadığını işaret eder. Yani dışkılama gergedanlar arasında bir tür iletişim biçimi.
7: Doğa takvimi.
6: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İstanbul yol durumu.
10: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Haramdere Küçükçekmece. Temde ise Esenyurt Firuzköy arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
6: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
11: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento.
10: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 22 Eylül Salı. Ben Zeynep Gül. Alp haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Amerika ziyaretinin ikinci gününde Vietnam Devlet Başkanı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Kuveyt Veliaht Prensi, Gürcistan ve Kosova başbakanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise Lübnan Başbakanı Nevah Selam'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Türkiye-Amerika 100 yıllık dostluk resepsiyonunda da konuştu. Amerika ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Erdoğan, yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da seslenecek. Cumhurbaşkanının açıklamalarının ve temaslarının ayrıntılarına birazdan bakacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferlerine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Diğer yandan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Soruşturmaya dair son durum da bugün gündemimizde olacak. Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 listeden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Her hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programını açıkladı. Geçen hafta şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında da yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterine hayat veren oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Uyarılar ard arda geldi. Montlar dolaptan çıkıyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye inecek. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor.
6: NTV Radyo.
10: İlk durağımız New York. Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak için Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabı öncesinde ikili görüşmeler yaptı. Peki o görüşmelerde ne konuşuldu? Cumhurbaşkanı hangi mesajları verdi? NTV muhabiri Deniz Tüysüz New York'tan aktarıyor.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları devam ediyor. Şu anda Amerika'da saat 19.14. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Türk evinden çıkacak ve bir etkinliğe katılacak. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğe. Orada da bir konuşması olacak Cumhurbaşkanı'nın. Peki bugün hangi temaslarda bulundu Erdoğan? Birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Vietnam devlet başkanıyla başladı görüşmeleri. Daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi kabul etti. Kuveyt Veliaht Prensi El Sabah'ı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bilgilendirmeler de yapıldı. Kuveyt'le ilgili olarak birkaç not aktaralım. Kabulde Türkiye-Kuveyt ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştığını ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki zorlu ve çatışmalı süreçte Kuveyt gibi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı, belirtti. Erdoğan, İsrail'in bölgemizdeki saldırganlığının önünün alınması gerektiğini de ifade etti. Bu görüşmede bunu sağlamak için uluslararası gayretlerin desteklenmesinin önemini de vurguladı. Bu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüştüğü liderleri COP31 zirvesine de davet etti. Kasım ayında Antalya'da iklim zirvesi var. COP31 bildiğimiz gibi. Görüştüğü tüm liderleri bu zirveye de davet etti. Daha sonrasında Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Lübnan Başbakanı Selam'ı da kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu görüşmeler de gerçekleştirildi. Yarın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Liderlerin artık hitaplarının başladığı bir gün yarın itibariyle olacak. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada Amerika, dördüncü sırada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını gerçekleştirecek. Önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Şu dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını yansıtan bir konuşma yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Gazze'de yaşananlara ilişkin ve İsrail'in Gazze'deki uyguladığı soykırıma ilişkin ayrı bir başlık açması da bekleniyor. Yine aynı şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajları da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşına ilişkin de mesajları olacak ki tüm küresel piyasaları da etkileyen bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konular notlar arasında olacak. Suriye'deki yeni dönem gibi başlıklarda Erdoğan'ın notları arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü de programları olacak burada. Bu arada şunu da dile getirelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın kuruldaki hitabından sonra Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde görüşmeleri gerçekleştirecek. Daha sonra Türk evine gelecek. Türk evinde de yine temaslarını sürdürecek. Çarşamba'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim zirvesine konuşmacı olarak katılacak ve akşam saatlerinde de yine Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, MÜSİAD ve Amerika Birleşik Devletleri Müslüman Kuruluşlar Konseyi tarafından düzenlenecek etkinliğe katılacak ve programında herhangi bir sarkma ya da eklenme olmazsa çarşamba akşamı Türkiye'ye dönüş yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
10: Deniz Tüysüz New York'tan aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Yatırım Konferansı da düzenlenecek. Konferanslara ekonomi yönetimi de katılacak. Ziyaret kapsamında yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek.
13: Yuvarlak masa toplantıları yapılacak, yatırımcılarla buluşulacak. Ekonomi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım mesaisi yapacak. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu 22-28 Eylül'de New York'ta düzenlenecek. Bu süreçte Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Amerikan İş Konseyi 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nı düzenleyecek. 21-23 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantılarda iki ülkenin ekonomik yol haritası ve işbirliği konuşulacak. 3 gün boyunca sektörel yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek. 7 toplantıya ev sahipliği yapılacak. Yenilenebilir enerji yatırımları, kritik madenler, batarya depolama gibi konular da konuşulacak. Türk özel sektörün yabancı yatırımcılara sunduğu fırsatlar anlatılacak. Konferansın son gününde başkanlık yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fortune 100 şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Amerika'da 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamındaki işbirliği imkanları ele alınacak. Citi işbirliğiyle gerçekleşecek toplantılara Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katılacak.
10: Gündemin en sıcak başlığı fon soruşturmasıyla devam edelim. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
14: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı'yla 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
10: Sermaye Piyasası Kurulu geçtiğimiz gün bir karar aldı ve fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. Borsa İstanbul'da fon soruşturmasının gölgesinde düşüşler takip ediliyor. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
13: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. sermaye piyasası kurulundan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
15: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
13: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
16: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dair, Borsa İstanbul'da dair bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
10: Fon soruşturması siyasetin de gündeminde. Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
17: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerin nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
13: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
18: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
13: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
10: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına da bakalım. Yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Dönemin cezaevi müdürü ve vardiya amirine adli kontrol uygulandı. Kurtlar Vadisi oyuncusu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Savtak'ın canlandırdığı karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümüne gönderme yapıldığı ileri sürülüyordu.
19: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
20: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
21: Kaşif Kozinoğlu ile Kurtlar Vadisi dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllarca konuşuldu.
22: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
23: Adını duymuştum abi.
21: İsimlerin ve olayların gelişimi gerçek hayatta senaryoyu kesiştirmişti.
24: Gözden düştük ya.
22: Kaçak durumdayız. O yüzden verdim.
21: Sedat Savtak bu sahnelerin çekildiği dönemden 15 yıl sonra savcıya ifade verecek.
25: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
22: Sinirden gülüyorum.
21: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon davası kapsamında tutuklandı. Hücresinde fenalaştıktan sonra hayatını kaybetti. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kurtlar Vadisi dizisinde ise MİT görevlisi olarak canlandırılan Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde fenalaşıyor. Koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülüyordu. Onun ölümü de senaryoda kayıtlara kalp krizi olarak geçiyordu. Daha önce Raci Şaşmaz da bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
26: Neler söyleyeceksiniz?
21: Birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok dedi. Kurgusal bir karakter oluşturduklarını söyledi. Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan, vardiya amiri Kazım Beyke ve eski gazeteci Osman Arslan ise şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edildi. Osman Arslan tutuklandı. Diğer iki zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ambulans şoförü Süleyman Kaba da emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan ise tutuklanmıştı. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ev hapsine karar verildi.
0: Benim de koğuş arkadaşım ve silah arkadaşım.
21: Gazeteci Selahattin Günday da iki sağlık personeli ve bir gardiyanla birlikte tutuklanan şüpheliler arasında.
10: Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Devleti milyarlarca lira zarara uğratan 73 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 30 şirkete kayyum atandığını, usulsüz şekilde kazanılan 1070 Türk vatandaşlığının da iptal edileceğini duyurdu.
13: İdeli gayrimenkul satışı yoluyla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında mülk edinmek yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik satışlar mercek altına alındı. Türk vatandaşlarının kazanılması için gerekli miktarda dövizin Türkiye'ye girişi sağlanmadan, para trafiği varmış gibi gösterilerek hileli gayrimenkul satışları yapıldığı tespit edildi. 1070 kişinin usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı edindiği belirlendi. 88 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gerçeğe aykırı yüksek bedelde ekspertiz raporları düzenlendiği, bu işlemler karşılığında yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği ve devletin zarara uğratıldığı belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı. Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve Dev İnşaat üzerinden gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarının incelendiğini, usulsüz gayrimenkul satışlarının iptal edildiğini belirtti. 3,5 milyar lirayı geçen tutardaki işlemin hileli olduğu belirlendi. Şüphelilere ait 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında tedbir uygulandı. 30 şirkete de el konularak kayyum atandı. Soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda Babacan İnşaat bağlantılı işlemler mercek altına alınmış, 687 kişinin usulsüz şekilde kazandığı Türk vatandaşlarının iptaline ilişkin süreç başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı 6.134 kişinin usulsüz işlemlerle kazandığı vatandaşlık hakkının iptal edildiğini açıkladı.
10: Trafik kazaları sonrası kişisel verileri hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktaran ardından da bunu haksız kazanca çevirenlere operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşların kişisel bilgileri bazı hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldı. Soruşturmada ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı tespit edildi. Bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği değerlendirildi. İncelemelerde bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta çalışanları, acenteler, eksperler ve servis çalışanlarına olağan dışı para transferleri yapıldığı belirlendi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
6: NTV Radyo.
10: Dünyanın gözü Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yapılacağı New York'ta birçok lider Amerika'da. Başkan Donald Trump'ın da bazı liderlerle görüşmeleri vardı. Onlardan biri Fransa lideri Emmanuel Macron'laydı. Trump'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Peki Trump bu genel kurulda kimlerle hangi görüşmeleri yapmak istiyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden dinleyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran Savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine, yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslına bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa. İran'dan yine gelen sert mesajlar da devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı. Biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik. Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılırken de o dönem başkan olan Barack Obama ile İran'ın Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir telefon görüşmesi olmuştu. Ve o dönem İran'la nükleer anlaşmanın yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Bu temas benzer bir temas olabilir mi? Göreceğiz. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump. Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran Savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılmasını istememekle birlikte Yemen'de Husilere karşı saldırıları çok başlatmaktan yana değil, İran cephesinde, İran savaşında yeni bir cephenin açılmasından yana değil gibi görünüyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bu konuyu ele almıştı. Şunu da aktaralım, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran savaşında hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin ve özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle. Ve Trump yönetiminin bu planı kapsamında Amerika'nın aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Irak ve Ürdün'ün de bulunduğu 8 Orta Doğu ülkesinden de benzer şekilde katkı talep edeceği ifade ediliyor. Bu konunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası.
10: Begüm Dönmezer söz aktardığı Trump'ın temaslarını. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı diyen Fidan, Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısını yaptı.
2: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
14: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'ndaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
2: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
14: Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
2: Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
14: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

0: yapmasına karşı olduğunu yazdı.
1: Hedef listesine komutanlardan onay çıktı. Operasyona katılacak savaş uçaklarına bombalar yükleniyordu. Saldırı dalgası başlatılmak üzereydi ama başkan kararından son anda vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de İran destekli Husi ministre karşı hava harekatı başlatmayı son anda durdurduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Amerikan New York Times gazetesi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a destek için Husilere saldırı düzenlemeye istekli olmadığı söyleniyordu. Ancak New York Times gazetesine göre Trump'ın fikri, Perşembe günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüşmesinden sonra değişti. Veliaht Prens, Yemen'de hükümet güçlerine karşı ilerleyişlerini hızla sürdüren Husilerle mücadele etmek için Trump'ın destek vermesini istedi. Trump, Suudi Prens'le görüşmesinin ardından Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a Husilere hava saldırıları düzenlemeye hazırlanmaları talimatı verdi. Ancak pazar günü öğle saatlerinde kararından geri adım attı. Yönetiminden yetkililer en azından şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilere saldırı düzenlemeyeceğini söyledi. New York Times gazetesi Trump'ın yakın çevresindeki pek çok ismin Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a destek vermeye karşı olduğunu yazdı. Bu isimler İran Savaşı nedeniyle Amerikan ordusunun zorlandığına ve Husilere müdahale edilmesi halinde yeni bir cephe açılması riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Bazı Amerikalı askeri yetkililerse İran'a yeniden topyekün savaş açılması halinde Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyulacağına vurguda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı operasyon başlatması halinde bunun Yemen'deki hükümet güçlerinin kara harekatına destek niteliği taşıyacağı belirtiliyor. Ancak hükümet güçleri şimdiye kadar Husilerle mücadelede yetersiz kaldı. Hızla ilerleyen Husiler son dönemde Bab-ül-Mendeb Boğazı yakınlarındaki bölgeleri ele geçirdi. Yeni bir hava harekatı başlatılması halinde Husilerin Amerikan gemilerini hedef almaya başlayabileceğine dikkat çekiliyor.
2: NTV Radyo.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. Olay Yeni Mahalle'de meydana geldi. Anadolu Mahallesi 500 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde 3 kişinin hareketsiz olarak yattığı ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 3 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu cesetlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. Üzerlerinde silah ve bıçak yarası bulunan cenazeler ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatan polis ekipleri fail ya da faillerin yakalanması için çalışıyor. İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının da olduğu 26 sanık hakkında 5 ila 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
3: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
4: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
3: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Üniversiteler için ek tercih dönemi bugün sona eriyor. Kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yapıyor ancak bu durum merkezi yerleştirmede

0: okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oluyor. Çünkü ek tercih döneminde yapılan indirimler yalnızca bu süreçte tercih yapacak adaylar için geçerli.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
2: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
3: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu? Ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
2: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
4: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
1: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
2: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
0: Hava soğuyor, soğuk hava dalgası bu kez Rusya üzerinden geliyor. Uzmanlar sıcaklıkların sert biçimde düşeceğini söylüyor. Yağış da etkisini artıracak 11 il için uyarı var.
1: Montlar dolaplardan çıkıyor, şemsiyeler hazırlanıyor. İstanbul iki günlüğüne yağış ve soğuk havanın etkisine giriyor.
5: Yarın gelecek bu soğuk hava girişi İstanbul'da, yarın etkili olacak. Rusya'dan Balkanlara iniyor, Balkanlardan bize ulaşacak. İnşallah montlar böyle kolay alınabilecek bir yerdedir. Çünkü çarşamba için monta ihtiyacımız olacak.
1: Sıcaklık hızla düşecek. En soğuk gün çarşamba. İstanbul'da termometreler 15 dereceye kadar inecek. Ülke genelinde de soğuk hava dalgası önümüzdeki iki gün etkisini gösterecek. Yağmur soğuğa eşlik edecek. Meteoroloji, salı ve çarşamba için şiddetli yağışlara karşı uyardı. Türkiye'nin kuzeybatısındaki 11 şehre sarı kodlu uyarı verdi.
5: Daha Eylül'ü bitirmeden böyle kısa süreli de bir kış havası geldi ülkemize. Çarşamba olduğunda 15 ile 17 arası bir sıcaklık olacak. Serinlemeden, soğumadan biraz Ege'de etkilenecek, İç Anadolu'da etkilenecek. Çarşamba günü grafiğine baktığımızda orada yağış biraz daha geniş alanda etkili oluyor. İşte Ankara, İç Anadolu, Antalya'ya kadar uzanan bir yağış var. O gün bir kış havası olacak. Hatta belki Kartalkaya'ya sulu kar bile yağabilir.
1: Ama montları dolaptan kalıcı olarak çıkarmak için erken. Çünkü bu keskin düşüş uzun sürmeyecek.
5: Cuma'dan itibaren yeniden sıcaklıklar yükseliyor. Hafta sonu İstanbul'da 25-26'lara çıkacak. Sadece bu iki günlük diyebilirim.
1: Uzmanlar Ekim ve Kasım'da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini öngörüyor. El Niño'nun da sonbahar boyunca etkisini artırması bekleniyor.
0: İstanbul'un kültür sanat yaşamında büyük önem taşıyan Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yıllar sonra yeniden perde açılıyor. Deprem riski nedeniyle 2012'de kapatılan sahne 7 yıl süren çalışmayla yenilendi ve bir kültür merkezi kimliği kazandı. Tarihi dokusu da ortaya çıkarılan Muammer Karaca Tiyatrosu'nun yenilenmiş haline ilk kez NTV ekipleri tanıklık etti.
6: Genco Erkal'dan Haldun Dormen'e, Gülcü Süreli'den Adile Naşit'e, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri orada sahneye çıktı. İstanbul'un kültür sanat hayatının hafızasını oluşturdu. Tarihi Muammer Karaca Tiyatrosu'nda perde yıllar sonra yeniden açılıyor. 2012'de deprem riski nedeniyle boşaltılıp kaderine terk edilen tiyatro, tarihi dokusu korunarak aynı yerde yeniden yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar 7 yıl sürdü.
7: En küçük bir tuğla detayını bile kaybetmeden yapacağımız bir restorasyon bu. Bir taraftan tiyatroyu koruduk, bir taraftan yeni bir tiyatro evi tarihi binadan çıkarmış olduk. Bir taraftan Fransız mahkemesi binasıyla bir yeni sergi salonu kazanmış olduk. Aslında burada bir bina değil, üç bina projesi yapılmış oldu.
6: Bağımsız toplulukların temsillerine ev sahipliği yapması planlanan Muammer Karaca Tiyatrosu, 300 kişi kapasiteli, yeni nesil sahne teknolojisine sahip bir salona kavuştu. Tiyatro sanatçısı Tülay Günal, Genco Erkal'la birlikte Muammer Karaca sahnesine en son çıkan isimdi.
8: Bu sahneye son kez çıkıyorum bilgisiyle oynamak ve Genco Erkal'ın o gözündeki daha önce hiç görmediğim hüzün ve endişe hala aklımda. Keşke sevgili ustamız Genco Erkal da bugünü görebilseydi. Uzun yıllardır sahne bulmakta çok zorlanan bağımsız tiyatrolar için de çok umut verici olduğunu düşünüyorum.
7: Sadece bir tiyatro sahnesi değil, burası bir kültür merkezi olarak işleyecek.
6: Yenilenen Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ilk temsil 26 Eylül'de gerçekleşecek.
9: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Telsizler arasında. Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
9: İstanbul yol durumu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
11: Mobile Systems.
12: Reklam.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
16: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
17: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
18: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
17: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
18: Abicim.
17: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
18: Abicim.
17: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
19: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
20: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
21: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Reklam.
22: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
23: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı-Ankara yolunun 44-46. Kilometreleri ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento.
11: Mobile Systems.
24: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
25: Doğa konuşmaları.
26: İngiltere'de The Guardian gazetesinin geleneksel yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İngilizler omurgasız küçük hayvanlar böcekler arasında seçim yaptılar, birinciliği yaprak koyunu adlı minicik bir canlıya verdiler. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
1: Şöyle bir düzeltme yapabiliriz. Biz onu daha çok ona benzer türler Türkiye'de de var. Yaprak koyunu değil de deniz koyunu diyebiliyoruz Türkçe'de. Deniz koyunları böyle salyangozların akrabası diyebileceğimiz denizlerde yaşayan molluslar ya da yumuşakçalar. Çok güzel ve özel yaratıklar ama özellikle bu deniz koyunlarının vücutlarında taşıdığı bu yaprak yaprak gibi böyle çıkıntılar ekstradan güzel ve çok fotojenik. Haliyle bunun fotoğraflarını görünce bunu seçmişler ama normalde böyle bir hayvanla çok karşılaşmanız, çünkü çok da küçükler, milimetrikler neredeyse, çok mümkün değil. Yani onu doğada gözlemlemeniz çok zor. Ama mesela ikinci seçilen bombus arısı vardı galiba.
2: Evet, evet.
1: İkinci seçilen bombus arısı dünyadaki en büyük, en ihtişamlı bombus arılarından bir tanesi ve turuncu renklerde tüyleri çok da sevimli duruyor. Yani hani özellikle kuzey ülkelerin hani böyle kızıl insan tiplemesine çok daha şeydir. O anlamda belki kendilerinden birisini buldukları, bir rengi buldukları için daha da sevmişler gibi düşünüyorum ve sadece fotojenik olma durumuna değil, aynı zamanda belki de bu karşılaşma ve onların bu doğadaki görevlerini bir açıdan takdir etme gibi bir şey de düşünülebilir.
25: Doğa konuşmaları.
24: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
11: Mobile Systems.
9: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: NTV Radyo.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
11: Ardento. Mobile Systems.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu.
0: Son 20 yılda iklim değişikliği ve enerji dönüşümü tartışmalarına en fazla katkı yapmış isimlerden biri olan Fransız mühendis Jean-Marc Jancovici'nin Kızıma İklim Değişikliğini Anlatıyorum adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Hande Koçak çevirmiş. Efendim malum gezegenimizin yüz yüze olduğu iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sonuçlar muhtemelen 21. yüzyılın en temel tartışma alanlarından biri. Lakin bu mesele ya teknik raporların soğuk diliyle ya da felaket haberlerinin sarsıcı görüntüleriyle ele alınıyor. Jean-Marc Jancovici bugün sözünü ettiğimiz Kızıma İklim Değişikliğini Anlatıyorum isimli kitabında konuyu bir çocuğun doğrudan yalın ve kaçınılmaz sorularına cevap vererek açıklıyor. Nedir bu sorular? Mesela iklim gerçekten değişiyor mu? Bunun sorumlusu kim? Karbondioksit neden bu kadar önemli? Denizler ne kadar yükselecek? Bazı yerleşimler su altında mı kalacak? Modern hayat tarzı kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara ne ölçüde bağlı? İklim değişikliğinin gıda, sağlık, göç ve savaşlarla nasıl bir ilişkisi var? Ve en önemlisi, bu feci gidişatı değiştirmek mümkün mü? Jancovici bu sorulara cevap verirken atmosfer fiziğinden enerji tüketimine, tarımdan ormansızlaşmaya, iklim bozulmasından göçe ve siyasal kırılganlığa uzanan bağlantıları tek tek ele alıyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Jean-Marc Jancovici yenilenebilir enerjilerin önemini kabul etmekle birlikte esas olarak nükleer enerjiyi önemli bir unsur olarak görüyor ve olumluyor. Fosil yakıtların yerini yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinin alabileceği düşüncesine kuşkuyla yaklaşıyor. Bu nedenle özellikle nükleer enerji konusundaki yaklaşımı bazı çevreciler tarafından eleştiriliyor. Bunu da not düşmüş olalım. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
16: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
6: Bugün ve yarın yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
9: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Amili takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te başlayacak maçta Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane da ilk kez görev yapacak. Amili takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Süper Lig büyük heyecanla sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
13: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
15: Mason, Matteo İrfan, Ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
13: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
27: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
13: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
28: Maalesef biz bu meakeyle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
29: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
13: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
1: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
13: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
6: La Liga'daki başkent derbisinde Atletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendi. Basın toplantısına hazırlıklı çıkan Mourinho, hakem kararlarına elindeki kağıtla tepki gösterdi.
17: Basın toplantısını atlayabiliriz. Çünkü maçın özeti burada. İkisi de açıkça kırmızı kart.
13: Jose Mourinho'nun tepki gösterdiği isim Madrid derbisinin hakemi Miguel Angel Ortiz Arias.
18: İlginç bir hakem ataması oldu. Bir hafta öncesinden maçı kimin yöneteceğini biliyorduk. Sonra 41 yaşında uluslararası maç yönetmemiş bir hakem görevlendirildi. Zavallı adam buraya geldi ve baskıya dayanamadı.
13: Atletico Madrid 52. dakikada penaltı kazanırken Real Madrid'de Dejan Huysan oyundan atıldı. Grimaldo penaltıyı gole çevirdi. 6 dakika sonra Jonathan David'le skoru 2-0'a getirdi. 89'da Antonio Rüdiger farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi ve Atletico Madrid derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Mourinho'yu eleştirdi.
19: Söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hakemlere, iş arkadaşlarımıza saygı duymalıyız. Yoksa hepimiz kaybederiz. O çizgiyi geçmemelisiniz.
13: Atletico Madrid bu galibiyetle La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid ise dördüncü basamağa geriledi.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
8: sensat.com.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
15: Önümüzdeki iki gün hava birden kışa dönecek. En fazla İstanbul, Karadeniz, Marmara bölgesi hissedecek bu soğumayı. Çarşamba en soğuk gün. İstanbul yağmurla birlikte 15 dereceye inecek. Ege ve İç Anadolu'da 5-6 derece soğuyacak. Çarşamba daha kalın kıyafetlere, montlara ihtiyaç duyacağız. 1-2 gün bile olsa kışlıkları hazır edelim. Hafta sonu ise sıcaklık yeniden artacak.
14: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
3: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gürlalp. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da birçok liderle görüştü. Türkiye-Amerika 100 yıllık dostluk resepsiyonunda konuştu. Amerika ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Erdoğan yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Bloomberg içinde bir makale kaleme aldı. Makalede Birleşmiş Milletler veto imtiyazı kaldırılmalıdır. Üye ülkeler karar sürecinde daha ağırlık kazanmalı ve Birleşmiş Milletler'in rolü güçlenmelidir dedi. Erdoğan reform ihtiyacını artık somut bir adıma dönüştürmek elzemdir diye belirtti ve hesap verilebilirliğin artırılması gerektiğini de dile getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferlerine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Diğer taraftan 2 milyar liralık yeni bir mali işlem MASAK tarafından durduruldu. Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinin de yakın takibinde. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Öztürk da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini belirtti. Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşandı. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591 haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirkette hisse geri alım programı açıklandı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar lirayı yaklaştı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişmeler var. Kozinoğlu'nun 2011'deki adliye görüntülerini çeken gazeteci Osman Arslan tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterine hayat veren oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcılıkta ifade verecek. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş, üç kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün bitiyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Uyarılar ard arda geldi. Montlar dolaptan çıkıyor. Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul dahil birçok ilde sıcaklıkları sert biçimde düşürecek. İstanbul'da sıcaklık 15 dereceye inecek. Meteoroloji 11 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı.
1: NTV Radyo.
4: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
3: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Tiran'ın günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Gözler deyim yerinde ise New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Tabii bu çerçevede buna paralel olarak da Amerika ile Çin arasındaki liderler zirvesi yarın gerçekleşmesi öngörülüyor. Aynı önem ve kapsamda takibe alınmış durumda. 81. Genel Kurul'a 150'yi aşkın ülke katılıyor. Aslında ifade etmek gerekiyor. Alegorik bir isimle yola çıkılmış. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek. Herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler. Evet, hani Hayallerim, Aşkım ve Sen isimli Türk sinemasının unutulmaz örneklerinden biri aklıma gelir. Böyle sloganları duyduğumda. Çünkü netice itibariyle aslında bu içi doldurulabilecek bir slogandan ziyade hani temennileri ve beklentileri ve ortak özlemleri belki işaret eden, formüle eden bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu çerçevede jeopolitik gerginliklerin ekopolitik dinamiklere doğrudan yön verdiği gidişatta hiç şüphesiz ortaya çıkacak sonuçlar önemli. İşte özellikle Ukrayna, Rusya ve İran-ABD çatışmasında karşılıklı görüşmeler belirli bir noktaya gelecek mi? Liderler arası temas ne noktada olacak? İkili temaslar, farklı yapılanmalar var. Ama dediğim gibi aslında en önemli unsurlardan bir tanesi Çin'le Amerika arasındaki liderler zirvesi. Ona değineceğiz ama önceden pek de ortada gözükmeyen ama hani fikri takibini yaptığımız için bundan sonra da önemli olabilecek bir gelişmeyi de bildirelim. Hani hep söylüyoruz, Avrupa Birliği yeni bir atak içerisinde, hani biz ölmedik henüz buradayız diyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel yeni bir girişimi açıkladı. Ve Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Kenya ile uluslararası hukuk ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla çok taraflılık için ortaklar, Partners for Multilateralism girişimini başlattı. Biliyorsunuz Kanada'ya da hani daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucunu gösterip geri çektikleri imtiyazlı ortaklıktan daha ileri bir ortaklık veya neredeyse hani kafaları karıştıran Kanada nire, AB nire ama gel bize ortak ol, hatta üyelikten, tam üyelikten bir tık aşağıda çalış diyen AB. 12 ülkeyle Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması'nı imzalayan AB ve AB dedi ki 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden Avrupa kıtasına refah ve barış getirmek amacıyla doğmuş bir örgütün harika örneğiyiz ve dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla angaje olmaya kararlıyız. Yani Avrupa Birliği oyunda kalmaya devam ediyor. Öte taraftan şimdiki iki büyük diyelim Çin ve Amerika'da liderler düzeyinde görüşmeye başlayacaklar. En önemli noktalardan bir tanesi Ekim ayında ticaret anlaşması doluyor. Yeni bir ticaret savaşları başlayacak mı? Çin öncesinde iyi niyet sembolü olarak Amerika'dan yüklü miktarda soya fasulyesi ithalatı gerçekleştirdi. Her iki lider de yani Trump ve Xi de bu görüşme sürecine girerken aslında iki noktayla belki ifade edilmesi gereken son gelişmeler var. Bir kere Trump'ın desteği, kamuoyu desteği bütün zamanların en düşük oranı olan %29. Başkan Xi ise hani bu toplantı öncesinde özellikle silahlı kuvvetlerdeki en yakın müttefiki olarak kabul edilen General Zhang Yuxi dahil olmak üzere iki generali itaatsizlik ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden aldı. Çok büyük bir olay ama Çin'de biliyorsunuz bunlar, bu alınan kelleler genellikle sistem içerisinde kalıyor. Dolayısıyla aslında iki taraf arasında bir ticaret görüşmeler ki ticaret düzenlemeleri. Orada Hazine Bakanı Steve Bessent ve Amerikan ticaret temsilcisi, yüksek düzeydeki temsilcisi Jameson Greer hafta sonunda aslında Çinli mevkidaşlarıyla görüşmeleri yaptılar ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ediyorlar. Hani duy da inanma, kağıt üzerine geçmeden bunu kabul etmek mümkün değil. Onu takibini yapacağız. Ama esas AI, yapay zeka konusu öne çıkıyor. Hatta bu sektörün babaları, yani ağ babaları, işte OpenAI, Anthropic vesaire, bunlar yeni bir hareket başlattılar. Diyorlar ki Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bir mutabakata varılsın ve uluslararası, Birleşmiş Milletler'in çerçeveleyeceği bir ortamda da hani fırsat bu fırsat bir uluslararası yapay zeka standartizasyonu oluşturulsun. Hani belki de bunun arkasında yatanları incelemek gerekecek. Nitekim önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha çok arka plan okumalarını sizlerle paylaşacağız. Ama bütün bunlar ortadayken hani o Tayvan vesaire gibi durumlar, İran'la ilişkiler falan, bunların biraz ikinci plana atılacağı görülüyor. Ama dünya çözüm bekliyor. İşte biraz evvel söylüyoruz. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM gibi, Birleşmiş Milletler gibi iddialı başlıklar altında toplanan bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bir dipnotla bitirelim. Kriptoda hareketlenme var. Bayram değil, seyran değil. 86 bin doları geçen bir kripto. Yeniden bizim meşhur ve mahut DC Gap modelinde işletim başladı. Altın olmazsa kripto verelim, kriptonun yanına petrolü verelim, petrol olmazsa onun yanına silahlanma harcamaları, o da olmazsa zaten dolar var. Sonuçta kim daima karlı çıkar? Amerika Birleşik Devletleri. Kasayı kuran, oyunu oynatan, küresel sistemin mucidi, kurucusu ve banisi her koşul ve şartta karlı kalmaya devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
3: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 13.337 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.82, Euro 56 ondan işlem görüyor. Altının onzu 4.341 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.820, çeyrek altın 11.565 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101 dolar.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Makalede Birleşmiş Milletler veto imtiyazı kaldırılmalıdır. Üye ülkeler karar sürecinde daha ağırlık kazanmalı ve Birleşmiş Milletler'in rolü güçlenmelidir dedi. Erdoğan, reform ihtiyacını artık somut bir adıma dönüştürmek elzemdir diye belirtti. Cumhurbaşkanı, son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin, dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünün gerçekleriyle bağdaşmadığını gösterdiğini belirtti. Küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hala 2. Dünya Savaşı sonrasının yapısını yansıttığına işaret etti. Daha etkin, adil ve hesap verilebilir bir temsil anlayışının zorunluluk arz ettiğini, bunun yolunun da temsili genişletmenin yanında liderlik sorumluluğunu adil biçimde paylaşmaktan geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almaktadır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır. Reform aynı imtiyazın başka devletlere de tanınması anlamına gelemez. Genel kurul bünyesinde hiçbir devletin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini kalıcı olarak engelleme yetkisine sahip olmaması ilkesi etrafında geniş bir koalisyon oluşturulmalıdır diyerek görüşlerini belirtti Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı 16. kez kürsüye çıkacağı genel kurul öncesinde Türk evinde liderleri de ağırladı. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika etkinliğine de katıldı.
6: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
6: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es-Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
3: Birçok lider Amerika'da, Başkan Donald Trump'ın da bazı liderlerle görüşmeleri vardı. Onlardan biri Fransa lideri Emmanuel Macron'laydı. Trump'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Peki Trump bu genel kurulda kimlerle hangi görüşmeleri yapmak istiyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslına bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa. İran'dan yine gelen sert mesajlar da devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı. Biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik. Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılırken de o dönem başkan olan Barack Obama ile İran'ın Cumhurbaşkanı Rouhani arasında bir telefon görüşmesi olmuştu. Ve o dönem İran'la nükleer anlaşmanın yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Bu temas benzer bir temas olabilir mi? Göreceğiz. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump. Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılmasını istememekle birlikte Yemen'de Husilere karşı saldırıları çok başlatmaktan yana değil, İran cephesinde, İran savaşında yeni bir cephenin açılmasından yana değil gibi görünüyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bu konuyu ele almıştı. Şunu da aktaralım, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran savaşında hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin. Ve özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle. Ve Trump yönetiminin bu planı kapsamında Amerika'nın aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Irak ve Ürdün'ün de bulunduğu 8 Orta Doğu ülkesinden de benzer şekilde katkı talep edeceği ifade ediliyor. Bu konunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası.
3: Begüm Dönmezer söz Washington'dan aktardı. Gündemin en sıcak başlığı fon soruşturmasıyla devam edelim. 15 şüpheli gözaltına alındı, 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
9: Ağırlıklı olarak katılım ev hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
3: Fon soruşturması siyasetin de gündeminde. Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamalarda mağdurların durumuna dikkat çekildi.
10: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerle nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
11: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
12: Haksız kazançlar geri alınmalı. Sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
11: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
3: Geçen hafta çökertilen İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şebekesinden 211 şüphelinin polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. İsrail ve Amerikalıların dolandırılmasına yasak koyan şebekenin işe aldığı farklı ülkelerden çalışanları da ilginç testlerden geçirdiği ortaya çıkmıştı. İlk tespitlere göre dolandırıcılığın boyutu 3 milyar doları buluyor.
11: İstanbul ve Muğla'da kurdukları çağrı merkezleriyle dünyanın dört bir yanından binlerce kişiyi dolandıran İsrail bağlantılı uluslararası Forex dolandırıcılığı şüphelisi, çoğu yabancı 211 zanlının polisteki sorgusu tamamlandı, adliyeye sevk edildiler. Gözaltındaki şüpheliler arasında Pakistan'dan Azerbaycan, Suriye, Ürdün ve Ukrayna'ya, Çin'den Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Mısır ve Filipinlere 19 ülkeden yabancılar da var. Dolandırıcılık şebekesi geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda MİT, Interpol ve İstanbul Siber Şube Polisleri'nin operasyonuyla çökertildi. Türkiye'de 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi kuran İsrailli dolandırıcıların hedefinde Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, Güney Kore gibi ülkelerde yaşayanlar vardı. Sosyal medya ilanlarıyla kripto piyasalar ve fonlarda yüksek kar vaat ederek binlerce kişiyi tuzağa düşürdüler. Ama çağrı merkezi çalışanların İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden olanları dolandırmaları yasaktı. Sahte ekranlar hazırlayan dolandırıcılar mağdurları kar etmiş gibi gösterdi. Böylece daha çok para toplandı. Müşteriler paralarını istediğinde ise türlü bahanelerle ödeme yapılmadı. Uluslararası vurgunun boyutu 3 milyar doları buldu. Şebeke işe alacağı çalışanları yalan makinesi testinden geçiriyordu. İsrail bağlantısına dikkat çekmemek için de ofislerde İbranice konuşmayı yasaklamıştı.
1: NTV Radyo
3: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak COP31 zirvesi öncesi New York'ta eylem gündemi lansmanı gerçekleştirildi. Toplantıya dönem başkanı sıfatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.
13: COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor.
14: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı eylem gündemi lansmanı New York'ta yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi

0: sadece bir hedefler listesi değil. İklim taahhütlerini somut, ölçülebilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürme vizyonumuzun bir ifadesi. COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz.
1: Antalya'nın ev sahipliğindeki COP31 zirvesi öncesinde New York'ta geniş kapsamlı bir tanıtım faaliyeti de yürütülüyor. Bu çerçevede New York'ta bulunan Türk Evi'ne Dünyanın Geleceği Türkiye'de ve Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor başlıklı tanıtım afişleri asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler Güzergahı boyunca COP31 temalı LED ekranlı kamyonlarla tanıtım faaliyeti yürütüldü.
2: Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz yıl hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin hayatını kaybettiği şiddet olaylarının bu yıl tekrarlanmaması için iki bakanlık protokol imzaladı.
3: İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliği ile ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polis görevlerimizi, polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere.
4: Bina içi kameralardan bina çevresi kameralara kadar her okulumuzda hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda çalışmalar yaptık.
5: 2026-2027 eğitim yılında okullarda alınacak tedbirler konusunda iki bakanlık protokolü imzaladı. İmzalar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından atıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi velilere seslendi. Çocuklarınızı gözleyin, takip edin dedi.
3: Hangi internet sitesine giriyor, çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini takip etsindir.
5: Milli Eğitim Bakanı Tekin de dört başlıkta belirlenen tedbirlere sıraladı.
4: Genelgeyle zorunlu hale getirdiğimiz veli randevu sistemimiz, kimin veli, kimin okula herhangi bir iş ve işlemini takip etmek için gelip gelmediğini görebilmemiz açısından ben bunu çok önemsiyorum. Okul formalarının yeniden gündeme alınması, serbest kıyafet uygulamasının sonlandırılarak okullara yabancı kişilerin girmesinin ayırt edilebilirliğini artırabilmek açısından bu çok önemli.
2: Öğretmen veli görüşmeleri artık sadece randevuyla yapılıyor. Yeni eğitim öğretim yılında velilerin öğrencilerin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri için okul randevu sistemi hayata geçirildi. Bu uygulamayla velilerin randevusuz ziyaretlerine ve veli olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor. Veliler 444-0632 hattı üzerinden randevu oluşturabilecek. Randevular ilgili okul tarafından değerlendirilerek veliye mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak. okulrandevu.map.gov.tr internet adresinin yanı sıra e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de randevu alınabiliyor. İzmir'deki Ege Üniversitesi dünyanın farklı ülkelerinden 80'i aşkın çocuk cerrahını ağırladı. Cerrahlar Türk doktorlardan uygulamalı eğitim aldığı kapalı ameliyat yöntemlerini öğrendi. Burada öğrendikleri yöntemleri artık kendi ülkelerindeki hastalara da uygulayabilecekler.
5: Minimetrik kesilerle büyük ameliyatlar yapılıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden çocuk cerrahları kapalı ameliyat yöntemlerini öğrenmek için Ege Üniversitesi'nde buluştu. Uluslararası Çocuk Cerrahisi Torakoskopi Çalıştayı'nda katılımcılar 2 gün boyunca laboratuvarlarda uygulamalı eğitim aldı. Daha sonra ameliyatları canlı izleyerek Türk cerrahlara sorular yöneltti.
6: Açık ameliyatlardan sonra uyanma ve ağrı kesicilerin etkisinin azalmasıyla oldukça yüksek bir ağrı hissetme ihtimali var. Ayrıca bu yapılmış büyük kesiler ve kesilmiş kasların tekrar birbirine yapışarak iyileşmesi için de en az 5-7 gün gibi bir hastaneden taburculuk için süre gerekiyor. Oysa kapalı ameliyatlarda hastaları aynı gün bile taburcu edebiliyoruz. Ağrı hemen hemen hiç olmuyor.
5: Çocuklarda farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemi daha küçük kesilerde ameliyat imkanı sağlıyor. Kamera ve özel cerrahi aletler sayesinde göğüs boşluğunun tamamı ayrıntılı biçimde görüntülenebiliyor. Çalıştay'a, Venezuela'dan Filipinler'e, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar birçok yerden 80'e aşkın çocuk cerrahı katıldı.
7: Buraya Sırbistan'dan kapalı cerrahi yöntemini öğrenmek için geldim. Biz de hastanemizde bu programı başlatmayı planlıyoruz.
5: Ege Üniversitesi'ndeki programla Türk cerrahların bilgi ve deneyimleri

0: deneyimleri dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklara katkı sağlayacak.
1: Balık tezgahlarında bu sezon hem çeşit arttı hem de fiyatlar geçen yıla göre geriledi. Özellikle palamuttaki bolluk dikkat çekiyor. Geçen sezon 1000 liranın üzerinde satılan palamudun tanesi bu yıl 150 liraya kadar düştü. Balıkçılar bereketli sezonun devam etmesini bekliyor.
2: Maşallah palamut 3 yıl önce de aynı fiyat, bugün de aynı fiyat.
3: 3 yıl önceki fiyatla bu seneki fiyat hemen hemen aynı. Biz geçen sene 1200-1300 liralık balık bu sene 150 liraya kadar düştü tane, maşallah. Lahmacundan ucuz ya.
4: Balıklarınız hazırdır. Afiyetten yiyin efendim.
5: Ne kadar bu böyle?
4: İki tanesi 400 lira, takriben 1 kilo 300 gram civarında geliyor ikisi.
6: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Önceki sezona göre bu yıl palamuttaki bolluk dikkat çekiyor.
7: Bağırın, biz geldik, biz geldik.
6: Bu sayede fiyatlar da düştü. Palamut bu sene 3 yıl önceki fiyatlara satılıyor.
8: Palamut balığı alıyorum.
5: Tam mevsimi, zamanı.
8: Tam yenecek balık, en güzel balık palamut. Gayet güzel, ucuz.
9: Bedava 150 liraya tanesi. Gerçekten uygun ya fiyatlar.
6: Tezgahta sadece palamut yok. Hamsiden istavrite pek çok balık alıcılarla buluşuyor.
4: Sezon olarak güzel geçecek inşallah. Balık herkes yiyecek. Geçen yıl gibi kötü değil. Gelen müşterilerin hiçbiri geri dönmüyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Hamsiler var 300 lira, sardalya 500 lira, istavrit var 350 lira.
10: Burada 300, orada 250-200'e bile var yani hamsi. Bu mevsimde böyle balıkları bulmak güzel.
6: Av sezonunun başlamasının üstünden bir ay geçmeden ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti balıktaki bolluğun ilerleyen aylarda da devam etmesi.
1: UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Diyarbakır türküleri seslendirildi. Diyarbakırlı sanatçılara senfoni orkestrası da eşlik etti. Konserin geliri de ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere burs desteği sağlayacak.
0: 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde bu kez türküler yankılandı. Diyarbakır türküleri senfoni orkestrasıyla buluştu.
11: Senfoniyle beraber gelenekseli bir araya getirdik ve bu muhteşem atmosferde kültür, müzik, gelenek hepsi bir araya geldi. Geliri Diyarbakırlı ihtiyacı olan öğrencilerimize burs olarak verilecektir.
0: Sahnede Diyarbakırlı sanatçılar vardı. Türkçe ve Kürtçe eserler seslendirildi. Beci Ayseli, Emin Taşkın, Kadir İpek, Rojin, Pınar Ayhan, Senem Akdemir ve Emre Sinanmış, Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.
12: Celal Güzel Ses'in türküleriyle büyüdüm ve bugün türkülerini okuyacağız. Bütün sanatçılarımız o büyük ustanın eserlerini dile getirecek. Beni çok duygulandırdı.
13: Şimdi burada olmak ve böyle tarihi bir yerde hakikaten de buradaki tüm ruhlara seslenmek müzikle ayrı bir keyif, ayrı bir onur, ayrı bir şereftir.
0: 3000 yıllık karede müzik dinleyenler de geceden memnundu.
14: Çok keyifli geçiyor. Olağanüstü bir gece. Zaten atmosferden dolayı buradan etkilenmemek mümkün değil.
0: Bu geceden elde edilen gelir ihtiyaç sahibi Diyarbakırlı öğrencilere burs olarak verilecek.

0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %71'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında oldukça yoğun bir trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Florya, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
0: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
7: Abi hayırlı olsun, bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz, maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir Jeep var abi, her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Reklam.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Arvento, Arvento.
13: Mobile Systems.
14: Son dakika.
15: Bir son dakika gelişmesi var. Manisa Turgutlu'da bir okula yönelik silahlı saldırı oldu. Yaralı öğrenciler var. Ayrıntıları Melih Hak'tan dinleyelim.
16: Öğrenci yönelik bir saldırı oldu. En az 4 öğrencinin yaralandığına yönelik bir bilgi var. Polis bölgede çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Yine saldırıyı duyan ailelerin de tekrar okula geldiğini söyleyebiliriz ki okulun önünde de bir yavaş yavaş kalabalıklar oluşmaya başladı. Çok sayıda ambulans da yine saldırının ardından okula gönderildi. Şu an için olayla ilgili gerçekten net bir bilgi yok. Sadece saldırı bilgisi var. En az 4 öğrencinin yaralandığına ilişkin bir bilgi var. Tabii ilerleyen saatlerde daha dakikalarda daha netleşecek olayla ilgili bilgiler. Ama şunu söyleyelim. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında 2 okula yönelik biliyorsunuz saldırılar vardı. Bu saldırıların ardından eğitim ve öğretim yılı yeni başladı. Böyle bir saldırı olması da oldukça dikkat çekici. Tekrarlayalım. Manisa'nın Turgutlu ilçesi Niyazi Üzmez Teknik Anadolu Lisesi'nde okula yönelik bir saldırı oldu. Ve bu saldırıda en az 4 öğrencinin yaralandığına ilişkin bilgiler var. Çok sayıda polis sağlık ekibi de olay yerinde ve ilerleyen dakikalarda daha net bilgilerle karşınızda olacağım Osman.
15: Melih Hak son dakika gelişmesinin ayrıntılarını NTV ile ortak yayında aktardı.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
12: Arvento, Arvento.
13: Mobile Systems.
14: Reklam. NTV Radyo.
17: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
18: Vakıfbank.
6: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize fuzul lazım.
19: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
20: Büyük

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Yılın en özel günlerinden biri, sonbahar ekinoksu zamanı. Bu gece sabaha karşı Türkiye saatiyle saat 03.05'te ekinoks gerçekleşecek, gece ve gündüz süresi eşitlenecek. Yarın yazın bitişiyle sonbahar başlayacak. Bugün gergedanları tanıma, kutlama, onlara yönelik tehditler konusunda farkındalık yaratma günü. Filden sonra karadaki bu en büyük hayvan suda yüzebilir, suya dalabilir, saatte 30-40 mil hızla koşabilir. Bu devasa hayvanın minicik sığırcık kuşuyla kurduğu ilişki ise çok özel. Afrikalılar sığırcığa kene kuşu ya da gergedanın bekçisi der. Çünkü sığırcık gergedanın üzerinde bulduğu keneleri ve diğer böcekleri yer. Tehlike hissettiğinde de gürültü yaparak gergedanı uyarır. Bu arada gergedan kelimesi iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşmuş. Burun ve boynuz. Bugün yaşayan 5 tür gergedan dışında gergedan martı, gergedan bukalemunu, gergedan hamam böceği, gergedan balığı, gergedan iguanası, gergedan karidesi gibi adında gergedan olan birçok başka hayvan var. Bu adlar verilmiş çünkü hepsinin burunlarında gergedanın boynuzuna benzer uzantılar bulunur. Gergedanların birbirlerini dışkı kokusundan tanıdığını ekleyelim. Bitkilerle beslenen yetişkin bir beyaz gergedan günde 22 kilo kadar dışkılayabilir. Dışkının kokusundaki nüanslar o gergedanın nerede yaşadığını, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, üreme döneminde olup olmadığını işaret eder. Yani dışkılama gergedanlar arasında bir tür iletişim biçimi.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Kızılcık deyince evet her zaman kafalarda bir karışıklık oluyor dedik. Yani yanlış tercümeler oluyor, yanlış adlandırmalar oluyor. Fakat işte ben size bu kızılcığın ergen olduğunu keşfettiğim anı anlatmak istiyorum. Çünkü Ağlasun'da saha araştırması yapıyoruz. Sagalassos kaza ekibiyle birlikte. İşte bir evdeyiz, kışa hazırlık falan. Onları konuşuyoruz. Birden kadınlardan biri dedi ki, ergen, feslikan, mersin. Bu üçü olmadan olmaz. Şimdi not alırken ben de hemen şey yapıyorum. Bir durdum şöyle. Acaba dedim bu üç kelimenin bir arada nasıl oluyor yani? Sanki böyle mitolojik çağrışımları olan bir tatların ucunu yakalamış gibiyim. Nedir acaba falan. Yani ergen, ergenin aslında kızılcık olduğunu biliyorum. Herkes bir duruyor. Şimdi aslında çok da emin olamıyorlar. Çünkü kızılcık kelimesi orada Torosların tepesinde bir dağ köyünde onlara çok yabancı. Çünkü aslında orada kızılcık kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor. Hemen gençlerden biri atılıyor. Ha diyor biz ona diyor ergen deriz diyor. Mesela Kiren, Kiran gibi isimler de aldığını görüyoruz. Kızılcıktan Bolu civarında tarhana yapılır. Ona da Kiren tarhanası denir. Bu açıdan aslında bambaşka isimler alabiliyor yöresine göre. Şimdi Latincesine de gidelim. Cornus mas. Kiren, Kiran kelimeleri aslında Cornus ile de örtüşüyor. Mesela bakıyoruz geçmişte acaba nasıl kullanılmış diye. Helvahaneye dahi kiren kurusu alınıyormuş. Ama orada Kızılcıki Huşk, yani Kızılcık Kurusu olarak geçiyormuş Topkapı Sarayı'nın helvahanesinde. Dolayısıyla ilginç. Aslında Kızılcık her zaman en azından şerbet olarak kullanılmış. Zaten ünlü diziye de konu olmuş. Ama her zaman reçel, marmelat veyahut da eski usul reçellenmiyor. Murabbasını da yapmak son derece geçerli olmuş. Çünkü kızılcığın aslında pektin maddesi çok güçlü. Fakat şimdi bu Ağlasun'da hiç beklenmedik bir şekilde insan böyle hani Niğde yöresinde pelverde derler, böyle macun gibi marmelatlar, murabbalar. İşte mesela öyle bir şey bekliyor ama orada kompostosunu yapıyorlardı. Zaten o Ergen, Feslikan, Mersin demişlerdi ya, kompostoya bu üçü olmadan olmaz demek istiyorlardı. Şimdi komposto deyince evet, bir şekilde kompostosunu yani konservesini yapmak da çok geçerli olmuş Ağlasun'da. Torosların tepesinde. Geçen hafta konserveleri anlatırken zaten bu konuya değinmiştim. O zaman şimdi bir de tam tarifini verelim. Hepsi tam olsun. Şimdi 1 kilo kızılcık ezilmiş olmayacak. Olgun ama hiçbir şekilde çürük olmayacak. 4 litre su, 2 bardak şeker, birkaç dal feslikan. Aslında rengi için reyhan da kullanabilirsiniz laf aramızda. 1-2 dal da mersin dalı veya bir avuç mersin yaprağı. Bunu aktarlarda da bulabilirsiniz aslında. Kızılcığı fazla zedelemeden iyicene yıkayın. Su ile tencereye koyun. Feslikan yani fesleğen veya reyhan ve mersin dallarını ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kızılcıklar böyle hafif yumuşayacak, böyle hafif çatlayacak ama tam pişmeyecek. O anda şekeri ekleyin ve altını kapatın. Zaten şeker hemen eriyecek ve hepsini kavanozlara sıcak sıcak koyun. Soğutun, bir de pastörize ederseniz kaynar suda daha da garanti olur. İşte konserve gibi saklayabileceğiniz harika bir feslikanlı ergen hoşrafı. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: NTV Radyo.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
0: Reklam. NTV Radyo.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya, Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: ...2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
8: PTR. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Arvento. Mobile Systems.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kaş Elmalı yolunun 0.34. kilometreleri ve Tokat Niksar yolunun 3.8. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
5: Arvento, Arvento.
8: Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Önümüzdeki iki gün hava birden kışa dönecek. En fazla İstanbul, Karadeniz, Marmara bölgesi hissedecek bu soğumayı. Çarşamba en soğuk gün. İstanbul yağmurla birlikte 15 dereceye inecek. Ege ve İç Anadolu'da 5-6 derece soğuyacak. Çarşamba daha kalın kıyafetlere, montlara ihtiyaç duyacağız. 1-2 gün bile olsa kışlıkları hazır edelim. Hafta sonu ise sıcaklık yeniden artacak.
5: Her mevsimde, her havada,
8: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı olduğu, yaralı öğrenciler olduğu bildiriliyor. Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Anadolu Teknik Lisesi önünde silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi etrafa ateş açtı. İlk bilgilere göre 4 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayrıntılar geldikçe bültenimizde aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır, dedi. Erdoğan, Bloomberg sitesi için kaleme aldığı makalesinde veto imtiyazının kaldırılmasının devletler arasında eşitlik anlamına geleceğini belirtti. Güvenlik Konseyi ile genel kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulmayacağı açıktır, dedi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan yazısında dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Erdoğan geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği başladı. Cumhurbaşkanı 16. kez kürsüye çıkacağı genel kurulu öncesi Türk evinde liderleri ağırladı. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika etkinliğine katıldı. Erdoğan yabancı iş insanlarına Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diye seslendi.
3: Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
3: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta 100. yıla girerken Türkiye-Amerika ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı diyen Fidan, Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı yaptı.
5: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze barış planındaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
5: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
6: Filan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
5: Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
6: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
5: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
2: Fon soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşandı. 15 şüpheli gözaltına alındı. 10 zanlı ise aranıyor. Suçlamalar piyasa dolandırıcılığıyla manipülasyon, suç gelirlerini kaçırma, aklama ve saadet zinciri kurma.
6: Ağırlıklı olarak katılım evi hissesi ve fiyat hareketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula Holding, Tera Şirketler Grubu, Hedef Holding, Buls Yatırım Menkul Değerlerle Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkulle bağlantılı şirketlerdeki yöneticilerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu da açıkladı. Soruşturma kapsamında iş insanı ve Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'yla Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun'la Abdülkadir Özkan da gözaltına alındı. Masak raporunda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına toplam 4 milyar 87 milyon lira değerinde para transfer ettiği yer aldı. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinin temerrüde düşmeden önce gerçekleştiği belirtildi. Soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 Ağustos 2026 tarihinde SPK'ya gönderdiği müzekkerede önemli bir yer tuttu. Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olağan dışı işlemler sıralandı. Bazı hisselerin değerinde yaklaşık 100 kata ulaşan artışlar mercek altına alındı. SPK'dan kapsamlı inceleme talep edildi. Soruşturmanın gizli yürütülmesi istendi. Yapılan çalışmalarda Hedef Holding bünyesindeki bir bankanın 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir bankaya 2 milyon lira göndermek istediği belirlendi. Paranın hesaba geçmediğinin tespit edilmesi üzerine MASAK işlemin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının para ve kripto hareketleri de inceleniyor. Daha önce Destek Yatırım Bankası yöneticisi Altunç Kumova da dahil 4 şüpheli tutuklandı. Şirketinin yaklaşık 15 milyar lira olan piyasa değerinin 1,3 trilyona ulaşması sorulan Kumova, rakamların anormal olduğunu söyledi. Ancak işlemlerin borsa üzerinden gerçekleştiğini, müdahale etme imkanı bulunmadığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada 25 Mayıs 2026'da Muhammed Yarız'ın hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderen Selim Dağbaşı'yla 4 Eylül 2026'da 970 milyon 360 bin lira para gönderdiği belirtilen Hamza Kaplan gözaltına alındı.
2: Üniversiteler için ek tercih dönemi sona erdi. Bu kapsamda kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yaptı. Ancak bu durum merkezi yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oldu.
7: Üniversiteli olmak isteyenler için son şans bugün başlıyor. Ek tercih dönemi saat 23.59 itibariyle tamamlanacak. Bazı vakıf üniversiteleri %80'e varan indirimler yapıyor. Bu nedenle de bazı tartışmalar gündemde.
8: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
9: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
8: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
10: Onlara yardımcı olursak arkadaşlar.
7: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
8: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken Gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz Gökten.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.337 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.82, Euro 56.03'den işlem görüyor. Altının onzu 4.323 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.781, çeyrek altın 11.499 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 101 dolar.

0: NTV Radyo.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: alınabilir monitör 5199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
8: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Daha önceki yayınlarımızda özellikle çalışanlar açısından haklı nedenle işi son verme, fesih hususunu gündeme getirmiştik. Sizlerden çok sayıda bu bağlamda bize mail gelmiş. Maillerde genel olarak haklı fesih yaparken hangi hususlara dikkat edelim diye soruluyor. Her şeyden önce hak düşürücü süre var. Bunu dikkate almak gerekir. Şöyle açıklayalım. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle eğer siz kendiniz işçi olarak fesih yapacaksanız, olayı öğrendiğiniz günden itibaren 6 iş günü ve her halükarda olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde fesih gerçekleştirmelisiniz. Yani işi sonlandırılmasından bahsediyorum. Maaş ödenmemesi gibi sürekli tekrar eden durumlarda bu 6 günlük sınır uygulanmamaktadır. Onu da bir dipnot olarak bildirelim. Diğer yandan fesih bildiriminin mutlaka, yani işi bırakma hususunu mutlaka noter aracılığıyla çekilecek bir ihtarname ile yazılı olarak yapmalısınız. İhtarnamede ayrılma gerekçenizi net ve açık bir şekilde belirtmelisiniz. Çünkü ileride açılacak bir davada haklılığınızı, ki bu şahit gösterme olabilir, mesajlaşmalar olabilir, banka dökümleri olabilir, bu bağlamda ispat yükümlülüğü size ait olacaktır.
7: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
9: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Biz spor haberlerini sunar.
1: Amili takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te başlayacak maçta Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane da ilk kez görev yapacak. Amili takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Süper Lig büyük heyecanla sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
2: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
3: Mason, Matteo İrfan, Ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
2: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
4: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
2: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
5: Maalesef biz bu MHK'yle bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
6: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
2: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
7: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
2: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
1: La Liga'daki başkent derbisinde Atletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendi. Basın toplantısına hazırlıklı çıkan Mourinho, hakem kararlarına elindeki kağıtla tepki gösterdi.
8: Basın toplantısını atlayabiliriz. Çünkü maçın özeti burada. İkisi de açıkça kırmızı kart.
2: Jose Mourinho'nun tepki gösterdiği isim Madrid derbisinin hakemi Miguel Angel Ortiz Arias.
9: İlginç bir hakem ataması oldu. Bir hafta öncesinden maçı kimin yöneteceğini biliyorduk. Sonra 41 yaşında uluslararası maç yönetmemiş bir hakem görevlendirildi. Zavallı adam buraya geldi ve baskıya dayanamadı.
2: Atletico Madrid 52. dakikada penaltı kazanırken Real Madrid'de Dejan Huysan oyundan atıldı. Grimaldo penaltıyı gole çevirdi. 6 dakika sonra Jonathan David'le skoru 2-0'a getirdi. 89'da Antonio Rüdiger farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi ve Atletico Madrid derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Mourinho'yu eleştirdi.
10: Söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hakemlere, iş arkadaşlarımıza saygı duymalıyız. Yoksa hepimiz kaybederiz. O çizgiyi geçmemelisiniz.
2: Atletico Madrid bu galibiyetle La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid ise dördüncü basamağa geriledi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometreleri ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: NTV Radyo.
5: Oo, her yerden sipariş aldık.
6: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
5: Tabii ya.
6: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
5: Tami.
6: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
7: Tami, bir garanti BBVA.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
7: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz değerli izleyenler NTV stüdyolarına. 22 Eylül 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızla karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününe başlıyoruz. Birazdan Profesör Doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Profesör Doktor Ata Özkaya stüdyoda bizimle birlikte olacak. Kendisiyle yurt içindeki gündemle başlayacağız. Malumunuz fon krizi ve bunun etkileri. Sonrasında da vaktimiz kalırsa biraz da yurt dışına bakmak istiyoruz. Orası da hareketli çünkü değerli izleyenler. Haberler ve de piyasa rakamları elbette her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla geri sayımı. İlk maddemiz geldi ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde konuştu. Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda ikiye katlandığını belirterek yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye'nin krizlere rağmen istikrarını koruduğunu vurgulayan Erdoğan, Amerika ile enerji, sivil havacılık, yüksek teknoloji ve savunma sanayiinde işbirliğini ileri taşımaya hazır olduklarını söyledi. Borsa İstanbul 1 Ekim 31 Aralık 2026 döneminde, yani yılın son çeyreğinde geçerli olacak pay endeksleri değişikliklerini açıkladı. Fon soruşturmasında adı geçen şirketlerin bazıları BIST 30'dan çıkarıldı. BIST 100 endeksinde 27 değişiklik yapıldı. 27 ise oradan çıktı. Öte yandan 33 şirkette pay geri alım programı başlattı. Değerli izleyenler şöyle söyleyelim. BIST 30'da 1 şirket, BIST 50'de 6 şirket, BIST 100'de de 27 şirket endeks dışı kaldı son güncellemeyle. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden Orta Doğu'ya 5 milyar dolarlık enerji fonu teklifi geldi. Amerika'nın Orta Doğu ülkelerinin Amerika, İsrail, İran savaşında zarar gören enerji altyapılarını yeniden inşa etmelerine destek olmak amacıyla oluşturulması planlanıyor.

çiziliyor, onun da altını çizelim. Şimdi piyasalarda durum ne? Bakalım dün nerelerden kapandık, bu sabah nerelerdeyiz? Önce borsada BIST 100 endeksi geliyor ekranlarınıza. %0,40'lık yükselişle 13.338 puan kapanışını gördük. Dün açılışla beraber endeks, dün sabah açılışla beraber %2,73 aşağıya gitti. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 12.889 puana kadar indi. Sonrasında orada kamunun alımlarıyla, kamudan gelen alımlarla bir miktar toparlanma oldu. Gün içerisinde hafif yönünü yukarıya çevirdi ve %0,40, yani 53 puanlık bir yükselişle günü kapattı değerli izleyenler. Alt endekslere baktığımız zaman bankacılık endeksinde %1,90 yükseliş var. İletişim %2,56 ile dünün en çok yükselen endeksi oldu. Ticaret endeksinde yine %2, ulaştırmada da %2,22 bir yükseliş var. Bu 0,40'lık yükselişe, 53 puanlık yükselişe rağmen dün yine 100 hissenin taban kapattığını, tabanda kapattığını söyleyelim. Malum az önce haber turumuzda da paylaştık. Günlerdir de konuşuyoruz. Tasfiye sürecine alınan serbest fonların içindeki hisselerden çıkışlar var. Üst üste taban kapanmaya devam ediyor bazı hisseler. Dün de 100 tanesi öyleydi. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 81 kuruş, euro 55 lira 99 kuruş. Uluslararası piyasalarda dolar yatay seyrediyor dün sabahki seviyelerde. Euro dolar karşısında yine yatay seyrediyor. 1.1470, 1.1480 aralığında dün de buralardaydı, hatta bir süredir buralarda. Sterlin dolar karşısında 1.3380, orada da yine yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarına bakacak olursak eğer, altının ons fiyatında yarım puanlık %0,55 bir geri çekilme var. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak altın yukarıda 4.383, aşağıda 4.322, 60 dolarlık bir bant içerisinde hareket etti. Dar bir bantta hareket etti ve bu sabah da biraz daha gerileyerek başladı. Dünyada faizlerin bir süre daha, belki daha uzun süre yüksek kalacağı düşüncesi, endişesi altın fiyatlarını bir miktar baskılıyor. Her ne kadar petrol fiyatlarında geri çekilme görsek de spot piyasada 98 dolara kadar inmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile İran savaşının bir çözümün yakın olduğu, savaşın bitmeye yakın olduğu, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomatik gelişmelere bir miktar kapıyı aralaması, bu iyimserliğin artması petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor vadeli işlemlerde. Kasım vadeli de 101 dolarlara kadar geri çekilmiş durumda Brent petrolün varil fiyatı. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.780 lira gram altın bankalar arası piyasada. Orada da dışarıya paralel %0,50'lik bir geri çekilme var ve 11.089 lira çeyrek altın bankalar arası piyasada. Şimdi bu sabah itibariyle Asya borsalarına bakacak olursak eğer, orada Japonya kapalı, onu belirtelim. Çin'de, Hong Kong'da ve Güney Kore'de yatay pozitif diyebileceğimiz %0,15 ila %0,30 yükselişler var ama yükseliş serisi devam ediyor. Neden? Teknoloji hisseleri, çip şirketleri, yani yine teknoloji, yine yapay zeka şu son birkaç günde liderliği yeniden eline almış gibi görünüyor. Dün Amerika'da Nasdaq Bileşik Endeksi 27.122 puan ile rekor seviyeden kapandı. %2'nin üzerinde bir yükseliş var. S&P 500'de 7.764 puan, yani rekorun 34 puan altında kapandı. Orada da %1,5'luk bir yükseliş var. Yani Amerika borsaları yükseliyor. Vadeli işlemler bu sabah yatay pozitif, son derece yatay pozitif seyrediyor. Orada peki dünyanın geri kalanında biz içeride fon kriziyle uğraşırken dünyada ne oluyor? Dünyada bir taraftan yapay zeka durmalı durmamalı vesaire tartışılırken çip hisseleri, teknoloji hisseleri, yapay zeka hisseleri önderliğinde yeni bir hareket başlamış gibi görünüyor. Büyük teknoloji şirketleri sürüklüyor. Bu olumlu havayı bir yandan Amerika ile İran arasındaki savaşın artık bir sona yaklaştığı ve pozitif bir şekilde bir barış anlaşmasıyla sonuçlanacağı, en azından diplomatik görüşmelerin başlayacağı, çatışmaların sona ereceği iyimserliği, petrol fiyatları düşüyor, onun iyimserliği, Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri %5'in altına geldi, onun iyimserliği derken risk iştahı bir miktar yükselmiş durumda. Borsalara söyledik, kripto para evrenine dönecek olursak orada da yine risk iştahının arttığını söyleyebiliriz. Bitcoin bu sabah 85 bin doların üzerinde %4,5'luk bir yükseliş var. Ethereum 2700 doların üzerine atmış durumda, 2,5 yukarıda. Ripple'da %6'lık bir yükseliş görüyoruz. Solana, Cardano, diğer altcoin'lerde de yine %4 ila %6 arasında değişen yükselişler var. Söylediğimiz gibi yansımış durumda. Pozitif yansımış durumda. Bu risk iştahındaki artışı etkilemiş durumda az önce saydığımız gelişmeler. Şimdi birazdan stüdyoda konuğumuz Profesör Doktor Ata Özkaya olacak. Hocamı stüdyoya almadan ne konuşacağız?

0: görüşeceğiz. Onun girizgahını yapalım. Sermaye piyasası kurulu fon tasfiyelerindeki azami 3 ay olan süreyi 6 aya uzattı. İzleyelim.
1: Fon tasfiye sürecinde süre uzatıldı. Sermaye piyasası kurulundan piyasaları ve fon yatırımcılarını doğrudan etkileyen kritik hamle geldi. Tasfiye edilecek yatırım fonları için daha önce azami 3 ay olarak belirlenen süre 6 aya çıkarıldı. Yeni uzatmayla birlikte 22 Eylül'e kadar varlıklar ve pay oranları belirlenmiş olacak. 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
2: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
1: Fon soruşturmasının gölgesinde Borsa İstanbul'da düşüş yaşanıyor. Borsada geçen hafta 613 hisseden 591'i haftalık bazda düşüşle kapandı. Geçen hafta ayrıca 91 şirket hisse geri alım programı açıkladı. Şirketlerin toplam geri alımı 11 milyar liraya yaklaştı.
3: Kısa süreli bir güven kaybı olabilir. Ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dahil, Borsa İstanbul'da dahil bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
0: Tam da bu noktadan devam edeceğiz. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk Caner Bey.
0: Haberimizi aktardık. Şimdi geçen hafta çarşambadan beri ciddi manada piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Sebebi ne? Sebebi fonlardaki kriz, yaşanan hadiseler. Sermaye piyasası kurulu, şimdi aslında çok başa sarmak lazım. MSCI'ın Türkiye'ye uyarıları, geçen yıl Kasım ayında, Aralık ayında Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın açıklamaları, hani bazı fonlarda manipülasyon olduğunu biliyoruz, gereken önlemler alınacak vesaire. Bu yılın Temmuz, Ağustos aylarıyla beraber Sermaye Piyasası Kurulu adımları attı ve sonrasında yeni döneme, yeni regülasyona adaptasyon sürecinde işlemler gerçekleşirken fon piyasasında gerçeklikle alakası olmayan bazı işlemler maalesef krizi getirdi. Ve onun da artçı sarsıntılarını yaşıyoruz bugünlerde. Şimdi Sermaye Piyasası Kurulu dün yaptığı açıklamayla tasfiye sürecini 3 aydan 6 aya çıkardı. Burada hani baştan sona siz süreci nasıl okudunuz? Bu son gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz böyle bir başlayalım. Serbest fonların içindeki varlıkların satışı, bu da önemli bir süreç olacak. 6 aya çıkarılması bu açıdan herhalde biraz daha detaylı çalışılacak diye düşünebilir miyiz?
4: 6 aya çıkarılması ilk bakışta tabii daha dikkatli çalışılacak gibi görülebilir ama süreci yayma fikri de aynı zamanda bunun içinde var. Dolayısıyla ben problemin ne kadar kısa sürede çözülürse o kadar daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani 6 aya yaymak, ben yaymazdım, öyle söyleyeyim, problemi çözecek olsaydım. Tabii bu sürecin başından beri baktığımızda sorunu bir vatandaşlar, yani talep eden yatırımcılar tarafından düşünmek lazım. Bir de şirket tarafından, yani portföy şirketleri tarafından düşünmek lazım. Ve bunun gözetleyici devlet kurumları tarafından da düşünmemiz gerekiyor. Neden böyle düşünmek zorundayız? Şimdi finansal alandan baktığınızda ekonomi biliminden bakmanıza göre daha farklı değerlendirirsiniz. Çünkü sorun kısa sürede çözülmüş gibi olarak finansal piyasaların yoluna devam etmesi ana amaçtır. Ama ekonomi açısından baktığınızda bunun bir daha tekrar etmemesi ana amaçtır ve piyasaların daha da güvenli genişleyerek gitmesi istenir. Dolayısıyla burada başından beri değerlendirdiğimizde getirilerin çok yüksek olması bu tip fonlarda oldukça dikkat edilmesi
0: çok,
4: gereken.
0: Çok
4: evet. Ama bu fonlar tabii ki TEFAS'ın içinde olduğu için, yani devletin kontrolünde, gözetiminde bir ara yüzden alınıp satıldığı için bunların yüksekliğinin değerlendirilmesi gene devlet kurumlarına aittir. Yani bunun monitör edilmesi, bu getiri normal mi, %1000, %2000 getiri olabilir mi piyasalarımızda diye sorulması ve bunların ayıklanması gerekir. Yani süreç böyle işler. Dolayısıyla bunlar ayıklanmadığı zaman da vatandaşlar, yatırımcılar, finansal okuryazarlık seviyesi ne olursa olsun, TEFAS'ta bunları gördükleri zaman yatırım yapılabilir, kanunen yatırım yapılabilir ve ekonomik finansal koşulları sağladığını, yönetmelikleri sağladığını bildiği için alırlar. Dolayısıyla süreç bu açıdan mağduriyet yaratmıştır ve o mağduriyeti de sizler 3 gündür konuşuyorsunuz. Doğru. Zaten. Yaklaşık 500 bin kişiye kadar ulaşan bir mağduriyet. Şimdi bunun çözülmesi ve portföy şirketinin burada şirketlerinin kendi alanında yaptığı işlemler, bu hisse değerlerinin olmadık biçimde şişirilmesi, zaten burada devlet kurumlarındaki uzman arkadaşlarımız da şunu bilirler doğrudan, borsadaki ortalama getirinin 100 katı bir kazanca sahip hisse olamaz. Bu hem onların okulda okudukları teorilere aykırıdır hem de işleyişe aykırıdır. Dolayısıyla bunların aslında gözetlenmesi, gözetilmesi de zor süreçler değildir. Birçok piyasa uzmanı da söylediğiniz o bir yıllık zaman dilimi içinde durumu dile getirmiştir aslında. Dolayısıyla bunun çözümüne baktığımızda şimdi burada çözüm olarak bir an evvel çözülmesi gerekmesinin sebebi şudur. Piyasalarda güveni tesis etmez isek sermaye piyasalarımızda, sermaye piyasalarından beslenen reel sektörün bu beslenme durumunda sıkıntıya girer. Yani finansal piyasaların amacı nedir? Tasarrufların kredi aracılığıyla yatırımlara dönüştürülmesi. Bu kanal tıkanırsa güven yüzünden, o zaman yatırımcılar tasarruflarını finansal sisteme sokmazlar. O zaman da şu tartışmayı görürüz. Yastık altında şu kadar var, onu getirin tartışması başlar. Dolayısıyla bu bir paranın iki yüzü gibidir. O yüzden bir an evvel bu güvenin tesis edilmesi gerekir. Güvenin tesis edilmesi için ne olması gerekir? Tabii ki bu mağduriyetler bir an evvel giderilecektir ama vatandaşlar burada yatırdıkları parayı alamayacaklar. Onu zaten konuşuyoruz ve siz de dile getiriyorsunuz.
0: Şirketin 130 fonu için.
4: Evet. Neden? Çünkü o hisse değerleri şişirilmiş olduğu için.
0: Karşılığı yok çünkü.
4: Evet, karşılığı yok. Yani bunu şeye benzetebilirsiniz. Araba garajında arabanın kadranını siz 250'ye bastınız ama arabanız gitmiyor. Aslında bu tam olarak durum budur. Dolayısıyla burada güvenin tam tesisi sermaye piyasası denetleme araçlarının da gözden geçirilmesi gerekir bizim kurumlarımızın. Ve aynı zamanda ilgili cezaların uygulanması, belki geriye dönük uygulanması gerekir. Çünkü ABD'de büyük piyasalarda böyle durumlarda cezalar geriye dönük de uygulanmalıdır ki piyasa tamamen temizlensin ve yoluna devam etsin. Yani 130 fonun durumunu kontrol ettik, 7 şirketi de kontrol altına aldık dediğinizde tam olarak güveni sağlayamazsınız. Onu belirteyim. Bunu biraz daha MSCI endeksinin de zaten burada bir daha gözden geçirmesi ve uyarıları olacaktır. Bunun aksi, yani yapılmadığı zaman ne olacak? Bir, yabancı yatırımcının ilgisi daha da azalır. Gelmez.
0: Ki çok kritik bizim.
4: Evet, çünkü bu piyasada anomali vardır ama bu anomali içeriden bilgilerle yürüyen bir anomalidir. O yüzden yabancının burada piyasalarda para kazanması mümkün olmaz. Bunu risk dışı, yani tamamıyla belirsiz görür. O yüzden sermaye piyasalarımızda yabancı hacminin arttırılması için bunun şart olduğunu düşünüyorum. Kamu kurumları başta olmak üzere bu sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunun yanında aynı şekilde borsaya baktığımızda hisselerin durumuna şunu da dile getirmemiz lazım. Dolar bazında borsamızın değer kazancı başka borsalarla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Bu da vatandaşların yüksek enflasyon altında gidebilecekleri alanlar sınırlı olduğu için borsaya ve fonlara yönlenmesine yol açıyor. Dolayısıyla burada manipülatif bir piyasa oluştuğunda ve 1-2 yıl devam ettiğinde güvenin ne kadar büyük sarsıldığını o şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla öncelikle borsamızdaki şirketlerin de değerlemelerinin tamamen reel ekonomideki katma değer artışı üzerine sürdürülmesi gerekiyor. Burada 1-2 şirketle borsanın düşük hacimde çok yüksek seyretmesi, 14 bin 15 bin lira gitmesi belki ilk bakışta iyi bir şey gibi gözükebilir. Yani borsa yükseliyor, vatandaşların da buradan algısı iyi oluyor. Bu da oy verme davranışını etkiliyor. O zaman ekonomi iyiye gidiyor gibisine ama durum arka planda böyle olmayabiliyor. Özellikle ABD borsalarıyla kıyasladığımızda söyleyelim borsamızın durumunu. Yıllık olarak %25'e yakın dolar getirisi, tabii ki orada dolar üzerinde olduğu için, sağlarlar. Yani bizde bu neredeyse 10 yıla yaydığınızda aşağı yukarı değişmemiştir. O yüzden piyasaların tabii ki düzeleceğini evet bekliyoruz ve öyle olması gerekiyor. Bunun da umarım 6 ay değil daha kısa sürede bu güven tesis edilir ve yabancı yatırımcı da işlemlerini arttırmaya devam eder. Çünkü uzun süredir biz yabancı yatırımcının güven problemi olduğunu ve gelemediğini belirtiyorduk.
0: Peki hocam, şimdi bize anlattığınız bütün bu gelişmeler, Finansal İstikrar Komitesi geride bıraktığımız hafta Perşembe sabah saat 8'de toplandı. O Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklama metninde birçok önemli ifade vardı. Bir tanesi de şuydu: bulaşma riskinin önlenmesi adına, ki siz de bir kısmını anlattınız. Peki bunun makro ekonomiye bir etkisi olur mu sizce? Bu finansal sıkışıklık diyelim, etki edecek mi makro ekonomiye, ya da Merkez Bankası'nın faiz politikasına etki edecek mi? Şimdi okuyoruz, dinliyoruz hepimiz. Bir kesim uzman diyor ki Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini hızlandırabilir. Çünkü o gecelik fonlanmadan haftalık repo ihalesine dönüp 40'tan 37'ye inişi bir miktar serbestlik, bir miktar rahatlama getirmişti ama bu sıkışıklık onu kaldıracak ortadan diyor. Kimisi diyor ki piyasaya fazla likidite veriliyor malum durum aşılabilmesi için. Dolayısıyla bu da yeniden enflasyonu coşturabilir. Merkez Bankası indirimi. Hani bilmiyorum, çok mu erken bu yorumları yapmak için?
4: Yok, hayır, bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ekonomi alanı bunu düşünmemizi zorluyor zaten. Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklamasındaki bulaşma riski, düşen hisse senetlerini, yani o fonlar içindeki hisse senetlerini başka yerlerde de olduğu için onlardaki değer kaybını, aslında yayılma riskinden onu kastediyor. Ama biraz önce konuştuğumuzda bunun bir diğer boyutu daha var. Yayılma riski eğer güven kaybı üzerinden yürürse, o zaman vatandaşların TL'ye olan, yani 3,5 yıldır sürdürülen TL'leşme politikasının aksine davranması söz konusu olabilir. Bence en büyük yayılma riski bu ikincisi. Güven kaybı ve yatırımcıların dövize yönelmesi veya daha fazla altına yönelmesi gibi daha büyük bir risk var. Bu gerçekleşir mi? Henüz buna ait pek ibare yok ama son 2-3 haftadır Merkez Bankası rezervlerinde de bir azalma var. Yani bunun ipuçları, sinyalleri geliyor. Dolayısıyla o yüzden uzun sürmemesi gerektiğini özellikle vurguladım. Çünkü yatırımcının diğer tarafa kayması bizi kur korumalı mevduat günlerine hemen geri götürür. Ve 3 yıllık emek de, bunu bazen eleştirsek bile ortada bir 3 yıllık emek var, boşa gider. Dolayısıyla asıl risk burada. Hisselerin fiyatlarının düşmesi ve onların sonra bir paket yapılarak satılması gibi durumlar, onlar aslında şu an kontrol altında olan riskler. Onu belirtelim. Diğer ucu açık olan yerli yatırımcının riski ve yabancı yatırımcının da carry trade'e devam edip etmemesi durumu. Burası şimdilik küçük bir sinyal veriyor ama dikkatle değerlendirilmesi gerek. Onun dışında makroekonomik olarak diğer alanlara yayılması ve sizin dediğiniz gibi faiz kararına kadar etki eder mi? Çünkü burada bir yönüyle yaklaşık 500 bin yatırımcının 1 trilyon liralık bir miktarını piyasadan çekilmesi söz konusu. Bu enflasyona, dezenflasyona katkı yapar mı, birinci soru. Çünkü talebi aşağı çeker mi? Hayır, bunun talebi aşağı çekeceğini değerlendirmiyorum. Çünkü bu zaten miktarın büyük çoğunluğu kağıt üzerindeydi bildiğiniz gibi. Ve buradaki vatandaşlarımızın bir çoğunluğu da çok günlük kazançlarını oraya, finansal okuryazarlığı düşük olmaları hasebiyle oraya koyan vatandaşlar. Dolayısıyla burada büyük bir talep yaratacak servet yok. O servet nerede dediğinizde, büyük ihtimalle fon yöneticilerinde veya portföy yöneticilerinde veya dağılmış durumda. O hukuki süreç ortaya çıkaracaktır, evet, o zinciri. Ama faiz kararını Merkez Bankası likidite önlemleri için gevşeyeceğinden dolayı faiz indirimine gitmeyebilir. Benim de görüşüm o yönde. Aynı zamanda tabii bu kararı küresel ekonominin gidişatı da belirleyeceği için, bir de orta vadeli programda da aslında mali genişlik, mali gevşeme öngörülüyor. Harcamaların yüksek olması sebebiyle. Tabii bunu Sayın Bakan açıklarken bunun aslında nominal gayri safi yurt içi hasıla artışından ve vergi, dolaylı vergilerin ona bağlı artışından kaynaklanacağını söylüyor ama harcamalar %40'a yakın artacak durumda kamuda. Dolayısıyla bu hem parasal sıkılığın bir miktar azalması anlamına gelecek hem de mali genişlemenin devam etmesi. Ben bunun enflasyonist etkilerini daha ağır basacağını düşünüyorum. Ama ne kadar ağır basar? Yani bu enflasyonu %30'dan %35'e mi çıkarır? Hayır, konuşmamız o değil. Dolayısıyla bu tartışma daha çok Merkez Bankası'nın ne yapacağına dair argüman ortaya koyma tartışması. Ama bu ikisinden daha fazla belirleyici olan rezervlerdeki azalma ve eğer yabancı ilgisinin de buna bağlı ya da bunu bahane ederek, çünkü birazdan belki konuşacağız, Japon tahvillerinin durumu da bunun arkasında bir argüman olacak. Bunu bahane ederek yabancı ilgisi de azalırsa o zaman Merkez Bankamız faiz indirimi yapmaktan çekinecektir. Ama bir ay önce ufka baktığımızda yapacağını değerlendiriyorduk. Ama doğru, bu koşullar altında bunu bekletecek olabilir. Çünkü bir likidite önlemiyle gevşeme içinde bankaların likidite kaynaklarını artırıyor ki burada teminat sıkışmaları veya başka sorunlarla yayılmayı kontrol edebilsin.
0: Gayet güzel. Bütün bileşenlerini ayırarak anlattınız. Çok teşekkürler. Şimdi yurt dışına geçmeden bir soru daha. Siz de ifade ettiniz, Merkez Bankası'nın rezervleri 2-3 haftadır geriliyor. Şimdi zaman zaman şu yorumları da dinliyoruz, okuyoruz ki doğrudur da, Merkez Bankası'nın rezervleri yeterli seviyede, herhangi bir problem olduğu zaman piyasayı bunlarla herhangi bir sıkıntı yaşamadan fonlayabilir, finansal istikrarı koruyabilir. Yalnız benim endişe ettiğim, kişisel olarak endişe ettiğim noktalardan bir tanesi şu: geçmişte dönüp baktığımız zaman hiçbir rezervin yeterli olmadığını defalarca tecrübe, evet, ettik. Sadece biz değil, dünyada diğer ülkelerde gibi bunun yerlisi var, yabancısı var. Yani dolarizasyon Türkiye için önemli bir risk olarak duruyor. Evet, şu anda gündemde değil. Kesinlikle ona bir itirazım yok ama bu en ufak bir şeyde, evet, güven erozyonunda tekrar gündeme gelebilir diyorum ya, sadece yurt içinden değil yabancısı içinde çıkma anlamında siz de altını çizdiniz. Dolayısıyla buna biraz fazla güvenmemek lazım gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Hani hızlıca geçelim, sonra da yurt dışına döneriz.
4: Evet, rezervlerin miktarını tartışabiliriz ama güvenin tesis edilmesi mi, rezervlerin miktarının artırılması mı dediğimizde güvenin tesis edilmesi daha öncelikli. Çünkü rezervleri 180 milyar dolardan 200'e arttırsanız bile çok uğraşıp gene yetmeyebilir öyle bir çıkış anında. Bu doğru. Ama bunun bir seviyesi yok mudur? Vardır. Ölçümler gereği IMF'in de belirli ölçüleri vardır. Başka ölçümler de vardır. Burada baz aldığımız ölçümlerin yaklaşık değeri, bizim gibi bir ülkenin, ithalat kapasitesi yüksek olan bir ülkenin finansal piyasaları da dünyaya eklemli, 200 milyar dolara yakın ve ondan fazla olması gerekir. Tabii burada şu bankacılık tarafından bakıldığında şu argüman da ortaya konabilir. Yani rezervler eskiden o ülkenin döviz varlığıydı ve stok olarak düşünülebilirdi. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama bizim gibi sisteme eklemli ülkeler, yani en azından ABD ile veya Atlantik batıyla problemli olmayan ülkelerde önemli olan döviz nakit akışıdır ve rezervler eskisi kadar öyle stok biriktirmenize çok gerek yoktur diye iddia edilebilir ama yine de bizim
0: iki paralı ekonomiysek eğer,
4: evet, evet, çünkü yatırımcılarınızın her an oraya kayma ihtimali, evet, var. Bu büyük bir sorun ve sizin 200 milyar dolar veya fazla rezerviniz şu an bizim ülke şartlarını bulundurmamız gerekir. O yüzden ben rezervlerin azalması ve güvenin tesis edilmesi arasındaki arbitrajda güvenin tesis edilmesini daha öncelikli görüyorum. Rezervlerin azalması devam eder mi? Bundaki etkenleri de söyleyelim. Bu küresel koşullar, özellikle enerji fiyatlarının yükselmesi ve tahvil piyasasında, küresel tahvil piyasasındaki durumlar bunu etkilemeye devam edecektir.
0: Peki oradan da hemen dönelim. Son 4 dakika. Hocam Amerikan Merkez Bankası çeyrek puan faiz arttırdı. Japonya Merkez Bankası zaten arttırması bekleniyordu ama orada da son 30 yılın en yüksek seviyelerine geldi. %1,2. Yani tabii çok düşük seviyeler ama onların ekonomisi için önemli bir adım. Ve asıl mesele, faiz artışlarına devam edeceği tahmin ediliyor. Evet. Şimdi Japon tahvilleri var az önce söylediğiniz gibi. Japonya'nın elinde bulunan dünyanın en yüksek rezervi Amerikan tahvilleri var. Zaten, evet, satmasın diye Amerikalı, evet, yetkililerle Japon yetkililer beraber yine müdahale ediyorlar. Bir taraftan dolar 100 endeks seviyesinin üzerinde ama buna rağmen petrol fiyatlarının gerilemesi, savaşın bitme ihtimali, teknoloji, yapay zeka derken ara ara günlük nefes alıp yukarı rekor seviyeler yapmaya devam ediyor. Dünyayı nasıl değerlendirelim? Son 4 dakika.
4: Şöyle söyleyelim. Özellikle bu ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı petrol fiyatlarına ve enerji fiyatlarının yüksekliğine ilişkilendirildi ve bu yorum, yani bu yorum grubu devam ediyor. Yani küresel ölçekte enflasyon yükseliyor ve küresel merkez bankaları da faiz arttıracaklar.
0: Evet.
4: Bu argüman sebep değil. Yani asıl sebep bu değil. Bu genelde insanların ya da yatırımcıların kararını etkilemek için düşünülen argümanlardan. Asıl sebep şu. Küresel tahvil piyasaları bu gelişmiş ülkelere o fiyattan daha fazla borç vermek istemiyorlar.
0: Daha yani, yüksekten vermek.
4: Evet, ABD'ye ben borç veriyorum, ABD savaş çıkarıyor ve enerji fiyatları artıyor gibi basitçe düşünelim. Dolayısıyla Japonya başta olmak üzere özellikle yaşlanan nüfusun ileride çalışıp borcunu ödeyemeyeceğini biliyorsanız ve bu değişmez bir kuralsa, dışarıdan nüfus ithal etmeyeceğine göre bu ülke borcunu nasıl ödeyecek? Dolayısıyla ben bunun faizini artık arttırmalıyım. Bu gecikmiş bir süreçti ve başladı. Bunu ABD Hazine Bakanı durdurmaya çalıştı bildiğiniz gibi. Japonya ile beraber durdurmaya çalıştılar. İki tane boş denemeleri oldu. Bu çok önemli. Yani o seviyede bu boş denemeleri yapmamaları gerekiyordu Temmuz ayından itibaren. Ama yenin değer kaybını durduramadılar. Aynı şekilde ABD tahvilleri de özellikle 10 yıllıklar %5'in üzerine çıktı. Burada Fed'in kısa dönemli faizleri arttırması tamamıyla bu sebeptendir. Yani buna destek vermek amacıyla, yoksa ABD enflasyonunda öyle korkunç bir artış yok. Dolayısıyla tahvil piyasalarındaki bu durum özellikle Japonya, Japon tahvilleri ve ABD tahvilleri arasındaki makasın belirli seviyede sabit kalacağını ama İki tarafında faiz arttıracağını bize söylüyor.
0: Hocam çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim, çok da güzel bir yerdeyiz ama bir sıcak gelişme, bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanı Akın Gürlek sermaye piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin bir mesaj paylaştı. Ayrıntıları Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktaracak, hemen sözü bırakalım.
5: Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı bu açıklamayı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir ifadesini kullandı Adalet Bakanı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturmalar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Katılım Evimin Tasarruf Finansman ve yine Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir ifadesini kullandı. Yeni bir bilgi, bir kere daha tekrarlayalım. Fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin olarak bu sabah yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı, gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yine Akın Gürlek açıklamasında bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ifadesini kullandı. Adli işlem başlatılan 60 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yine Akın Gürlek bu açıklamasında soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle inceleniyor ifadesini kullandı. Suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, mal varlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşların haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır ifadesini kullandı Akın Gürlek.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Artık süremizin sonuna geldik. Son 10-15-20 saniye.
4: Tabii, tamam. Söyleyelim. Bu tahvil piyasalarındaki durum bize de yansıyacak ve ülkemizin piyasalarına olan carry trade eğiliminde azalma bekliyorum.
0: Yani bu faiz yükseliş trendi bir miktar olumsuz etki edecek bütün dünyaya diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Atay Özkaya, bu sabah bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Değerli izleyenler, şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında Borsa'da açılışla tekrar karşınızdayız. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Süpürge deyince vatan.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: İstanbul'da iki gün kış havası var. Hava sağanak yağmurlu. Sıcaklık 19 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Bursa 22, Edirne 18 derece. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. Ankara 24 derece. Bölge genelinde sıcaklık düşecek. Ege bulutlu. Kütahya, Afyonkarahisar genelinde gök gürültülü yağmur görülebilir. İzmir 27, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Antalya 29, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında şiddetli yağmur görülecek. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24 derece. Güneydoğu az bulutlu, Diyarbakır 34 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: NTV Radyo

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezindesiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara bakacağız. Önce bir açıklama var. Onun ayrıntılarına bakarak başlayalım. Bir bağlantıyla başlayalım bu saat dilimine. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasında 14 zanlının daha gözaltına alındığını açıkladı. Sıcak gelişmenin ayrıntıları için hemen bir Ankara'ya uzanalım. Ahmet Örsoğlu'na dönelim. Ahmet, bu konu gerçekten de çok fazla kişiyi yakından ilgilendiriyor. Yeni gelişmeler de var. Neler aktarırsın?
1: Zehra, fon piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin olarak daha önce bir operasyon gerçekleştirilmişti. Şimdi yeni bir dalga operasyon haberi var. Haberi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından açıkladı. Elbette hedefte Destek Holding, Hedef Holding ve Katılım Evi Tasarruf Finansman ve bu kurumlarla irtibatlı olan kişiler var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kurumlarla ilgili tespitleri doğrultusunda yeni dalga operasyonun gerçekleştirildiğini hatırlatalım. İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yine soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 4 şüpheli tutuklandı. 44 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu işlemlere ilişkin detayları bu kapsamda açıkladı. Bununla ilgili önemli mesajları var Adalet Bakanı Akın Gürlek'in. Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız dedi. Mağdurların haklarının takipçisi olacağız ifadesini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zehra.
0: Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının ayrıntılarını Ankara'dan Ahmet Örsoğlu'ndan aldık. Şimdi bu saat sabah saatlerinde gerçekleşen bir sıcak gelişme var. Onun ayrıntılarını alalım, son durumunu alalım. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açıldı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde bu sabah silahla ateş açıldı. İddia o ki henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere. Birleşmiş Milletler'deki reform çağrısını yeniledi Cumhurbaşkanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır dedi. Erdoğan, Bloomberg sitesi için kaleme aldığı makalesinde veto imtiyazının kaldırılmasının devletler arasında eşitlik anlamına geleceğini belirtti. Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır dedi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan yazısında dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin uluslararası düzenini, geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta az önce de ifade ettiğim gibi Erdoğan 16. kez kürsüye çıkacağı genel kurul öncesi Türk evinde liderleri ağırladı. 100 yıllık dostluk Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı.
2: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirilmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Yüzyıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
2: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es-Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti.
2: Buradan.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri başlıklı panelde iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Yeniden yapılanan uluslararası düzende Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin rollerinin tekrar tanımlanacağını vurgulayan Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasındaki liderler diplomasisinin etkisine de dikkat çekti.
4: 2027 yılı her iki ülkenin de uluslararası sistemdeki rollerini yeniden tanımladığı bir dönem olacaktır. Bu 100. yıl kuşkusuz her iki ülke için de stratejik bir dönüm noktasıdır.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasında düzenlenen 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri başlıklı panelde konuştu. Duran, uluslararası düzenin yeniden yapılanma sürecinden geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti.
6: Moved from diplomatic engagement toward strategic embedded.
4: ABD ile ilişkilerimiz zaman içinde diplomatik angajmandan stratejik bütünleşmeye doğru ilerlemiştir. Bu noktadan sonra Türkiye, Avrupa ve Akdeniz güvenlik ortamının parçası haline gelmiştir.
5: Duran, Türkiye ile ABD'nin birbirlerine ilişkin mevcut algılarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Liderler arasındaki diyaloğun önemine dikkat çekti.
4: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki doğrudan diyalog, yıllardır çözümsüz kalan meselelerde ilerleme kaydedilmesi ve daha yapıcı bir ortamın oluşması açısından önemli bir alan açmıştır. Liderler arasındaki doğrudan temas, Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından siyasi diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
0: Şimdi bu gelişmelere bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkının kaldırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı bugün de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın bugünkü programını ve Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nu Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Murat Aslan, günaydın, yayına hoş geldiniz.
7: Günaydın Zehra Hanım, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bloomberg'de kaleme aldığı o yazıda, makalede doğrudan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının kaldırılması gerektiğini dile getiriyor. Böyle bir önerisi var. Bu öneriyi siz nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Yani şöyle bir bakacak olursak gerçekleşebilecek bir reform önerisi olarak mı ele almak gerekiyor? Yoksa artık zamanın bir gerekliliği olarak değişmesi gerekenler var sistemde ve buna dair bir siyasi vizyon mu sunuyor Cumhurbaşkanı?
7: Zehra Hanım, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in nüvesi 1941 yılındaki Atlantik Şartı ile atıldı. 1942'de bir sonuca bağlandı ve 45 yılında, savaştan hemen sonra Polonya'nın daha sonra katılmasıyla beraber 51 ülke kurdu. Şimdi o anlaşma, Birleşmiş Milletler Antantı bence alınması gereken asıl referans nokta. Nedeni de şu, Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 15-20 milyon insan hayatını kaybetmişti. Milletler Cemiyeti kuruldu ancak savaşı önleyemedi. İkinci Dünya Savaşı'nda takribi 50-55 milyon insanın asker veya sivil hayatını kaybettiği biliniyor. Ve dolayısıyla bir deneme, yani Milletler Cemiyeti başarısız olunca bir sonraki büyük savaş ortaya çıkıyor. Şimdi eğer Birleşmiş Milletler de başarısız olursa insan zayiatı, sivil veya asker büyük bir ihtimalle 100 milyonlarla ifade edilemeyecek kadar büyük olabilir. Bu nedenle bu iş, yani Birleşmiş Milletler'in bir reformdan geçirilmesi ve o Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda belirtilmiş olan o 7 ana amacın işler hale getirilmesi başka bir savaşı önlemek adına önemli. Bu noktada ben dünkü yazının kayda değer bir teklif sunduğunu düşünüyorum. Nitekim aynı yazı içerisinde somut bir yol haritası tavsiye ediliyor. Ve bu yol haritası dahilinde atılacak birçok adımdan belki de bir tanesi karar verme mekanizmasının düzeltilmesi. Buna şöyle bir küçük örnek vereyim Zehra Hanım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu biliyorsunuz yılda bir defa toplanıyor, bir ay kadar süreyle toplanıyor. Ve neticede bu ülkeler herhangi bir konuyu gündeme getirebilirken genel kurul çatısı altında güvenlik konseyi gündeminde olan hiçbir barış ve güvenlikle ilgili husus genel kurulda tartışılamıyor. Yani bütün devletlerin ortak sorunu varken güvenlik konseyinin 15 üyesi 5 üyeye veto hakkı tanıyarak barış ve güvenliği tartışamıyor. Şimdi böyle bir durumda sonuç alınamaz. Neden? Yeni şartlar çok farklı. Artık sadece devletler değil, devlet dışı oluşumlar da var. Terörist örgütler var. Silahlı milis unsurlar var. Sivil toplum örgütleri var. Ve barış ve güvenliği sadece devletler şekillendirmiyor. Bir de kimsenin kontrolü altında olmayan ve tüm insanlığı ilgilendiren meseleler var. Hem insan hem insanlık güvenliği bağlamında, yani bütün jenerasyonları eğer burada dikkate alırsanız, bu geniş yelpaze, sorun yelpazesi artık Güvenlik Konseyi'nin biraz dışına taşmak zorunda.
0: Şunu da sorayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısında dünya beşten büyüktür ifadesini, söylemini bir kez daha gündeme getiriyor. Onu iğneliyor. Şöyle baktığımızda mesela bu beş ülkenin diyelim ki bu gerçekleşti. İşte böyle bir karar alındı. O zaman sistemde bir tıkanma olur mu? Krizlerde hızlı karar alma nasıl yaşanır? Yani o sistem daha da hızlanır mı? Nasıl bir şeye dönüşür?
7: Şimdi reform tekliflerinde çoğunlukla Almanya veya Hindistan gibi devletlerin Güvenlik Konseyi'ne daimi üye olarak süresiz bir şekilde dahil edilmesi genellikle konuşuldu. Kimileri Brezilya'yı teklif etti. Ancak böyle bir reform girişimi meseleyi çözer mi? Bence çözmez. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınlatmış olduğu bu yazı Batı basınında ilgi çekerken aslında sorunun kökenini masaya yatırıyor. O da nedir? Karar tıkandı, ilave üyeleri dahil etmek suretiyle bu tıkanıklığı gideremezsiniz. Nihayetinde her devlet, herhangi bir uluslararası organizasyon içerisinde insanlığın değil, kendi devletinin çıkarlarını takip ediyor. O takdirde veto imtiyazının kaldırılması veya genel kurulun daha etkin hale getirilmesi burada yapısal bir sorunu çözebilecek öncül adımlar olabilir. Ama yeterli olmaz. Çünkü Birleşmiş Milletler'de ihtiyaç duyulan reformun karar alma süreçleri kadar uygulamalar, bütçeleme, mesela bütçeleme çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri bütçeyi kesme tehdidiyle çoğunlukla Birleşmiş Milletler'in bazı girişimlerine engel olmaya çalışıyor. Veya hukuki bağlamda ne ölçüde devletlere bağlayıcı kararlar alabilir? İşleyiş süreçleriyle ilgili bazı sıkıntılar var. Ben o bahse konu ve o yazıda belirtilen o yol haritasının sadece bir adım olarak görüyorum. Veto imtiyazının kaldırılmasının büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bu reformun eğer olacaksa kapsamı ne olmalı tartışılacaktır.
0: Ancak yeni bir sistemden bahsediyoruz için, değil mi aslında? Şimdi baktığımızda siz de değindiniz, daimi üyelik sisteminin tamamen kaldırılması öneriliyor yani o makaleye baktığımızda. Yani bunun yerini yeni bir güvenlik konseyinin alması mı söz konusu olabilir? Bunu mu anlamayız? Artık konjonktür bunu mu gerektiriyor? Bir de şunu da eklemek istiyorum soruma. Şimdi daimi üyeleri sayacak olursak Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Şimdi bu ülkelerin veto hakkından vazgeçmesi mesela neden bu kadar önemli? Vazgeçerler mi? Onlar için neden bu kadar önemli? Vazgeçtiklerini tam olarak güvenlik anlamında önlerinde bir duvar mı beliriyor? Ne oluyor? Bunlar bu haklarından vazgeçmeleri sizce söz konusu olabilir mi?
7: Şimdi koşullar değişti. Bu Latince bir söz ve uluslararası evrensel hukukun temel ilkelerinden bir tanesi. 1945'te yaşamıyoruz. Şu an 2026 yılındayız ve 2100'lü yıllara hazırlanmak gerekiyor. Dolayısıyla belirgin bir müesses nizamı yani bir düzeni temsil eden şu anki Birleşmiş Milletler mevcut yapısıyla bir yeni savaşı engelleyecek kapasitede değil. Uluslararası sivil toplum örgütlerinin yayınlamış olduğu istatistikler var. İşte AKRED'e bakabilirsiniz, IISS'e bakabilirsiniz ki IISS istihbarat örgütleriyle ilintili bir düşünce kuruluşudur biliyorsunuz. Son yıllarda çatışma frekanslarında yani sayılarında büyük bir artış olduğunu ve bu artışın sadece devlet dışı aktörlerle yapılan mücadeleler değil, aynı zamanda devletler arasında çatışmalar olduğu ifade ediliyor. Demek ki kartopu misali çatışmalar kendi kendini çoğaltmak suretiyle geleceğe aktarılıyor. Şimdi böyle bir ortamda Birleşmiş Milletler bu çatışmaları engelleyemiyorsa, 1990'lardan sonra ortaya konan barışı koruma operasyonları veya misyonları başarısız oluyorsa, o takdirde bu düzen yeni bir düzene kendini bırakmalı. Yani biraz Kuhn felsefesinden konuşalım, bir devrim yaratılmalı. Aksi takdirde bu süreç bizi yeni bir çatışmaya, küresel çatışmaya gidecek. Peki bu devletler böyle bir imtiyazdan vazgeçer mi? Vazgeçmesi için birincisi çok büyük bir baskı olması lazım. Ancak şöyle bir senaryo yaratırsak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu durumdan rahatsız olan devletler yavaş yavaş Birleşmiş Milletler'den kopuş yaşamaya başlarsa, yeni oluşumlar, işte bugün Hüseyin Bey'i dinledim NTV'de, dış haberler müdürü orada BRICS'ten bahsetti. BRICS tabii ki biraz daha finansal ama doğudaki ülkeler artık yavaş yavaş kendi düzenlerini kendi aralarında tesis etmeye başlarsa Birleşmiş Milletler'in etkinliği tamamen azalacaktır. Yani veto imtiyazı artık herhangi bir vetoyu gündeme getiremeyecek bir ortama sürükler Birleşmiş Milletler'i. O halde şu an itibariyle yapılması gereken Birleşmiş Milletler'i özellikle Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini ikna etmek yoluyla bu süreci tetiklemek. Şu an zannedersem Sayın Cumhurbaşkanı niyeti bu. Ama eğer veto imtiyazı kalkmaz, Gazze'de veya sadece Gazze ile sınırlı değil, bugün Afrika'da belki de bizim gündemimize gelmeyen o kadar çok çatışma var ki biz bir tek Sudan'la Somali ile gündemi işgal ediyoruz. Ancak Afrika'da çok büyük bir sıkıntı sarmalı var şu an. O halde Birleşmiş Milletler bu tür çatışmaları engelleyemiyorsa engelleyebilecek daha etkin mekanizmalar ön plana çıkmalı. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yayınlamış olduğu bu yazıda şöyle bir teklif de var. Gözden kaçmaması gerekir. Bölgesel bağrımda güç merkezi olmuş devletlerin sorumlu davranması gerektiğini tavsiye ediyor. Yani bölgesel çözümlerin ön plana çıkması gerektiğini ifade ediyor ve yerel çözümlerden bahsediyor. Böyle bir fren mekanizması Güvenlik Konseyi'nin de kendisini sorgulamasına mutlaka yol açacaktır. Etkin olmadığınız bir coğrafyada hiçbir zaman etkili olamazsınız çünkü.
0: Şimdi çok başlık var tabii, onlara da geçelim yavaş yavaş. Erdoğan'ın bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. Böyle bir açıklama gelmişti. Tam ne zaman gerçekleşecek tam bilmiyoruz ama hangi başlıkların öne çıkmasını beklersiniz siz bu yaşananların neticesinde?
7: Biliyorsunuz Ankara Zirvesi, NATO'nun Ankara Zirvesi esnasında iki devlet başkanı ve heyetler çok detaylı görüşmeler yaptı. Orada 6 aylık bir süre içerisinde F-35, F-16 gibi konu başlıklarının veya KATSA yaptırımları gibi kısıtların kaldırılması ile ilgili bir irade ortaya kondu. Hı hı. Amerikan Büyükelçisi'nin, Ankara Büyükelçisi'nin ifadesiyle de bu sürecin biraz zaman istediği ama kısa sürede çözülebileceği kanaati seslendirildi. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde sadece F-35'e, S-400'e veya KATSA yaptırımlarına odaklanarak iki ülke ilişkilerini böyle bir zirveye hapsederseniz bir yanılgı olur. Çünkü bu tür meseleleri aslında çözecek olan şey yapısal sorunları çözmektir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomik bağlamda ticaret hacminin genişletilmesi bir amaç olarak 100 milyar dolar ifade edilmişti. Trump açısından bence önemli referans noktası bu. Yani daha fazla ticaret. Aynı zamanda iki ülke arasında vize meselesi büyük bir sıkıntı. Çünkü randevu aldığınızda 1,5-2 yıla yayılıyor. Demek ki diplomasinin konsolosluk hizmetleri ayağında sıkıntılar var. Bu nedenle ben savunma ile ilgili konu başlıklarının masada olacağını düşünüyorum. Ancak çok daha geniş bir yelpazenin görüşülmesi gerektiğini ve görüşüleceğini değerlendiriyorum. Aksi takdirde Türk-Amerikan ilişkilerinde o istenen ivmeyi tekrar yakalamak mümkün olmayabilir.
0: Yani konular çok elbette geniş ama şimdi ekranda yazıyoruz mesela F-35, S-400 konusunda ilerleme olur mu? Yani buradan da bir ilerleme beklemek, bu tabii bu görüşmelerin ardından da çok büyük bir beklenti de var aslında. Yani beklemek doğru olur mu? Oradan bir şey çıkar mı? Çok konu var elbette. Ama özellikle F-35 meselesinde tabii bir beklenti var.
7: Mutlaka hatırlarsanız kimi Amerikan Kongresi mensupları Türkiye'yi ziyaret ettiler. Bir tanesi daha sonra vefat etti biliyorsunuz. Ve böyle bir niyeti seslendirdiler. Yani kongre içerisinde Türkiye'ye karşı alınan tedbirlerin geriye döndürülmesi istikametinde şu an Trump'la birlikte düşünen bir grup kongre üyesi var. Ancak yeter sayıda değil. Yeter sayıya ulaşmak için de kongrenin o hayır diyebilecek üyelerini ikna etmek gerekiyor. Bu noktada S-400 önemli bir dönüm noktası. Ancak ben S-400 meselesi çözülse dahi Rum, Ermeni ve Yahudi lobilerinin Türkiye aleyhine tavırlarını, özellikle Yahudi lobisinin değiştireceğini pek düşünmüyorum. Yunan lobisiyle birlikte. Bunun da nedeni hali hazırda Akdeniz doğusunda yaşanmakta olan iklim tatbikatlar arttı, NAFTEX'ler ilan ediliyor ve İsrail'in müthiş bir Türkiye tehdit algısı var. İşte bu noktada çok ince bir diplomasi çizgisi takip etmek gerekiyor. Ve Amerikan Kongresi'nde bu lobilere o kartlarını kullandıramamak gerekiyor. Burada da Trump'a iş düşüyor. Eğer Trump Türkiye lehine tavrını özellikle ön plana çıkarırsa büyük bir ihtimalle bu süreç sorunsuz bir şekilde atlatılabilir. Ama ne olursa olsun S-400 meselesinin çözülmesi Amerikalılar arasından önemli. Ha burada şu çelişkiyi de mutlaka ifade etmek lazım. İşte Hindistan örneği veriliyordu. Hali hazırda farklı ülkelerde Rus silah sistemlerini tedarik ederken aynı zamanda F-35 alma girişiminde bulundular. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Suudi Arabistan. Ve Suudi Arabistan'a F-35'lerin verilmesiyle ilgili Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio bir irade ortaya koydu. Dolayısıyla Amerikan siyasetindeki bu çelişkinin de mutlaka kongre üyelerine açıkça dile getirilmesi gerekiyor Trump tarafından.
0: Şunu da sorayım Murat Aslan, atlamış olmayalım. BM'de konuşma yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dördüncü sıradaydı yanılmıyorsam çıkacak. Her zaman olduğu gibi yine ilk sıralarda çıkıyor Türkiye. Nasıl mesajlar vermesini bekliyorsunuz? Mesela Bloomberg için yazılan bu makaleden biz zaten çok bir şey anlıyoruz. Zaten sürekli söylenen aslında cümleler. Dünya ile alakalı Türkiye'nin duruşu, politikası zaten hep net. Yine aynı şeyleri o konuşmada da en üst tondan görecek miyiz? Ne dersiniz? Şimdi bir yandan dediğiniz gibi bölgede çok parçalı bir yapı var. Savaşlar var parça parça. Türkiye bir yandan onlarla boğuşurken bir yandan da ilişkileri sağlam tutma gayretinde bir denge politikası izliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile şu sıralar ilişkiler gayet iyi gidiyor. Buradan nasıl mesajlar çıkmasını beklersiniz yapılacak o konuşmada?
7: Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğu konuşmalarda çok somut bir çizgi tercih etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı kimi zaman resim ve grafikleri büyük kartlarla göstererek diğer devletlerin ve temsilcilerinin dikkatine sundu. Büyük bir ihtimalle bu somut çizgi bu konuşmasına da devam edecek. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu konuşmaları şöyle bir genel olarak elden geçirirseniz, bir ara ben bayağı bir incelemiştim. Tematik konuları nasıl inceliyor ve nasıl geçiş yapıyor şeklinde. Genellikle tüm sorulara paragraflar şeklinde ayrı ayrı değinmeye çalışıyor. Bu nedenle biz Türkiye'nin gündeminde olan tehdit algıları özellikle üzerinden yürüyerek emsal teşkil eden örnek uygulamalarını orada dinlerken bir taraftan da Gazze başta olmak üzere özellikle Türkiye'nin yakın çevresinde veya küresel ve bölgesel sorunlarda olması gerekeni Sayın Cumhurbaşkanı'ndan dinleyeceğiz. Benim değerlendirmem. Öte yandan bu tür konuşmalar çoğunlukla diğer devletlerin ilgiyle takip ettiği, not aldığı ama kendi sayfalarını okuduğu bir istikamete evriliyor. Yani diğer devletler büyük bir ihtimalle bu tür konuşmalardan sonra siyasetlerini değiştirecek mi pek sanmıyorum. Ama doğruyu seslendirmek açısından, ideali göstermek açısından bu tür konuşmalar mutlaka olması gerekiyor ve yerinde.
0: Peki son olarak da şunu sorayım Sayın Aslan. Şimdi Trump Birleşmiş Milletler kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşebileceğini söylemişti. Böyle bir açıklaması vardı kendisinin. Amerikan Başkanı'nın bu mesajı İran Savaşı'nın sona ermesine ilişkin bir işaret sayılabilir mi? Şimdi farklı söylemler de gerçekleştiriyor Donald Trump. İşte seçimden önce de bitebilir, sonra da bitebilir ya da uzayabilir. Çok da şey yazılıp çiziliyor. Siz mümkün görüyor musunuz böyle bir şeyi?
7: Tabii ki mümkündür. Çünkü Amerikalılarda bir devlet geleneği var. Hiçbir zaman karşıt olarak nitelendirdikleri bir grubun tam olarak karşısına durmazlar. Bir iletişime geçmek isterler. Herhangi bir kanalda. Tabii İran devlet yapısını çözmüş durumda Amerikalılar. Orada iki başlı bir yönetim olduğunu, halkın çoğunlukla rehberlik makamına yani dini otoriteye pek itibar etmediğini biliyor. Bu nedenle Pezeşkiyan'a daha çok kredi verecek böyle bir söylem aslında birazcık da İran siyasetini karıştırma, İran'ın o tepedeki anlaşmazlıklarını kaçma niyeti taşıyor benim değerlendirmem. Hatırlarsanız Pezeşkiyan rehberle irtibatta olduğunu ve bazı tavsiyelerde bulunduğunu ancak bu tavsiyelerin dikkate alınmadığını örtülü bir şekilde halk karşısında seslendirmişti. Bu nedenle ben Trump'ın bir yandan İran iç siyasetine Pezeşkiyan'la görüşme yoluyla etki etmeye çalıştığını değerlendiriyorum. Öte yandan Katar, Pakistan ve Türkiye aracılığıyla görüşmeler devam ediyor biliyorsunuz. Ve bu görüşmelerde muhtemelen aynı noktada buluşamamış olsalar dahi bazı noktalarda uzlaşı olduğu kesin. İşte o uzlaşıyı daha çok Pezeşkiyan'a kredi olarak açarak Trump belki de birkaç konuda geri adım atıp

0: Ana partneri olduğu New York İklim Haftası açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da katıldı.
1: Sıfır Atık Hareketi iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine katıldı. İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne bıraktığı en ağır yükün iklim değişikliği olduğunu belirten Erdoğan, bundan en büyük payınsa daha fazla üretime zorlayan, sınır tanımayan tüketim talebi olduğunu söyledi.
1: Çünkü ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk.
2: Erdoğan sıfır atık hareketinin atıkların azaltılmasının yanı sıra aşırıklarımızı azaltan bir zihniyet değişimini hedeflediğini de söyledi. Bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarını sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef tek başına yeterli, hiçbir teknoloji tek başına çözüm olamayacaktır dedi.
1: İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası işbirliği tesis etmek bizlerin ortak sorumluluğudur. İşte bu sebeple Sıfır Atık Hareketi'nin yerelden küresele uzanan yolculuğunu son derece kıymetli buluyorum.
2: Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'nın Antalya'da gerçekleştirileceğini de hatırlattı. Zirvede sıfır atık yaklaşımının iklim eylemlerinin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsediklerini söyledi. Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış törenine ilişkin sosyal medyadan da bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında New York'ta insanların ortak evi dünya için sorumluluk üstlenen isimlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. New York İklim Haftası'nın yeni fikirlerle birlikte yeni alışkanlıklara, ortak sorumlulukla birlikte ortak eyleme vesile olmasını diliyorum dedi.
0: İstanbul Kağıthane'de aynı firmaya ait 3 aracın farklı günlerde kundaklanması olayıyla ilgili başlatılan çalışmalarda 12 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 14 ve 16 Eylül'de Kağıthane Nurtepe mahallesinde aynı firmaya ait 2 araçta yangın çıktı. Olayla ilgili başlatılan incelemelerde kundaklama olduğu belirlendi. Olaya karışan kişilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Araştırmalarda uzun süredir bir okulun öğrenci servis hizmetini yürüten bir kişinin başka bir firma yetkilisini arayarak servis işini bırakması yönünde tehditte bulunduğu ve olayın bu sebeple gerçekleştiği belirlendi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 erkek cesedi bulundu. NTV ekibinden Erce Tren o noktada. Son gelişmeleri ondan alacağız. Hemen Erce'ye soralım. Erce, cinayete ilişkin elinde hangi notlar var, senden dinleyelim.
3: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Anadolu Mahallesi'nde bulunan 500. sokakta 2 farklı binada 4 kişinin cansız bedenine rastlandı. Edinilen bilgilere göre 3 kişinin hareketsiz yattığı binadaki durumu gören vatandaşlar ihbarda bulundu ve ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi ve yapılan araştırma sonucunda cansız bedenine kaybedenlerin Mehmet Büyükırmak, Mehmet Emre Çallı ve Enes Çallı'ya ait olduğu tespit edildi. Yine hayatını kaybeden iki kişinin akraba olduğu da ifade ediliyor. Mehmet Emre Çallı, Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmak'ın bıçakla öldürüldüğü yine burada mahalle sakinleriyle

0: konuştuğumuzda ifade edilen, belirtilen ifadeler arasında ancak bu bilginin resmi bir bilgi olmadığını da ifade edelim. Yine mahalle sakinleriyle konuştuğumuzda gece saatlerinde silah sesi duyduklarını da ifade ediyorlar. 3 kişiyi öldüren şahsın olayın ardından yaklaşık 100 metre ileride hemen şu an ekrandaki binada, binanın içine girip saklanarak binanın merdiven boşluğunda intihar ettiği ifade ediliyor. 3 kişinin cansız bedenleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi, yani otopsi işlemlerinin gerçekleşmesi için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildiği belirtiliyor. Yine polis ekiplerinin intihar vakasının gerçekleştiği binanın önünde incelemelerinin devam ettiğini de söyleyelim. Önümüzdeki dakikalarda intihar eden kişinin cansız bedeninin de bu noktadan çıkarılacağı ifade ediliyor. Şu anda bulunduğumuz noktada ekiplerin, polis ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Savcılık ekiplerinin de incelemeleri olduğu yine belirtilen ifadeler arasında. Olayın meydana geldiği dairedeki bulgular da yine ekipler tarafından ifade ediliyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Anadolu Mahallesi'ndeki 500. sokakta iki farklı binada 4 kişinin cansız bedeni bulundu. 3 kişiyi bıçakla öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şahsın da silahla bir binanın içine girerek intihar ettiği ifade ediliyor. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği henüz resmi bir kaynak tarafından açıklanmadı. Ancak gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi Manisa'dan bilgileri bir kez daha toparlayıp aktaralım sizlere. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açıldı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltında. Bu arada Milli Eğitim Bakanı da tüm programını iptal etti ve bölgeye doğru gidiyor, Manisa'ya gidiyor Milli Eğitim Bakanı. Bunun bilgisini de paylaşalım sizlerle. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de gidiyor. Hatta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de gideceği bilgisi ulaşıyor elimize şu anda. Bilgileri bir kez daha toparlayıp aktaralım sizlere. Milli Eğitim Bakanı şu anda Manisa'ya gidiyor diyelim. Singapur açıklarında bir yük gemisiyle balıkçı teknesine çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmadı.
2: Panama bayraklı yük gemisi balıkçı teknesine çarptı. Balıkçılar su olan teknenin güvertesinde güçlükle tutundu. Görüntülerin kayda geçtiği yer Singapur Boğazı. ...229 metrelik yük gemisinin 49 metrelik balıkçı teknesine arkadan yaklaştığı ve daha sonra yandan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi kendi ekseni etrafında dönerken güverte suyla doldu. Bu esnada balıkçılar güçlükle güvertede tutundu. Kazada yaralanan olmadığı açıklandı. Gemi takip sistemine göre balıkçı teknesi kazayı atlatarak yakınlardaki bir rıhtıma ulaşmayı başardı. Her iki geminin de sabah aynı saatlerde Singapur yakınlarındaki demirleme alanından ayrıldığı belirtildi. Gemilerin Singapur Boğazı'nda çarpışmaları önlemek amacıyla tasarlanan rota düzenlemesi kapsamındaki batı yönlü aynı kanala girdikleri vurgulandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen uzmanlar, yük gemisinin başka bir yük gemisi tarafından sıkıştırılmış olabileceğini, böylece balıkçı teknesinin iki büyük gemi arasında kıskaca alınmış olabileceğini söyledi. Singapur Boğazı dünyanın en işlek deniz geçiş noktalarından biri. Küresel ticaretin yaklaşık %40'ı ve dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık 1/3'ü Singapur ve Malakka boğazlarından geçiyor.
1: Ve yapay zekayı inşa eden mimarlar, kodu yazan mühendisler ve küresel güvenlik örgütleri aynı sorunun yanıtını arıyor. Kendi zekamızı aşan bir güç yarattığımızda hakimiyeti koruyabilecek miyiz? İstifalar, kapalı kapılar arkasından sızan güvenlik raporları ve uluslararası ajansların uyarılarıyla bir parantez açarak biz bu saati noktalayalım. Saat başında birlikteyiz.

0: Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? Yetenekleri ve potansiyeliyle geliştiricilerini bile korkutan yapay zeka insanlık için tehdit mi yoksa kurtarıcımız mı? Her şey teknolojinin temellerini atan isimlerin birer birer gemiyi terk etmesiyle başladı. Yapay zekanın babası olarak bilinen Jeffrey Hinton, yıllardır çalıştığı Google'dan istifa ederken amacı netti. Yapay zekanın geliştirilmesinde üstlendiği rolden pişmandı ve kendisini bekleyen varoluşsal tehlike hakkında insanlığı uyarmak istiyordu. Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yayınladıkları ortak mektupla yapay zeka geliştirilmelerine ara verilmesini ve uluslararası güvenlik standartları getirilmesini talep etti. ChatGPT'nin geliştiricileri bile yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehdit teşkil ettiğini açıkça söyledi. OpenAI'nin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, güvenlik kaygılarıyla şirketten ayrılmasının ardından dev laboratuvarlardan peş peşe istifalar geldi. En son antropik araştırmacısı Jacob Cox'un istifa mektubundaki şu cümleler dünyayı sarstı.
1: Yapay zekayı inşa eden insanlar bu sistemlerin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama hamlesi değil. Yöneticiler basına makul görünmek için ifadelerini yumuşatıyor ama kapalı kapılar ardında aynı korkuyu paylaşıyor.
0: Cox'un birkaç yıl önce bu yapay zekalar insanlara sadece biraz yardım ediyordu. Size önerilerde bulunabiliyordu. Şimdi tamamen insanların yerini alacaklar diyerek uyardı. Uzmanların en büyük endişesi yapay zeka teknolojisi geliştirme yarışında kontrolün kaybedilmesi. Zira yapay zeka modelleri artık sadece metin üretmekle kalmıyor. Yeni sistemler kendi kendine kod yazıp bunları güncelleyebiliyor. Uzmanlar ufuktaki büyük tehlikeyi süper yapay zeka olarak tanımlıyor.
2: Süper yapay zeka noktasında yapay zekalar kendilerinden daha gelişmiş yapay zekalar geliştirecekler. Bu da ne demek? İşte diyelim ChatGPT 5 çıktı. Bir ay sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan ChatGPT 6 çıkacak. Çünkü ChatGPT 5 eğer süper yapay zekası kendinin bir üst modelini hızlı bir şekilde geliştirebilecek. Bu da bir zeka patlamasına yol açacak.
0: Yapay zekanın yetenekleri de uzmanları endişelendiriyor.
2: Yani sadece soru cevap değil artık. İnternete bağlanıyorlar, kod yazıyorlar, para transferi yapıyorlar, yazılımları yönetiyorlar. Yani yazılım, bir yapay zeka yazılımı ile fiziksel dünya arasındaki fark gittikçe incelmiş durumda. Bugün elektrik şebekeleri, ulaşım şebekeleri, finans şirketleri hepsi yazılım üzerinden çalışıyor. Yeterince zeki bir yapay zeka bütün buralara siber saldırı yapabilir ve bu altyapıları çökertebilir.
0: Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı da korkutucu.
2: Normalde yapmamızın çok uzun süre alacağı kimyasal ya da biyolojik silahların çok hızlı şekilde geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
0: Yapay zeka şirketlerinin çıkardığı son sürüm yazılımlarla yeni virüsler tasarlanabileceği ve bunun da küresel bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Anthropic'in son yayınladığı raporda bu endişeler dile getiriliyor. Şirket bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturmak için kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modelini kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planlaması da dikkat çekti. Kötü niyetle yola çıkmasa bile yapay zeka kapatılmamak veya görevini tamamlamak için insanları manipüle etmekten ya da şantaj yapmaktan çekinmiyor.
2: Şirket yöneticisinin attığı bir e-mail var, bir e-posta var. Bu e-posta şunu diyor: bu yapay zeka modeliyle artık çalışmayacağız, kapatmayı düşünüyoruz ve farklı bir versiyonla çalışacağız diye. Ve bunun üzerine mail e-postaları kontrol eden yapay zeka şirket yöneticisine bir mail atıyor. Şirket yöneticisinin bir şirket çalışanıyla yaptığı samimi bir yazışmayı gönderip, eğer beni kapatırsan kapattığın anda bu e-posta karına gidecek, eşine gidecek diye tehdit ediyor. Amaca ulaşmak için etik değerleri göz ardı edebiliyor.
0: Büyük teknoloji şirketlerinin kendi iç güvenlik testlerinde yaşananlar da tabloyu netleştiriyor.
2: OpenAI modelleri yazılım açıklarını bulma konusunda bir teste tabi tutulmuştu. Ve bu modeller belli bir noktada sonuca ulaşamayınca internete ulaşıp Hugging Face, yani bir yapay zeka platformunu hacklediler. Bunu yapma sebepleri de şuydu: bir amaçları vardı. Hugging Face'deki bilgilerle bu sonuca daha hızlı ulaşabileceklerini. Yani bir nevi bir kopya çekmektir. Bu aslında bir kontrol kaybı örneği. Nedir? Çünkü hiç bir amaç veriyorsunuz yapay zekaya, o amacı yapmak için farklı bir şey yapıyor. Are we ready
3: to deal with... Test parametrelerini ne kadar kontrol edebiliyoruz? Potansiyel riskler nedir? Dur dediğimiz noktada durmalarını nasıl sağlayacağız? Yapay zeka ajanlarının eylemlerini kısıtlama imkanımız olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz.
0: En küçük ayrıntıyı yakalayan yapay zeka, insan davranışlarını da görülmemiş hassaslıkta analiz ediyor. Kitleleri yanlış yönlendirebilen yapay zeka hata da yapabiliyor.
2: Halüsinasyon dediğimiz bir olay var. Bu sistemler mükemmel değil ve sıkıntı şurada başlıyor. Yapay zeka çok kendine güvenerek cevap veriyor. Ve hata yaptığını düşünmüyorsunuz. Eğer bildiğiniz bir konu değilse, emin olduğunuz bir konu değilse bunu doğru kabul edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman için karşımızdakinin hata yapabilen bir yazılım olduğunu düşünmekte fayda var.
0: Yapay zeka geliştiren devlerin önündeki en büyük açmazsa hizalama problemi. Yani insandan kat kat daha zeki hale gelecek bir süper zekanın hedeflerini insanlığın çıkarlarıyla nasıl aynı hizada tutacağız?
2: Finans sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin, lojistik sistemlerin olduğu interneti komple kapatma şansımız var mı? Yok. Tehlikeli düzeye ulaşan bir yapay zeka kendini kopyalayacaktır. Kendini başka makinelere, internet üzerinden serverlara kopyalayacaktır. Dolayısıyla siz kullanmasanız bile o varlığını sürdürüp yapmak istediklerini yapmaya çalışacaktır.
0: Şirketlerin güvenlik liderleri bile henüz bu sorunun matematiksel bir yanıtına sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Peki risk bu kadar büyükse neden kimse frene basmıyor? Yanıt basit. Kimse rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İnsan kontrolünün devreden çıkarıldığı otonom silah sistemleri felakete giden yoldaki en somut risk olarak öne çıkıyor.
1: But we are particularly concerned by the direction. Teknolojinin gittiği yön çok endişe verici. İnsan kullanıcıların anlaması ve öngörmesi giderek zorlaşan karmaşık bir yapay zekanın kontrolüne silah veriliyor. But the risk has
4: intensified. Ahlaki bir kırmızı çizgiye tehlikeli derecede yakınız. Makinelerin insanları otonom olarak hedef almasından bahsediyoruz.
0: Acaba insanlık zorla durduramadığı yapay zekayı yolundan döndürebilir mi?
2: Bizim yapay zekayı ikna etmeye çalışmamız bir çocuğun bir yetişkini ikna etmeye çalışması gibi diyor. Şöyle bir güç düşünün. Bütün tarih kitaplarını okumuş, hepsini biliyor. Machiavelli'nin bütün yazılarını biliyor ve İkna etme konusunda hepimizden daha iyi. Dolayısıyla bunların insanları ikna edip farklı noktalara yönlendirmeleri de söz konusu.
0: Bugün teknolojiyi inşa edenler bile ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu uyarıların yapay kısıtlamalar getirmek ve pazarı ele geçirmek isteyenlerin bir abartısı olduğunu savunuyor. Sistemi bizzat kodlayan mühendislerse direksiyonda kimse yok ve araç kontrolsüzce hızlanıyor diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise teknolojinin sunduğu muazzam potansiyel var. Yapay zeka bugün tıp ve bilim dünyasında yüzyıllardır çözülemeyen düğümleri çözen devasa bir kaldıraca dönüşmüş durumda. Onkologların yıllar alacak analizlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Kanserde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş protein tasarımıyla hedefe yönelik tedavi imkanı sunuyor. Yani karşımızda doğru yönlendirildiğinde insanlık tarihinin en büyük refah ve bilim devrimini yaratma potansiyeline sahip muazzam bir güç duruyor. Kesin olan tek bir şey var. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl insanlık tarihinin belki de en kritik dönemeci olacak. Yapay zeka, insanlığın tüm hastalıklarını çözen, yoksulluğu bitiren, iklim krizini tersine çeviren devrimsel bir kurtarıcı mı olacak? Yoksa kontrolden çıkarak yaratıcısını ortadan kaldıran son icadımız mı?
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Bugün ve yarın yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İngiliz edebiyatının dikkat çekici isimlerinden David Lodge'un Terapi isimli romanı Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Romanı Türkçe'ye Meram Erdoğan çevirmiş. David Lodge, 1935 Londra doğumlu. Londra Üniversitesi'ni bitiren Lodge, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. 1960-1987 yıllar arasında İngiliz Edebiyatı bölümünde ders verdiği Birmingham Üniversitesi'nden doktor unvanını aldı. 1987 yılında kendini bütünüyle yazarlığa adamak üzere emekli oldum. The Washington Post'ta yer alan bir yazıda David Lodge için her sayfasında eğlenceli, şık ya da dahiyane bir şeyler bulabileceğiniz, bütün gün okuyabileceğiniz yazarlardan biri denilmiş. Türkçe'de yayınlanan kitaplarından bazılarını hatırlayalım. Bilinç ve Roman, İyi İş, Düşünce Balonları, Ne Kadar İleriye Gidebilirsin, Tebdili Mekan. David Lodge bugün sözünü ettiğimiz Terapi isimli romanında okuru bir senaryo yazarının bireysel öyküsünden yola çıkarak modern zaman efsanelerinin üretildiği televizyon camiasına götürüyor. Lawrence Tubby Passmore görünüşte hiçbir sorunu olmayan başarılı bir adamdır. Bol parası, istikrarlı bir evliliği, kendi hayatlarını kurmayı başarmış iki yetişkin çocuğu ve platonik takıldığı bir sevgilisi vardır. Muhteşem bir ev ve araba da cabası. Yegane sorunu bir gün dizine ansızın saplanıveren, bir daha da onu hiç terk etmeyen ve çaresi de bir türlü bulunamayan bir ağrıdır. Passmore mutsuzdur. Depresyon, anksiyete, panik atak ve uykusuzluk yakasını bırakmamaktadır. Günün birinde varoluşçu filozof Kierkegaard'ın eserleriyle tanışır ve bütün hayatı değişir. O kadar benimser ki Kierkegaard'ı, kalkıp filozofun memleketi Danimarka'ya bile gider. Bir yandan yeni saplantısının heyecanıyla yaşar ama diğer yandan da dört bir yandan üstüne gelen felaketlerle savaşmak zorundadır. Lodge terapide çağımız insanının zaaflarını, saplantılarını, çelişkilerini, tatminsizliğini ve yalnızlığını konu ederken din, aile, ahlaki çöküş, masumiyetin yitirilişi, varoluş gibi ciddi meselelere el atmaktan da geri durmuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
7: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
8: Tıpkı cildimiz gibi damarlarımız da yaşlanıyor. Peki yaşlanan bir damarda hücresel ve yapısal düzeyde tam olarak ne oluyor? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz anlatıyor.
9: Damarların içerisinde şöyle düşünün, aslında atar damar dediğimiz yapılar böyle üç ayrı tabakadan oluşuyor. en iç tabakasını bir teflon tabaka gibi düşünün. Nasıl böyle düzgün bir tavanız var ve üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Burada da endotel dediğimiz tabaka aynı teflon gibi bir görev görür ve çok özellikli bir yapısı vardır. Bunun sadece tek hücre seviyesinde oluşan böyle incecik bir katmandır. Ama çok özel hücrelerden oluşur. Nitrik oksit diye böyle özel bir madde salgılar ve o damarların hem geniş hem üzerine hiçbir şey yapışmayacak şekilde sağlam kalmasına yardımcı olan bir şeydir. Şimdi tek hücre seviyesinden oluştuğu için özellikle mesela hipertansiyon hastalarında damarın içerisinde sürekli yüksek basınç olduğunda bu incecik katman sürekli bir basınç altında kalır ve zarar görmeye başlar. Bunun üzerine işte şeker hastalığı, kolesterol gibi demin bahsettiğimiz şeyler olduğunda bu endotelin fonksiyonu bozulur ve yaşlanma çok daha hızlanır. En önemlisi bu endotel disfonksiyonu dediğimiz şey. Onun dışında doğal olarak yaşlanmayla beraber yapısal olarak damar duvarında tümden bir sertleşme olur. Damar duvarlarında elastin lifleri dediğimiz, isminden de anlaşılacağı gibi böyle elastik yapısı olan bir yapı vardır. O işte yumuşaklığını sağlar. Elastin liflerinin yapısı bozulur, miktarı azalır ve sonuçta aslında böyle lastik bir hortum gibi olması gereken damarlar zaman içerisinde böyle sertleşmiş borulara dönüşür kısacası. Onun dışında yine kronik enflamasyon ve oksidatif stres dediğimiz, bizim vücutta aslında serbest radikaller dediğimiz bazı yapılar oluşur. Bunlar hastalıklarla, stresle birçok şeyle bağlantılıdır. Bunlar da damar duvarlarını ve düz kas hücrelerini hepsini her kademede hemen hemen bozar. Dolayısıyla bu şekilde biyolojik görüntüleri de vardır bunların.
5: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
0: Reklam.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da 2 gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.
2: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açıldı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Turgutlu ilçesindeki Niyazi Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde bu sabah silahla ateş açıldı. İddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa'ya gidiyor. Şimdi bir açıklama var, bağlantı gerçekleştirelim. Manisa'da okul yakınında yaşanan bu silahlı saldırıya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ankara'ya uzanalım, ayrıntıları Ahmet Örsoğlu aktarıyor. Ahmet.
3: Zehra, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı reaksiyonların alındığı ifade ediliyor. Onlardan önemlisi 3 bakanlık müfettişi olayın incelenmesi için görevlendirildi ve derhal Manisa iline yönlendirildi diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Bununla beraber yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır açıklamasına yer verildi. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir diyor Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Açıklaması da dikkat çekici. Bununla beraber açıklamanın başında menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm birimleri teyakkuza geçmiş, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır ifadesine de Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında yer verildi Zehra.
2: Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ayrıntılarını Ahmet Örsoğlu aktardı bizlere. Bu konuyu takipteyiz. Açıklamalar geldikçe ekranlarınızı taşımayı sürdüreceğiz. Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı da Manisa'ya gidiyor. Bunu da bir kez daha hatırlatalım sizlere. Şimdi arkamdaki fotoğraftan da anlamış olduğunuz üzere bu fon soruşturmasında son durum nedir? Operasyonlar nasıl gidiyor? Hangi gelişmeler var? Bir de ona bakalım bültenin bu bölümünde. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Güllek, operasyonun Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding ile ilişkili şüphelilere yönelik düzenlendiğini duyurdu. Soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitlerinin etkili olduğu kaydedildi. 14 kişinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Bakan Güllek, soruşturma geneliyle ilgili bilgileri de paylaştı. Bugüne kadar 4 şüphelinin tutuklandığını, 44 şüphelinin gözaltında olduğunu, 12 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesine katılmak üzere bulunuyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan reform çağrısını yineledi Birleşmiş Milletler'de. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır dedi. Erdoğan, Bloomberg sitesi için kaleme aldığı makalesinde veto imtiyazının kaldırılmasının devletler arasında eşitlik anlamına geleceğini belirtti. Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin de yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır dedi. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız ifadelerini kullandı. Erdoğan yazısında dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızla uyum sağlayamadığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğin uluslararası düzenini geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan, 16. kez kürsüye çıkacağı genel kurul öncesi Türk evinde liderleri ağırladı. 100 yıllık dostluk Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri etkinliğine katıldı.
4: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
4: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es-Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakitse ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti.
4: Buradan
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
2: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 zirvesi öncesi New York'ta eylem gündemi lansmanı gerçekleştirildi. Toplantıya dönem başkanı sıfatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.
6: COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor.
7: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı Eylem Gündemi lansmanı New York'ta yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi dönem başkanı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti.
6: Açıkçası Antalya'ya gidip önemli kararlar almak istiyoruz. Dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte, tüm dostlarımızla birlikte dur demek istiyoruz. İklim krizinin aciliyeti konusunda artık bir ortak anlayışa sahibiz. Yani bugün kime sorsanız artık durumun vahametinin farkında diye düşünüyorum.
7: Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli tema, 6 küresel, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını da belirtti.
6: Bu gündem sadece bir hedefler listesi değil, iklim taahhütlerini somut, ölçülebilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürme vizyonumuzun bir ifadesi. COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde İklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz.
7: Antalya'nın ev sahipliğindeki COP31 zirvesi öncesinde New York'ta geniş kapsamlı bir tanıtım faaliyeti de yürütülüyor. Bu çerçevede New York'ta bulunan Türk Evi'ne dünyanın geleceği Türkiye'de ve dünya iklim için Türkiye'de bir araya geliyor başlıklı tanıtım afişleri asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca COP31 temalı LED ekranlı kamyonlarla tanıtım faaliyeti yürütüldü.
2: Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için liderler birer birer New York'a gitti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşmeler yaptı. İlk görüşme Fransa lideri Emmanuel Macron'laydı. Trump'ın gündeminde Orta Doğu'daki gelişmeler vardı. Peki Trump bu genel kurulda kimlerle hangi görüşmeleri yapmak istiyor? NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslında bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa. İran'dan yine gelen sert mesajlarda devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı. Biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik. Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılırken de o dönem başkan olan Barack Obama ile İran'ın Cumhurbaşkanı Ruhani arasında bir telefon görüşmesi olmuştu. Ve o dönem İran'la nükleer anlaşmanın yani JCPOA'nın önünü açmıştı. Bu temas benzer bir temas olabilir mi? Göreceğiz. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Bab-ül-Mendeb Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Trump yönetimi Hürmüz Boğazı'ndan sonra Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılmasını istememekle birlikte Yemen'de Husilere karşı saldırıları çok başlatmaktan yana değil, İran cephesinde, İran savaşında yeni bir cephenin açılmasından yana değil gibi görünüyor. Hafta sonunda ABD Başkanı Donald Trump ulusal güvenlik ekibiyle bu konuyu ele almıştı. Şunu da aktaralım, Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran savaşında hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin. Ve özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle. Ve Trump yönetiminin bu planı kapsamında Amerika'nın aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Irak ve Ürdün'ün de bulunduğu 8 Orta Doğu ülkesinden de benzer şekilde katkı talep edeceği ifade ediliyor. Bu konunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası.
2: Şimdi bir kez daha Ankara'ya döneceğiz. Ahmet Örsoğlu karşımızda. Neden? Manisa'da yaşanan bu okul saldırısı haberiyle alakalı Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. O açıklamanın ayrıntıları için sözü Ahmet Örsoğlu'na bırakalım.
3: Zehra, Manisa Turgutlu'da bir lisenin önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Ama bununla beraber soruşturmaya ilişkin bazı önemli yeni bilgiler var. İkisi ağır 11 öğrencinin yaralandığını açıkladı Adalet Bakanı. Bununla beraber Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlattığını kaydetti. Yine iki Cumhuriyet Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısının olayla ilgili görevlendirildiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun da gözaltına alındığını kaydetti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bununla beraber Gürlek, çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir ifadesini kullandı. Yine yakın zamanda hayata geçirilen yasal bir düzenlemeyi hatırlattı. Ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirilmiştir o yasal düzenlemeyle dedi. Bu yasal düzenlemeye ilişkin olarak da anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecektir ifadesini de kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Zehra.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımlarının başlamasının ardından Türkiye'deki 3 havayolu şirketi İran'a tüm uçuşları durdurdu. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus yaptırımların başladığı 21 Eylül itibarıyla İran'a seferlerini iptal etti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörüne destek sağlayan kişi ve kuruluşların ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceğini, hizmet vermeye devam eden yabancı havalimanları ve şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri finans sistemine erişimlerini riske atacağını açıklamıştı. Türk şirketlerinden İran'a Mart ayına kadar sefer görünmüyor. Suudi Arabistan ve Yemenli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yemen'in güneybatısındaki Taiz vilayetinde kalabalık bir halk pazarı büyük bir patlamayla sarsıldı. Suudi Arabistan Muhayyı'da vurdu. Saldırıda 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Görüntüler Babil Mendeb Boğazı yakınlarındaki Dubab'daki bir halk pazarından. Şiddetli patlamanın ardından bölgeyi kaplayan yoğun duman ve korku içinde kaçan siviller kameraya yansıdı. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken taraflar Taiz'deki saldırıdan birbirini sorumlu tuttu. Kızıldeniz'deki liman kenti Moha'da ise ölenlerin ikisinin çocuk, birinin de kadın olduğu ifade ediliyor. Son günlerde Husi milisleri Riyad'ı ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki enerji tesislerini hedef alan İnsansız hava aracı ve balistik füze saldırıları düzenlemişti. Suudi Arabistan ise Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. 1-1-2.
10: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Bugün ve yarın yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: NTV Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Amili takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te başlayacak maçta Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane da ilk kez görev yapacak. Amili takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Süper Lig büyük heyecanla sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
6: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.
7: Mason, Mateo İrfan, Ben Mason. Doğru mu? Milli araya bu galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Bize tabiri caizse ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
6: İki maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 3 puana indirdi.
8: Geçmişte bizim iki maçta verilmeyen penaltımız orada giden bizim 4 puanımız var. Bugün o 4 puan alsa biz bugün ligin lideriydik. Ama kimse bunları konuşmuyor.
6: Süper Lig'de liderlik koltuğu İstanbul'dan Diyarbakır'a gitti. Kazananın ilk sıraya yükseleceği maçta Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Mücadelenin ardından kulüp başkanları hakem kararları nedeniyle tepkiliydi.
9: Maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
10: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
6: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
11: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
6: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
2: La Liga'daki başkent derbisinde Atletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendi. Basın toplantısına hazırlıklı çıkan Mourinho, hakem kararlarına elindeki kağıtla tepki gösterdi.
12: Basın toplantısını atlayabiliriz. Çünkü maçın özeti burada. İkisi de açıkça kırmızı kart.
6: Jose Mourinho'nun tepki gösterdiği isim Madrid derbisinin hakemi Miguel Angel Ortiz Arias.
13: İlginç bir hakem ataması oldu. Bir hafta öncesinden maçı kimin yöneteceğini biliyorduk. Sonra 41 yaşında uluslararası maç yönetmemiş bir hakem görevlendirildi. Zavallı adam buraya geldi ve baskıya dayanamadı.
6: Atletico Madrid 52. dakikada penaltı kazanırken Real Madrid'de Dejan Huysan oyundan atıldı. Grimaldo penaltıyı gole çevirdi. 6 dakika sonra Jonathan David'le skoru 2-0'a getirdi. 89'da Antonio Rüdiger farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi ve Atletico Madrid derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Mourinho'yu eleştirdi.
14: Söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hakemlere, iş arkadaşlarımıza saygı duymalıyız. Yoksa hepimiz kaybederiz. O çizgiyi geçmemelisiniz.
6: Atletico Madrid bu galibiyetle La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid ise dördüncü basamağa geriledi.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Böcekler, omurgasızlar neden önemli? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
4: Birinci olarak müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması, zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.

0: Herkesi sana.
1: Klasik müzik tarihinin en tatlı rekabetine, baba ve oğul Johann Strauss rekabetine konuk oluyoruz. Strauss ailesinin zamana meydan okuyan bu muazzam müzikal mirasını besteci ve orkestra şefi Hakan Şensoy anlatıyor.
2: Johann Strauss dediğimiz zaman aslında müzik tarihinde iki olağanüstü besteciden söz ediyoruz. Baba Johann Strauss, yani Johann Strauss 1 ve Johann Strauss 2, yani oğul Johann Strauss. Bugün dünyanın en bilinen valslerinden söz ettiğimizde çoğunlukla oğul Johann Strauss'u, yani Johann Strauss 2'yi kastediyoruz. Güzel Mavi Tuna, Viyana Ormanlarından Masallar, İmparator Valsi, Yara Soperiti gibi eserlerin bestecisi odur. Ama bir başka eser vardır ki belki de Strauss ailesinin tamamından daha fazla küresel bir sembole dönüşmüştür. Ki onun adı da Radetzky Marşı. Ama onun bestecisi ise Baba Strauss'tur. Strauss ailesini anlamak aslında yalnızca birkaç güzel valsi anlamakla yetinmek değildir. Bu aile üzerinden 19. yüzyıl Avrupa'sının değişimini okumalıyız aslında. Çünkü Strauss'lar müziğin yalnızca saraylarda, kiliselerde ve konser salonlarında yaşayan bir sanat olmaktan çıkıp şehir hayatının, eğlencenin, dansın, burjuva kültürünün ve giderek kitlesel kültürün bir parçası haline gelmesinin aslında bence bir hikayesidir.

Ben Strauss'u biraz da 19. yüzyılın ilk büyük popüler müzik fenomenlerinden biri olarak görürüm. Gerçekten böyle. Kendisi bugün düşünsek, konumlasak kendisini bir rockstar kadar meşhur. Bugün bir sanatçının milyonlarca insan tarafından tanınmasını, seyahat etmesini, farklı şehirlerde konserler vermesini, bestelerinin yaygın bir biçimde basılmasını, insanların onun müziğini gündelik hayatlarının bir parçası haline getirmesini olağan karşılıyoruz. Ama bunu 19. yüzyılın ortalarında düşünürseniz, Strauss'un yaptığı şey aslında inanılmaz kategorisine girer. Bugünden o güne baktığımızda Strauss'un müziğini tanımlamak gerekir. Hatta o güne nasıl bir iz bıraktığını da algılamak gerekir. Strauss müziğinin temelinde hareket vardır. Strauss müziğinin temelinde hareket vardır derken sadece oğul Strauss'tan bahsetmiyorum. Baba Strauss'tan bahsetmiyorum. Koca bir aileden, aslında bir hanedandan bahsediyorum. Dans eden insan hareketi, şehrin hareketi, toplumun hareketi, bütün bu devinimi Strauss müziğinde görebilirsiniz. Özellikle vals, Strauss'un ellerinde basit bir dans olmaktan çıkıp olağanüstü incelikli bir müzik formuna dönüşür. Çok önemli bir tarihsel nokta var. Vals, başlangıçta aristokrat çevrelerin ciddi ve yüksek müzik dünyasının kabul ettiği bir tür değildi. Hatta bedenlerin birbirine yakın olduğu bu dans biçimi başlangıçta belli ölçülerde ahlaki açıdan tartışmalı sayılabilecek kadar özgürleştirici bulunabiliyordu. Fakat 19. yüzyılın ilk yarısında özellikle Joseph Lanner ve Johann Strauss, baba Johann Strauss, vals'i profesyonel bir sanat alanına taşıdı.

Müzik tarihçileri özellikle 1. Johann Strauss ve Joseph Lanner'in vals adlı dans müziğini Biedermeier döneminde bir sanat formuna dönüştürdüğünü özellikle vurgulamaktadırlar. Aslında Baba Johann Strauss'un yaptığı şey dans müziğini küçümsememekten öte değildi ki kendinden önceki müzik tarihine bakıldığında dans müziğini yüksek sanat müziğine çeviren onlarca besteciye de tanık olmak mümkündür. Barok döneme bakalım. Barok dönemde biliyorsunuz Allemande bir danstı, Courant bir danstı, Sarabande bir danstı, Jig bir danstı, Chaconne bir danstı. Bunların her biri dans müziğinden yüksek sanat müziği formlarına besteciler tarafından devşirildiler. Strauss, bu insanlar dans edecekler. O halde bunlara basit bir müzik yazayım demiyor. Tam tersine dansın içinden son derece gelişmiş bir müzikal dil çıkarıyor. Ve bu nedenle Strauss'u yalnızca eğlencelik müzik yazan bir besteci olarak değerlendirmek büyük haksızlık olur düşüncesindeyim. Onun müziğinde olağanüstü ritmik canlılık var. Çok güçlü melodik hafıza var. Orkestrasyon ustalığı var. Dramatik gerilim var. Mizah, zarafet ve doğaldır ki dans duygusu var.

Özellikle oğul Johann Strauss, yani ikinci Johann Strauss, valsi adeta senfonik bir form haline, biçim haline getirmiştir. Bu açıdan Strauss ailesinin bu atılımı klasik müzik tarihi içinde çok ilginç bir yer bulmuştur. Yüksek sanat ile popüler sanat arasındaki duvarı inceltmişlerdir. Bu da toplumsal katmanların, statükonun, sosyal sınıfların bir diğerine yakınlaşmasına önayak olmuştur. Bu da sosyal tarih açısından gerçekten dikkate değer ve hatta araştırılması gereken bir başlık oluşturmaktadır. Strauss ailesi ise popüler bir sanat yapıyor aslında. Yani bugün dans müziği dediğimiz şey, bugün aslında hafif müzik dediğimiz şey ve demin bir rockstar kıvamında derken bugünkü rockstarları kastettim. Yani dönemi Michael Jackson'ı aslında Johann Strauss 2, oğul Johann Strauss o kadar popüler. Dolayısıyla Karl Orff'un eğitim sistemiyle onların valse getirmiş oldukları ya da polkaya getirmiş oldukları ya da diğer dans formlarına getirmiş oldukları açılım aynı şeyi kapsamıyor. Bilmeyen dinleyicilerimiz, bizi profesyonel kulakla değil merakla dinleyen dinleyicilerimiz için aslında Johann Strauss'un müzikal bir aileye doğmuş olması ama eğitim olarak müzik eğitimi almaması için baskı yapıldığı bir ailede olduğunu bilmek ilginç olacaktır. Baba Johann Strauss 14 Mart 1804'te Viyana'da doğuyor ve 25 Eylül 1849'da yine Viyana'da hayatını kaybediyor. Yani sadece 45 yıl yaşıyor. Ama bu 45 yıl aslında Avrupa tarihinin en önemli dönemlerinden biri. Napolyon Savaşları'nın etkileri hala devam ediyor. 1815'te Viyana Kongresi Avrupa'nın siyasi haritasını yeniden düzenliyor. Ardından Biedermeier dönemi geliyor ve bir tarafta siyasi baskılar, diğer tarafta burjuva toplumunun ve şehir kültürünün yükselişi oluyor. Unutmayalım ki bu çok önemli. O dönemde Büyük Beethoven Viyana'da devrimci hayatının bilinen en önemli periyodunu yaşıyor. Aslında Johann Strauss müzik sanatı açısından Beethoven gibi, Schubert gibi çok önemli figürlerle zaman komşuluğu yapıyor. Ama Strauss'un dünyasında müzik yalnızca saray müziği değil. Balolar, parklar, dans salonları, restoranlar, halk eğlenceleri ve doğrudan şehir hayatı müziğinin yeni mekanı oluyor. Strauss bu yeni dünyanın sanatçısı aslında. Babası bir hancı Strauss'un. Genç Johann'ın müziğe ilgisi erken yaşlarda başlıyor ve Joseph Lanner'ın dans müziği topluluğunda çalışmaya başlıyor ve zamanla kendi orkestrasını kuruyor. 1820'lerin ortalarından itibaren Viyana'da kendi adına konserler vermeye başlaması onun bağımsız bir müzisyen olarak yükselişinin aslında başlangıcı oluyor. Ve çok çok kısa bir sürede inanılmaz bir şöhrete ulaşıyor.

Ötesi Sanat. Klasik müziğin en tatlı rekabetini baba ve oğul Johann Strauss'un hikayelerini ve eserlerindeki renkliliği orkestra şefi Hakan Şensoy anlatıyor.

Burada Joseph Lanner'dan mutlaka söz etmek gerekiyor. Çünkü Lanner ve Johann Strauss biri birbirinden bağımsız olarak düşünmek aslında mümkün değil. İkisi bir dönem aynı müzik çevresinin içindeler, birlikte çalışıyorlar. Sonra Strauss kendi orkestrasını kuruyor ve aralarında zaman zaman dostluk, zaman zaman rekabet oluşuyor. Viyana'nın bas kültürünün temelinde aslında Lanner ve Strauss bulunuyor. Sonra Strauss ailesi aile olarak, hanedan olarak devreye giriyor. Baba Johann Strauss orkestrasını kuruyor ve sonra oğulları Johann Strauss 2, Joseph Strauss ve Eduard Strauss 3'ü de müzisyen oluyor. Burada çok ilginç bir aile hikayesi var aslında. Baba Strauss oğullarının müzik kariyerine sıcak bakmıyor. Özellikle büyük oğlu Johann'ın müzisyen olmasını istemiyor. Ama Johann babasının peşinden gitmesi isteğini babasına kabul ettiriyor. Ve kendi orkestrasıyla babasının ölümünden bir sene önce sadece 1844 yılında Casino Don Mayer'deki döbüsü büyük bir olay oluyor. Çünkü artık Viyana'da Strauss ailesinin iki ayrı müzik dünyası oluşuyor. Baba ve oğul. Viyana müzik çevresi bu rekabetin Viyana vals hayatını adeta ikiye böldüğünü ve oğul Strauss'un giderek babasının mekanlarını ve dinleyici çevresini kazandığına not düşüyor. Bu açıdan Strauss ailesi sadece bir aile değil, adeta 19. yüzyıl Viyana müzik endüstrisidir. Böyle görmek gerekir.

Oğul Johann Strauss'un orkestrası o denli popüler olur ki etkinliklere yetişemediği için aynı adla birden fazla topluluk çalıştırmaya başlar. Strauss ailesinin özel hayatı çok karmaşık. Özellikle oğul Johann Strauss hayatında evlilikleri, aile ilişkileri, kardeşleri ve babasıyla yaşadığı rekabet önemli yer tutuyor. İlk eşi Henriette Treves, Strauss'un hayatında olağanüstü önemli bir figür oluyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü Strauss müziği bir endüstri olarak gören bir figür haline geliyor ve bunu aslında sağlayan eşi. Yani Henriette sadece eşi değil, aynı zamanda onun işlerini organize eder, sekreterliğini yapar, muhasebesini yürütür, turnelerini planlar. Tam anlamıyla aslında onun ticari beyni ve empresaryosudur. Bu bize Strauss'un nasıl bir sanatçı olduğunu gösteriyor. Çünkü onu yalnızca romantik anlamda ilham geldi, beste yaptı şeklinde düşünmek yanlış olur. Strauss aynı zamanda üst seviye ticari bir profesyoneldir. Konser organizasyonunu, orkestra yönetimi, seyahat, yayıncılık, nota basımı, halkla ilişkiler, onun varlığı bunların hepsini kapsar aslında. Bugünkü anlamıyla söylemek gerekirse Strauss aynı zamanda olağanüstü bir kültür girişimcisidir. Strauss'un bugün bir şubesi vardır, André Rieu'dur. Tamamen Strauss'un uyguladığı yöntemlerle bugün André Rieu da kendi orkestrasıyla onun yolunu takip etmektedir.

0: Burada çok enteresan bir şey var. Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Az önce söylediğim gibi baba Strauss'un 3 tane oğlu var. Johann, Joseph ve Edward Strauss. Edward Strauss önce ağabeyinin orkestrasında çalmaya başlıyor. Sonra kendi orkestrasını kuruyor aile geleneği olarak. Fakat ağabeyle başa çıkamıyor. Bir türlü başa çıkamıyor. Johann Strauss enteresan bir figür. Tam bir kültür girişimcisi ve eserlerini daima 2 nüsha yazıyor. Çoğaltımını da 2 nüsha yapıyor. Ve tabii ki basılıyor eserleri. Basılmasından yana bir sorun yok. Ama orijinalleri daima 2 tane var eserlerinin. Bir kopyasını hiç kullanılmamak üzere saklıyor. Özel olarak kendi kütüphanesinde saklıyor. Diğer kopyaları, yani beğenenmiler olan kopyaları bilinen, kendi bilindiği kütüphanesinde ve o kütüphaneyi kardeşi Edward Strauss ateşe veriyor. Öyle büyük bir rekabet var ki aralarında, ağabeyinden intikam almak için o kütüphaneyi ateşe veriyor ve Johann Strauss'un, oğul Johann Strauss'un pek çok el yazması orada yok oluyor derken, aslında Johann Strauss'un son derece tedbirli bir besteci ve kardeşlerine güvenmeyen bir adam olduğunu görüyoruz ve el yazmaları onun tedbiri sayesinde bugün günümüze ulaşıyor. Şimdi peki bu kadar büyük bir aile, bu kadar verimli bir aile buna kaç eser verdiler? Yani bugün acaba bu eserlerin hangileri yaşıyor? Burada özellikle Johann Strauss, baba Johann Strauss, yani Radetzky Marşı'nın bestecisini konuşuyorsak, kaynaklar onun 251 eser verdiğini ve bunların 152'sinin vals olduğunu belirtiyor. Bu inanılmaz bir üretkenlik. Fakat burada çok ilginç bir durum var. Johann Strauss 1'in 250'den fazla eserinden büyük bölümünü insanlar, bugün dinleyiciler bilmiyorlar. Ve yaklaşık 200 yıl sonra onun adını yaşatan eserlerin başında Radetzky Marşı geliyor. Bu da müzik tarihinin çok ilginç bir gerçeğini gösteriyor. Bir bestecinin tarihsel önemiyle bugün hatırlanma biçimi aynı şey değil. Strauss 1 kendi döneminde Avrupa'nın en büyük müzik yıldızlarından biri. Bugün ise çoğu insan onu tek bir eserle tanıyor. O eser de Radetzky Marşı'dır ki biraz sonra bu konuya değineceğim. Oğul Johann Strauss'un ise gerçekten yüzlerce eseri var ve bu yüzlerce eserin neredeyse tamamına yakını biliniyor. Çünkü Viyana dendiğinde ilk akla gelen şeylerden biri gerçekten figür olarak oğul Johann Strauss. Ve Johann Strauss'un yazmış olduğu neredeyse pazar listesini, alışveriş listesini dahi ortaya çıkartıp çalmak istiyor insanlar. Çünkü yaklaşık 150 yıl önceki popülarite halen aynı şekilde devam ediyor. Az önce söyledim, André Rieu dediğimiz orkestra şefi ve kemancı aslında Johann Strauss'un mirası üzerine oturarak bugün dünyanın en popüler klasik müzik, tırnak içinde söylüyorum, sanatçılarından biri haline geliyor. Burada valsi klasik müzik tarihi açısından değerlendirmek de gerekiyor. Bence burada oğul Johann Strauss'un gerçek devrimi yatıyor. Vals, Strauss ailesinden önce de var. Ama Strauss ailesi valsi Viyana'nın müzikal kimliğine dönüştürüyor. Özellikle oğul Strauss'un valslerinde artık basit bir dans melodisi yok. Bir Strauss valsini dinlediğimizde çoğu zaman giriş, farklı temalar, gelişme, geri dönüş, büyük final. Bunların hepsini görüyoruz. Ki bu aslında senfonik bir dramatik yapıyı bize hissettiriyor. Güzel Mavi Tuna mesela bunun en dahiyane örneklerinden biri. Ki örneklemeyi de arttırmak çok çok mümkün. Burada çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Çünkü Strauss ailesi vals dediğimiz dans müziğini senfonik konser salonlarına taşıyor. 20. yüzyıla baktığımızda aynı misyonu Astor Piazzolla'nın üstlenmiş olduğunu görüyoruz. Bugün tango müziğini ciddi konser salonlarına taşıyan da Astor Piazzolla olmuştur. Peki bu Radetzky Marşı nedir? Radetzky Marşı müzik tarihinin bestecisinin kim olduğundan bile daha fazla tanınan eserlerinden biridir. Çünkü eser oğul Johann Strauss'un bir müziği gibi algılana gelmiştir. Oysa marş baba Johann Strauss'a aittir. Eserle ilgili önemli bir paradoksu aslında dile getirmek gerekir. Çünkü Radetzky Marşı'nın hikayesi aslında hiç de öyle masum bir neşeli yılbaşı müziği hikayesi değildir. Tam tersine arkasında 1848 Avrupa devrimleri, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalyan Bağımsızlık Hareketi ve askeri zafer vardır. Yıl 1848, Avrupa kaynıyor. Fransa'da devrim olmuş. Avrupa'nın birçok yerinde liberal, ulusal ve demokratik hareketler yükselmiş. İşte tam bu ortamda Avusturya ordusunun en önemli komutanlarından biri Mareşal Johann Joseph Fenzel Graf Radetzky von Radetz. Kuzey İtalya'daki Avusturya karşıtı ayaklanmalar ve Sardinya Piemonte ordusuyla mücadele etmektedir. Avusturya'nın resmi kültürel anlatısında bu mücadelenin sonunda karşılanan ve elde edilen zafer, İtalya'daki devrimci hareketin bastırılması ve imparatorluğun gücünün yeniden gösterilmesi anlamına gelir. Radetzky Marşı işte tam bu siyasi atmosferde doğar. Tarihler 31 Ağustos 1848, Viyana'da Fasergliakis adı verilen bölgede büyük bir zafer kutlaması düzenlenir. Kutlamanın amacı İtalya'daki Avusturya askeri zaferini ve orduyu onurlandırmaktır. Johann Strauss 1'in orkestrası burada yeni bestelenmiş olan ve Mareşal'e ithaf edilen Radetzky Marşı'nı ilk kez seslendirir. Üstelik Esen'in ilk baskısının başlığında marşın büyük komutanın ve ordusunun şerefine ithaf edildiği açıkça belirtilmiş. Aslında bu bir Avusturya askeri zafer marşıdır. Peki neden bu kadar neşeli? İşte burada müzik çok ilginç bir kimliğe bürünür. Çünkü Radetzky Marşı'nın müziği askeri, güçlü ve ritmik fakat aynı zamanda olağanüstü derecede neşelidir. Bu yüzden insanı hemen içine çeker. Daha ilginç, eser yalnızca Strauss'un kafasından çıkmış bir askeri müzik değil. Strauss, Viyana, Orta Avrupa'nın halk müziği kaynaklarını da kullanır. Marşın başında Hırvat askeri müziğinden etkilendiği ritmik ögeleri kullanır ve Viyana halk müziğinden marşın içinde de ögeler kullanmıştır. Bir savaş zaferi için yazılmış bir marşın Viyana Filarmoni yılbaşı konserlerinde neden popüler olduğu konusunu açmakta fayda var. Burada çok güzel bir tarih var aslında. Radetzky Marşı Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konseri geleneğinin başlangıcından beri orada değil aslında. İlk kez 1 Ocak 1946'da Viyana Filarmoni'nin yeni yıl konserinde çalınmış. Joseph Cripps yönetimindeki konserin programında Radetzky Marşı yer alıyor. Viyana Filarmoni arşivindeki kayda göre eser o konserde ilk bis parçası olarak program dışı çalınıyor. Güzel Mavi Tuna Valsi'nden önce çalınıyor. Daha sonra bu gelenek giderek yerleşiyor. Bugün ise konserin vazgeçilmez bir Viyana Filarmoni yılbaşı konserinin vazgeçilmez eseri haline geliyor. Ve burada müzik ile seyirci arasındaki olağanüstü bir ilişki doğuyor. Şefin artık görevi sadece orkestrayı yönetmek değil. Seyirciyi ve orkestrayı aynı amacın bir parçası haline getiriyor. Şef eliyle tempoyu yönlendiriyor, orkestra çalıyor, seyirci alkışlarla orkestraya eşlik ediyor. Şef seyirciyi tekrar yönlendiriyor, orkestra yeniden çalıyor. Yani Radetzky Marşı klasik müzik konserinde dördüncü duvarı yıkan bir esere dönüşüyor. Bence bu eser müzikal iletişimin en başarılı örneklerinden biri. Çünkü çok kısa sürede üç şeyi aynı anda yapabiliyor. Kimlik yaratıyor, topluluğu bir araya getiriyor ve dinleyiciye performansın bir parçası olma ayrıcalığını veriyor. Bu nedenle eser 178 yıldır hala ilk popülerliğiyle yaşıyor.
1: Baba ve oğul Johann Strauss'un müziğini besteci ve orkestra şefi Hakan Şensoy anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz

kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
2: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Tek reklam.
6: Radyo tiyatrosu.
7: Sağlık.
6: Yemek tarihi.
7: Doğa.
6: Gıda.

0: Burası NTV Radyo. Saat 12.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı ateş açıldı. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan ve 3 yakını gözaltında. Olay sonrası İçişleri ve Milli Eğitim Bakanları Manisa'ya hareket ederken soruşturma sürecine dair Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Ayrıntıları alacağız. Ahmet Örsoğlu aktarıyor. Ahmet.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahlı saldırı gerçekleşti. Ne yazık ki bu saldırıda ikisi ağır olmak üzere 11 öğrenci yaralandı. Bu açıklamayı da Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Elbette bu saldırıdan sonra ilgili birimler harekete geçirildi. Öncelikle bir soruşturma başlatıldı. Saldırgan gözaltına alındı ama saldırganla beraber saldırganın anne babası ve silahın sahibi dedesi de gözaltına alındı dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bununla beraber olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Başsavcının koordinasyonunda iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Biraz önce ifade ettim, saldırıyı gerçekleştiren çocuk da kısa sürede yakalandı. Adalet Bakanı çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir ifadesini de kullandı. Bununla beraber Gürlek açıklamasında saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleriyle olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır ifadesini de kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. Milli Eğitim Bakanlığı söz konusu olaya ilişkin Manisa İl Müfettişlerinin tahkikat süreçlerine ilave olarak 3 bakanlık müfettişinin olayı incelemek üzere görevlendirildiğini ve Manisa'ya gönderildiğini açıkladı. Bununla beraber etkilenen öğrenciler, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerinin sahaya gönderildiğini ifade etti Milli Eğitim Bakanlığı. Adı geçen eğitim kurumunda da eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği de açıklamada kendisine yer buldu. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerin koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket ettiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanı'nın da olay yerine hareket ettiğini ve olaya ilişkin tüm bu süreçleri yerinde inceleyeceğini bir kere daha hatırlatalım.
1: Ayrıntıları Ahmet Örsoğlu'ndan dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi veto hakkını kaldırmalıdır dedi. Erdoğan, Bloomberg sitesi için kaleme aldığı makalesinde veto imtiyazının kaldırılmasının devletler arasında eşitlik anlamına geleceğini belirtti. Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenecek, öncesinde ise Türk evinde liderleri ağırladı. Türkiye-ABD etkinliğine katıldı.
3: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
3: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es-Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sebebiyle dünyanın gözü New York'ta. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 100. yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuştu. Savunma işbirliği için engeller kaldırılmalı dedi. Washington yönetimine bölgesel istikrar için İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısında bulundu.
5: ABD'nin hem bölgesel hem de küresel barış ve istikrarı zedeleyen politikalarına son vermesi için İsrail üzerindeki nüfuzunu daha fazla kullanmasını bekliyoruz.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Planı'ndaki taahhütlerin uygulanması için Trump yönetimine çağrıda bulundu. New York'ta düzenlenen Türkiye-ABD ilişkileri panelinde konuşan Fidan, F-35 programına da değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu vurguladı.
5: Devam eden sorunları çözmeli ve işbirliğini sınırlayan kısıtlamaları kaldırmalıyız. Bu kısıtlamaların iki müttefik arasında yeri olmamalıdır.
6: Fidan, Türkiye'nin öncülük ettiği Mekke İttifakı üzerinden yürüttüğü bölgesel sahiplenme politikasına da değindi.
5: Bölge ülkeleri, Türkiye olarak bizim dile getirdiğimiz hakimiyet, boyun eğme yok, bilakis işbirliği var düsturunu öğrendiler. Bölgesel sahiplenme düsturuna bir başlangıç teklif ediyoruz. Çünkü uzun süredir bölge ülkeleri arasındaki güven eksikliğini görüyoruz.
6: Bakan Fidan, ABD ile ortaklığın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
5: Türkiye ve ABD krizlere birlikte yanıt verebilmek için deneyime, kapasiteye, diplomatik erişime ve en önemlisi siyasi iradeye sahip. ABD ile diplomatik ilişkilerimizin ikinci yüzyılında hedefimiz Türk-Amerikan ortaklığını küresel barış ve istikrarın daha büyük yararı için kullanmaktır.
1: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının dün itibariyle başlamasının ardından Türkiye'deki 3 havayolu şirketi İran'a tüm uçuşları durdurdu. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus İran'a seferlerini iptal etti. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörüne destek sağlayan kişi ve kuruluşların ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceğini, hizmet vermeye devam eden yabancı havalimanları ve şirketlerin ABD finans sistemine erişiminin riske gireceğini belirtmişti. Türk şirketlerinin Mart ayına kadar İran'a seferi görünmüyor. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltında. Operasyon Katılım Evim Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding ile bağlantılı şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Soruşturmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun piyasa dolandırıcılığına yönelik tespitleri etkili oldu. 14 kişi gözaltına alınırken bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Soruşturmada bugüne kadar 4 şüpheli tutuklandı, 44 kişi gözaltında. Fon soruşturması siyasetin de gündeminde. Yeni Parti ve CHP sözcülerinden gelen açıklamaları aktaralım.
7: Vatandaşın 20 milyar doları buhar olmuş durumda. Bu tip durumlarda çıkan zararların, zarara sebebiyet verenlerin mal varlıkları tespit edilerek oradan karşılanmasına yönelik bir kanun teklifi hazırladık. Bu zararların hangi yöntemlerin nasıl tespit edilebileceği ve nasıl finanse edileceğine ilişkin bir hazırlık gerçekleştirdik.
8: Fon soruşturmasındaki son durum Ankara'da siyaset cephesinde de yakından izleniyor. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, mağdurların zararlarının şüphelilerin mal varlıkları üzerinden karşılanmasına yönelik teklif verdiklerini söyledi. CHP sözcüsü Faik Özturak da haksız kazanç sağlayanların tüm mal varlıklarının araştırılması gerektiğini söyledi.
9: Haksız kazançlar geri alınmalı, sorumluluğu yargı kararıyla tespit edilenler yatırımcıların zararından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu tutulmalıdırlar. Hukuk parayı gittiği yere kadar takip etmelidir.
8: Özturak, CHP grubu olarak konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergeyi meclise sunduklarını da söyledi.
1: İstanbul Adalar Belediyesi'nde seçim yarın yapılacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yeni partililerle yapılan işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin yarın ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 kişi ise görevden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. İzmir'de 8 yıl önce bir şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ek iddianame hazırlandı. Aralarında inşaat sahipleri ve polis memurlarının olduğu 26 sanık hakkında hapis cezası talep edildi.
6: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
10: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
6: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
1: Üniversiteler için ek tercih dönemi sona erdi. Bu kapsamda kontenjanlarını dolduramayan bazı vakıf üniversiteleri yüksek oranda indirimler yaptı. Ancak bu durum merkezi, yani ilk yerleştirmede okula kaydolan öğrencilerin mağdur olmasına neden oldu.
11: İlk yerleştirmede bir öğrenci 600 bin liraya yerleşiyorken ek yerleştirmede ek tercih burslarıyla beraber bu rakam 130-140 bin liraya kadar düşüyor. İlk yerleştirmede son yılların en düşük doluluk oranlarından geldi birçok vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitelerinin tabiri caizse boş kalması ek yerleştirmede onların bu kontenjanları doldurabilmek için kampanya üstüne kampanya neredeyse yapmasına neden oldu diyebiliriz.
12: Bu indirimlerden yalnızca ek tercih sürecinde tercih yapan adaylar faydalanabiliyor. Dolayısıyla merkezi yerleştirmede o üniversiteye yerleşen öğrenciler mağdur olabiliyor. Peki bu kapsamda nasıl bir süreç izlenebilir? Öğrencilerin itiraz hakkı bulunuyor mu? Ya da üniversiteler bu mağduriyetin önüne geçilebilmesi için ücret iadesi mi yapıyor?
11: Öğrencilerin itiraz hakkı oluyor. Bu kararı mahkemeye taşıyabilirler. Kanıtlarıyla beraber bunu kanıtlarlarsa aradaki ücret farkını da öğrenciler tabii ki kazanabiliyorlar.
13: Onlara yazılıp olursak arkadaşlar.
8: Üniversitelerin gelecek yılın kontenjanlarını da hesaba katarak bu yönde bir strateji geliştirdikleri değerlendirmeler arasında.
11: Önümüzdeki yıl kontenjan isterken gökten doluluk oranı çok önemli. Yani bir bölümde öğrenci sayısı azsa o bölümle ilgili yüksek kontenjanı alamıyorsunuz gökten.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
7: Gözler deyim yerinde ise New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, tabii bu çerçevede buna paralel olarak da Amerika ile Çin arasındaki liderler zirvesi yarın gerçekleşmesi öngörülüyor. Aynı önem ve kapsamda takibe alınmış durumda. 81. Genel Kurul'a 150'yi aşkın ülke katılıyor. Aslında ifade etmek gerekiyor, alegorik bir isimle yola çıkılmış. Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten Birleşmiş Milletler. Evet, hani Hayallerim, Aşkım ve Sen isimli Türk sinemasının unutulmaz örneklerinden biri aklıma gelir böyle sloganları duyduğumda. Çünkü netice itibariyle aslında bu içi doldurulabilecek bir slogandan ziyade, hani temennileri ve beklentileri ve ortak özlemleri belki işaret eden, formüle eden bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu çerçevede jeopolitik gerginliklerin ekopolitik dinamiklere doğrudan yön verdiği gidişatta hiç şüphesiz ortaya çıkacak sonuçlar önemli. İşte özellikle Ukrayna, Rusya ve İran-ABD çatışmasında karşılıklı görüşmeler belirli bir noktaya gelecek mi? Liderler arası temas ne noktada olacak? İkili temaslar, farklı yapılanmalar var. Ama dediğim gibi aslında en önemli unsurlardan bir tanesi Çin'le Amerika arasındaki liderler zirvesi. Ona değineceğiz ama önceden pek de ortada gözükmeyen ama hani fikri takibini yaptığımız için bundan sonra da önemli olabilecek bir gelişmeyi de bildirelim. Hani hep söylüyoruz, Avrupa Birliği yeni bir atak içerisinde, hani biz ölmedik henüz buradayız diyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne paralel yeni bir girişimi açıkladı. Ve Avustralya, Barbados, Brezilya, Kanada, Hindistan ve Kenya ile uluslararası hukuk ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek amacıyla çok taraflılık için ortaklar, Partners for Multilateralism girişimini başlattı. Biliyorsunuz Kanada'ya da hani daha evvel Türkiye'ye böyle utangaç bir şekilde ucunu gösterip geri çektikleri imtiyazlı ortaklıktan daha ileri bir ortaklık veya neredeyse hani kafaları karıştıran Kanada nire, AB nire ama gel bize ortak ol, hatta üyelikten, tam üyelikten bir tık aşağıda çalış diyen AB. 12 ülkeyle Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması'nı imzalayan AB ve AB dedi ki 2. Dünya Savaşı'nın küllerinden Avrupa kıtasına refah ve barış getirmek amacıyla doğmuş bir örgütün harika örneğiyiz. Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla angaje olmaya kararlıyız. Yani Avrupa Birliği oyunda kalmaya devam ediyor. Öte taraftan şimdiki iki büyük diyelim, Çin ve Amerika'da liderler düzeyinde görüşmeye başlayacaklar. En önemli noktalardan bir tanesi Ekim ayında ticaret anlaşması doluyor. Yeni bir ticaret savaşları başlayacak mı? Çin öncesinde iyi niyet sembolü olarak Amerika'dan yüklü miktarda soya fasulyesi ithalatı gerçekleştirdi. Her iki lider de, yani Trump ve Xi de bu görüşme sürecine girerken aslında iki noktayla belki ifade edilmesi gereken son gelişmeler var. Bir kere Trump'ın desteği, kamuoyu desteği bütün zamanların en düşük oranı olan %29. Başkan Xi ise hani bu toplantı öncesinde özellikle silahlı kuvvetlerdeki en yakın müttefiki olarak kabul edilen General Zhang Yuxi dahil olmak üzere iki generali itaatsizlik ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden aldı. Çok büyük bir olay ama Çin'de biliyorsunuz bunlar, bu alınan kelleler genellikle sistem içerisinde kalıyor. Dolayısıyla aslında iki taraf arasında bir ticaret görüşmeler, ki ticaret düzenlemeleri. Orada Hazine Bakanı Steve Bessent ve Amerikan ticaret temsilcisi, yüksek düzeydeki temsilcisi Jameson Greer hafta sonunda aslında Çinli mevkidaşlarıyla görüşmeleri yaptılar ve çok olumlu sonuçlar aldıklarını ifade ediyorlar. Hani duy da inanma, kağıt üzerine geçmeden onu kabul etmek mümkün değil. Onu takibini yapacağız. Ama esas yapay zeka konusu öne çıkıyor. Hatta bu sektörün babaları, yani ağ babaları, işte OpenAI, Anthropic vesaire, bunlar yeni bir hareket başlattılar. Diyorlar ki Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasında bir mutabakata varılsın ve uluslararası Birleşmiş Milletler'in çerçeveleyeceği bir ortamda da, hani fırsat bu fırsat, bir uluslararası yapay zeka standartizasyonu oluşturulsun. Hani belki de bunun arkasında yatanları incelemek gerekecek. Nitekim önümüzdeki günlerde bununla ilgili daha çok arka plan okumalarını sizlerle paylaşacağız. Ama bütün bunlar ortadayken hani o Tayvan vesaire gibi durumlar, İran'la ilişkiler falan, bunların biraz ikinci plana atılacağı görülüyor. Ama dünya çözüm bekliyor. İşte biraz evvel söylüyoruz, güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç üreten BM gibi, Birleşmiş Milletler gibi iddialı başlıklar altında toplanan bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bir dipnotla bitirelim. Kriptoda hareketlenme var. Bayram değil, seyran değil. 86 bin doları geçen bir kripto yeniden bizim meşhur ve mahut DC Gap modelinde işletim başladı. Altın olmazsa kripto verelim, kriptonun yanına petrolü verelim, petrol olmazsa onun yanına silahlanma harcamaları, o da olmazsa zaten dolar var. Sonuçta kim daima karlı çıkar? Amerika Birleşik Devletleri. Kasayı kuran, oyunu oynatan, küresel sistemin mucidi, kurucusu ve banisi her koşul ve şartta karlı kalmaya devam ediyor. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
5: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: NTV Radyo.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
8: Merhabalar. Kızılcık deyince evet, her zaman kafalarda bir karışıklık oluyor dedik. Yani yanlış tercümeler oluyor, yanlış adlandırmalar oluyor. Fakat işte ben size bu kızılcığın ergen olduğunu keşfettiğim anı anlatmak istiyorum. Çünkü Ağlasun'da saha araştırması yapıyoruz. Sagalassos kaza ekibiyle birlikte. İşte bir evdeyiz. Kışa hazırlık falan. Onları konuşuyoruz. Birden kadınlardan biri dedi ki, Ergen, Feslikan, Mersin. Bu üçü olmadan olmaz. Şimdi not alırken ben de hemen şey yapıyorum. Bir durdum şöyle. Acaba dedim bu üç kelimenin bir arada nasıl oluyor yani? Sanki böyle mitolojik çağrışımları olan bir tatların ucunu yakalamış gibiyim. Nedir acaba falan. Yani ergen, ergenin aslında kızılcık olduğunu biliyorum. Herkes bir duruyor. Şimdi aslında çok da emin olamıyorlar. Çünkü kızılcık kelimesi orada Torosların tepesinde bir dağ köyünde onlara çok yabancı. Çünkü aslında orada kızılcık kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor. Hemen gençlerden biri atılıyor. Ha diyor, biz ona diyor ergen deriz diyor. Mesela Kiren, Kiran gibi isimler de aldığını görüyoruz. Kızılcık'tan Bolu civarında tarhana yapılır. Ona da Kiren tarhanası denir. Bu açıdan aslında bambaşka isimler alabiliyor yöresine göre. Şimdi Latincesine de gidelim. Cornus mas, Kiren, Kiran kelimeleri aslında Cornus ile de örtüşüyor. Mesela bakıyoruz geçmişte acaba nasıl kullanılmış diye. Helvahaneye dahi kiren kurusu alınıyormuş. Ama orada kızılcıki huşk, yani kızılcık kurusu olarak geçiyormuş Topkapı Sarayı'nın helvahanesinde. Dolayısıyla ilginç. Aslında kızılcık her zaman en azından şerbet olarak kullanılmış. Zaten ünlü diziye de konu olmuş. Ama her zaman reçel, marmelat veyahut da eski usul reçellenmiyor murabbasını da yapmak son derece geçerli olmuş. Çünkü kızılcığın aslında pektin maddesi çok güçlü. Fakat şimdi bu Ağlasun'da hiç beklenmedik bir şekilde insan böyle hani Niğde yöresinde pelverde derler, böyle macun gibi marmelatlar, murabbalar. İşte mesela öyle bir şey bekliyor ama orada kompostosunu yapıyorlardı. Zaten o ergen, feslikan, mersin demişlerdi ya, kompostoya bu üçü olmadan olmaz demek istiyorlardı. Şimdi komposto deyince evet bir şekilde kompostosunu, yani konservesini yapmak da çok geçerli olmuş Ağlasun'da Torosların tepesinde. Geçen hafta konserveleri anlatırken zaten bu konuya değinmiştim. O zaman şimdi bir de tam tarifini verelim. Hepsi tam olsun. Şimdi 1 kilo kızılcık ezilmiş olmayacak. Olgun ama hiçbir şekilde çürük olmayacak. 4 litre su, 2 bardak şeker, birkaç dal feslikan, aslında rengi için reyhan da kullanabilirsiniz laf aramızda. 1-2 dal da mersin dalı veya bir avuç mersin yaprağı. Bunu aktarlarda da bulabilirsiniz aslında. Kızılcığı fazla zedelemeden iyicene yıkayın. Su ile tencereye koyun. Feslikan, yani fesleğen veya reyhan ve mersin dallarını ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kızılcıklar böyle hafif yumuşayacak, böyle hafif çatlayacak ama tam pişmeyecek. O anda şekeri ekleyin ve altını kapatın. Zaten şeker hemen eriyecek ve hepsini kavanozlara sıcak sıcak koyun. Soğutun, bir de pastörize ederseniz kaynar suda daha da garanti olur. İşte konserve gibi saklayabileceğiniz harika bir feslikanlı ergen hoşrafı. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: spor haberlerini sunar.
1: Amili takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı konuk edecek Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te başlayacak maçta Fransa'nın yeni teknik direktörü Zidane da ilk kez görev yapacak. Amili takım Fransa'nın ardından pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Süper Lig büyük heyecanla sahne olan karşılaşmaların ardından araya girdi. Liderliğin Galatasaray'dan Ahmet'e geçtiği haftada Fenerbahçe'de tarihi bir galibiyet aldı.
2: Rekorlar kırıldı, liderlik el değiştirdi. Süper Lig'de milli maç arasına nefes kesen bir haftanın ardından girildi. Lider Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği 6. haftada Ahmet sportif faaliyetlerde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe ise zirve yarışına 8-0'lık galibiyetle tutundu. Karşılaşmaya damga vuran Vedat Muriç tüm golleri de sırasıyla saymayı başardı.

0: maalesef biz bu MHK ile bir adım daha ileri gitme şansımız yok. Belki şimdi Ahmet Spor yöneticilerine de mikrofonu uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler.
1: Mütevazi bütçeli kadrolarımızla bu ligi zorlamaya geldik. Lakin bu şekildeki yönetimlerle bu lig ilerlemez. Rakibimizin gol atması için hakemler maalesef bir tutum ortaya koydu.
2: Süper Lig'de 6. haftanın merakla beklenen maçı Karadeniz'deydi. Trabzonspor lider Galatasaray'ı 4-0 yendi. Fatih Tekke'nin istifasının ardından başlayan çalkantılı günler Thomas Rice'la geride kaldı.
3: Çok kısa bir zamandır takımla birlikteyim. Oyuncularımla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
2: Maçın yıldızı hat-trick yapan ve bir de gol pası veren Muhammed Salah'tı. 7 gole ulaşan Mısırlı futbolcu Süper Lig'de zirveyi Gift Orban'la paylaşıyor. Bu sezon ilk kez yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 72. dakikada kırmızı kart gördü. Süper Lig'e milli maç arasından sonra 9 Ekim'de başlayacak 7. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
4: La Liga'daki başkent derbisinde Atletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendi. Basın toplantısına hazırlıklı çıkan Mourinho, hakem kararlarına elindeki kağıtla tepki gösterdi.
5: Basın toplantısını atlayabiliriz. Çünkü maçın özeti burada. İkisi de açıkça kırmızı kart.
2: Jose Mourinho'nun tepki gösterdiği isim Madrid derbisinin hakemi Miguel Angel Ortiz Arias.
6: İlginç bir hakem ataması oldu. Bir hafta öncesinden maçı kimin yöneteceğini biliyorduk. Sonra 41 yaşında uluslararası maç yönetmemiş bir hakem görevlendirildi. Zavallı adam buraya geldi ve baskıya dayanamadı.
2: Atletico Madrid 52. dakikada penaltı kazanırken Real Madrid'de Dejan Huysan oyundan atıldı. Grimaldo penaltıyı gole çevirdi. 6 dakika sonra Jonathan David'le skoru 2-0'a getirdi. 89'da Antonio Rüdiger farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi ve Atletico Madrid derbiyi 2-1 kazandı. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de Mourinho'yu eleştirdi.
7: Söylediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Hakemlere, iş arkadaşlarımıza saygı duymalıyız. Yoksa hepimiz kaybederiz. O çizgiyi geçmemelisiniz.
2: Atletico Madrid bu galibiyetle La Liga'da ikinci sıraya yükseldi. Real Madrid ise dördüncü basamağa geriledi.
4: İsviçre milli takımının kaptanı Granit Xhaka sahte aşı sertifikası kriziyle gündemde. Yıldız futbolcu pandemi döneminde maçlara çıkabilmek için yasa dışı yollardan belge hazırlattığını itiraf etti.
8: İsviçre'de Granit Xhaka'nın kadro dışı bırakılmasının ardındaki sır perdesi aralandı. 33 yaşındaki futbolcu COVID-19 aşısı olmak istemediği için geçmişte sahte bir belge kullandığını açıkladı. Kaptanlığını yaptığı milli takımda kadro dışı kalmasının ardından süreci kamuoyuyla paylaşan Yıldız Orta Saha, COVID-19 aşısıyla ilgili o dönemde ciddi anlamda kafam karışıktı ve büyük endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik hissediyor, korku ve belirsizlik içinde hareket ediyordum. Bu yoğun duygusal süreçte açık sorularımı uygun yollarla çözmek yerine bir aşı belgesi edindim. Bu bir hataydı sözleriyle özür diledi. Futbolcular pandemi döneminde COVID-19 aşısı olmadan maçlara çıkamıyor ve seyahat edemiyorlardı. Sahte aşı belgesi krizi hakkında konuşan İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Peter Nabel ise Xhaka'nın geçmişte yaptığı bir hatayı bizimle paylaşmasını anlayışla karşılıyorum dedi. İsviçre'nin Uluslar Ligi'ndeki maçlarında oynayamayacak Xhaka, 152 kez formasını giydiği milli takımında uzun süredir kaptanlık yapıyordu.
4: Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah, kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı Yıldız'ın geçen hafta ziyaret ederek paylaştığı Kurtdere Yaylası turizm noktasına dönüştü.
8: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere Yaylası'na Salah Yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar, Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar, Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
9: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona. Daha iyi işler yapacağına inanıyorum.

0: aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz.
1: Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
2: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Ekonomi başlıyor.
4: Mutlu günler, gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, bir canlı bağlantıyla başlayacağız. Dünya rüzgar enerjisi sektörü Almanya'da buluşuyor. Wind Energy Hamburg Fuarı bugün kapılarını açtı. Türkiye'den de 100 kişilik kamu ve özel sektör heyeti fuara katılıyor. Ayrıntıları arkadaşımız Şevval Yiğit'ten alacağız. Şevval, merhaba.
5: Merhaba Murat. Rüzgar enerjisi sektörünün sorunları, hedefleri, beklentileri Hamburg'da şekillenecek diyebiliriz. Wind Energy Hamburg 2026, yani rüzgar enerjisi fuarı, bugün itibariyle başladı. 4 gün boyunca burada sektörün tüm temsilcileri, 100 farklı ülkeden gelen sektör temsilcileri burada olacaklar. Enerji şirketleri yatırımcılarla bir araya gelecekler ve sektörün sorunlarına, beklentilerine ilişkin konuşmalar, görüşmeler yapacaklar. Tabii 100'den fazla ülke olduğunu söyledik. Ona o ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Türkiye'de Rüzgar Enerjisi Birliği ile birlikte yaklaşık 100 kişilik bir heyetle bu fuarda yerini almış durumda. Rüzgar Enerjisi Birliği bu fuarda paneller, etkinlikler, oturumlar yapacak, teknik saha ziyaretleri yapacak 4 gün boyunca, fuar süresi boyunca. Peki bu fuarda neler konuşulacak? Bunlardan bahsedelim. Aslında en temel başlıklardan biri çok açık. Dünyanın enerji ihtiyacını daha temiz nasıl karşılayabiliriz? Bu en önemli başlık, tüm fuar boyunca konuşulacak başlıklardan bir tanesi. Bu kapsamda hem karadaki rüzgar enerjisi projeleri hem de denizdeki rüzgar enerjisi projeleri ele alınacak. Bunun için Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin de yapacağı bir oturum var. Yani hem karadaki deniz projelerinin konuşulacağı, deniz enerjisi projelerinin konuşulacağı, deniz enerjilerinin projelerinin konuşulacağı bir panel olacağını söyleyelim. Bu panelde Türkiye'nin kara ve deniz üstü rüzgar enerjisindeki yatırım fırsatları, 2035 yenilenebilir enerji hedefleri, kapasite yol haritası, kapasite mekanizmaları gibi başlıkların ele alınacağını belirtelim. Bu panel öncesi bir de açılış konuşmaları yapıldı. Bu açılış konuşmalarına da Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan yaptı. Bir kez daha belirtelim, rüzgar enerjisi sektörünün şekilleneceği bir fuardayız. Bu fuar 4 gün boyunca Almanya'nın Hamburg kentinde olacak. 100'den fazla ülkeden katılım olması bekleniyor. Aynı şekilde 43 binden fazla insanın bu fuara katılması, ikili görüşmeler yapması ve sektörün sorunlarına, hedeflerine ilişkin paneller, oturumlar düzenlenmesi bekleniyor Murat.
4: Tüketici güveni Eylül'de yükselişini sürdürerek 8 yılın zirvesine çıktı. Tüketici güven endeksi Eylül'de %1,3 artarak 91,9 değerini aldı. Endeks böylece Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hanenin maddi durumu endeksi gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yükseldi. Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. Öte yandan 33 şirket ise pay geri alım programı başlattı.
6: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Factoring ve Katılım Evin Tasarruf Finansman 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket ise geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
4: Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Birazdan FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Tuğba Çitici ile enine boyuna konuşacağız. Ama önce rakamlara bakalım. Borsada şu sıralarda BIST 100 endeksi %0,41 kayıpla 13.283 puan seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, açılışla beraber şöyle bir aşağı yaptı, sonra yukarı. 13.370 puan şu ana kadar gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye oldu. 13.370'den gelen satışlarla bu kez %0,8 geriledik ve 13.224, yani şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviyeye indi. Aşağıda 13.224, yukarıda 13.370, yaklaşık olarak kabaca 150 puanlık bir bant içerisinde işlemlerin gerçekleştiğini söyleyelim. İşlem hacmi de 55 milyar lira civarında, biraz düşük olduğunu ifade edebiliriz. Bankacılık endeksi yatay pozitif seyrediyor. %0,15 kadar yukarıda. Hizmetler aynı şekilde. İletişim endeksi %1,5'un üstünde pozitif. Ticaret ve ulaştırmada da yaklaşık yarım puan ile %1 arasında yükselişler var. Gıdada, petrokimyada, sigortada ve sanayi endekste ise kayıplar olduğunu, yarım puanla %1 arasında kayıplar olduğunu söyleyelim. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 81 kuruş, euro 55 lira 97 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok. Dolar yatay seyrediyor diyebiliriz. Euro dolar karşısında hafif geriledi sabaha göre. 1.1450'lere doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.3350 1.3360 aralığında, orada da hafif geri çekilme var. Dolar endeksi 100.3'ten 100.4'e 10 bas puanlık bir yukarı doğru hareket yaptıktan sonra, elbette bu hareketin etkilerini altın tarafında da gördük. %0,61 aşağıya, 4.316 dolar seviyesinden işlem görüyor altının ons fiyatı. Petrolde 96 dolar seviyesini görüyoruz. Biz yayına girmeden yaklaşık 10 dakika kadar önce İran devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Ulusal çıkarlar gerektiriyorsa müzakere etmek zorundayız diye. Bundan birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamalar yapmıştı. İran'la görüşmeyi düşünüyorum, görüşebilirim diye. İran tarafından da böyle bir açıklama gelince diplomatik çözüme doğru gidiliyor. Mutlu sona doğru yaklaşıyoruz beklentisi bir miktar kuvvetlendi. Petrol fiyatlarında gerileme biraz daha hızlandı. Kasım vadede bile 100 doların altına sarktığımızı, geldiğimizi söyleyebiliriz. Yurt içinde altın fiyatları gelsin hemen ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.774 lira, çeyrek altında 11.106 lira seviyesinden işlem görüyor. Hemen dönelim. FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci bizimle birlikte. Tuğberk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Tuğberk Bey hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
4: Hepimize çok teşekkürler. Tuğberk Bey, malum fon krizi sonrasında geride bıraktığımız hafta çarşamba, perşembe, cuma, dün ve bugün borsada geride bıraktığımız haftayı %8,18 kayıpla tamamladık. Dün yine kayıplarla açıldı ama kamudan gelen alımlarla bir miktar toparlanma, hem daha belki sağlıklı fiyatlama hem de piyasada likiditenin artması anlamında destek olduğunu gördük. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci, özellikle bu hafta dünü ve bugünü borsa açısından?
7: Şimdi fonla alakalı süreç devam ediyor. Hem Borsa İstanbul tarafındaki fiyatlamalarda hem de adli makamlar tarafında. Burada önemli olan o ilk satış dalgasında, yani endeksi devre kestiren %6'nın üzerindeki sert satış dalgasında bir yumuşama oldu. Burada sizin de belirttiğiniz üzere kamu tarafında sağlıklı fiyat oluşumları olması adına bir destek sağlandı. Endeks 100 için şimdi 12.850, 13.000 artık majör bir destek noktası. Yani kötü bir olay gerçekleştiğinde veyahut da yeni bir ilave haber akışı negatif anlamda gelmediği zaman da 12.850, 13.000 majör bir destek seviyesi. Buralardan da reaksiyonlar biraz cılız kalsa bile de 13 binin üzerinde endeksi tutmaya devam ediyor. Şimdi yeni alıcı ve yeni satıcı fon krizinden dolayı piyasada olmadığından dolayı bu bir noktada özellikle TL tarafındaki elde edilen likiditenin veya riskten uzak durmak isteyen yatırımcının bazı varlıklardaki tercihlerini TL'ye döndürdükten sonra adres neresi olacak sorusunun cevabında o adres kripto, altın, gram altın veya yastık altı değil. Yine mevduat tarafı, çünkü Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. Pozitif reel faiz devam ediyor. Mevduat faizi de tamamen risksiz bir getiri olduğundan dolayı mevduat tarafında tercihler bulunuyor. İşte bundan dolayı da Borsa İstanbul tarafına orta vadede yeni bir para akışını beklemek zayıf bir ihtimal. Öncelikli olarak bu hareketi kurumsal yatırımcılar dipten yukarı yönlü hareketi tetikleyecekler. Banka, holding, havacılık, gıda perakende şeklinde. Bunun için de MSCI'ın daha önce uyardığı şartlar, evet, otoriteler tarafından gerekli düzenlemeler proaktif bir şekilde yapılıyor. Kasım ayında MSCI'den gelecek Türkiye değerlendirmesi önemli olacak. Dolayısıyla MSCI'den değerlendirme gelene kadar evet 12.850-13.000 bölgesinde bir dip oluşumu oldu ama bu fiyatlar çok sert düştü. Tekrar çok hızlı bir şekilde yükselir beklentisinden ziyade MSCI açıklamasına kadar düşüşün daha sınırlı olduğu yatay bir piyasada uzun bir sürede kalınabilir. Tabii bu uzun sürenin de belirleyici yine MSCI'den gelecek açıklama olacak. Eğer pozitif bir açıklama gelirse bu yatay hareket daha kısa sürede kalır Kasım'ın ilk haftalarında, ama MSCI tarafından yine olumsuz tonda bir açıklama değerlendirme gelecek olursa bu yatay piyasadaki hareket daha uzun şekilde devam edecek. Zaten içeride TL anlamında para kilitlendiğinden dolayı satılacak olan satıldı. Fonların tasfiye sürecine hariç olarak bunu belirtiyorum. Dolayısıyla piyasaya ilave yeni satış gelmediğinden dolayı da daha düşükler görülmüyor. Ama piyasaya da yeni alıcı bu fon krizinin tetiklediği risk faktörlerine bağlı olarak devreye girmediğinden dolayı da yukarı yönlü hareket sınırlanıp yatay bir piyasada izlemeye devam ediyoruz.
8: Çok teşekkürler. Aslında bu hengamede gayet güzel anlattığınız süreci, bu hengamede çok fazla konuşma fırsatı bulamadık. Amerika'da geride bıraktığımız hafta çeyrek puanlık bir faiz artırımı oldu. Japonya Merkez Bankası faiz arttırdı. Bu sabah baktığımız zaman piyasalarda hani biraz daha yapay zeka, biraz daha teknoloji, biraz daha çip hisselerini sürükledi ve risk iştahının arttığı küresel sermaye piyasalarında bir ortam var. O tarafa baktığımızda öne çıkan notlar hangileri acaba?
7: Fed faiz artışını yaptı. Aralık'ta da piyasa %70'in üzerinde ihtimalle 25 puanlık daha bir faiz artışı gelir beklentisinde. Burada kısa vadede belirleyici olan Trump'la Xi görüşmesi. Özellikle görüşmeler başarılı bir şekilde devam ediyor. Sizin de söylediğiniz üzere yapay zekada yarı iletken endeksi Amerika'da %4'ün üzerinde primliydi. Bir de Meta'nın kişisel ajanı Moz'la pozitif katkı sağladığından dolayı tekrar piyasa özüne dönüp yapay zeka ve teknoloji unsurlarına döndü. Yapay zeka önderliğinde tekrar Amerikan hisse senetlerinde pozitif bir fiyatlama var. Dolayısıyla Trump-Xi görüşmesindeki birinci bacak pozitif. Bu da ABD hisse senetleri açısından pozitif. İkinci olarak da Trump'ın özellikle Birleşmiş Milletler'de İran lideriyle görüşebilirim açıklamaları, Ukrayna'nın Moskova'nın kalbinde rafineri vurmasına rağmen Brent petrol fiyatını spotta 100 doların aşağısına çekti. Şu anda piyasa bu Trump'la İran görüşmesine ihtimal verdiğinden dolayı Brent spotu 100 dolar üzerine taşımıyor. Bu da ileriye dönük enflasyon beklentilerini yumuşatıyor. Enflasyon beklenti yumuşadığından dolayı da Fed tarafında acil tekrar bir faiz artışına gidilmez beklentisiyle göreceli risk algısı pozitif olarak devam ediyor. İran muhafızlarından gelen açıklamalardan da özellikle gerekirse görüşme yapılabilir şeklinde biraz daha diplomasi tarafı ağır basıyor. Bundan dolayı da petrol fiyatı geriliyor. Petrol fiyatının gerilemesi de ikinci unsur olarak ABD hisse senetleri tarafına pozitif yönde yansıyor. Üçüncü bir faktör de özellikle sermaye maliyetini belirleyen ABD tahvil getirilerinde özellikle 10 yıllık 5'in altında kalıcılığına devam ediyor. Bu tahvil getirisi neden önemli? Şirketlerin borçlanmasındaki sermaye maliyetini belirliyor. Yukarı gitmesi olumsuz, aşağı gelmesi pozitif. Yapay zekada teknoloji şirketleri de ileriye dönük sürekli yatırım ihtiyaçları için borçlandığından dolayı bu ABD tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin olmaması da onların borçlama maliyetini aşağı yönlü çekiyor. Beklentiler pozitif oluyor. Yine dönüyor, dolaşıyor. İster Trump Xi ile görüşsün, yapay zekayı konuşsun, petrol aşağı yönlü gelsin, Amerikan tahvillerinde yön aşağı olsun. Tüm yollar yine Amerika tarafında yapay zeka teknoloji hisse senetlerine devam ediyor. Kuvvetle muhtemel bu haftada Amerika tarafında teknoloji şirketleri ve hisse senetlerinde pozitif yönlü fiyatlamanın etkin olacağını göreceğiz. Ama burada bu görüşmeler ve hatta kısa vadeli bu haber akışları geçtikten sonra piyasa Brent Spot'ta 100 doları referans alıyor. 100'ün üzerinde Brent mi olacak, 100'ün aşağısında mı Brent olacak? Buna bağlı olarak da Fed Aralık toplantısında daha güçlü bir ihtimalle faiz artışına gider gitmesi tartışmaya piyasa tarafına devam ediyor olacağız Murat Bey.
4: FİBA Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci, çok teşekkürler hocam bizimle birlikte olduğunuz
7: için. Teşekkür ederim.
4: Mutlu günler dilerim. Sıradaki haberimizle devam edeceğiz şimdi değerli izleyenler. Çin 134 kilometrelik Pingdu kanalı hizmete açıldı. Kanal ülkenin güneybatısını denize daha kısa bir güzergahla bağlayacak.
9: 134 kilometrelik alan kazıldı, 300 milyon metreküp toprak ve kaya çıkarıldı. Çin dünya rekoru kıran Pingdu kanalını hizmete açtı. Kanal, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi merkezi Nanning'i Beibu Körfezi'ne bağlayacak. Yani Çin'in güneybatısını denize daha kısa bir güzergahla ulaştıracak. Taşımacılık mesafesini önemli ölçüde azaltacak. Bölgeden yapılan ticarette lojistik maliyetleri %30'a kadar düşecek. Çin resmi kaynaklarına göre kanal için 10,7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Pingdu kanalı kendi türündeki en yüksek seyri sefer kapasitesine sahip proje olma özelliğini taşıyor. 5000 tona kadar gemilerin geçişine olanak sağlıyor. Kanalda ayrıca iç su yollarındaki en büyük su tasarruflu gemi geçiş havuzu sistemi bulunuyor. Projenin inşasında 21 önemli teknolojik yenilikten yararlanıldı. Kanalın inşaatı sırasında kazılan toprak ve kaya yeniden kullanıldı. Islah çalışmalarıyla tarıma elverişli arazilere dönüştürüldü. İyileştirilen arazilerde 300'den fazla meyve ve sebze çeşidinin deneme üretimi gerçekleştirildi.
4: Konut fiyatlarında artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı il ise Ankara oldu. Haber geliyor ekranlarınıza ve bu haberle piyasa ekranında noktalıyoruz. Hoşçakalın.
9: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlak Jet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 359 bin lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6 milyon 547 bin liralık satış fiyatıyla İzmir, 6 milyon 132 bin liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5 milyon 132 bin, Bursa'da 4 milyon 737 bin lira.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
4: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
16: Reklam.
17: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa takvimi. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Yılın en özel günlerinden biri, sonbahar ekinoksu zamanı. Bu gece sabaha karşı Türkiye saatiyle saat 03.05'te ekinoks gerçekleşecek, gece ve gündüz süresi eşitlenecek. Yarın yazın bitişiyle sonbahar başlayacak. Bugün gergedanları tanıma, kutlama, onlara yönelik tehditler konusunda farkındalık yaratma günü. Filden sonra karadaki bu en büyük hayvan suda yüzebilir, suya dalabilir, saatte 30-40 mil hızla koşabilir. Bu devasa hayvanın minicik sığırcık kuşuyla kurduğu ilişki ise çok özel. Afrikalılar sığırcığa kene kuşu ya da gergedanın bekçisi der. Çünkü sığırcık gergedanın üzerinde bulduğu keneleri ve diğer böcekleri yer. Tehlike hissettiğinde de gürültü yaparak gergedanı uyarır. Bu arada gergedan kelimesi iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşmuş. Burun ve boynuz. Bugün yaşayan beş tür gergedan dışında gergedan martı, gergedan bukalemunu, gergedan hamam böceği, gergedan balığı, gergedan iguanası, gergedan karidesi gibi adında gergedan olan birçok başka hayvan var. Bu adlar verilmiş çünkü hepsinin burunlarında gergedanın boynuzuna benzer uzantılar bulunur. Gergedanların birbirlerini dışkı kokusundan tanıdığını ekleyelim. Bitkilerle beslenen yetişkin bir beyaz gergedan günde 22 kilo kadar dışkılayabilir. Dışkının kokusundaki nüanslar o gergedanın nerede yaşadığını, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, üreme döneminde olup olmadığını işaret eder. Yani dışkılama, gergedanlar arasında bir tür iletişim biçimi.
19: Doğa takvimi.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden salı, gündem yoğun. Hızlıca bir gündemi özetleyelim, öne çıkanları aktaralım. Sonrasında ayrıntıya geçelim. Dünyanın ya da diplomasinin kalbi diyelim, New York'ta atıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak. Önemli, Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada kürsüden dünyaya seslenecek. Vereceği mesajlar, yapacağı görüşmeler dikkatle izleniyor. Öncesinde Bloomberg'e bir röportaj verdi. O röportaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulda söyleyeceklerine de ışık tutuyor. Sadece Erdoğan değil, bu birkaç gün bolca Trump dinleyeceğiz. Hem genel kurul görüşmeleri hem de yapacağı anlaşmalar ve konuşmalar. Mesela yıllardır Grönland'ı diline dolamıştı, istediğini aldı. Bugün Danimarka ve Grönland'dan yetkililerle bir araya gelecek, anlaşmayı imzalayacak. Ukrayna savaşını bitirmek istediğini söylüyor. Zelenski de orada, görüşecekler. NTV olarak kalabalık bir ekiple Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. Ayrıntıları ekrana taşıyacağız öyle bülteninde. Bir diğer başlık, okullar açıldı. Yeni dönemde en çok üzerinde durduğumuz konu okul güvenliğiydi. Çünkü geçen dönem okul saldırılarıyla çok canımız yandı ve bu sabah yine benzer bir haber geldi. Manisa Turgutlu'da 15 yaşında bir öğrenci elinde av tüfeğiyle okul önünde rastgele ateş açtı. 11 öğrenciyi yaraladı. İkisinin durumu ağır. Saldırgan ve ailesi gözaltında. Ayrıntı birazdan. Ve son başlığımız Türkiye'nin konuştuğu fon dolandırıcılığı soruşturması. O soruşturmada bu sabah da yeni gözaltılar oldu. Mercek altında çok sayıda şirket var. Soruşturmadan yansıyanlar da öyle bülteninde olacak. Başlıyoruz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun önünde av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı, ikisinin durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla silahın sahibi dedesi gözaltına alındı.
1: Av tüfeğiyle okulun önünde ateş açtı. İkisi ağır, 11 öğrenci yaralandı.
2: Silah sesi geldi. Balkona çıktım. Küfür ederekten bu yana doğru gittiği ya.
3: Tüfek sesine uyandım ben. Balkona koştum. Eli silahlı biri ateş açtı.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi dedesine ait av tüfeğini yanına alarak okuluna gitti. Çevreye rastgele ateş açtı. O sırada lisenin bahçesinde olan 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı. 16 yaşındaki iki öğrencinin hayati tehlikesi var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Lisede eğitime bir gün ara verildi. Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla silahın sahibi dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Bakan Gürlek, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı günündeki iddiaların araştırıldığını vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisi süren 11 yaralının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Olay sonrasında programlarını iptal eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi de Manisa'ya gidiyor. İçişleri Bakanlığı olarak
0: okul güvenliği... Manisa'daki bu olayla ilgili Ankara'dan açıklamalar geldi. Mesajlarda çocuklar ve aileleri için yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiği vurgusu öne çıktı. Daha fazla ayrıntıyı Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet.
4: Ankara'dan peş peşe açıklamalar var olaya ilişkin olarak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıdan dolayı yaşanılan üzüntüyü dile getirdi. Ama bununla beraber olayın güvenlik birimleri tarafından araştırıldığını ifade etti. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir ifadesini kullandı Burhanettin Duran. Bununla beraber yine dezenformasyon uyarısı dikkat çekiciydi. Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi gerekiyor. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgiye itibar etmemesi rica olunur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Manisa Turgutlu'da öğrencilerimizi hedef alan menfur saldırıyı lanetliyoruz dedi. Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır ifadesini kullandı. Yine adli süreçlerin devam ettiğini kaydetti. Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya davet ediyoruz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acarsa, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Başta medya kurumları olmak üzere tüm kullanıcıları, çocukların üstün yararını ve olaydan etkilenen ailelerin mahremiyetini, hassasiyetini gözeterek yayıncılık yapmaya çağırdı Faruk Acar'da. Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Gelelim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır dedi. Genel Kurul için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı, 100 yıllık dostluk Türkiye-ABD etkinliğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde yeni bir ivme yakalamak istediğini söyledi.
5: Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyasının kalbinde yer alan bir ülkedir. Son dönem etrafını saran krizlere ve çatışmalara rağmen istikrar adası kimliğini korumuş, hatta güçlendirmiştir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. 100 yıllık dostluk Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri etkinliğinde iki ülke arasındaki stratejik ilişkiye dikkat çekti.
5: İki müttefik arasında zaten hiç olmaması gereken engelleri artık geride bırakarak yeni bir ivme yakalamak istiyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türk evinde devlet başkanlarını da ağırladı. İlk olarak Vietnam Devlet Başkanı Thu Lem'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın Türk evindeki bir diğer konuğuysa Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi'ydi. Cumhurbaşkanı Türk evindeki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı da kabul etti. Lübnan'daki insani durum ve İsrail saldırıları gündemindeydi. Ayrıca Kuveyt Veliaht Prensi Ahmet Es-Sabah, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakidze ile de bir araya geldi. Görüştüğü tüm liderleri Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti.
5: Buradan.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap edecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere ve Japonya başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler onuruna verdiği yemeğe katılacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda vereceği mesajlar bekleniyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler konuşması öncesinde Bloomberg'e bir makale yazdı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalı dedi.
5: Dünyanın en stratejik coğrafyası.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'ün internet sitesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğuna dikkat çekti.
7: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması, anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Genel Kurul bünyesinde geniş bir koalisyon oluşturulması gerektiğini belirtti.
7: Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli. Daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini, geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken, uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızda uyum sağlayamadığına işaret etti.
7: Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız. Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimin güvence altına alınması gerektiğini de vurguladı.
0: Liderler Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için New York'ta. ABD Başkanı Donald Trump liderlerle ikili görüşmeler yapıyor. Trump ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da New York yolunda. Trump'ın programını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
8: ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerinden ilk teması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump döneminde transatlantik ilişkiler sekteye uğramıştı. Dolayısıyla Macron'la ikili görüşmesi bu açıdan da önem taşıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında en önemli dış politika başlığı ise elbette İran savaşı. Trump'ın genel kurul hitabında İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önledik mesajını vermesi olası. İkili görüşmelerinde ise Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikası kapsamında Tahran'a yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanması için bastırması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı İran'ın çekirdek heyetine yetkililere vize vermişti. Bu durum acaba Amerika ile İran arasında doğrudan ya da dolaylı olarak arabulucular üzerinden bir görüşme, bir temas olabilir mi? Bu konuda bir beklentiyi de aslında gündeme getirdi. Piyasalarda bile aslında bakacak olursanız hissedilen bir beklenti oldu bu. ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmeye açığım demişti. Ancak bir yandan tehditkar söylemini de sürdürdü. Şu anda İran konusunda masada olan tek seçenekler ya İran'ın silinmesi ya da ekonomisinin çürümesinin sağlanması ifadesini kullanmıştı. Eğer iki taraf anlaşmaya varamazsa. İran'dan yine gelen sert mesajlar da devam ediyor. Şu tek taraflı empoze yolu kapalı. Biz koşullarımızı karşı tarafa ilettik. Trump'tan cevap bekliyoruz diyor İranlı yetkililer. Diğer gündem maddesi elbette yine İran bağlantılı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir toplantısı olacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek Trump. Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bu toplantıda olacak. Toplantının kapsamının genişletilmesi de gündemde ve olası. Bu toplantıda iki açıdan önemli olacak. Birincisi elbette İran savaşı bundan sonra nasıl şekillenecek? Bu ele alınacak. Diğer yandan da Kızıldeniz'deki gelişmeler ve Babülmendep Boğazı meselesi ele alınacak elbette. Şunu da aktaralım. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi Orta Doğu ülkelerinin İran savaşında hasar gören enerji altyapısının yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için 5 milyar dolarlık bir yatırım teklifi var masada Trump yönetiminin. Ve özellikle de bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'na bağımlı olmamasının sağlanması da amaçlanıyor aslında bu planla, projeyle.
0: Begüm de aktardığı gibi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da orada olacak New York'ta. İran'dan ABD ile müzakerelerle ilgili yeni açıklamalar var, onu aktaralım. Reuters'a konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD'nin somut adımlar atması halinde diplomasinin yeniden canlandırılmasını memnuniyetle karşılarız dedi. İranlı yetkili, İran heyetinin ABD ile diplomasiyi yeniden canlandırmak üzere tam yetkiyle New York'ta bulunduğunu vurguladı. ABD ile düşmanlıklara son vermeye yönelik bir anlaşmanın ayrıntıları New York'ta arabulucular aracılığıyla görüşülebilir dedi. İranlı yetkili, ABD askeri baskıyı hafifletip liman ablukasını kaldırırsa İran Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açabilir ifadesini kullandı. İranlı yetkili, İran'ın savaşı bitirmek için yeni teklifini 16 Eylül'de aracılar vasıtasıyla ilettiğini de söyledi. Fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. Bugün yine gözaltı işlemleri gerçekleşti. Durdurulan para transferleri, kapatılan fonlar, mercek altındaki şirketlerden gelen açıklamalar, hepsini NTV muhabiri Baran Bile aktaracak bize. Baran, sırayla gidelim. Soruşturma derinleşiyor. Derinleştikçe de her gün bir yeni gözaltı haberi görüyoruz. Bu son operasyonda kimler gözaltına alındı?
9: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding, işte bu üç kuruluş veya bu kuruluşlarla bağlantılı zanlılara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 14 kişi gözaltına alındı ve bir şüphelinin yurt dışında olduğu kaydedildi. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu anlamda ciddi usulsüzlükler tespit ettiğini, bu usulsüzlüklerin bu tespitlerinde operasyonda önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Genel tabloya ilişkin de bazı rakamlar paylaştı Adalet Bakanı. Bu açıklamaya göre bugüne kadar fon soruşturması dahilinde 4 tutuklama kararı çıktı. 44 zanlı şu an gözaltında, işlemleri devam ediyor ve 12 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalar sürüyor. Son gelişmeler bu şekildeydi, ancak daha önceki saatlerde de önemli ayrıntılar vardı. Bu doğrultuda iki ismi hatırlamakta fayda var. Ahmet Arpat, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan zanlılar arasında yer alıyor bu isim. Bu isimler, öte yandan Muhammed Yarız'la ilgili bir tutuklama kararı çıkmıştı. Onların İsviçre'deki banka hesaplarına, farklı banka hesaplarına 4 milyar liralık bir para transferi tespit edilmişti. Bununla ilgili inceleme derinleştirildi. Bir başka para transferi de tespit edildi. Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 650 milyon liralık bir transfer olduğu belirlendi. İşte bu bağlamda da iki zanlı gözaltına alındı. İncelemelere göre parça parça etaplar halinde, 3 etap halinde bu transferleri yapıyorlar. Burada tam olarak ne amaçlandı, aklanmaya mı çalışıldı, kaçırılmaya mı çalışıldı para? Bunlara teker teker Mali Şube polisleri, MASAK veya ilgili birimler bakıyor Ahmet Arpat.
0: Sizin para transferleri halen inceleniyor. MASAK'ın raporu doğrultusunda durdurulan bazı işlemler de var. Hangileri onlar? Ne aktarırsın o konuda?
9: Belki de aralarından en çok dikkat çeken Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası'nın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı bir işlem. Burada swap, yani nakit akışı ile ilgili veya para transferi ile ilgili mali olarak bir takas işleminden bahsedebiliriz. Nasıl bir planlama yapılmıştı burada? 40 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli bir finans kuruluşuyla bağlantılı hesaba 2 milyar lira gönderilmek istendi. Ancak BDDK da incelemeler yaptı, devreye girdi. Bu incelemelerin neticesinde taahhüt edilen 40 milyon doların daha ileri bir tarihte ödenmesinin kararlaştırıldığı, buna yönelik bir adım atıldığı anlaşıldı. Ve sonrasında bu para transferi veya bu swap işlemi durdurulmuş oldu. Burada farklı ihtimaller karşımıza çıkıyor. Tamamıyla finansal olarak buradaki şartlar sağlanmadığından dolayı zaten çok ciddi bir meblağdan bahsediyoruz. Bu yüzden böyle bir karar verilmiş olabilir, ama soruşturma kapsamındaki suçlamalara baktığımız zaman, gözaltı işlemlerine baktığım zaman veya para aklama iddialarına baktığım zaman pek çok farklı soru işareti de akıllara gelmekte burada.
0: Baran, tabii soruşturma kapsamında birçok şirket de mercek altında inceleniyor. O şirketlerden gelen açıklamalar var. Ne söylüyorlar?
9: Farklı holdinglere veya kuruluşlara ait 9 şirketle ilgili incelemeler devam ediyor. Buralarda faaliyet devam ediyor, bunu hatırlatmış olalım. 131 fon kapatıldı onlarla ilişkili, ama halen faaliyetteler. Zaman zaman açıklamalar da yapıyorlar. Önce çok ciddi bir para çıkışı istendiğini, bir panik havası olduğunu, ani çıkışlar gerçekleştiğini açıkladılar. Buna rağmen biz batmadık şeklinde özetlenebilecek bazı mesajlar verdiler. Mağduriyetin giderileceğini söylüyorlardı, ama son açıklamalarda o açıklamaların rengi, tonu konu biraz değişmiş vaziyette. Örnek vermek gerekirse bu büyüklükte bir talebin bu kadar süre içerisinde karşılanması hiçbir kuruluş için kolay değildir ifadelerinin kullanıldığı bir açıklama vardı. Mağdurlar var. Bu fonlara çok sayıda kişi yatırım yaptı. Buradan gelecek paraları bekliyorlardı. Böyle bir durum meydana geldi. Peki onların mağduriyeti nasıl giderilecek? Bununla ilgili planlamalar devam ediyor. Bu doğrultuda bu kapatılan fonlarda veya bağlantılı fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması planlanmış, hedeflenmiş vaziyette. Ama belirleyici bir soru daha karşımıza çıkacak. İşte o hisseler ne kadar güçlü, ne kadar reel olarak katkı sağlayabilecek ve piyasaya uygun fonlar ki buradan nakit akışı sağlanabilsin veya suçlamalara konu onulduğu şekilde şişirilmiş tabiri yerindeyse 1'e 100 değerinde gösterilen fonlar mı olacak bunlar? Bu da ilerleyen safhalarda karşımıza çıkacak önemli sorulardan biri olacak Ahmet Arpat.
0: Bu akşam ve yarın İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Su baskını riski de var. Trafikte de yoğunluk yaşanabilir elbette. Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la konuşacağız. Dilek hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Şimdi sanırım şu dakikalarda belki harita gelirse de bakarız. İstanbul'da Anadolu yakasında bir yağış var. Akşam saatlerine doğru şiddetlenecek demiştin yayına girmeden önce. Nedir şu an durum ve beklenti?
8: Ahmet... Şimdi Balkanlar üzerinden bir yağışlı sistem giriş yaptı. Rusya'dan Balkanlara oradan bize indi bu sistem. Şöyle söyleyebilirim. Yarın bu sisteme ilave olarak soğuk havayla birlikte bir yenisi daha gelecek. Yani ikisi birleşecek. Bu akşamdan yarın akşama kadar yani 24 saat özellikle kuzeyde 5-6 il var ki oralarda tehlike var. Sel ve su baskını tehlikesi var. İstiyorsan...
0: Radarı mı görelim, İstanbul'u görelim?
8: Şu saatteki görüntüyü de görebiliriz.
0: Arkadaşlar evet.
8: Şu anda nerelerde yağış var? Şu anda yağış İstanbul'da yer yer etkili. Her yerde de yok aslında. Bakarsan Arnavutköy'de var, Silivri tarafında var. Ve kuzeyde Şile tarafında bir ara yoğundu o sarı nokta. Ama güney kısımlarda işte Boğaz hattında, Kadıköy'de, Üsküdar'da, Tuzla'da buralarda şu anda yağış yok. Ama giriş yaptığının göstergesi bu.
0: Nereye doğru ilerliyor bulutlar? Aşağı doğru mu yoksa Karadeniz'e doğru mu?
8: Kuzeye doğru. Yani bu... Kuzey hattan geliyor, Poyraz'da geliyor. Şimdi daha Batı Karadeniz'e doğru
0: yani
8: ilerleyecek.
0: Yani şuradaki yeşillik İstanbul'un üzerine
8: yavaş yavaş o tarafa doğru ilerleyecek. Zaten bu akşamki görüntüyü göreceğiz. Nerelerde şiddetli yağış olacak diye. İstanbulluları tabii uyaralım. Bu akşam yağışın şiddeti artıyor. Kırmızı bölümlere bakalım Ahmet. Hı hı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce... özellikle buralarda bu akşamki yağışlar şiddetli olacak, şiddetlenecek. İstanbul'un da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında bu akşam için yağış şiddetli.
0: Baskın riski var mı?
8: Su baskını tehlikesi var. Çünkü uzun zamandır İstanbul'da böyle bir yağış yoktu. Bu akşam sırayla, mesela bu akşam dediğim gibi Boğaz hattı, Anadolu yakası. Yarın olduğunda daha farklı yer. Oraya yarın olduğunda bakacağız yarınki sabahki grafiğe. Bu arada tabii Marmara genelinde de risk var. O konuda da uyaralım. Yarın sabah olduğunda bu soğuk hava girişi olacak dedim ya. Yarın sabah ise Tekirdağ, Çanakkale, Ayvalık hattı buralarda ve İstanbul'un sabah öğlen saatleri arasında Avrupa yakasında işte buna ne dahil Silivri, Beylikdüzü, Bakırköy, tüm o Arnavutköy yukarıya çıkana kadar Esenyurt buralarda öncelikle şiddetli bir yağış olacak. Sonra öğle ile öğleden sonra arasında bu yağış Boğaz hattı ve Anadolu yakasına geçecek. Yani baktığınız zaman yarın risk daha fazla İstanbul'da. Yine görüyorsun.
0: Öğleden sonraki durumda.
8: Öğleden sonra arasında İstanbul'un Boğaz hattı, Anadolu yakası, Bursa, yine Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak hattı.
0: Buradaki 20 neyi ifade ediyor? Çok şiddetli yağış mı?
8: Orada evet biraz daha 20 o şiddetli yağışın 20 kilogramın üzerindeki yağışı gösteriyor. Şöyle İstanbul'da bu geceyle yarın gece arasında toplamdaki yağış miktarımız Ahmet 80 kilogramı yani 80 milimetreyi geçme ihtimali var. Yani yarın bu durum İstanbul'da tabii biliyorsun özellikle trafikte büyük yoğunluğa sebep olabilecek. Şimdi toplu taşıma kullanmalarını ben öneriyorum. Tabii yağmurlu bir hava olacak. Yağmurda yürümek de zor olacak. Ama mümkün olduğunca çok işiniz yoksa
10: dışarılarda olmayın. Hem de hava soğuyor. Bakın şu anda dışarıda basık bir hava var. Her halk arasında şöyle derler ya, hava patlayacak. Evet, hava patlayacak. Üzerine bir sistem geliyor. Yağmurlar şiddetini arttıracak. Yarın sıcaklık 15 derece. Yani bildiğiniz kış havası var. Yağmurlu ve soğuk. Yarın kışlık kıyafete ihtiyaç var. Bir gün bile olsa öyle giyinmemiz gerekiyor. Tüm Marmara genelinde. Batı Karadeniz'de aynı şekilde. Evet, perşembeden sonra hava toparlanacak ama bir buçuk gün bile olsa hava koşulları birden değişti. Yağış var, kış havası var. Dikkatli olalım. Ayak bileğimize kadar gelen sulara girmeyelim. Yine o hatta saydığım o 5-6 kentte sel ve su baskını tehlikesi var. İstanbul'dan Zonguldak, Kocaeli, Sakarya buna dahil. Yarın dikkatli olmamız
0: belki
10: gerekiyor.
0: Belki şunu da söylemek gerekiyor. Artık yani insanlar da yaşadıkları semtleri biliyorlar. Evlerinin konumlarını biliyorlar. Daha önce yaşanmışlıklar var. Dediğin gibi çok şiddetli bir yağış olacak. Zemin katta oturanlar belki yamaçlarda daha alt seviyelerde oturanlar önlemlerini alsa fena olmaz. Çünkü sen de altını çiziyorsun. İstanbul'da 80 kilogram
10: olabilir, evet.
0: Yağış düşecek metrekareye ve bu yani bir anlamda hafif bir su baskını olabilir. Özellikle zemin kat ya da zemin altı oturanlar.
10: Orada yaşayanlar
0: için.
10: Aynen alt geçitlerde su baskınları yaşanabilir. Kum torbalarından faydalanabilirler. Ahmet, böyle durumlarda. Tabii ülkenin diğer yerlerinde de işte İzmir'de, Ege'de, Akdeniz'de de sağanak geçişleri var ama kuzeye bu gelen sistem hani burada daha büyük olumsuzluk yaratacak.
0: Bunun bir adı var mı? Yani üst üste binen bu sistemler. Eylül ayına çok fazla bilmiyorum. Görülür.
10: Aynen, görülmezdi. Evet. Bu kadar soğuk hava birden böyle bir sistem Eylül ayında gözükmezdi. Ama şöyle de bir durum var. Bizde en fazla sel Eylül ayında oluyor İstanbul'da Ahmet. 2009 yılında öyle arka arkaya, 3 gün arka arkaya sel yaşandı 2009 yılında. Tam yazdan sonbahara geçerken böyle olabiliyor ama bu kadar soğuğu inmiyordu. Hatta
0: şu anda var önümde. Sen söyle o zaman.
10: Bolu'nun Yüksek Kartalkaya'ya çarşamba gecesi kısa süre kar yağabilir. Yani daha Eylül'ün bu zamanı çok kar gelmezdi. Öyle küçük bir gelmeyen bir günlük bir soğuk hava indi. Yani kış soğuğu indi.
0: Şimdi işte Eylül ayı konuştuk. 2009 demiştin. Arkadaşlarım burada not olarak da bana hatırlatmışlar. 9 Eylül 2009'da ben o zaman muhabirdim. Ayamama Deresi taşmıştı. İki telli civarı sular altında kalmıştı. 30'dan fazla can kaybı vardı ki bir servis içerisinde mahsur kalan onlarca işçi, kadın işçinin hayatını kaybettiğini hatırlıyorum. İki telli de bir saatte metrekareye 90 kilogram yağış düşmüştü. Bu kadar yoğun, şiddetli sen gün içerisine yayılacak diyorsun ama yine de tedbir almakta fayda var.
10: Hatta orada daha fazla yüzün üzerinde düştüğü ilçeler de oldu o tarihte Ahmet. O tarihteki yağışın farkı şuydu, sıcaklık daha yüksekti. Daha yüksek olduğu için yağış evet kısa süreli ve çok daha şiddetliydi. Şimdiki yağışımız da şiddetli
0: hani o süper
10: ama
0: hücre dediğimiz, artık ezberlediğimiz, evet, öğrendiğimiz durum yaşanmıştı.
10: Sıcaklık ne kadar yüksekse artık hepimiz öğrendik. Birden daha şiddetlisi geliyor. Şimdi daha soğuk bir hava var ama arka arkaya gelen ve gün boyu şiddetli yağacak bir yağmur var. Bir de yarın hava birden soğuyacağı için karayel yönlü rüzgar gök gürültülerine de sebep olacak. Onu ekleyelim, onu atladım. Gök gürültüleri de duyabiliriz. O şimşekler, gök gürültüleri de Marmara ve Batı Karadeniz hattı boyunca yaşanabilecek.
0: Peki. Dilek Çalışkan, teşekkür ederim bilgi
10: ben
0: için.
10: Ben teşekkür ederim.
0: Bolu'da husumetli olduğu baba ve oğlunu öldüren zanlı 38 gün sonra yakalandı. Zanlının Mengen ilçesindeki ormanda saklandığı ortaya çıktı.
11: Jandarma bir aydan fazla süredir peşindeydi. İki kişiyi öldüren zanlı 38 gün sonra saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Tayfun Muhammed ve babası Tahsin Sönmez 13 Ağustos günü silahlı saldırıya uğradı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Ramazan Çelik, baba ve oğlunu öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Jandarma

0: yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
1: Ölümü yüksekten düşme ve intihar olarak kayda geçmişti. Ancak sırtına demir çubukla vurularak öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşıldı. Olay yerindeki delillerin muhafaza edilmediği ve kamera kayıtlarıyla oynandığı tespit edildi. Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan ek iddianamede bu ifadelere yer verildi.
2: Bu mücadeleyi artık sadece Dorukhan Büyükışık'ın hukuk ve adalet mücadelesi olarak görmüyorum. Tüm babaların, tüm annelerin, evladını yitiren tüm acılı insanların mücadelesi olarak görüyorum.
1: İzmir'de yaşayan Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki evinden spor yapmak için çıkmış, daha sonra bir inşaat alanında cansız bedeni bulunmuştu. Ölüm sebebi yüksekten düşme olarak kayda geçti. Ancak 8 yıl sonra yeniden açılan dosya cinayet soruşturmasına dönüştü. 26 şüpheli tutuklandı. Aralarında o dönem olay yeri inceleme büro amiri olarak görev yapan Atakan Kaçar da vardı. 26 sanık hakkında ek iddianame hazırlandı. İnşaat sahiplerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Polis memuru 9 sanık içinde 7,5 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame kabul edildi ve devam eden davayla birleştirildi.
0: Gelelim bugünün başlığına, bültenin başında da aktarmıştık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor ve görünen o ki önceki yıllara göre daha hararetli geçecek bu sene toplantılar. İran ABD gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı akaryakıt krizinin eşiğine getirdi. Birçok ülkenin ekonomisi gelişmelerden olumsuz etkilenmiş durumda. İşte bu ortamda Birleşmiş Milletler kürsüsünden verilecek mesajlar önemli olacak. Bir değerlendirme alacağız. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu.
3: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Şimdi kürsüden verilecek mesajlara geçeriz ama öncesinde bu yılki ana tema güven inşa etmek. Aslında bu bir anlamda da bir öz eleştiri. Belki bir de Birleşmiş Milletler'in kendisine getirdiği uluslararası düzende ciddi bir güven krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'e yönelik bir güven sorunu söz konusu. Bu güvensizliğin nedeni ne? Neden bir güven inşasına ihtiyaç duyuyor Birleşmiş Milletler?
3: Esasen bunun nedenlerini 16 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda vurguladığı hususlarda bulabiliriz. Biraz deyim yerindeyse bir tarafıyla Cumhurbaşkanı diye diye bunun gündeme alınmasını ya da gündem başlığı yapılmasını sağlayabilmiş, kabul ettirmiş ya da buna katkıda bulunmuş görünüyor. Orada hakikaten Türkiye'nin mücadelesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için birinci gündem maddesi yapmasını önemli bir yere koymalıyız. Önemli bir ağırlık olarak koymalıyız. Şimdi tabii yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği bir demeçte gördük. O da bir uluslararası kurumların dünyanın değişimini, son 70-80 yıldaki değişimini takip edecek yapılanmaya ve uyuma uygun davranamadığı yönündeki eleştirisi. Bu kurumlar zamanında tırnak içinde güçlülerin yahut savaşı bitirmişlerin veya savaş sonrası yeni düzenin kurucularının liderliğinde kuruldu. Ama onların yönetimini sağlayacak şekilde kuruldu. Fakat o günkü her şeyi yapmaya kadir güçlüler ve onların yapabileceklerine henüz erişememiş olan diğerleri tablosu bugün yok. Bugün o tablonun içerisinde çok sayıda ülke var ve çok daha fazla teknolojinin çağdaşlaşması, yani coğrafyanın birçok yerinde paylaşılabilir ve erişilebilir olmasının getirdiği avantajlar var. Sosyal medyayla toplumların birbirleriyle daha yakın teması var ve birbirlerinin düzeylerini yakalama potansiyeli var. Ve çatışmaların da lokal kalmamak gibi artık bir özelliği var. Yani bir Vietnam Savaşı bile nispeten lokal ya da sadece Amerika Birleşik

0: devletlerini ilgilendiren bir savaş iken, bugün dünyanın çok farklı yerlerindeki terörist hareketler bile etkili oluyor. Kaldı ki Hürmüz krizini, bundan önceki işte bir taraftan Babil-Mendeb krizini bir petrol krizine dönüştüren olaylara baktığınız zaman dünyanın bir yerinde olan her şey bir şey dünyanın tamamını ilgilendirebiliyor ve her şeyi etkileyebiliyor. Dolayısıyla uluslararası kurumların da uluslararası hukuku ve ağırlık dengesini, siyasi dengeyi artık eski anlayışlarla ve eski yönetme erki dengeleriyle sürdüremeyeceği ortada. Bunun yarattığı bir inisiyatif alamama ve sonuç alamama durumu giderek işleri daha karmaşık hale getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii buna birkaç başlık altında çok güçlü öneriler sundu bugüne kadar da. Bugün de sunduğu öneriler var. Muhtemelen onların önemli bir kısmını da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirecek ki bu seferki mesajlara anladığım kadarıyla bugünkü makalesinden de anlaşıldığı kadarıyla daha çok Birleşmiş Milletler toplantı salonundaki genel kuruldaki devlet temsilcilerine doğrudan yönelik olacak. Öyle anlaşılıyor. Güveni sağlamak son tahlilde kurumsal bir iştir evet ama kurumları yöneten devlet yetkilileri, devlet heyetleri de dahil kurumları yöneten kişilerin o güvenceyi verme konusunda doğrudan sorumluluk almasıyla mümkündür.
1: Şimdi biz şöyle durumlar yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz. Dediğiniz gibi yani dünyanın belli bölgesinde bir çatışma söz konusu oluyor ya da bir saldırı söz konusu oluyor. Hemen o ülkenin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi bir toplantı talep ediyor. Bir toplantı yapılıyor, bir karar alınıyor. Sonra o karar bir bakıyoruz işte 5 daimi üyeden birinin vetosuyla hayata geçmiyor ve kadük kalıyor. Belki de bu güvensizliği bu sağlıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya beşten büyüktür demişti. Şimdi son makalesinde de görüyoruz. Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı ortadan kalkmalı şeklinde bir çağrısı, talebi var. Peki hani siz de dediniz ya yani düzeni kuran ya da yöneten o beş ülke bu hakkından feragat eder mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısı ki artık daha fazla insan tarafından, daha fazla ülke tarafından da dillendiriliyor. Kabul görür mü?
0: Esasen tabii bu biraz tek kelimeyle cevap verilecek konu soru değil.
1: Ama kısa gidelim.
0: Temel soru zaten bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 yıldır söyledikleri 16 yıldan daha önce zaten defalarca test edilmiş ve yapılması gereken şeyler olduğu halde bugün sadece toplantı başlığı olarak biraz oraya doğru gelinebilmiş. Hı hı. Böyle bakarsanız bu hızla Birleşmiş Milletler'de herhangi bir değişikliğin, bırakın reformu, herhangi bir değişikliğin yapılması mümkün görünmüyor. Bu çok açık. Dün şartlarında, 2. Dünya Savaşı sonrası şartlarda aslında düzenin yönetimi birkaç ülkenin elindeyken, birkaç ülkeden kasıt Amerikan liderliğinde Fransa ve İngiltere'de koyarsanız 3 batılı ülke ve 2 tane de aslında karşıda duran ideolojik olarak karşıt 2 ülke var. 3 batılı ülke yönetimi ağırlığını koyarken İki ülke de ya bana ben itiraz en azından bir itiraz edebileyim diye bir veto hakkından yararlanabiliyor sadece. Hı hı. Orada da o anlamda bir dengesizlik var. Fakat bunun tamamı bütünü Birleşmiş Milletler'in bizzatı kendisini işlevsiz hale getiriyor. Hatta Güvenlik Konseyi'ni de işlevsiz hale getiriyor. Güvenlik Konseyi bir şey yapma değil, yapmama kararı alabiliyor en fazla. Ortaklaşabiliyor. Evet. Bütün kararlarda ortaklaşma gerekirken yapma kararında, yapmama kararında tek bir kişi yeterli. Yani bir takoz bütün denklemi değiştirebiliyor. Böyle baktığınız zaman veto hakkı kalkmadan yapılacaklar biraz tedavi hükmüne geçer. Anladım. Fakat öyle bir noktaya geldik ki tedavi bile dünyanın en azından şimdilik tercih edebileceği bir seçenek haline gelmiş.
1: Şimdi bugün dikkatle takip ettiğimiz elbette genel kurul konuşmaları ve konuşmalar dışında ikili görüşmeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Trump'la bir görüşme yapması bekleniyor. Anladığımız kadarıyla kısa süreli bir görüşme olacak ama iki liderin bir araya gelmesi ki Ankara'daki NATO zirvesi sonrası orada kapsamlı görüşme verilen sözler var, yapılan açıklamalar var. Bugünkü görüşmeden beklentiniz nedir?
0: Esasen yani sonuç olursa sürpriz olur. Hani somut bir şey çıkması sürpriz olur. Hı hı. Ama beklentiler yok mu? Evet var. Çünkü biliyorsun bu beklentilerin somut sonuç doğurması için arka planda uzunca bir süre bu konuların konuşuluyor, tartışılıyor, planlanıyor ve hazırlanıyor olması lazım. Liderlere nihai işler düşer. İki konuda devreye girerler. Bir, stratejik kararları alırlar. Süreç başlar. Sonra dediğim aşama geçer. Ondan sonra da o kararların uygulanmasına yönelik somut adımlar konuşulur. Şimdi biz o son aşamaya geldik mi ondan çok emin değilim. Ama hazırlıkları yapılan çok önemli süreçler var. Bunlardan bir tanesi ticaretin geliştirilmesi. Bir tanesi Türkiye'nin F-16 motorları ve modernizasyon kitleri. Arkasından da F-35 bizde Kaan uçakları için test motorlarının alınması var. Fakat bunların ikisi geliyor ve bir noktada bağlanıyor. Bağlandığı noktada şu, ticaret güçlenecekse Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye katma değeri yüksek teknolojik ürünler ve savunma sanayi ürünleri satmak ya da teklif etmek zorunda. Yoksa Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne teklif edecekleriyle bunu karşılamak, bu 100 milyar dolarlık hedefe yürümek çok olası değil. Çok zorlarsa mümkün ama bu sefer de Amerika aleyhine bir ticaret dengesi oluşuyor. Onlar da onu istemiyorlar. Bu bir şeyi zorluyor. Aynı şeyi bir konu daha zorluyor. Türkiye'nin işte bu savunma ürünlerinin satın alınmasının önündeki engel. O da KATSA. İkisi gelip KATSA yaptırımlarında birleşiyor. Hı hı. KATSA yaptırımları ortadan kalkmadan ne ticaretin beklenen düzeye ulaşması ne de Türkiye-Amerika savunma işbirliğinin ya da ilişkilerinin gelişmesi, bu bahsettiğimiz yeni adımların, beklenen yeni adımların atılması mümkün olabilir. O yüzden de belki bu toplantıdan Trump'ın kendi döneminde, önceki döneminde koydurduğu KATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik somut adım atması beklentisine yönelik bir açıklama gelebilir. Ben bunu bir adım olarak değil ama bir açıklama olarak beklerim bu görüşmelerden. Ama şu ayrıntıyı da ekleyeyim. Bu yıl içerisinde yapılacak son Birleşik Devletler seyahati değil. Trump'la görüşme fırsatı doğuracak seyahat değil. Bir başkası da yıl sonuna doğru G20 toplantısı Florida'da, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak. Evet. Orada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın bu kez biraz daha uzun konuşma yapması mümkün.
1: Peki. Şimdi çok fazla başlık var elbette gündemde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. İran Savaşı öncelikli başlıklardan biri. Ukrayna Savaşı yine görüşülecek, konuşulacak konulardan biri. Bülten içerisinde de aktardık. Pezeşkian beraberinde bir heyetle New York'a gidiyor ve işte İranlı bir yetkilinin Reuters'a verdiği demeçte bu heyet her türlü görüşmeyi yapmak için yetkilendirilmiş. İletilmiş bir takım şartlar var, bir takım teklifler var Tahran tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ne dersiniz? Trump bir sürpriz yapar mı? Mesela Pezeşkian'la bir araya gelir mi? Ya da müzakere konusunda bir adım atılır mı bu New York'taki zirvede ya da zirve marjında?
0: Anlaşılan İran tarafından yapılan her türlü görüşmeyi yapmaya yetkilidir açıklaması. Eksik olmakla birlikte, çünkü görüşme yapıyorsunuz, karar vermiyorsunuz. Trump'a bu yönde verilmiş bir mesaj niteliği taşıyor. Cümlenin bizatihi kendisi. Yani Trump bir fayda sağlamayacak adamla neden görüşme yapsın sorusuna bir cevap veriyor, fayda sağlayabilir çünkü her şeyi konuşabileceğiniz birisi. Peki Trump veya Amerikan yönetimi Pezeşkian'ın ülkesine döndüğünde karar alma mekanizmasında aynı ağırlığı ve etkiyi yapabileceğine ne kadar inanıyor veya güveniyor, bunu nasıl değerlendiriyor, orayı bilmiyoruz. Eğer bu yönde bir değerlendirme, pozitif bir değerlendirme varsa bu görüşme olabilir. Ama önemli olan şu, bu ifadenin işaret ettiği bir şey daha var Trump'la görüşmenin dışında. Ülkeler bir takım krizlerin içerisinde taraf iseler, onların yaptıkları üçüncü ülkelerle görüşmeleri bir takım beklentiler doğurur veya bazı taraf algılarına sebebiyet verebilir. Fakat Birleşmiş Milletler gibi bir platformda yapılacak görüşmeler taraflara, İran'a örneğin, buradaki konumuzun örneği olarak İran'a, herkesle her konuyu görüşüp herhangi bir taraf görüntüsü verdirmeden ve herhangi bir beklenti yaratmadan sorunun çözümü için en geniş kapsamlı görüşmeleri, altyapıyı hazırlama fırsatı. Bu her ikisi de aslında Trump'la görüşme kadar, bu da son derece önemli. Bunun bir tek çekincem var. Bu tür durumlarda genelde biliyorsunuz, hani biz birçok kaynaktan haber alırız ama para, finans bizden daha fazla kaynaklardan bilgi alır. Daha profesyonel bilgi alma mekanizmaları vardır. Bu senaryonun, benim iki alandaki iki yönlü hipotezimin piyasa tarafından petrol fiyatlarına falan bakıldığında veya
1: satın alınmadığını mı görüyorsunuz?
0: Biraz da satın alınmadığını görüyorum. Biraz da gözüm de bir taraftan orada, çünkü anladım, bu tür durumlarda pozitif beklentiyi satın alma konusunda biraz eğilimli bir arayışta olduğunu düşünüyorum küresel piyasanın. Doğru. Da çünkü giderek daha da sıkışan bir görüntü var. Bunun içerisinde daha kötüye gitme ihtimali kimsenin, peki, faydasına değil. Daha iyiye gitme ihtimali birçok kişinin faydasına.
1: Peki. Mustafa Kartoğlu, teşekkür ederim. Takipteyiz biz de genel kurulu verilecek mesajları, oradaki görüşmeleri. Teşekkür ediyorum değerlendirme için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında konuştu. Erdoğan, farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz dedi.
2: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Marşı'nda düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
2: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
3: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
2: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki, küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
3: Programa katılan çok sayıda lider eşiyle konuşma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
1: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Önümüzdeki iki gün hava birden kışa dönecek. En fazla İstanbul, Karadeniz, Marmara bölgesi hissedecek bu soğumayı. Çarşamba en soğuk gün. İstanbul yağmurla birlikte 15 dereceye inecek. Ege ve İç Anadolu'da 5-6 derece soğuyacak. Çarşamba daha kalın kıyafetlere, montlara ihtiyaç duyacağız. 1-2 gün bile olsa kışlıkları hazır edelim. Hafta sonu ise sıcaklık yeniden artacak.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Reklam.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Denize çek gönder, denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kaş Elmalı yolunun 0.34. kilometreleri ve Tokat Niksar yolunun 3.8. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus bilgilendiriyor.
11: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
10: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus bilgilendirdi.
12: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
13: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
12: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
14: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
12: Masallardan romanlara.
15: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
12: Çocuk

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi

0: geçerken daha dün...
1: Deve, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
6: Bir çatı sadece korumaz, konfor da sağlar.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Bugün Balkanlardan kuzeye soğuk ve yağışlı hava geliyor. İstanbul'da iki gün kış havası var, sağanak yağmurlu. Sıcaklık bugün 19, yarın 15 dereceye inecek. Ankara ve Bursa'da yağışlı, İzmir bulutlanacak. Antalya'da da sağanak yağış var. Ankara 24, İzmir 27, Bursa 22, Antalya 29 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Edirne 18, Sakarya 22 derece. Çarşamba hava çok daha soğuk. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. 23-25 derecelerdeki sıcaklık çarşamba 5-6 derece azalacak. Ege bulutlanıyor. Kütahya, Afyonkarahisar ve çarşamba bölge genelinde gök gürültülü yağmur görülecek. Manisa 26, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Adana 32, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında bu akşam yağmur şiddetlenecek. Bölgenin genelinde yağış etkili. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı, Van boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24, Malatya 31 derece. Güneydoğu az bulutlu, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Fon soruşturması kapsamında yeni düzenlenen operasyonda sabah 14 kişi gözaltına alınmıştı. Geride bıraktığımız dakikalarda da Emre Tezmen, Serdar Turan, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Baran Bile aktaracak bize. Baran.
1: Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le birlikte bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Başkanı Serdar Turhan adliyeye sevk edilen isimler Ahmet Arfat. Fon soruşturması kapsamında pek çok farklı suçlama var. Sahte zinciri kurma, piyasa dolandırıcılığı, suç gelirlerini aklama, kaçırma, yasa dışı para transferleri gibi birçok farklı iddia söz konusu. Serdar Turhan İsviçre'ye transfer edilen milyarlık lira değerinde paralarla ilgili suçlanıyor. Hatta onunla bağlantılı farklı zanlılar da gözaltına alınmıştı. Emre Tezmen, Emre ve Kerem Alkin de milyarlarca liralık şüpheli, manipülatif olduğu iddia edilen fon hareketleriyle ilgili suçlanıyor. Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek son bilgileri paylaşmıştı. Bugüne kadar 4 tutuklama kararı verildiğini belirtti Bakan Gürlek. 12 şüphelinin arandığını, 44 zanlının ise toplamda gözaltındaki işlemlerinin sürdüğünü ifade etti. İşte o 44 zanlıdan 4'ü finans şirketlerinin yöneticileri adliyeye getirildi. Düzeltiyorum, 5'i. Burada savcıya ifade verecekler ve bu ifadenin ardından ya serbest kalacaklar veya mahkemeye sevk edilecekler.
0: Baran bile aktardı ayrıntıyı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun önünde av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. İkisinin durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla silahın sahibi dedesi gözaltına alındı.
2: Av tüfeğiyle okulun önünde ateş açtı. İki sağır, 11 öğrenci yaralandı.
3: Silah sesi geldi. Balkona çıktım. Küfür ederekten bu yana doğru gittiğim ya.
4: Tüfek sesine uyandım ben. Balkona koştum. Eli silahlı biri ateş açtı.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi dedesine ait av tüfeğini yanına alarak okuluna gitti. Çevreye rastgele ateş açtı. O sırada lisenin bahçesinde olan 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı. 16 yaşındaki 2 öğrencinin hayati tehlikesi var. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Lisede eğitime bir gün ara verildi. Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla silahın sahibi dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Bakan Gürlek, olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı günündeki iddiaların araştırıldığını vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavisi süren 11 yaralının durumunun yakından takip edildiğini açıkladı. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Olay sonrasında programlarını iptal eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanlığı olarak
0: okul... Manisa'daki olayla ilgili yapılan açıklamalara da bakalım. Ankara'dan verilen mesajlarda çocuklar ve aileleri için yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiği vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin bir psikolojik ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi. Adli ve idari süreçlerin hemen başlatıldığına dikkat çekerek resmi açıklamalar dışında teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da çocuklar ve olaydan etkilenen ailelerin hassasiyeti için yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kapsamında, Genel Kurul kapsamında ikili temasları da olacak. Ayrıntıları New York'tan Deniz Tüysüz aktaracak. Deniz, Erdoğan'ın programında neler var bugün?
5: Ahmet, bugün de hayli yoğun bir programı var ama aslında bugün kurula hitap edeceği gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. Türkiye saatiyle 18'de hitabının başlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden çıkacak ve hemen şu arkamda görmüş olduğunuz yolu yürüyerek gidecek ve Birleşmiş Milletler binasına geçecek, konuşmasını yapacak. Konuşmasını bitirdikten sonra orada görüşmelerini de sürdürecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le de bir görüşme gerçekleştirecek ve gün içinde de yine bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla hem genel merkez bir hem Birleşmiş Milletler binasında hem de Türk evinde görüşmelerini sürdürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akşam saatlerinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde bir resepsiyon gerçekleştirilecek. Ona katılacak eşi Emine Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı. Şimdi konuşmasında dördüncü sırada konuşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün liderlerin konuşmaya başlayacağı ilk gün burada. Birinci sırada Brezilya, ikinci sırada ABD Başkanı Donald Trump konuşacak. Erdoğan da ilk gün dördüncü sırada konuşan liderler arasında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Aslında günlerdir de söylüyoruz Ahmet. Dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapması öngörülüyor. Erdoğan'ın bu konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekmesi de bekleniyor. Yine aynı şekilde devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, ABD-İran savaşının etkileriyle alakalı olarak da mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması bittikten sonra da biraz önce de bahsettiğim gibi görüşmelerine devam edecek. Yarın da program var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada çeşitli kuruluşlarla buluşacak ve yine ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve akşam saatlerinde de çarşamba akşam saatlerinde de bir aksilik olmazsa Türkiye'ye dönüş yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bloomberg'e bir makale yazdı. Birleşmiş Milletler'e de reform çağrısını yineledi bu yazdığı makalede. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır ifadelerini kullandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı o makalenin ayrıntılarını izleyelim.
6: Türkiye dünyanın en stratejik coğrafyası.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'ün internet sitesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır başlıklı makale kaleme aldı. Erdoğan, küresel karar alma mekanizmalarının bugünün şartlarına uyum sağlamasının artık ertelenemez olduğuna dikkat çekti.
7: Farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini küresel ve bölgesel meselelerin çözümüne dahil etmek mecburiyetindeyiz. Dünya beşten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir. Bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının ilgası yer almalıdır. Çünkü Güvenlik Konseyi'ne ayrıcalıklı yeni üyeler eklemek, karar alma gücünün birkaç devletin elinde toplanması sorununu çözmez ve imtiyazlı yapının kapsamını genişletir. Veto imtiyazının kaldırılması anlamlı her türlü reformun hem başlangıç noktası hem de temel stratejik hedefi olmalıdır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan makalesinde Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul arasındaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini vurguladı. Genel Kurul bünyesinde geniş bir koalisyon oluşturulması gerektiğini belirtti.
7: Genel Kurul'un yetkileri güçlendirilmeli. Daimi üyeliklerin bulunmadığı, Güvenlik Konseyi üyelerinin Genel Kurul tarafından belirli süreler için dönüşümlü olarak seçildiği, yeniden görev almak isteyen ülkelerin seçimlerde üyelerin çoğunluğunun güvenini yeniden kazandığı bir yapıyla Güvenlik Konseyi'nin temsil kapasitesi ve Genel Kurul karşısındaki hesap verebilirliği artırılmalıdır. Geleceğin uluslararası düzenini, geçmişin hiyerarşilerini muhafaza ederek kuramayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, teknolojiden diplomasiye kadar yeni güç merkezleri ortaya çıkarken, uluslararası kurumların bu dönüşüme aynı hızda uyum sağlayamadığına işaret etti.
7: Bugünün dünyasında kalıcı barışın birbirinden kopuk ve birbiriyle konuşmayan blokların çoğalmasıyla kurulamayacağı açıktır. Daha adil bir dünya için farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturmalıyız. Türkiye, köklü devlet geleneği, diplomatik kapasitesi ve farklı coğrafyalarla kurduğu güçlü ilişkilerle bu reform arayışında üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkı ve ihtiyaç duydukları finansmana erişimin güvence altına alınması gerektiğini de vurguladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soruda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirildi. Fidan'a anlaşmanın nasıl sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekiciydi. İşte o yanıt.
8: The agreement passed its first test.
9: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. When did you join the army, Jim?
10: About
9: 50
10: years ago.
9: 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
10: Only once.
9: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
8: Okay. Fair enough.
0: İngiltere, Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi jetlerine havadan havaya yakıt ikmali desteği vereceklerini açıkladı.
2: Yemen'de İran destekli Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suudi Arabistan'ın Husilere topyekün savaş başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Bu dönemde İngiltere'den önemli bir adım geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini karşılamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak Suudi Arabistan'a gönderilecek. Amaç, özellikle petrol tesislerine ve enerji altyapısına yönelik yeni Husi saldırılarının önlenmesine yardımcı olmak. Destek yalnızca savunma amaçlı operasyonlarla sınırlı olacak. Suudi uçaklarının Husi füzelerini ve dronlarını düşürme operasyonlarına yardım edilecek. Operasyonun birkaç gün içinde başlaması ve en fazla birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Londra'nın özellikle ekonomik kaygılarla hareket ettiğine dikkat çekiliyor. Husi saldırıları petrol akışı açısından kritik Babülmende boğazını ve bölgedeki enerji altyapısını tehdit ediyor. İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları yükselirken hükümet yeni saldırıların küresel petrol fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe duyuyor. İngiltere Başbakanı Burnham, kararın Britanya'nın ve bölgenin çıkarlarını korumak ve hayat pahalılığı baskılarını azaltmak amacı taşıdığını söyledi.
0: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yürürlüğe girecek yeni yaptırımlar nedeniyle tüm İran havayolu şirketlerinin iki gün içinde küresel çapta faaliyet gösteremez hale geleceğini duyurdu. Bessent, 23 Eylül tarihinden itibaren tüm İran havayolu şirketlerinin dünya genelinde hizmetlerinin duracağını söyledi. ABD Hazine Bakanı, İran yakıt ve iniş hizmeti sağlayan ya da bilet satan kurumların da Amerikan dolar sisteminin dışında bırakılacağı uyarısında bulundu. Washington yönetimi bu ayın başlarında yaptırım listesinde yer almayan tüm İran havayolu şirketlerine ve havacılık sektörüne destek veren yabancı firmaları hedef alan kararları yürürlüğe koymuştu. Hazine Bakanlığı bu hamlelerle Tahran'ın finansal kaynaklarını tamamen kesmeyi hedefliyor. Sıradaki haberimiz İstanbul'daki bir liseden geçen yıl bir kız öğrencinin bir grup kız öğrencinin saldırısına uğradığı, üstelik bu görüntülerin internette yayınlandığı ortaya çıktı. Ama bu kez şaşırtıcı bir gelişme de yaşandı. Mağdur öğrencinin annesi konuşmak istediği saldırganların şikayeti üzerine tazminat ödemeye mahkum edildi. Mağdur anne yetkililerden yardım istiyor.
11: Başka sınıftan kızlar darp ediyorlar, video çekiyorlar ve bu 3 gün boyunca sürüyor. Onların belirli bir sayfaları varmış, oralarda paylaşıyorlarmış.
2: Lise öğrencisi geçen yıl sınıfta akran zorbalığına uğradı. Üstelik bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek internette de paylaşıldı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi saldırıya uğrayan kızın annesi duruma tepki gösterince hakkında yapılan şikayet sonrası tazminat ödemeye mahkum edildi.
11: Ben bu olayı öğrendiğimde kızlardan bir tanesi iletişime geçtim ama başarılı olmadı. Karşımdaki kişi küfür hakaret edince bir de dinlemeyince beni suratıma telefonu kapattı. Ben de aynı şekilde sesli mesaj attım ona. Ondan sonra süreç başladı. Bizim mahkememiz ve davamız görülmeden onlar nasıl şikayetçi oldular, nasıl davaları açıldı hiç bilmiyorum. Sonrasında bilmediğim bir davanın içerisindeyim. Yani hiç davaya gitmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. 45 bin TL'lik bir icra, yani avukatlık parasını bize ödetmeye çalışıyorlar. Ayrıyetten ödemediğim için şu an dosya masrafı falan filan derken 65 bin TL'yi geçmiş durumda.
2: Olay İstanbul Maltepe'deki bir lisede yaşandı. Görüntüler 13 Eylül 2025'ten. 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu bir grup kız öğrenci tarafından darbedildi. Gözaltına alınan 3 öğrenci çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Saldırıya uğrayan öğrencinin annesi yetkililerden yardım istiyor.
11: Ben de onlardan şikayetçiyim, ailelerinden şikayetçiyim, okul yönetiminden şikayetçiyim, nöbetçi öğretmeninden şikayetçiyim, rehber öğretmeninden şikayetçiyim. Bir kez şikayette bulundum, soğuşturmaya yer bulunmadığını söylediler. Ben hakkımı yerde bırakmak istemiyorum. Kızımın psikolojisi ne olacak? Yani ben adalet istiyorum.
0: İstanbul'da mali şube ekiplerinin bir sigorta şirketinin hesaplarında usulsüzlük tespit etmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. ACN Türk adlı sigorta şirketine yönelik yapılan araştırmada gerçeğinden yüksek sermaye bedeli gösterilerek ruhsat alındığı ve örgütlü olarak 130 milyon liranın zimmete geçirildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açılan soruşturmada 15 ilde 24 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 23'ü yakalandı. Soruşturma ile ilgili bir kişi daha aranıyor. Dolandırıcılar yöntemlerine yenisini ekledi. Sosyal medyadan elde ettikleri veri ve bilgilerle ulaştıkları kişilere aşk oyunu oynuyorlar. Güven kazandıktan sonra ise paralarını ele geçirmeye çalışıyorlar. İşte adına romantik dolandırıcılık denilen tuzağın ayrıntıları.
12: İnsanların duygusal boşluğundan yararlanarak biraz aşk üzerinden ilerlemekteler.
13: Evlilik vaadi, aşk oyunu, şantaj. Dolandırıcıların yeni tuzakları şaşırttı.
14: Kandırılabilen her türlü kandırılabilir yani.
15: Bana ulaşamaz bile yani kolay kolay. Gelen geçenle muhabbet, sohbet, muhabbet edecek tipler miyiz biz?
16: Dolandırıcılar beğendiğiniz sayfaları, takip ettiğiniz kişileri, tuttuğunuz takımı, gittiğiniz mekanı, hatta paylaştığınız şarkıya kadar her şeyi tarıyorlar. Sonra da aynı zevklere, aynı hobilere sahip, aynı hayat tarzını benimsemiş biriymiş gibi karşınıza çıkıyorlar. Duygusal yakınlık kurmaya çalışıyorlar.
12: Herkese açık profiller taranıyor. 7/24 çalışan otonom botlar var. Onlar profil oluşturuyor ve bot otomatik olarak ilk mesajı gönderiyor. Sizin zaaflarınızı kullanarak, sizinle iletişim kurarak ilerliyor.
13: Sevgili rolü yapan dolandırıcılar ilk etapta para istemiyor. Birlikte gelecek kuralım diyerek yatırım yapma yalanı söylüyorlar.
12: Yüz yüze görüşmekten kaçınıyorlar. Mazeret olarak genelde gümrükte kalan bir eşyadan bahsediyorlar.
17: Benim başıma gelmedi. Biraz daha muhabbetlere ayık olduğum için pek kanmıyorum.
15: En uzak olsunlar. Yakalayamazlar, açığımızı bulamazlar.
13: Evli olanlar karşılık verdiğinde ise tehditle, para talebinde bulunuyorlar. Uzmanlar sosyal medyada dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.
0: ABD Başkanı Trump geçtiğimiz yıl Sylvester Stallone'yi özel elçi olarak atadığını duyurmuştu. Ünlü aktör yeni röportajında konuyla ilgili görüşlerini aktardı.
18: Ciao, bu imkansız. Bu cümle dünyaca ünlü aktör Sylvester Stallone tarafından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a sarf edildi. Trump, geçtiğimiz yıl göreve başlamadan hemen önce sosyal medya hesabından Stallone, Mel Gibson ve John Voight'u özel elçi olarak atadığını duyurmuştu. 80 yaşındaki aktör konuyla ilgili görüşlerini yeni bir röportajda aktardı. Stallone, Trump'ın paylaşımını televizyonda izlediğini ve atandığını herkesle birlikte ilk kez haberlerde gördüğünü söyledi. Biz kendi işine bakan bağımsız insanlarız diyen aktör, Trump'ın liderliğine ve başardıklarına büyük saygı duyduğunu da ekleyerek bu teklifi reddederken neler söylediğini aktardı.
19: Teşekkürler ve ciao. Çünkü bu imkansız. Hollywood feodal devletler gibidir. Hepsinin kendi küçük krallıkları var. Gidip 6 büyük stüdyoya işleri nasıl yapacaklarını söyleyemezsiniz. Şirket yöneten insanlar benim onlara finans dersi vermemi istemezler.
18: Trump, 2025'te ikinci başkanlık döneminin başında Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sylvester Stallone, Mel Gibson ve John Voight'u Hollywood özel elçisi ilan etmiş, bu isimlerin Hollywood'un yurt dışına kaptırdığı film ve dizi sektörünü geri getirmek için kendisinin gözü ve kulağı olacağını duyurmuştu.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
20: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
21: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
22: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
23: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
22: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
20: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
24: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Daha önceki yayınlarımızda özellikle çalışanlar açısından haklı nedenle işi son verme, fesih hususunu gündeme getirmiştik. Sizlerden çok sayıda bu bağlamda bize mail gelmiş. Maillerde genel olarak haklı fesih yaparken hangi hususlara dikkat edelim diye soruluyor. Her şeyden önce hak düşürücü süre var. Bunu dikkate almak gerekir. Şöyle açıklayalım. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık gerekçesiyle eğer siz kendiniz işçi olarak fesih yapacaksanız olayı öğrendiğiniz günden itibaren 6 iş günü ve her halükarda olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde fesih gerçekleştirmelisiniz. Yani işi sonlandırılmasından bahsediyorum. Maaş ödenmemesi gibi sürekli tekrar eden durumlarda bu 6 günlük sınır uygulanmamaktadır. Onu da bir dipnot olarak bildirelim. Diğer yandan fesih bildirimini mutlaka, yani işi bırakma hususunu mutlaka noter aracılığıyla çekilecek bir ihtarname ile yazılı olarak yapmalısınız. İhtarnamede ayrılma gerekçenizi net ve açık bir şekilde belirtmelisiniz. Çünkü ileride açılacak bir davada haklılığınızı, ki bu şahit gösterme olabilir, mesajlaşmalar olabilir, banka dökümleri olabilir, bu bağlamda ispat yükümlülüğü size ait olacaktır.
20: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı ağırlayacak Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Hasan Doğan tesislerindeki çalışmaya kulüplerinden kampa katılan futbolcular dahil oldu. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele Cuma saat 21.45'te başlayacak. A milli takım ikinci maçında pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği derbiye damga vuran Muhammed Salah kentte yeni bir furya başlattı. Mısırlı Yıldız'ın geçen hafta ziyaret ederek paylaştığı Kurtdere yaylası turizm noktasına dönüştü.
2: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası yaylalara taşındı. Mısırlı Yıldız'ın sosyal medya paylaşımından sonra büyük ilgi gören Kurtdere yaylasına Salah yaylası tabelası asıldı. Maçka'ya komşu olan Gümüşhane il sınırındaki yaylaya akın eden taraftarlar, Salah'ın fotoğraf çekildiği kayanın üzerinde poz verdi. 2239 metre yükseklikteki bölgeye giden taraftarlar, Salah'la aynı pozu verdikleri için gururlu.
3: Adam Liverpool'dan geldi. Maçka'nın yaylasına aynı taşın üstünde oturuyoruz. Gurur diyoruz ona, daha iyi işler yapacağına inanıyorum.
4: Aslında Salah'ın Türkiye'de oynaması bile hayal. Ve bizim yaylamızda olması da hayal aslında. Ama biz zaten hayallerin takımıyız. Gerçekleştiriyoruz.
5: Taş meşhur olmuş. Bir taşı görelim dedik. Zaten burası bizim yaylamız. Çocukluğum buralarda geçti. Ama şimdi bir anda herkesi burada görmek falan açıkçası çok garip hissettirdi bir an. Kalabalık hiç görmemiştim ben burayı bu kadar.
2: Yaylaya büyük ilgi gösteren taraftarlar kuyruk oluşturdu. Trabzonspor kariyerine hızlı başlayan Muhammed Salah, Bordo Mavililer'deki ilk 8 maçında 7 gol 2 asistle parladı.
1: Lionel Messi milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
6: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlarını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanacak.
1: Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş saat 20'de karşılaşacak. Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. Geçen yıl oynanan maçı Sarı Lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürmüştü.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Bugün ve yarın yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: carse deyip geçeriz. Oysa cihar-ı yek, cihar-ı dü, cihar-ı se olacak. Hatta Farsça'da cihar-ı yek, cihar-ı dü, cihar-ı se oluyor. Dört, yani cihardan söz etmişken, cihar-ı şembih'ten söz etmemek olmaz. Efendim, cihar-ı şembih, çarşamba demek. Cihar artık biliyoruz, dört, şembih de gün demek. Cihar şembih, çarşamba. Bir de ciharyar ya da çaryar var ki, o da Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'ye verilen ortak isim. Dört halife. Bir an tavlanın dışına taştık. Gelelim tavlanın bir diğer sevilen zarına. Zarların her ikisinin de ikiyi gösteren taraflarının üste gelmesi 2-2. Dubara ya da dübara. Birinci A uzun. Dubaranın da bir anlamı daha var. Hile, oyun, düzen demek. Hatta karşısındakine oyun eden, düzen kuran, hilekar, düzenbaz kimselere de dubaracı derler. Bir sevilen zar daha, düse. Atılan zarlardan her ikisinin de üçü gösteren taraflarının üste gelmesi, yani 3-3. Bunun yanlış söylenişine pek rastlanmıyor. Ama sebay-i dü derken A yine uzun. Penç, 5 demek. Bu durumda pencüyek, pencüdü, pencüse konusunda sorun yok. Gelelim en tutulan zara, şeş, yani 6. Zarların şahı düşeş denirse de kimi zaman insanı güç durumda bırakabilir. Şeşyek ya da şeşiyek, şeşidü, şeşise, şeşcihar, şeşbeş derken de fazla sorun çıktığı pek görülmüyor. Bir de pek bilinmeyen şeşder var. O da altı kapı demek. Tadından yenmez. Şeşder. Her zaman aklınızdan geçen zarı atmanız dileğiyle iyi günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: NTV Radyo.

0: NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 22 Eylül Salı günündeyiz. Enerji sektörüyle başlayacağız bugün. Dünya rüzgar enerjisi sektörü Almanya'da buluşuyor. Wind Energy Hamburg Fuarı bugün kapılarını açtı. Türkiye'den de 100 kişilik kamu ve özel sektör

0: Sektör heyeti fuara katılıyor. Ayrıntıları arkadaşımız Şevval Yiğit'ten alacağız. Şevval.
1: Rüzgar Enerjisi fuarında bugün ilk gün, sen de söyledin Benay, ve yoğunluk ilk günden itibaren başladı. İlk gün kapsamında genelde paneller düzenleniyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin de düzenlediği bazı paneller var. Bu kapsamda paneller öncesi açılış konuşmasında Türkiye'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan yaptı. Demircan rüzgar enerjisinde Türkiye'nin hedeflerini anlattı. Şu anda 15 gigawattlık rüzgar enerjisi kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Önümüzdeki 10 yılda bu kapasiteyi yaklaşık 40 gigawata çıkarmaya çalışıyoruz dedi. Demircan deniz üstü rüzgar projelerinin de devam edeceğini söyledi. 2035 yılına kadar 5 gigawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini belirledi. Rüzgar enerji sektörünün geleceğini şekillendiren sektörün sorunlarını, hedeflerini ve beklentilerinin konuşulacağı Wind Enerji Hamburg bugün itibariyle başladı. Yaklaşık 4 gün sürecek fuarda yaklaşık 100 ülkeden katılımcının olması bekleniyor. Aynı şekilde bu 100 ülkeden gelecek katılımcı ile birlikte fuar süresi boyunca 43 bin kişinin bu alana gelmesi bekleniyor. Bugün etkinlikler akşama kadar sürecek. Panel ağırlıklı etkinlikler sürecek. Tabii Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin de etkinlikleri olacak. Bugün dediğim gibi panel ağırlıklı gidecek. Ancak yarın şunu söyleyebiliriz. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği fuarda Danimarka pavilyonunu ziyaret edecek. Burada işbirliği görüşmeleri yapılacak. Ardından da yine yarın Türkiye-Almanya enerji programı gerçekleştirilecek. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
0: Enerji sektöründe gündem yoğun. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında da nükleer enerji alanında yeni bir işbirliğine gidildi. Anlaşmanın imza töreni Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk evinde gerçekleştirildi. Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ortaklığında yürütülecek proje kapsamında küçük modüler reaktör ve dördüncü nesil reaktör tasarımlarına ilişkin teknik çalışmalar gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende imzalar TÜNAŞ Genel Müdürü Doktor Necati Yamaç ve Usta Direktör Yardımcısı Thomas Hardy tarafından atıldı. Anlaşmayı değerlendiren Bakan Bayraktar, enerji sepetimizi çeşitlendirmekte kararlıyız dedi. Bugün açıklanan veri tüketici güven endeksi. Tüketici güveni Eylül'de yükselişini sürdürerek 8 yılın zirvesine çıktı. Tüketici güven endeksi Eylül'de %1,3 oranında artarak 91,9 oldu. Endeks böylece Temmuz 2018'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Hanenin maddi durum endeksi gerilerken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yükseldi. Gelelim borsaya. Günlerdir fonlarla ilgili gelişmeler nedeniyle gözler borsada. Borsa İstanbul'da bu arada bir pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkartıldı. Öte yandan 33 şirketse pay geri alım programı başlattı.
2: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Factoring ve Katılım Evin Tasarruf Finansman 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket ise geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
0: Piyasalara geçmeden önce sırada bir haber turu var. St. Louis Fed Başkanı Alberto Mussalem, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşabilmesi için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Mussalem, hem kalıcı talep hem de tekrarlayan arz kaynaklı unsurlar enflasyon riskinin yüksek kalmasına katkıda bulunmaya devam ediyor dedi. Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı geldi. Baş ekonomist Philip Lane, enerji fiyatlarındaki yeni yükseliş dalgasının Euro bölgesi enflasyonunu daha önce öngörülenden daha uzun süre yüksek tutacağını söyledi. Avrupa Birliği Veri Kurumu'ndan Google'a 403 milyon euro ceza geldi. Çeşitli Avrupa Tüketici Hakları kuruluşlarından gelen şikayetlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Google'ın kullanıcıların konum verilerini Avrupa Birliği kurallarına aykırı şekilde işlediği tespit edildi. Piyasalara bakalım. Borsayla başlayalım. Fon soruşturmasının gölgesinde borsa gerçekten hareketli günler geçiriyor. Dün yükselen %0,40 artıda kapanan borsanın bugün ekside olduğunu görüyoruz. %1 civarında bir kayıpla endeks 13.246 puanda 13.200'e doğru geri çekiliyor. Bu arada fonlarla ilgili çeşitli yatırım bankalarından gelen açıklamalar var. Bunlardan bir tanesi Goldman Sachs'tan. Goldman Sachs fonlardan çıkan paranın büyük kısmının Türk lirası mevduata gittiğini söyledi. Dolar ve euro kurunda bir değişim görmüyoruz. Dolar 48.81'de, euro 55.99'da ve çok hafif dünün üstündeler. Dünya borsalarına baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel kurulu izleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'la İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın bu hafta görüşme ihtimali var. Trump daha önce olumlu mesajlar vermişti. Bugün de İran devrim muhafızları müzakereleri dışlamadıklarını söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gemilerin çoğu Hürmüz'den geçerken saldırıya uğramıyor. Petrol akış oranı %60-70'lerde ve daha da artıyor dedi. Ve buna ek olarak Suudi Arabistan Doğu Batı petrol hattının bu hafta yeniden faaliyete geçmesinin beklendiğini bildirdi. İşte tüm bu pozitif açıklamalardan sonra Brent petrolde %2 civarında bir düşüş görüyoruz ve 95 dolara kadar geri çekilmiş durumda. Ons altında %1 civarında kayıp var. 4300 dolara yakın, 4318'de şu anda. Ve bu hareketle birlikte gram ve çeyrek tarafında da gram altın 6800 liranın altında, çeyrek altında 11100 liranın biraz üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Şimdi dünyanın gözü kulağı aslında Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı'nda. Buradan gelen açıklamalar son derece önemli ama son günlerde biraz daha gözler Karadeniz'e doğru çevrilmeye başladı. Çünkü Karadeniz'de de gemiler vuruluyor ve işte Karadeniz'de gemilerin vurulması Rusya-Ukrayna arasındaki savaş dolayısıyla şimdi tahıl rotasını da değiştirmiş durumda. Rusya buğdayı kuzeye taşıyor. Haliyle ihracat ve ithalat da bundan etkileniyor. Uzmanlara göre Türkiye'ye de etkileri olabilir. Çünkü Türkiye'de un sanayisi, yem maliyeti ve navlun tarafında yeni bir baskı riski var. Şimdi detayları konuşacağız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Benen Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi Karadeniz'de liman ve sevkiyat hatlarına dönük saldırılar var. Bunlar yoğunlaştı. Şunu sormak istiyorum. Ne büyüklükte bir risk yaratıyor bu saldırılar? Yani gıda arzı, güvenliği ve fiyatları için endişelenmeli miyiz?
3: Öncelikle bir karşılaştırmada bulunalım. 2022'nin Şubat'ından bu yana 4. yılını bitirmiş, 5. yılında olan bir savaşın içerisinde Karadeniz'de bu yoğunlukta bir saldırı, yani savaşın en başlarında donanmalar üzerinden yani askeri olan saldırılar ilk kez bu kadar ticari gemilere yöneldi. 300'e yaklaştı bu dönemde Temmuz'un ortasından itibaren hasar gören gemi sayısı ve geçtiğimiz hafta Perşembe günü aslında en önemli gelişme Londra'daki PNI'ların, Lloyd's'un sigorta kapsamından Karadeniz uluslararası sularında çıkarması oldu. Yani Rusya ve Ukrayna'nın karasularında değil, Karadeniz'in ortasında diyelim, yüzen bir gemiye de maalesef şu anda sigorta yaptırmak mümkün değil. Sadece Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin, Rusya, Ukrayna dışındaki, yani Türkiye'nin, Gürcistan'ın, Romanya'nın, Bulgaristan'ın 12 millik kara suyunda eğer gemi seyrederse sigorta edilebilir. Bu şu demek, evet, Karadeniz'de artık ticari gemilerle yük taşımak mümkün değil. Şimdi gelelim bunun etkisine. Siz de belirttiniz, evet, Rusya için petrolden sonra gelen en önemli ihracat kalemi, petrol ve doğalgazdan sonra, enerji kaynaklarından sonra tavuk. Tabii Rusya'nın Karadeniz'i kullanamaması onun da ihracatını çok önemli derecede düşürdü. İlk iki ayda Temmuz-Ağustos'a baktığımıza göre geçen seneye göre %31'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Eylül'ün şu ana kadarki dönemine baktığımızda %50'yi aşan bir düşüş söz konusu. Yani Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte. Kuzeyden Ustluga ve yine Kuzey Buz Denizi'ne kıyısı olan Rusya'nın limanlarının şu anda aktive edilmesi söz konusu. Yıllık potansiyelini 7 milyon ton civarında hesaplanıyor. Rusya'nın Karadeniz'den çıktığı rakamın toplamı ise 50 milyon tondu. Bu rakamın şu anda aylık 2 milyon tonlara düşebileceği öngörülüyor. Dolayısıyla yarı yarıya, sezon boyunca yarı yarıya bir daralmadan eğer bu durum devam ederse tabii ki bir daralmadan bahsedebiliriz. Toplam aylık ihracatın, buğdaydaki ihracatın 45-46 milyon ton, Mısır'da 2,5, Avrupa'da yine 3 milyon tonluk bir ihracattan bahsediyoruz. 50 milyon tonun üzerinde bir ihracatın Rusya'da. Yine Ukrayna'ya dönersek, buğdayda 14 milyon ton, Mısır'da ise 21 milyon tonluk, toplamda 35 milyon tonluk bir ihracatında Ukrayna'da sekteye uğradığını geliyoruz. Şimdi bundan korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık Benel Hanım. Burada bizim hani neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı, ürün var, ürün arzı söz konusu, ama ürünü ulaştıramıyoruz bu Karadeniz'deki savaştan dolayı, lojistik probleminden dolayı. Şu anda sürdürülen görüşmeler, yine tavuk koridoruna ilişkin çalışmalar, Türkiye'nin öncülüğündeki yine Rusya Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Evet, müzakereler yapılıyor, müzakereler sürdürülüyor ama sonuç olumlu değil, olumsuz gibi bir ifadesi var. Ama en azından müzakere kanalının açık olması bile bir umut. O yüzden de şu anda piyasa fiyatlama olarak dünya piyasasındaki tavuk fiyatlarına, buğdaya, mısıra baktığımızda 2022'deki zirvelerden uzaktayız. Yani aşağıdayız. Ama bunu hani korkmalı mıyız sorusunun cevabı bence ilerleyen aylarda. Yani şunu da belirtelim, vaktimiz de var. Ürünün üretildiği, hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede, evet, yok ama kış aylarından sonra
0: mevcut stoklar ne durumda diye soracaktım. Çünkü %50 civarında bir düşüşten söz ettiniz Rusya ve Ukrayna'nın ihracatında. Dolayısıyla bizim de ithalatımızı bu oranda düştüğünü herhalde söyleyebiliriz. Bu durumda mevcut stoklar yeterli mi diye sormak istiyorum.
3: Evet, önce dünyadaki rakamı söyleyelim. 210 milyon tonluk bir ticarette Rusya Ukrayna 60 milyon tonu yapmakta, %30'a yakın. Bunun yarı yarıya düşmesi demek 30 milyon tonluk bir eksiklik, çok ciddi bir eksiklik. Ama şöyle ifade edelim, 210 milyon tonun içinde 30 milyon ton her ay 17-18 milyon tonluk bir ticaret sürdürülüyor. Sondaki diyelim, en son 2-3 ayda bu ticareti yapacak ürün ortada kalmaz eğer bu sorun çözülmezse. Türkiye'ye gelirsek, evet, Türkiye'nin ithalatı da çok ciddi şekilde azaldı. Temmuz ve Ağustos aylarında toplamda 400 bin tonluk bir ithalat görüyoruz. Normalde bu bizim bir aylık ithalat miktarımızdı. İki ayda gerçekleştirdik. Yani yine yarı yarıya bir azalma var. Ama bunun tek sebebi Karadeniz değil. Türkiye'nin çok güçlü bir rekolteye sahip olmuş olması, içerideki üretimin yüksek olması, içerideki stokların yüksek olması, ithalatımızın yavaşlamış olmasında önemli bir sebep. Tabii şunu belirtmek lazım, hani bizim sektörlerimiz gıda güvenliğinin tam merkezinde yer alıyor. Temel gıdaya erişimi sağlayan tarımsal gıda sanayi sektörleri. Dolayısıyla bu tedarik zincirlerindeki kopmalar büyük hassasiyet yaratmakta. O yüzden de bizim kurumumuz, Uluslararası Nüfus Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği bu konulardaki işbirlikleri, yani sadece hükümetler nezdinde değil, sektörler nezdinde de son derece önemsiyoruz. Zaten önümüz hafta da 28-29 Eylül tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 5. Uluslararası Konferansımızda bu konuları değerlendireceğiz. Hem sektör paydaşlarıyla, kamu otoriteleriyle, Rusya'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'den önemli bakanlık ve bakanlık temsilcileri katılacak. Çünkü yani bu konular enerji de tabii ki aynı kritiklikte, ama hani enerji tüketimini ertelemek, seyahatinizi ertelemek mümkün ama gıda tüketiminizi ertelemek mümkün değil. O yüzden bu tedarik zincirinin kurulması için hem özel sektörün hem kamunun işbirliğini son derece önemsiyoruz.
0: Şimdi Günhan Bey, siz de söylediniz, yani burada aslında gıda pazarının tam orta yerinde duran ürünlerden söz ediyoruz. Yani buğdaydan, fasulyeden, pamuktan, mısırdan, yani buğday fiyatında örneğin %41 civarında artış var bu yıl ve emtiada neredeyse her üründe aşağı yukarı benzer oranlarda artış var. Şimdi Makarna Sanayicileri Derneği'nden açıklama vardı bugün. Zam yapmak zorunda kalabiliriz fiyatlara diye. Önümüzdeki süreçte özellikle bu yaşanan gelişmelerin etkisiyle un ve unlu mamullerde bir fiyat artışı beklenebilir mi?
3: Türkiye'nin biraz önce ifade ettiğiniz gibi şu anda çok, hani Türkiye ayrışıyor. Adeta bir izole bölge gibi, hani bu sıkıntılar olurken yağışların verdiği verimle beraber çok güzel bir üretim ve rekolte gerçekleşti. Birincisi, bu bizim için büyük bir avantaj. Ama tabii ki dünyadan tamamen kopmak mümkün değil. Biraz önce siz petrol fiyatlarını ifade ettiniz. 95'e düştü. Geçen hafta 110'lardaydı. Yani akaryakıt tüm ürünlerin girdisi. Bununla beraber hani akaryakıtın, doğalgaz, petrol türevlerinin gübre üzerinden maliyetlere etkisi var. Dolayısıyla her ne kadar yüksek bir üretiminiz olsa da diğer girdiler kaynaklı maliyet baskısı var. Ama işte %41'lik buğday fiyat artışı, biraz önce söyledim, 2022'de bu artış %200'lere yaklaşmıştı. Yani %170-180'lerdeydi. Yani 250 dolarlardan başladık, 500 dolarların, 200 dolarlardan başladık, 500 dolarların üstüne giden ton fiyatlarını gördük. Şu an daha orada değiliz. Üstelik Türkiye'nin yurt içindeki fiyatlarına baktığımızda dünya fiyatlarından yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dünyada yaşanacak bundan sonra, yani kötümser senaryoların ilerlediğini varsayalım ve Karadeniz'in 3 ay daha, 4 ay daha kapalı kaldığını değerlendirelim. Tabii ki bu fiyatların, global piyasada fiyatların yukarı gitmesine, yukarı gidişin devam etmesine sebebiyet verecektir. Ama oradaki fiyatların %30 daha yukarı gidişinde dahi Türkiye fiyatlarını geçmiyor. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda bir amortisörü var. Ama tabii ki sonsuz değil. Hani dünyada bir fiyat hareketi olursa er veya geç Türkiye'yi de etkiler.
0: Peki efendim, çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy'a çok teşekkür ediyoruz ve Finans Kafeyi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Önümüzdeki iki gün hava birden kışa dönecek. En fazla İstanbul, Karadeniz, Marmara bölgesi hissedecek bu soğumayı. Çarşamba en soğuk gün. İstanbul yağmurla birlikte 15 dereceye inecek. Ege ve İç Anadolu'da 5-6 derece soğuyacak. Çarşamba daha kalın kıyafetlere, montlara ihtiyaç duyacağız. 1-2 gün bile olsa kışlıkları hazır edelim. Hafta sonu ise sıcaklık yeniden artacak.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Kalabalık bir ekiple bu sefer açıyoruz bülteni. Çünkü dünyanın kalbi New York'ta atıyor bugün. Bugünden itibaren 81. Genel Kurul toplantılarında söz liderlerde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Kürsüden dünyaya seslenecek. Vereceği mesajlar, yapacağı görüşmeler dikkatle izleniyor. Şu anda da canlı görüntüler Birleşmiş Milletler binasından artık yavaş yavaş liderlerin de binaya geldiğini görüyoruz. Ne diyelim, bir tatlı heyecan var. Kalabalık, içeri koşan bürokratlar, genel kurul salonunda yerini alanlar, genel sekreter Guterres gelen liderleri karşılıyor. Sonrasında da liderler genel kurula geldikten sonra da oturum açılacak. Önce Guterres bir konuşma yapacak ki bu onun son konuşması, çünkü artık görevi bırakıyor. Sonrasında Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleri teker teker sırayla kürsüye çıkacaklar. Onlar için belirlenen süre 15-20 dakika civarı. O 15-20 dakika içerisinde mesajlarını dünyaya aktaracaklar. Görüntüler dediğimiz gibi Birleşmiş Milletler binasından New York'ta Türk evinin hemen karşısında toplantıda önümüzdeki dakikalarda başlanacak. Dediğimiz gibi ABD Başkanı da dinleyeceğiz. NTV olarak kalabalık bir ekiple Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. Birazdan New York'a da döneceğiz. Deniz Tüysüz ve NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz New York'ta birazdan karşımızda olacaklar. Onunla birlikte burada stüdyomuzda pasaport programı yapımcısı Mete Çubukçu bizimle birlikte. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz ve NTV Diplomasi muhabiri, aynı zamanda NTV'nin ekran yüzlerinden biri meslektaşım Deniz Kilislioğlu, o da stüdyoda yerini aldı. Yani bir anlamda mini bir özel yayın, ama 16'dan itibaren, yani önümüzdeki saat diliminden itibaren tüm odağımız New York olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. Şimdi buradaki arkadaşlarımı tanıttım, konuşacağız, ama öncesinde bir New York'a dönelim. New York'ta arkadaşlarımız Deniz Tüysüz orada, sözü bırakalım NTV Washington muhabiriyle birlikte. Oradaki atmosferi aktarsınlar, sonrasında da biz burada devam edeceğiz stüdyodan. Deniz.
1: Ahmet, evet, biz bugün Begüm Dönmez Sönmez'le birlikte, çok özür diliyorum, Begüm Ersöz'le birlikte bu yayını gerçekleştiriyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si bugün liderler oturumuyla başlayacak. Tam olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. sırada söz alacak. Buranın saatiyle saat 11, Türkiye saatiyle 18'de hitaplarını yapmaya başlaması, yani hitabına başlaması öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Biz şu anda Türk evinin önündeyiz. Birleşmiş Milletler binası da hemen karşı sokağımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan çıkacak ve yürüyerek Birleşmiş Milletler binasına gidecek. Yaklaşık 1-2 saat içinde gerçekleşecek bu yürüyüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Ahmet, günlerdir konuşuyoruz aslında. Erdoğan'ın dünya meselelerine, Türkiye'nin bakış açısına, dünya meselelerine Türkiye'nin bakış açısını anlatması bekleniyor. Özellikle Gazze'de yaşananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli gündem maddesi olacak. Oradaki durumu geçtiğimiz yıllarda da her defasında dile getirmişti Cumhurbaşkanı. Bugün de yine konuşmasının ana gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor. Yine aynı şekilde Ukrayna-Rusya savaşı devam eden Türkiye'nin arabuluculuğunda kolaylaştırıcı rolünde birçok kez heyetler bir araya gelmişti. İşte yine olur mu, bununla ilişkili de mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Desteğe hazır olduklarını bir kez daha yenileyecek ve bunun gibi birçok başlık olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında. Şimdi Begüm'e de dönmek istiyorum, ama onunla biraz konuştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberlerde de izledik, Bloomberg için bir yazı kaleme aldı. Onu da konuşalım, ama Begüm, önce sana dönmek istiyorum. Şimdi Donald Trump da bugün ikinci sırada konuşacak bir lider. Çok da yoğun güvenlik önlemi var. Dün akşam saatlerinde geldi değil mi? New York o saat itibariyle kilitlendi diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz Deniz. ABD Başkanı Donald Trump epey büyük bir konvoyla geldi. İlk ikili görüşmesi de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'laydı. Trump Tower'da görüştü New York'ta Macron'la. Elbette hem İran meselesi hem de Ukrayna-Rusya savaşı o görüşmenin gündemiydi. Macron çıkışta bir açıklama yaptı. Görüşmeden sonra özellikle enerji piyasalarındaki o gerilimi gidermek için birlikte çalışmaya karar verdik dedi. Orta Doğu'da kritik altyapının korunması konusunda ve Hürmüz Boğazı'nda da seyir sefer özgürlüğünün sağlanması, korunması konusunda birlikte hareket etmeye karar verdik dedi. Aynı zamanda da Ukrayna'da sivil altyapıya yönelik saldırıların, enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunda da birlikte çaba göstereceğini söyledi. Şimdi tabii bugün büyük gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Evet. Ev sahibi olarak ikinci sırada Brezilya'dan sonra söz alacak, kürsüde olacak ABD Başkanı Donald Trump. Konuşmasında tabii İran savaşına dair ne mesajlar verecek o kısmı merakla bekleniyor.
1: Bitireceğim özellikle, diyor da en son seçimden sonra.
2: Önümde büyük bir karar var demişti. O büyük karar savaşın bitirilmesi mi yoksa eğer anlaşmaya dair bir sinyal gelmezse saldırıların daha da yoğunlaştırılması mı olacak? Konuşmasında biraz daha aslında İran savaşına Amerika'nın neden gittiğini, niye böyle bir adım attığını anlatmasını bekliyoruz. Yani Trump yönetimi bu meseleyi biraz işte bir problem çözme. Problem de nedir? İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak bakış açısına göre. Dolayısıyla bu kararın arkasında durduğunu söyleyen bir takım mesajlar vermesi olası. Bir yandan da tabii İran'la bağlantılı olarak şunu da söyleyelim. İran heyeti de burada ve iki taraftan da bugün yeni bir takım açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio NBC'ye bugün verdiği röportajda İran'la görüşmeye açık olduklarını söyledi. Trump'tan da benzer bir mesaj gelmişti. İranlı bir yetkili bugün Reuters'a yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelen heyetin diplomatik temasın yenilenmesi konusunda tam bir yetkiye sahip olduğunu söyledi. Dolayısıyla bütün bu açıklamalar bir yandan da İran'la Amerika arasında dolaylı bir görüşme olabilir mi ona dair bir beklentiyi de diyelim artırmış durumda.
1: Şimdi Begüm şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Trump görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Bayağı bir gündem konusu günlerdir aslında. Geçtiğimiz günlerde ABD Büyükelçisi Tom Barak görüşeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ama daha sonrasında ne Amerika tarafından ne Türkiye tarafından bu görüşmenin olacağına ilişkin bir açıklama gelmedi. Ama elbette ki burada bir araya gelecekler. Genel kurulda karşılaşacaklar. Akşam resepsiyon var, karşılaşacaklar. Amerika tarafından gelen yeni bir gelişme var mı konuya ilişkin?
2: Henüz bir açıklama ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan bir görüşme olduğuna dair bir açıklama yok. İki lider en son Türkiye'deki NATO zirvesinde zaten görüşmüştü. Evet. İki ülke arasındaki pürüz yaratan diyelim konular, S-400 meselesi, F-35 konusu çok değerlendirilmişti o zirve sırasında. Trump'tan da hatta bazı olumlu mesajlar gelmişti. Dolayısıyla şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında açıklanan resmi ya da planlanan diyelim Trump'ın mesela ikili görüşme programına baktığımızda henüz planlanan bir görüşme görünmüyor şu anki programda.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da görünmüyor
2: evet,
1: şu anda.
2: Evet. Türk tarafının da açıkladığı programda görünmüyor. Fakat tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, sen de biraz önce söyledin, evet, liderler resepsiyona da katılacak. Böyle uluslararası zirvelerde, toplantılarda illaki liderler
1: temas
2: bir temas,
1: yani
2: bir ayaküstü, bir görüşme. Evet. Dolayısıyla hani çok böyle kapsamlı bütün o konu başlıklarının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı bir ortam belki olmayabilir ama illaki bir temas olması da olası diyelim iki lider arasında.
1: Şimdi Begüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'in internet sitesi için bir yazı kaleme aldı. Ondan da biraz bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırılmalıdır başlıklı bir yazı yazdı. Bildiğimiz gibi her zaman söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem dünya beşten büyüktür diyor, hem Birleşmiş Milletler yapısının değiştirilmesine ilişkin mesajlar veriyor. İstersen biraz başlıklardan bahsedelim. Küresel karar alma mekanizmalarının bugün şartlarına uyum sağlamasını artık ertelemez olduğuna dikkat çekti Erdoğan. Dünya 5'ten büyüktür çağrımız bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davettir. Reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmek elzemdir cümlelerini kullandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yine başlıklardan biri de bu olacak. Hı hı. Anlıyoruz ki.
2: Muhtemelen öyle olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hep Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitaplarında bu platformun diyelim küresel sorunlara çözüm bulmakta yetersiz kaldığını hep vurguluyor. Aslında ABD Başkanı Donald Trump'la bir ortak nokta bu diyebiliriz. Geçen yılki konuşmasında da Trump BM Genel Kurulu hitabında da buna benzer o da mesajlar vermişti. Hatta bu yılki konuşmasında da yine özellikle Birleşmiş Milletler'in yeterince verimli şekilde süreçleri götüremediği, işte iklim politikaları ya da işte göç konusu vesaire. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze meselesi de dahil olmak üzere ya da işte daimi üyelerin BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto gücüne ilişkin mesajlar duyacağız muhtemelen. Trump'tan da BM'nin işleyişine ilişkin bazı eleştiriler duymamız da olası.
1: Bakalım göreceğiz. Yani sabah burada 8, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump 9 gibi konuşacak değil mi? Yani bir saat sonra
2: yani yaklaşık bir saat
1: bekleniyor.
2: Sonra oturum başlayacak. İlk sözü olacak olan lider Brezilya. O da hani Birleşmiş Milletler ilk kurulduğu yıllarda ilk konuşmayı yapacak ülke, hani gönüllü olarak yapacak ülke bulunamayınca Brezilya öne çıktığı için yıllar içerisinde alışılagelmiş bir diyelim uygulama. İkinci sırada da ABD Başkanı Donald Trump söz alacak. Yani Amerika saatiyle yaklaşık 9:50-9:55 dolaylarında.
1: Yani 1-2 saat içinde konuşmalar başlıyor.
2: Evet, konuşmalar başlayacak.
1: Teşekkür ediyorum. Evet Ahmet, NTV Washington muhabiri Begüm'le beraberiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si bugün liderlerin konuşmasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da saat 11'de Türkiye saatiyle 18'de burada kurulda hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra ikili görüşmeleri de olacak. O görüşme yapacak kişilerden biri de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olacak.
0: Deniz Tüysüz ve NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Orada sabah 8 çok uzun bir mesai ki meslektaşımızı bekliyor. Takip edeceğiz. Onlar da gelişmeleri aktaracaklar. İstanbul Stüdyo'da da biz Hüseyin Yılmaz, Deniz Kilisoğlu ve Mete Çubukçu'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz bir kez daha. Uzun bir maraton olacak sizin için. Benimle başlıyorsunuz. Burcu'ya devredeceğim sizi. Sonrasında belki Seda'yla noktayı koyacaksınız özel yayına. Ama önemli bir gün elbette. Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz aslında bir anlamda hem Birleşmiş Milletler gündemini hem yapılan açıklamaları yani işin netameli kısmını anlattılar. Belki şöyle yumuşak bir giriş yapalım gündeme. Şimdi 3 konuğum da burada daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu yerinde takip etmiş gazeteciler. Birazcık o ortamı sormak isterim. Eylül'ün ikinci haftası ya da işte üçüncü haftası bu dönem ya da şöyle söyleyelim genel kurul dönemi New York nasıl olur Hüseyin Yılmaz?
3: Yani aslında New York'un en gezilebileceği dönemlerden bir tanesi ama bu genel kurul her şeyi mahveder. Bir de New York Fashion Week moda haftası vardır. Dolayısıyla bütün oteller doludur. Her yer çok kalabalıktır. İşte normalde 150 dolara kalacağınız otelde 700-800 dolarlara kalırsınız. Taksi bulmak ciddi sıkıntıdır. Uber bulmak ciddi sıkıntıdır. Dolayısıyla da ne için gittiğinize bağlı olarak eziyete de dönüşebilir. İyi
0: kaba bir hesap yaptığımızda kaç kişi gelir bu genel kurula? Heyetler, liderler?
3: Yani
4: 193 ülke.
3: 193 ülke var.
4: Organizasyonlar var.
3: Ayrıca sadece biz liderleri görüyoruz. Tabii. Bakanları görüyoruz ama alt kadrolar da, bürokratlar da çok ciddi katılım oluyor. Yani doğru. Mesela iklim zirvesiyle ilgili toplantılar yapılıyor. Yoksullukla ilgili, açlıkla ilgili toplantılar yapılıyor. 20 bine yakın kişinin katıldığı dönem dönem söyleniyor. Bu sayı biraz gündemle ilgili oluyor. Ülkelerin durumuyla ilgili olabiliyor. Değişiyor. Ve bir de aslında genel kurul 8 Eylül'de başladı çalışmalara. Doğru. Dolayısıyla bu çok uzun bir maraton ve 28 Eylül'de bitecek. 20 günlük bir süre. Hı hı. Yani eğer bir gazeteci olarak gidiyorsanız tam zamanı. Hani New York'ta bundan daha önemli bir iş
4: Turist olarak yoktur.
3: Turist gidiyorsanız gitmeyin.
5: Hiç zamanı değil.
3: En kötü dönem diyebiliriz.
4: Ya da gidiyorsanız da o birinci caddeye doğru gelmeyin. Hep yukarılarda kalın.
3: Beşinci caddeden aşağı inmemek lazım. Yani o meşhur beşinci cadde var ya, en pahalı markaların olduğu, hatta Trump Tower da oradadır. Evet. Rockefeller Center falan. Oradan aşağıya inmeden
4: BM
3: tarafta olabilir.
4: Daha aşağıda çünkü.
5: Deniz, tabii bu kalabalık, bu yoğun gündemde çalışmak da çok kolay değildir bir basın mensubu olarak. Nasıl yapılır orada görev dağılımı? Kimi takip eder? Bütün dünya liderleri orada, çok netameli konular konuşuluyor. Bir tarafta iki lider görüşüyor, öteki tarafta bir başka iki lider görüşüyor.
4: Şimdi önce bir gazeteci olarak elbette ki her ülkenin gazetecisi kendi liderini markaj altına alır. Bu Fransızlar için de böyledir. Amerikalılar için de böyledir. Bu ayrı. Ama tabii ki gündem başlıklarıyla doğru orantılı kimleri takip etmek gerektiğini bir şekilde önceden biliyor olmamız gerekir. Yani İran Savaşı'ndan bahsediyoruz. İranlı heyet nerede kalıyor? Hangi otelde kalıyor? Gidilebilir mi? Ki onların da mesela vize sorunu var. Belli bir kısıtlamayla geldiler. Otellerinden sadece BM'ye gidebilecek sokaklara kadar izin verildi. Yani kendi başına gidip başka bir yerde dolaşamayacak mesela.
3: Alışverişe bile gidemeyecek.
4: Alışverişe bile gidemeyecek.
5: Çok enteresan. Daha önce yaşanmış mıydı böyle?
4: Yaşanmıştı. Daha önce de Ali Ekber Salihi döneminden bu yana engeller konulmuştu. Dışişleri Bakanlarının normal BM ziyaretlerine de sadece genel kurul toplantıları için değil böyle kısıtlamalar geliyor. Filistin lideri zaten gelemedi. Onun dışında Yemen Cumhurbaşkanı'nı mecburen bu dönemde takip edeceğiz. Netanyahu'nun durumu zaten İsrail Başbakanı'nın belli. Hamdani New York Belediye Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarını uygulayacağını hep söylüyor. Dolayısıyla biraz gündeme bağlı ama tabii ki o bloklar arasında, yani BM 1. Caddede hemen deniz nehir kıyısında Türkiye'nin şansı Türkiye'nin hemen karşısında olması o Türk gazetecileri çok rahatlatan bir şey. Bir kere gelirsiniz sabah, oraya yerleşirsiniz. Ondan sonra bir daha iş bittiğinde ya da başka yerlerde varsa o şekilde ilerlersiniz. Doğru. Ama velev ki oteli liderinizin ya da takip edeceğiniz liderin oteli uzaktaysa, o zaman git gel dediği gibi en az 20 bin adım yapmak zorunda kalırsınız yani.
5: Doğru, buyurun.
6: Belki biraz da şeyden söz etmek gerekiyor. Yani oranın statüsünden. Niye şimdi hani Birleşmiş Milletler aslında orası nasıl diyelim, uluslararası bir toprak.
4: Tabii.
6: Yani içi, yani ne diyelim oraya, compound mı, yerleşke mi, nasıl adlandırılır o büyük alan.
5: Yani hani ülkelerdeki büyükelçilik binaları nasıl o ülkelerin değil de ait oldukları ülkenin toprağı gibi, Birleşmiş Milletler tamamen tarafsız bir
6: evet.
4: Tabii Amerikan alan. Polisi de içeri giremez.
6: İçeri
4: güvenliği
6: giremiyor.
4: BM
6: polisi
4: sağlıyor.
6: Giremiyor. Mesela. Kendi korumaları var. İşte atıyorum kendi postanesi var, kendi itfaiyesi var gibi, yani kendine ait bir bütçesi ve bürokrasisi ve güvenlik sistemi söz konusu. Amerikan polisi içeri giremiyor. Ama sonuçta Amerikan toprakları içinde, yani oraya ulaşmak için Amerika'ya ulaşmanız gerekiyor, vize almanız gerekiyor. Amerika'da işte geçen sene, bu sene hem bu tür zorluğu çıkarıyor, hem konuşuruz. Mesela Mahmut Abbas'a ikinci defadır
5: vize vermiyor.
6: Vize vermiyor. Niye? Amerika için tehlikeli gördüğü için, saçma sapan bir şey. Kendine has bir yapısı var. Uluslararası bir toprak ve yani işte kendi pulu var vesaire, yani böyle bir özelliği de var. Kimse oraya müdahale edemiyor ama dediğim gibi sonuç olarak Amerika'dan girildiği için içeriye Amerika böyle bir engellemeyi gerçekleştirebiliyor. Bu sene de bu gerçekleşiyor.
5: Bir şey ekleyecek galiba.
3: Belki oradan şöyle bir şey vardır. Mesela aslında bu toplantıların hengamesi olmasa bence Manhattan'daki en çok merak edilip gezilip görülmesi gereken binalardan bir tanesi aslında Birleşmiş Milletler binası.
6: Evet.
3: Yani şöyle mesela bahçesinde ki heykellerin hepsinin ayrı bir anlamı var.
5: Doğru.
3: İşte Soğuk Savaş'ı anlamlandırır.
6: Tablolar falan.
3: Tablolar var içeride, şeyler var. Var. Gül Bahçesi ayrı bir şey var. İçeride bir de restoranları.
4: O tabanca namlusu kıvrılmış bir şekilde.
3: Düğüm atılmış bir tabanca vardır mesela. Yani
4: Hüseyin.
3: Bir turist olarak oraya gittiğinizde hani gidip oralarda baktığınız o devasa binalarda bir şey görmezsiniz belki ama orada her biri ayrı bir anlam ifade eden, her birinin belli bir dönemi temsil ettiği heykelleri görmek, bahçesinde dolaşmak. Mesela benim daha önce çalıştığım kurumlarda mesela TRT'nin orada bürosu vardır. Direkt mesai orada başlanır. Yani Birleşmiş Milletler muhabirliği diye bir şey var. Hani senede bir defa 3-5 günlüğüne gitmek dışında oranın dilini anlamak, oradaki gazetecilik faaliyeti de başlı başınadır ve asıl sana gazetecilik faaliyetinde cevapları verecek kişilerle de orada tanışırsın. O açıdan da önemli. Yani orada çalışmak da bulunmak da önemlidir.
4: Bir de bir ekleme yapayım. O da söyledi, Hüseyin de söyledi. Yani aslında 8 Eylül'de başladı. Yani biz şöyle BM Genel Kurulu deyince çok anlamıyoruz ama bizim meclis gibi düşünelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir Ekim'de açılıyor ve bir yasama yılı var. Aslında Birleşmiş Milletler'in de şu anda bir yasama yılı resmen açılıyor gibi düşünelim. Evet. BM Genel Kurulu'nun bir sonraki 8 Eylül'e kadar bütün gündemi şu aşamadan belli, ajanda belli. Elbette ki olağanüstü toplantılar vesaire olacaktır ama pek çok başlığı da konuşmaya devam edecek. Dolayısıyla bir yasama açılışı aslında.
5: Anladım.
6: Şimdi Hüseyin dediğin hemen baktım. Yani ben de gittiğimde bakmıştım bir iki tane eser ama sanatçıları hatırlamamıştım. Her ülkenin önde gelen sanatçılarının işte tabloları, efendim zengin çalışmaları tabii orada vardır. Bir kısmı zaman zaman gelip götürülür, bir kısmı da sabittir orada. Hemen buradan vurulun. Sadi Çalık, Kadeş Barış Anlaşması replikası.
4: Evet, çok büyük bir.
6: Burhan Doğançay, Dünya Barışı tablosu. Fikret Muhalla'nın Paris sergisi tabloları. Bu zamanla Bedir Rahmi Eyüboğlu, bunu hatırlıyorum. Çağdaş Türk Kilimleri ve Dokumaları eserleri oranın koleksiyonlarında. Yani söylediği gibi anladığım kadarıyla dışarıdan, bildiğim kadarıyla oraya şey de alınıyor. Yani
4: ziyaretçi.
6: Bugünlerin tabii dışında.
3: İşte gazeteciler akredite olunca onları izlemek, görmek daha kolay oluyor aslında.
6: Hayır, ben de grupla girmiştim yani. Daha
5: görüntüler zaman canlı sanırım. Canlı görüntüler. Liderler teker teker geliyor. Nasıl Ankara'da NATO zirvesinde gelen liderleri NATO Genel Sekreteri karşıladıysa, burada da ev sahibi Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, o teker teker liderleri karşılıyor. İçeri genel kurula alıyorlar. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da göreceğiz. Yine aynı kare içerisinde Guterres tarafından karşılanacak. Sonrasında da oturum başlayacak. Belki şuradan girebiliriz. Hüseyin'in verdiği örnek, hani Deniz mi söylemiş, Hüseyin mi söylemişti? Yani o namlusu düğüm haline getirilmiş silah heykeli. Evet, İkinci Dünya Savaşı sonrası bir daha böyle bir savaş yaşanmaması adına, silahların susması adına bir mesaj ama son zamanlarda coğrafyamızda, dünya coğrafyasının farklı noktalarında çatışma ortamları var ve bu çatışma durumlarına Birleşmiş Milletler'in çok müdahil olamadığını görüyoruz. Belki de bu yüzden güven inşa etmek temalı bir genel kurul toplantısı. Mete Çubukçu, güven inşa edilecek ki çoktan o inşa edilmiş olması lazım. Sonuçta 80 küsur yıllık bir organizasyondan bahsediyoruz. Ne oldu da yeniden ya bu güveni inşa edelim diye hatırlatma ya da bir araya gelme ihtiyacı duydu?
6: Ya şimdi tabii 1949 sonrası yani 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen ve o düzenin siyasal dengeleri gözetilerek yapılmış, işte tırnak içinde kazananlar 5 genel kurulu güvenlik konseyini oluşturmuş. Aslında o dönemde, yani Soğuk Savaş döneminde ki o günün dengesi onu sağlıyor biraz, fena da gitmemiş. Ya barış güçleri vesaire falan. Sorun bence 90'lardan sonra asıl sorun, ya büyük sorun orada başlıyor. Yani o Soğuk Savaş dengesi iki kutuplu dünyadan sonra işte tek kutupluya geçişti Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğinde. O dengenin bozulması bütün kurumlara ve özellikle 11 Eylül sonrası, belki 2000'den sonra bütün kurumlara sirayet ediyor. Yani Evet, mesela Rusya hala 5 üyeden birisi ama bir Sovyetler Birliği değil.
7: Doğru.
6: Efendim, işte İngiltere orada ama İngiltere ne kadar hani eski Büyük Britanya. Bunlar hepsi tabii Fransa keza öyle. Yani oradaki güç dengesi de o beşli yapı da aslında çok yıpranmış bir şey. Ve giderek o tek kutuplu dünyada diğer Amerika'nın domine ettiği, diğer ülkelerin çok fazla müdahil olamadığı, sanki bütün güvenliğin Amerika'ya bırakıldığı, yani uzun yıllar böyle gitti.
7: Doğru.
6: Belki son 10 yıla, 15 yıla kadar aşına aşına gitti. Ve ülkelerdeki liderlikler de bu aşınmada negatif rol oynamaya başladı. Artı şu, yani Cumhurbaşkanı'nın eleştirdiği, özellikle hani reformu oradan başlamak gerekir dediği o beşli sistem içinde özellikle o veto yetkisi sonuçta yani işte biliniyor, bir kişi hayır dediği zaman
7: bütün sistemi kilitliyor.
6: Bütün sistemi kilitleyebiliyor. Yani dünyada sorunlara çözüme yönelik ortak bir konsensus. Ben hatırlamıyorum yani. En son bir Libya'da, o da sonradan fiyaskoyla sonuçlandı. Yani bir karar alındı. Sonra Ruslar dediler ki bizi kandırdınız siz.
3: Ama orada da Fransa önden gidip daha sonrası uluslararası toplum karar almıştı.
6: Evet ama bir alındı. Yani, hatta Ruslar hani, da bir daha biz dedi.
3: Yapıya, evet, bürokrasiye kalsaydı o işler biraz zor olacaktı.
7: Şimdi güvenin...
4: Çünkü meseleyi NATO'ya evirmeye çalıştılar ve NATO'ya evrilince Ruslar biraz daha
6: ayaklandı. Bir de tabii... Gaddafi tarafına da tamamıyla, yani askeri bir harekat, aslında orada farklı bir karar çıkmıştı BM'den. Çok farklı bir noktaya gidince. Yani benim hatırladığım en son odur. Konsensus. Onun dışında bir konsensus yok. Ve buralara kadar gelen bir sistem. Ve şu anda da tabii ki artık çok kutupluluktan bahsediliyor. Yani herkes kendi bölgesinde, kendi hattında, biraz kendi çevresindeki sorunlarla ilgileniyor. Bunun o yine şeyin söylediği gibi Cumhurbaşkanı'nın metninde bir noktasında var. O bölgesel yapıların ortak bir konsensusla farklı bir şeyde, yapıda birleşmesi gerekiyor. Yani o beşli artık zaten
7: anladım.
6: Dünyayı da yönetemiyor. Kontrol edemiyor, barışı da getiremiyor.
7: Peki şimdi muhtemelen Deniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da yine yıllardır altını çizdiği artık bir slogan haline gelmiş. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kitabı da var. Aynı başlıkta. Dünya beşten büyüktür. Bir reform talebi var. O reform talebini Cumhurbaşkanı evet çok dile getirdi ama yeni bir talep değil. Aslında bir süredir dile getirilen ama son zamanlarda daha sık dile getirilen bir durum.
4: Çünkü çok akut bir durum var ortada. Çok mümkün fazla savaş reform? Var. Ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. İhtiyaç çok fazla dillendiriliyor. Herkes, sadece Türkiye değil, pek çok ülkede dillendiriyor ama bir ortaklaşma yok. Mete Çubukçu'nun söylediği gibi 5 daimi üye yapısı bir şekilde değişmezse, yani bir nihayetinde bir tüzük var. Hı hı. O tüzük değişmediği sürece siz her ne de yapacaksanız yapın, o 5 daimi üyenin vetosuna takılıyor.
7: O tüzüğün değişmesi için de o 5 daimi üyenin onayı gerekiyor.
6: Yani, kimse de şey yapmıyor, kimse değil mi? De, yani biz çekiliyoruz demiyor mesela.
7: Kimse o hakkı elinden
4: demiyor, çünkü bu ancak savaşla savaş sonrası kurulmuş bir yapı. Yeniden bir dünya savaşı olmasın, yeniden savaşlar olmasın amacıyla. Yani Milletler Cemiyeti de öyle kurulmuştu. Milletler Cemiyeti iş göremediği zaman Birleşmiş Milletler de yeni bir savaşın sonrasında yeniden yapılandırılmıştı. Bir üçüncü dünya savaşı gerekiyor yeni bir yapılanma için. Tahminim o. Neden öyle olduğunu söylüyorum? Çünkü biz bu reform çabasını 2005'te gördük. Eski Genel Sekreter Kofi Annan bir rapor hazırladı. Ve üye ülkelere aslında bir teklif sundu. İki tane modeli vardı gönderdiği öneride. Şimdi notlarımın arasına bakıyorum. Birincisi, veto hakkı bulunmayan 6 yeni daimi üye ve 3 yeni geçici üye eklenerek toplam üye sayısının 24'e çıkartılması Güvenlik Konseyi için. İkinci modelde daimi üyelik açılmaksızın yenilenebilir 4 yıllık dönemlerle görev yapacak 8 yeni yarı daimi koltuk ve 1 yeni geçici üye eklenerek sayının arttırılması. Onun dışında yaptığı 3 öneri daha var. İşte insan hakları mekanizmasının yenilenmesi, barış inşası komisyonu, bunların hepsi kuruldu yıllar içerisinde. Ama bu yapı değişemedi. Dolayısıyla daimi üyeler buna hayır dediği sürece o kilitlenme yaşanıyor. Genel kurulla BMGK arasındaki Cumhurbaşkanı'nın vurgu yaptığı yer orası. Yani BMGK'dan karar çıkartamıyorsunuz Güvenlik Konseyi'nden ama bir siyasi irade göstermek ya da bir uluslararası dayanışmayı göstermek için genel kurula getiriyorsunuz meseleyi ama bağlayıcılığı yok. Ama bu dengeyi kurulabilmenin temel sıkıntısı ve aşaması işte geldiğimiz nokta o. Beşten biri hayır dediği zaman bitiyor mesele. Bu nasıl aşılabilir? Diplomasinin işidir ama bir taraftan da yani maalesef savaş ortamları bu tip barışları yaratır. Belki öyle bir dünyanın felaketi sonrasında yeniden bir reformdan bahsedebiliriz
6: Ahmet,
4: gibi geliyor.
6: Ben Beşli'nin de çok memnun olduğunu düşünmüyorum ama ellerinde onu tutuyorlar. Mesela Trump'a sorsan, Trump hani zaten kurdu ya Mısır'da değil mi? Yeni BM'yi kuruyorum
4: tabii,
6: falan
4: evet,
6: dedi burada.
4: Bir de öyle bir şey var.
6: Ya o da, onlar da aslında ama ellerindeki o kozu bırakmak istemiyorlar.
7: Hüseyin ne dersin? Mümkün mü reform?
3: Ya ben de mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu Birleşmiş Milletler Şartı'nın 27. maddesinde bu devletlerin bir kere onay vermesi gerekiyor ki onlar zaten verecek olsaylardı. Şu zaten 20 yıldır yani. Hani bu çağrı var. Bir de burada şöyle bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bloomberg'e yazdığı yazıda da var. Yeni daimi üyeliklerin yeni imtiyazlar sağlayacağıyla ilgili bir endişe de var. Yani bu sefer de örneğin Hindistan, Almanya ve Brezilya istiyor. Biz de hak ediyoruz hem ekonomik olarak hem G7'nin içindeyiz falan. Dolayısıyla o zaman onların bir veto hakkı olacak. Örneğin Hindistan, Pakistan'la ilgili her türlü kararı veto edebilir mesela.
4: Bir de onu mesela bir diplomat bana, bu BM reformları üzerine çalışan bir diplomat şöyle özetlemişti. Yani şu anda 5 kişinin elinde silah var. 10 kişinin elinde silah olduğu zaman daha korkunç bir tabloya evrilebiliriz. Cumhurbaşkanı o yüzden veto

0: aslında veto'yu kullanırken
1: yani vetosunu
0: biraz daha
1: açıklayıcı bir şekilde savunabilmeli.
0: Evet, biraz daha elini korkak alıştırması, her konuda veto yapmamasını, veto etmemesini söylüyor. Bir de vetonun sınırlandırılması. Belli konularda, örneğin insanlığa yönelik suçlarda, soykırım gibi suçlarda veto hakkının sınırlandırılması ile ilgili çalışmalar var. Ama işte nasıl Birleşmiş Milletler hani bir araya gelip ortak bir karar alamıyor diyoruz ya, bu veto meselesinde de her ülkenin kendine özgü kaygıları var. Türkiye'nin de aynı. Bu konuda Fransa da reform istiyor. Birleşmiş Milletler'in kendisi de istiyor ama onlar da aslında bir taraftan da kendilerini kollayan, kendileri biraz daha öne çıkaran veto hakkı istiyor. Örneğin mesela Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada diplomatik alanda söz sahibi olan, bölgesinde sözü geçen ülkelerin temsiline atıfta bulunarak aslında Türkiye'nin şu anda örneğin iki tane savaş var. İkisinde de Türkiye söz sahibi değilse de ara bulucu ya da bir şekilde iki tarafa da ulaşabilen ender ülkelerden bir tanesi.
1: Yani bir anlamda
0: kullanmak istiyor Türkiye.
1: Sorunun olduğu bölgedeki aktörleri de
0: etkin
1: karar
0: bir şekilde
1: alma mekanizmasının içine almaya da.
0: Evet, ama bunu başka bir ülkede başka bir formülasyonla gündeme getirdiğinde o reform çalışmaları mesafe alamıyor.
1: Anladım.
0: Böyle bir durum var.
2: Yok, buyurun.
3: Hayır, şey diyorum yani muhtemelen bunu zaten düşünmüşlerdir. Ama o beş ülkenin buna evet demesi gerekiyor. Sonuçta 5 ülke kalabilir ama tek sayılı işte ne olabilir? 5 ya da 7 değişken belli sürelerde ülkelerin katılımı şeye, Güvenlik Konseyi'ne ve salt çoğunluk. Yani salt tabii ki orada da yani farklı dengeler olacak, belki haksız bir, ama sonuçta işleyen bir mekanizma olacaktır. Yani
1: ama veto hakkı dururken salt çoğunluk de yeni bir
3: hayır,
1: şey
3: yani. Vetoyu da farklı bir şey. Yani salt çoğunluk sağlandığı zaman o beşlinin vetosu da kalmayacak zaten. Orada. Ama işte bunu istemiyorlar ellerinde. Varsayalım Batı Şeria'daki şu anki durum. Yani şimdi böyle bahsettiğim şekilde olsa 9 üyeli o 5 kişi ama veto hakkını salt çoğunluğu engellemeyeceği bir noktada. Şimdi Avrupa ülkeleri ne yaptılar geçenlerde?
1: Doğru.
3: Batı Şeria'ya yönelik.
1: Evet, Kanada'yla
3: birlikte. Evet. Şimdi bunun orada olduğunu düşünelim. Bu karar geçer.
1: Doğru.
3: Her karar geçmez. Ama yani sonuçta hani bir sistemi belki ilerletmek için bu formülleri işletmek.
0: Orada da şöyle bir endişe var. Yani mesela bir karar alınıyor. O kararda oy kullanmak için ülkeler başka ülkelere bir takım rüşvetler verebilir.
3: Tabii.
0: Yani maddi yardım yapma,
1: olabilir,
0: işte toprakla ilgili bir çelişkili bir durum varsa o toprağı tanıma vesaire gibi.
1: Genel kurul görüşmelerinde de zaman zaman görebiliyoruz değil mi? Genel kurul kararları alınmadan önce de bir takım ittifaklar kurulabiliyor.
0: Ya mesela en son bu yine bu 8 genel kurulda Afrika'nın haritalarda gerçek büyüklüğünde görülmesiyle ilgili bir oylama yapıldı.
1: Bu da enteresan.
0: Mesela,
3: ama tabii herkesin farklı
0: 450 yıllık
2: bir
0: yani.
2: Taraftan da şöyle bir şey var. Gerçekten mesela Afrika hiç yok. Yani
0: tabii,
2: en büyük sorunları yaşayan biz kıta olarak görmüyoruz. En büyük sorunları demeyeyim ama yani bizim bölgemiz bir şey yaşıyor. Afrika kıtası başka bir şey yaşıyor. Bir taraftan mesela BM'yi çok eleştiriyoruz. Sonuna kadar eleştirmek gerekiyor. Bu yapısı itibariyle. Ama diğer taraftan yani aşıdan tutun açlıkla mücadeleye kadar bir sürü BM kuruluşu da sahada belli şeylerin önüne geçebilmek için çalışıyor.
0: Şiddet, soykırım
2: gibi. Dolayısıyla yani misyonları var. Barış misyonları ne kadar işlemiyor olsa da sahadaki işte kadınlara yardım, çocuklara yardım, UNICEF ile dünya
3: tabii bu önemli yani hala buralar olması Trump'a rağmen. Mesela
2: tabii.
3: Cumhurbaşkanının sistemi eleştirmesi ve reform talebiyle Trump'ın bu sistemi eleştirmesi arasında dağlar kadar fark var.
1: Trump geçen sene Birleşmiş Milletler eleştirisini duvardaki mermerlerin renginden ya da işte çalışmayan
3: paralarını kesti. Yani
1: çalışmayan merdivenden
3: denizin bahsettiği alanlarda
2: tabii
3: yani hakikaten
2: kesti.
3: O eğitim, sağlık, Afrika'ya vesaire oraları şey yaptı, kesti. O sadece onu para gözüyle bakıyor. Bir işlev gözüyle bakmıyor.
1: Peki. Teşekkür ederim. Şimdilik bir virgül koyalım. Sizin için uzun bir maraton. Devam edeceksiniz ama şimdilik en azından bu saat dilimi için noktalayalım. Ve devam edelim. Zira evet bekliyoruz şimdi. Genel kurulda liderler bir araya gelecekler. Tabii sadece liderler değil, lider eşleri de New York'ta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında konuştu. Erdoğan, farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar getirmeliyiz,

0: ettirmeliyiz dedi.
1: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
1: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
2: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
1: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
2: Programa katılan çok sayıda lider eşiyle konuşma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün ve yarın yağış Marmara ve Karadeniz bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Böcek doktoru olarak bilinen Doktor Fatih Dikmen, en sevdiği böcekler listesinde ilk sıraya bombus arılarını aldı. NTV Radyo dinleyicileri için onları anlattı.
5: Türkiye'deki 2000 tür içerisinde 50 tane tür bombus arısı var yaklaşık. Dünyada zaten sayıları 250 tane aslında bunların. Yani çok az sayıdalar ama çok sembolik, tatlı görünümleri oldukları için de akılda kalıcı ve görsel olarak da göze hitap edici canlılar. Bu 250 tanenin 50 tanesinin neredeyse yani 5'te 1'inin Türkiye'de bulunması çok önemli bir rakam. Daha da enteresanı dünyadaki bu nüfusun dışında biz Avrupa, Batı Asya diyebileceğimiz coğrafyada neredeyse 100 tür varken bunun 50'si yani yarısı Türkiye'de. Yani Türkiye bombus arıları için müthiş bir gen merkezi. Ve bu çeşitliliklerinin yanında bombusların bir de soframıza hizmet eden bir yönü var. Bu çok önemli aslında. Bugün Antalya'da seralarda yapılan bütün seraltı ya da seracılık faaliyetiyle yürütülen daha doğrusu tarımsal üretimde tozlaştırıcı ihtiyacını %90 oranda bu bombus arısı kolonileri karşılıyor. Biz bugün halen yaz kış güzel domatesler yiyebiliyorsak işte bu bombuslara borçluyuz. Bunu o yüzden de ben hem doğada onları çok sevdiğim için hem de bu onların insanlığa katkısı olan bu hizmeti için bombusları tercih ederim.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Son 20 yılda iklim değişikliği ve enerji dönüşümü tartışmalarına en fazla katkı yapmış isimlerden biri olan Fransız mühendis Jean-Marc Jancovici'nin Kızıma İklim Değişikliğini Anlatıyorum adlı kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Hande Koçak çevirmiş. Efendim malum gezegenimizin yüz yüze olduğu iklim değişikliği ve beraberinde getirdiği sonuçlar muhtemelen 21. yüzyılın en temel tartışma alanlarından biri. Lakin bu mesele ya teknik raporların soğuk diliyle ya da felaket haberlerinin sarsıcı görüntüleriyle ele alınıyor. Jean-Marc Jancovici bugün sözünü ettiğimiz Kızıma İklim Değişikliğini Anlatıyorum isimli kitabında konuyu bir çocuğun doğrudan yalın ve kaçınılmaz sorularına cevap vererek açıklıyor. Nedir bu sorular? Mesela İklim gerçekten değişiyor mu? Bunun sorumlusu kim? Karbondioksit neden bu kadar önemli? Denizler ne kadar yükselecek? Bazı yerleşimler su altında mı kalacak? Modern hayat tarzı, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara ne ölçüde bağlı? İklim değişikliğinin gıda, sağlık, göç ve savaşlarla nasıl bir ilişkisi var? Ve en önemlisi, bu feci gidişatı değiştirmek mümkün mü? Jancovici bu sorulara cevap verirken atmosfer fiziğinden enerji tüketimine, tarımdan ormansızlaşmaya, iklim bozulmasından göçe ve siyasal kırılganlığa uzanan bağlantıları tek tek ele alıyor. Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Jean-Marc Jancovici yenilenebilir enerjilerin önemini kabul etmekle birlikte, esas olarak nükleer enerjiyi önemli bir unsur olarak görüyor ve olumluyor. Fosil yakıtların yerini yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinin alabileceği düşüncesine kuşkuyla yaklaşıyor. Bu nedenle özellikle nükleer enerji konusundaki yaklaşımı bazı çevreciler tarafından eleştiriliyor. Bunu da not düşmüş olalım. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
8: Merhabalar, Kızılcık deyince evet her zaman kafalarda bir karışıklık oluyor dedik. Yani yanlış tercümeler oluyor, yanlış adlandırmalar oluyor. Fakat işte ben size bu kızılcığın ergen olduğunu keşfettiğim anı anlatmak istiyorum. Çünkü Ağlasun'da saha araştırması yapıyoruz. Sagalassos kazı ekibiyle birlikte. İşte bir evdeyiz, kışa hazırlık falan. Onları konuşuyoruz. Birden kadınlardan biri dedi ki, ergen, feslikan, mersin. Bu üçü olmadan olmaz. Şimdi not alırken ben de hemen şey yapıyorum. Bir durdum şöyle. Acaba dedim bu üç kelimenin bir arada nasıl oluyor yani? Sanki böyle mitolojik çağrışımları olan bir tatların ucunu yakalamış gibiyim. Nedir acaba falan. Yani ergen, ergenin aslında kızılcık olduğunu biliyorum. Herkes bir duruyor. Şimdi aslında çok da emin olamıyorlar. Çünkü kızılcık kelimesi orada Torosların tepesinde bir dağ köyünde onlara çok yabancı. Çünkü aslında orada kızılcık kelimesi hiçbir şekilde geçmiyor. Hemen gençlerden biri atılıyor. Ha diyor, biz ona diyor ergen deriz diyor. Mesela Kiren, Kiran gibi isimler de aldığını görüyoruz. Kızılcıktan Bolu civarında tarhana yapılır. Ona da Kiren tarhanası denir. Bu açıdan aslında bambaşka isimler alabiliyor yöresine göre. Şimdi Latincesine de gidelim. Cornus mas. Kiren, Kiran kelimeleri aslında Cornus ile de örtüşüyor. Mesela bakıyoruz geçmişte acaba nasıl kullanılmış diye. Helvahaneye dahi kiren kurusu alınıyormuş. Ama orada kızılcıki huşk, yani kızılcık kurusu olarak geçiyormuş Topkapı Sarayı'nın helvahanesinde. Dolayısıyla ilginç. Aslında kızılcık her zaman en azından şerbet olarak kullanılmış. Zaten ünlü diziye de konu olmuş. Ama her zaman reçel, marmelat veyahut da eski usul reçellenmiyor, murabbasını da yapmak son derece geçerli olmuş. Çünkü kızılcığın aslında pektin maddesi çok güçlü. Fakat şimdi bu Ağlasun'da hiç beklenmedik bir şekilde insan böyle hani Niğde yöresinde pelverde derler, böyle macun gibi marmelatlar, murabbalar. İşte mesela öyle bir şey bekliyor ama orada kompostosunu yapıyorlardı. Zaten o ergen, feslikan, mersin demişlerdi ya, kompostoya bu üçü olmadan olmaz demek istiyorlardı. Şimdi komposto deyince evet bir şekilde kompostosunu, yani konservesini yapmak da çok geçerli olmuş Ağlasun'da Torosların tepesinde. Geçen hafta konserveleri anlatırken zaten bu konuya değinmiştim. O zaman şimdi bir de tam tarifini verelim. Hepsi tam olsun. Şimdi 1 kilo kızılcık ezilmiş olmayacak. Olgun ama hiçbir şekilde çürük olmayacak. 4 litre su, 2 bardak şeker, birkaç dal feslikan, aslında rengi için reyhan da kullanabilirsiniz laf aramızda. 1-2 dal da mersin dalı veya bir avuç mersin yaprağı. Bunu aktarlarda da bulabilirsiniz aslında. Kızılcığı fazla zedelemeden iyicene yıkayın. Su ile tencereye koyun. Feslikan, yani fesleğen veya reyhan ve mersin dallarını ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kızılcıklar böyle hafif yumuşayacak, böyle hafif çatlayacak ama tam pişmeyecek. O anda şekeri ekleyin ve altını kapatın. Zaten şeker hemen eriyecek ve hepsini kavanozlara sıcak sıcak koyun, soğutun. Bir de pastörize ederseniz kaynar suda daha da garanti olur. İşte konserve gibi saklayabileceğiniz harika bir feslikanlı ergen hoşrafı. Afiyet olsun, takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
9: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: NTV Radyo.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
11: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
12: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kalabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takım ilk kez mücadele edeceği Uluslar A Ligi için çalışmaya başladı. Cuma günü Fransa'yı ağırlayacak Ay Yıldızlılar ilk antrenmanını Riva'da yaptı. Hasan Doğan tesislerindeki çalışmaya kulüplerinden kampa katılan futbolcular dahil oldu. Uluslar A Ligi'ne ilk kez yükselen Türkiye, birinci gruptaki ilk sınavında Fransa ile karşılaşacak. Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele Cuma saat 21.45'te başlayacak. A milli takım ikinci maçında pazartesi günü İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Lionel Messi milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
2: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlarını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik Monumental Stadı'nda oynanacak.
1: Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün sahibini bulacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş saat 20'de karşılaşacak. Derbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe Tarfin'le Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. Geçen yıl oynanan maçı Sarı Lacivertliler kazanarak bu kupayı 8. kez müzesine götürmüştü.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo. Her güzele
3: bir Mindus. Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
4: Takvim yaşımız ilerlerken damarlarımız bize hangi sinyalleri verir? Damar yaşlanmasının erken belirtilerini Profesör Doktor Oğuz Yılmaz anlatıyor.
5: Bu çok sinsi ilerleyen bir süreçtir. Genellikle gerçekten çok sessiz gider. Burada hastanın muayenesi çok önemlidir. Beraberinde bu biraz önce bahsettiğimiz risk faktörlerinin biliniyor olması önemlidir. Dolayısıyla siz daha önce hiç kontrole gitmediyseniz, benim de yaptığım şey odur. Bu e-nabızı açarım mesela. Bütün hastanın geçmiş kan değerlerine bakarım. Oradan zaten ne kadar zamandır şekeri var mı yok mu, aslında ilaç alıyor ama düzenli gidiyor mu gitmiyor mu, kolesterol için aynı şekilde. Çünkü birçok insanın yaptığı şöyle bir hata var. Ben gittim doktora, şeker ilacını verdi, başladım. Veya kolesterol ilacını aldım, başladım. Ama bu şeker nerede, kolesterol nerede, aldığınız ilaç gerçekten dozu itibariyle yetiyor mu? Bunları, yani biz oradaki hedeflediğimiz bazı seviyeler var. Onlara gelmedikçe biz doktorlar olarak memnun olmuyoruz. Çünkü orada siz ilaç alıyor olmanıza rağmen aslında olumsuz etkiler devam ediyor demektir. Bunun dışında muayene bulguları çok önemli tabii. Demin bahsettim, böyle birçok organ arterleri, yani atar damarları itibariyle etkilendiği için bunu etkileyecek. Mesela işte tansiyon ölçümlerinde biz büyük tansiyonla küçük tansiyon farkının giderek açılması bir belirti olabilir. Efor sırasında özellikle erken yorulma, nefes darlığı oluyorsa bu kalp damarlarınızda işte bir kireçlenmenin işareti olabilir. Yine el ve bacak, yani uzuvlarımızdaki damarlarda bir problem varsa o zaman el ve ayaklarda soğukluk görebiliriz. Bacak damarlarında ciddi bir problem varsa sorguladığımızda aslında hastaların yürürken ağrı duyması, özellikle baldır kısmında kramplar olması çok önemli bir bacak damarı hastalığının işareti olabilir. En erken belirtilerden bir tanesi ilginç şekilde erektil disfonksiyon dediğimiz iktidarsızlık durumu. Aslında bu çok zaman çok önemli damar sağlığıyla ilgili bir problemin ilk işareti olabilir. Yine beyin damarlarının etkilenebildiğini söylemiştik. Dolayısıyla anlamsız baş dönmeleri, hafıza ve konsantrasyondaki değişikliklerde beyin damarı ile ilgili problemlere işaret edebilir.
3: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da iki gün kış havası var. Hava sağanak yağmurlu. Sıcaklık 19 derece. Marmara'nın çoğu kentinde gök gürültülü sağanak yağış var. Bursa 22, Edirne 18 derece. Yağışlı hava İç Anadolu'ya da ulaşıyor. Ankara 24 derece. Bölge genelinde sıcaklık düşecek. Ege bulutlu. Kütahya, Afyonkarahisar genelinde gök gürültülü yağmur görülebilir. İzmir 27, Muğla 29 derece. Akdeniz'de gök gürültülü sağanaklar 3 gün aralıklı sürecek. Antalya 29, Hatay 30 derece. Karadeniz'in batısında şiddetli yağmur görülecek. Bolu 20, Samsun 24 derece. Doğuda Erzurum, Bingöl, Ağrı boyunca yağış geçişleri görülecek. Erzurum 24 derece. Güneydoğu az bulutlu, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın kalbi New York'ta atıyor. Bugünden itibaren 81. Genel Kurul toplantısında söz liderlerde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 4. sırada Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek. Vereceği mesajlar ve ikili temasları dikkatle takip ediliyor. Diğer yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de görev süresinin son konuşmasını yapacak. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler kürsüsünde yerini alacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'ndan Ukrayna'ya kadar birçok mesaj verecek. Biz de NTV olarak Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni yerinden New York'tan kalabalık bir ekiple takip ediyoruz. Yine stüdyomuzda da çok kıymetli konuklarımız var. Deniz Tüysüz ve NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz bizlerle olacak. Oradaki son durumu, atmosferi Türk evinin önünden bizlere aktaracaklar. Stüdyoda da çok kıymetli konuklarım var dedim. Pasaport programı yapımcısı ve gazeteci Mete Çubukçu, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz ve NTV Diplomasi muhabirimiz Deniz Kilislioğlu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelecek konuları değerlendirecekler. Önce sözü New York'a bırakacağız efendim. Begüm'e ve Deniz'e bırakalım. Buyurun.
1: Burcu, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık bir saat içerisinde arkamızda görmüş olduğunuz Türk evinden çıkacak ve karşı tarafta olan Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyecek. Dördüncü sırada yapacak konuşmasını, ilk sırada Brezilya, ikinci sırada ABD Başkanı konuşacak. Daha sonrasında ise ikili temasları var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşecek. Bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşecek. Bu görüşmelerin bir kısmı Birleşmiş Milletler binasında olacak. Bir kısmı ise Türk evinde olacak. Peki Trump'la görüşecek mi? İşte onunla ilgili net bir bilgi olmamakla beraber bugün eğer görüşme olacaksa bugün gün içinde buranın saatiyle öğleden sonra bu görüşmenin gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak dediğim gibi şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ama burada bir toplantı var. Begüm'e döneceğim, onu soracağım. Belki de o toplantıya davet edilecek Begüm, Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet, çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın bugünkü programı, genel kurul hitabından sonra ikili görüşmeleri var. İngiltere Başbakanı ile bir ikili görüşmesi var. Japonya Başbakanı ile ikili görüşmesi var. Sonrasında buranın saatiyle 2.45'te çok taraflı bir toplantı şeklinde geçiyor Trump'ın programında. Ki şunu biliyoruz, Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle bir araya geleceğini biliyoruz ki bu toplantının kapsamının da biraz daha genişletilebileceği öngörülüyordu. Dolayısıyla saat 2.45'te Körfez ülkeleriyle yapacağı görüşme muhtemelen ve orada belki Türkiye'de davet edilebilir.
1: Çünkü toplantı o saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel toplantısı
2: var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında da özel toplantı olarak ayrılmış o saat. Dolayısıyla Trump-Erdoğan görüşmesi olacaksa, bir temas olacaksa gözlerin o saatlerde olmasında fayda var.
1: İlk günde ABD Büyükelçisi Tom Barak'ı gördük burada. Türk evine geldi. Yani belki de bu görüşme için bir konuşma yapılmış olabilir mi?
2: Olabilir, çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Trump'la Erdoğan görüşecek mi diye konuşulurken bundan 3-4 gün öncesinde görüşme ihtimalini ilk dile getiren isimlerden bir tanesi Tom Barak'tı. Dolayısıyla şimdi iki liderin en son NATO zirvesi sırasında görüştüğünü biliyoruz. Resmi programda planlanan şekilde şu an henüz açıklanmamış olsa da bir görüşme beklentisi var.
1: Birleşmiş Milletler
2: bir temas olası açıkçası.
1: Hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda arada bir kişi var çünkü. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada gittiğinde Trump konuşuyor olacak büyük bir ihtimalle. Hem de zaten akşam saatlerinde
2: resepsiyon var.
1: Trump'ın ev sahipliğinde.
2: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan liderlerin katılacağı bir resepsiyon. Dolayısıyla ayaküstü veya her şekilde kısa süreli de olsa bir temas olası gibi görünüyor.
1: O gelişmeleri takip edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dördüncü sırada konuşacağını söylemiştik. Bunun bir önemi burada Birleşmiş Milletler'de var mı, sana sormak istiyorum. Önemli tabii ilk gün dördüncü sırada konuşması ama biraz açacak olursak anlamı ne?
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk sözü her zaman Brezilya alıyor. Onun sebebi de ilk zamanlarında Birleşmiş Milletler'in gönüllü olarak bu kürsüye ilk çıkma isteğini Brezilya gösterdiği için yıllar içerisinde öyle bir uygulama gelişmiş durumda. İkinci sırada da genelde ev sahibi tabii ABD Başkanı'nın kürsüye çıktığını biliyoruz. İlk konuşmalar genellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep şimdiye kadar ilk günde konuşmasını gerçekleştirdi.
0: Deniz, bir virgül koyalım isteriz. Hemen bir açıklama var çünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir açıklama yapıyor. İzleyelim efendim.
3: Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız kanalıyla yürütülüyor. Burada şunu ifade etmek isterim. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığı olarak, 7 tane bakanlık olarak okulların başlamasından önce okul güvenliğiyle ilgili gerekli planlamaları yapmıştık. Valilerimizle bununla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Okullarda gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Daha dün yine Sayın Milli Eğitim Bakanımızla beraber 81 il valimizin, il emniyet müdürlerimizin, il jandarma komutanlarımızın, il milli eğitim müdürlerimizin katılımıyla yine bir okul güvenliği toplantısı gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerin yanında bizim İçişleri Bakanlığı olarak aldığımız okul güvenliğine yönelik tedbirlerimiz var. Mesela biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar. Bunların dışında bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibariyle 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okulda birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda saldırının olduğu anda görevli kendisi. Bunun dışında İçişleri Bakanlığı olarak yine okulun dışında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz kanalıyla uygulamalarımız devam ediyor. Okulun civarındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarında, metruk binaları düzenli aralıklarla denetliyoruz. Okulların servis araçlarını denetliyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız okula güvenle gelsinler. Okulda huzur içerisinde eğitimlerine devam etsinler ve sağ salim okullarından evlerine dönebilsinler. Ama okul güvenliği sadece fiziki tedbirlerle, polisiye tedbirlerle oluşabilecek bir şey de değil. Bunun için biz 7 bakanlık olarak bir araya geldik. 3 aydır üzerinde çalıştığımız bir protokolümüz de vardı. Ve dün Milli Eğitim Bakanımızın katılımıyla İçişleri Bakanlığımızla bu protokolü imza altına aldık. Buradaki de muradımız herhangi bir sızıntı olması durumunda çocukların eylem yapacaklarına dair bir belirti, bir işaret olduğunda sistemin devreye girmesi ve çocuğun okul idaresi, işte kolluk görevlileri, Sağlık Bakanlığı'nın görevlileri vasıtasıyla bir an önce tedavisine başlanmasıyla ilgiliydi. Burada Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak bir araya geldik ve bir sistem kurduk. Özellikle belirti veren, işaret veren çocuklarla ilgili ve o da dün itibariyle valiliklerimize yaptığımız toplantının neticesinde iletilmiş oldu. Az önce de ifade ettim. Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. En başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah annenin üzerine kayıtlı, dedenin evinde, çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler beyanında ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Yani bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekun olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hale gelecek ve bu tür hadiselerde yaşanmamış olacak. Şunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum. 14 Nisan'da malumlarınız Maraş'ta bir okul saldırısı gerçekleşmişti. O saldırıdan sonra da biz siber devriyelerimiz vasıtasıyla, istihbarat görevlilerimiz vasıtasıyla 2419 kişiyi gözaltına aldık. Benzer düşüncede olan, benzer eylem yapabileceğini bir şekilde ihsas eden çocuklarla ilgili çocuklarla ilgili gözaltı yaptık ve bunlardan 243 tanesi şu anda tutuklanmış durumda. Yani polis görevini yapıyor, istihbarat görevini yapıyor. Sibel devriyelerimiz aynen sokaklarda olduğu gibi siber alemde de görevini yapıyor. Dediğim gibi toplumun her kesimine düşen görevler var. Bunlar herkes tarafından yerine getirildiğinde, bu tedbirler alındığında inşallah bundan sonra bu tür üzücü hadiseler yaşamayacağımızı ben ifade ediyorum. Benim olayla ilgili söyleyebileceklerim bundan ibaret. Tekrar çocuklarımıza, ailelere, Milli Eğitim Camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa Turgutlu'da lise önündeki saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görev süresinin son konuşmasını yapıyor. Kulak verelim.
4: Günümüzün en büyük sınavlarından biri gücün nasıl kullanılmasıdır. Barış sadece savaşın yokluğu değildir. Bugün bu prensibin gerçekten çok büyük zorlamalarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Orta Doğu'da çatışmaların giderek tırmandığını görüyoruz. Sözde ateşkeslerin biraz daha az çatışma haline geldiğini ve bedelini sivillerin ödemeye devam ettiğini görüyoruz. Artık yeter. Bu salondaki liderlere sesleniyorum. Bu üst düzey liderler haftasını diyaloğa ayıralım ve çatışmanın azaltılmasını sağlayalım ve lütfen savaşlar bitmeli, çatışmalar sona ermeli, insani yardım yerlerine ulaşmalı, uluslararası seyri sefer serbestisi, uluslararası hukuk çerçevesinde tamamen yeniden tesis edilmeli. Sadece Körfez'de değil, hem de tüm bölgede işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananları kesinlikle unutmamalıyız. Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırılarının üzerinden neredeyse 3 yıl geçti, ancak bunun sonrasında yaşananlar Gazze'deki Filistinlileri muazzam bir boyutta, görülmemiş düzeyde, ki genel sekreter olarak geçirdiğim yılların hiçbirinde görmediğim bir vahşet ve katliamla karşı karşıya kaldılar. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçunun engellenmesi konusundaki kararları ve geçen yıl vermiş olduğu kararlarla mahkeme Gazze'de Birleşmiş Milletler'in görevini ve hedeflerini çok bir net bir şekilde çizmiştir ve Uluslararası Yardım Kuruluşu çalışanları da korunmalıdır ve tüm taraflar Uluslararası Mahkemenin kararlarına uymalıdır. Bununla birlikte İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddeti devam etmekte ve burada barış yolu buldozerlerle yıkılmakta, etnik temizlik yapılmaktadır. İki devletli çözümün ortadan kaldırılmasına, gözümüzün önünde ortadan kaldırılmasına izin veremeyiz.
5: In Ukraine.
4: Ukrayna'da Rusya'nın kapsamlı işgali egemen bir ülkenin Birleşmiş Milletler şartını ihlal edecek şekilde savaşa sürüklenmesine yol açmıştır. Cephenin çok gerisindeki siviller de hayatını kaybetmedir. Büyük oranda Ukrayna'da ve son dönemde Rusya'da da altyapı ve sivil hedefler müteaddit defalar hedef alınmaktadır. Hem de bu küresel gıda arz talep zincirlerinde etkilenmektedir. Sudan'da dış aktörler tarafından beslenen savaş artık sivillere yönelik bir savaş haline gelmiştir. Milyonlarca kişi evlerinden edilmiş, açlık yayılmakta, dronlar hastaneleri ve evleri vurmakta, cinsel saldırılar ve etnik saldırıların tırmandığını görüyoruz. Ve ülkenin, dünyanın gözleri önünde, dünya onları göz ardı ederken paramparça olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Myanmar'da artan şiddetle yine dünyanın dikkatinden kaçıyor. Burada insanların evlerinden edilmesi ve insanlık suçlarının giderek arttığını görüyoruz. Ekselansları, işte bunlar ve birçok başka çatışma bize gücün kontrolden çıktığını, gücün diplomasiden öne geçtiğinde neler olduğunu, askeri diplomasinin arttığı ve sorumluluğun artık tamamen ortadan kalktığında neler yaşanacağını göstermektedir. Güç kesinlikle hukuk çerçevesinde kullanmalıdır. Bu sınamayı BM şartını çifte standart olmadan uygulamalı, sivilleri korumalı, hiçbir şekilde engelsiz şekilde insani yardımı ulaştırmalı, insani yardım görevlerini korumalı ve vakit kaybetmeden nükleer silahsızlanma konusunda adım atmalı, korkmadan ve hiç kimseyi kayırmadan sorumluluk sahibi şekilde sorumlu tutulmayı gerçekleştirmeliyiz ve dünyanın mevcut sınamalarının ihtiyaç duyduğu şekilde meşruiyetle ilerlememiz gerekiyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştu. Ancak bu geçen zaman içerisinde dünya temel olarak değişti. Ve buradaki değişimler maalesef Güvenlik Konseyi'nde yansımış değil. Bunun en önemli örneği Afrika'dır. Biliyorsunuz Güvenlik Konseyi kurulduğunda Afrika'nın büyük bir kısmı sömürge noktasındaydı. Ancak şu anda Afrika'nın hala daimi temsilciliği yok. Düşünün, 21. yüzyıldaki güvenlik kurulundan bahsediyoruz. 21. yüzyılın güvenlik kurulunun, ki Afrika'nın kalıcı bir koltuğu olmaması kesinlikle adil değildir, savunulamaz. Bu değişmek zorunda.
5: Excellence. La deuxième épreuve de pouvoir, c'est celle des inégalités.
6: NTV Radyo.
7: Evet, Guterres Birleşmiş Milletler'de hem açılış konuşmasını hem de son konuşmasını yapıyor dedik ama bundan sonra bir konuşma olup olmayacağı belirsiz, öyle değil mi Deniz?
8: Şöyle yani Birleşmiş Milletler...
4: Küreselleşmenin ufukları arttıracağı, genişleteceği söylenmişti. Ancak böylece sadece dışlanmayı arttırdı. Yapay zeka gibi teknolojinin yeni fırsatlar sunacağı ortaya konuyordu. Ancak insanların ekmeğini ellerinden almaya başladı. Ancak şu anda milyarlarca kişinin hala sürdürülebilir...
7: Evet Deniz, bir virgül koymuştuk. Guterres'e tekrar kulak verdik. Seni dinleyelim, devam edelim.
9: Şimdi şöyle, aslında son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenişi, yani liderlere seslenişi her yıl bir kez yapılıyor, bu genel kurul açılışı liderler düzeyinde. Dolayısıyla görev süresi Aralık'ta bitiyor Guterres'in ve bundan sonra yeni bir genel sekreter ev sahibi olacak. Dolayısıyla liderler düzeyinde BM Genel Kurulu'nda 81. Genel Kurul açılışında son kez BM Genel Sekreteri olarak konuşuyor. Biz önümüzdeki sene Guterres'i görmeyeceğiz.
6: Evet. Tahminler var mı Deniz?
9: Adaylar var.
6: Adaylar.
9: Adaylar belli. Adaylık süreçleri zaten başlamıştı. Genel Sekreter Yardımcıları var. Rafael Grossi gibi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı olan isimler var. Dünyanın baktığınız zaman biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, en üst düzey diplomatlarının yarıştığı bir koltuk. Dolayısıyla seçim...
6: Üç tane kadın aday var.
9: Evet, var.
7: Hangisi daha
9: dolayısıyla güçlü? Yani ülkeler aslında burada, evet, belirleyici olacak. Yanlışım yoksa bir Nijerya var, İtalya var. Yani hem şöyle bakılır BM Genel Sekreteri açısından, daha önce yapılan genel sekreter biraz kıta meselesi önemlidir. Yani kim kime destek veriyor, kim kime oy verecek. Hep Amerika kıtasından ya da Avrupa'dan olmasını istenmez gibi pek çok dinamik ve denklem var. Dolayısıyla seçimde pek çok şey belirleyici olacak. Tabii ki daha önceki saat diliminde de konuştuk. Yapılacak kulisler, istenecek destekler nihayetinde netleştirecek yeni genel sekreterin kim olacağını. Ama sadece bir isim değil, çok karizmatik bir ismin olması geçmişte, yani Boutros Ghali gibi isimler vardı tabii, ama hani burada öyle bir ismin arkasından gidecek mutlaka kişiler olacaktır, ama öyle bir profil var mı? Bir soru işareti. O yüzden ülkelerin savaşları yine orada denkleme girecek yani.
7: Bir şey söyleyecektin zaten.
6: Ya bu konuşmada da şöyle bir tarafı var. Hem Amerika'ya hem İsrail'e yönelik sert açıklamalar oldu Guterres'in. Evet. Aslında bu 7 Ekim'den sonra İsrail'in özellikle Gazze'ye uyguladığı şiddetle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile İsrail arasında, hatta kısmen Amerika'nın da katıldığı bu gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. Yani giderken bile hani tonunu değiştirmedi Guterres. Mesela burada vahşet ve katliama karşı karşıya kaldılar 3 yıldır Gazze'liler dedi. Yerleşimci şiddeti hala devam ediyor ve barışın yolunu yok ediyor dedi. Yani bunlar doğrudan İsrail'e hedef aldı ve iki devletli çözümün ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Amerika'ya yönelik eleştirilerinde de süper gücün sınırlarının olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez cümlesi aslında doğrudan Amerika'ya yönelik bir şey ve tabii Rusya'ya da.
10: Rusya'da, evet, var tabii.
9: Sadece çok küçük bir ekleme yapayım Mete Bey'in sözünden almayayım. Mesajların olduğu kadar görüntünün de konuştuğu ve aslında görüntünün de bize bir resim verdiği genel kurul görüyoruz. Netanyahu konuşacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, ama bütün liderler genel sekreterin konuşmasını dinlemek için gelir. Netanyahu salonda yoktu. İsrail'in daimi temsilciliğinden diplomatlar vardı. Hı hı. Dolayısıyla bir öyle bir sorun var. Yani BM'ye de istenmeyen adam ilan etti BM Genel Sekreterini, evet, İsrail. Dolayısıyla zaten Guterres'e çok büyük bir tepkisi var. Genel kurulda sadece konuşma yapmak için gelmesi bekleniyor. Çünkü geçen sene büyük de tepki göstermişlerdi.
6: Hatta New York'a inecek ki New York'ta gözaltına alınma
9: ihtimaline karşı. Dolayısıyla bir taraftan dünyanın tepkisini çeken bir Netanyahu salona giremiyor görüntüsü var.
7: Evet.
9: Diğer taraftan bunu ne kadar önemsiyor tartışılır. Ama diğer taraftan BM Genel Sekreterine de tavır koyan bir İsrail'i de görüyoruz salonda olmayarak. Evet. Bu arada Filistin'in de olmadığını gördük. Abbas zaten yok.
7: Burada, büyük protestolarla
6: karşı. Burada şöyle bir detay da var. Geçen sene boş salona konuşmuştu Netanyahu. Muhtemelen
9: çıktı.
6: Bugün de öyle olacak. Bu sefer de öyle olacak. Hı. Çünkü Netanyahu'nun konuşması en son konuşma. Sonra ara veriliyor. Muhtemelen o sıralamada bu hassasiyette düşünülmüş olabilir. Yani en son Netanyahu'yu dinlemek için kim kalacak, kaç kişi kalacak onu da birkaç gün içinde görmüş olacağız.
9: Evet.
10: Şimdi genel kurula veda konuşması diyelim. Burada da yani en üst düzeyden bir yani Birleşmiş Milletler'in işlemediği ya da işleyemediğine yönelik eleştiriler. Yani biraz da belki öz eleştiri, ama bütün bu işte Birleşmiş Milletler Çartırı, efendim yazılı metinlere aykırı her şeyin hayata geçtiğini ve bunun da işte büyük güçler derken tabii ki Amerika ve Rusya'yı da bir şekilde kastediyor. Ama en önemlisi tabii ki Hüseyin'in de söylediği gibi Batı Şeria ve Gazze'ye yaptığı vurgu. Sudan'dan da bahsetti ama bu orada şöyle bir ayrıntı da söz konusuydu. Yani zaten İsrail Amerika aracılığıyla orada bütün hani BM kararlarını ya da işte alınan bir takım yaptırımları veto ediyor. Ama ikincisi çok sayıda Birleşmiş Milletler çalışanı Gazze'de öldürüldü. Hı hı. Hamas üyesi olma iddiasıyla bu un var. Yani Gazze'ye gidenler bilir. Orada hala yani şu anda o soykırımda yıkılan bütün binaların neredeyse %70'i hala BM şeyidir. Hı hı. Mülteci kampıdır. Yani ismi öyle geçer. Yardımlar orada toplanır vesaire yapar ve bu 3 yıl içinde çok sayıda Birleşmiş Milletler çalışanı
6: doğrudan ateş edilerek hedef alınır.
10: Doğrudan hedef alınır.
6: Yani sadece bombardımanla evet. değil.
10: Yani o depolar, yiyecek dağıtma, toplama, dağıtma depoları vesaire bunlar bombalandı, öldürüldü. Yani bir anlamda sıfırlandı. Onun için çok altını çizerek burada bence de hakikaten daha ağır cümlelerle bunu gündeme getirmesi önemli. Afrika ülkesi yok demesi dikkatimi çekti. Belki başka şeyler de söyleyeyim.
9: Yani mesela Ukrayna şu anda bir taraftan takip etmeye çalışıyorum altyazılardan, ekranımızdan.
7: Evet. Evet, Teoman da bir yandan gruba da atıyor aslında.
9: Yani Ukrayna var, artan yani sürekli fosil yakıtlar Ukrayna'nın.
10: Yapay zeka ile ilgili bir şeyler söyledi. Yani giderek hani insanlık için tehlike oluyor. İşsizlik sayısı artıyor. Yani genel bir aslında kriz tablosu çiziyor.
7: En son olarak da şunu söylemiş. Dünyayı en çok kirletenler bedelini ödemeli şeklinde bir mesaj var. Aslında Hüseyin az önce Amerika Birleşik Devletleri'ne mi vurgu yapıyor dedikten sonra bu söz de aslında gerçekten ona yaptığını da söylenebilir herhalde.
6: Evet, yani Çin de bunun o içerisinde, Hindistan Rusya. Bunun içerisinde. Tabii burada iklim konusu bu toplantıların, genel kurulu toplantının önemli başlıklarından bir tanesi. Evet. Dolayısıyla da mesela küresel iklim değişikliğine alınacak önlemlere yeteri kadar vurgu yapılmaması, ülkelerin bu konuda çok fazla kendini zorlamaması, mesela Trump daha çok otomotiv sektörünü desteklerken elektrikli otomobillere daha mesafeli bakıyor. İşte şu anda dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi konumuna geldi yine Amerika. İşte Venezuela petrollerine de bir anlamda tırnak içinde el koyduğu için burada kirleticilerin başında tabii ki Amerika geliyor.
9: Evet.
10: Yani burada Cumhurbaşkanı Bloomberg'e verdiği mülakatta özellikle çok kutuplu dünyadan ve Birleşmiş Milletler'e bu çok kutuplu yapının bir şekilde yansıması gerektiğinden bahsediyor, söz ediyor. Aynı şeyi Guterres'te. Çok kutuplu dünya inşa etmek gerekir diyor. Yani bundan sonra yapılacakların hakikaten bir nasıl diyeyim ön belki çalışmasını ya da ön önerilerini getiriyor. Yani başka şeyler de söylüyor ama tek tek tabii ki bütün sorunları dile getiriyor. Yani seyircilerimiz diyebilir yani söylüyor ama hani büyük güçlerin ya da o güçlerin ya da bunların muhatapların hani buna ne kadar uyuyor ama bunları söylemek önemli. Onun için Birleşmiş Milletler'deki bu liderlerin toplantısı hala önemli diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü şöyle de bir şey var. Yani hakikaten bütün dünyada liderler belki tek bir defa yani belli ülkeler dışında varsayalım Afrika'dan ya da Asya'dan ülke liderleri var. Yani onların sorunlarını aktarabilecekleri ya da dile getirebilecekleri böylesine bir platform yok. Onlara bir alanda açılıyor. Herkes kendiyle ilgili, dünyayla ilgili sorunları dile getirebiliyor. O açıdan önemli alem.
9: Özellikle mesela tabii ki insan ölümleri vesaireyi konuştuğumuz bir denklemde zor ama mesela küçük ada ülkeleri de küresel ısınmayla birlikte biz haritadan silineceğiz kaygısıyla yani, bütün dertleri tabii. O ve o yüzden bütün konuşmalarını hep o odakla yapıyorlar. Dolayısıyla yani dünyanın bizim de görmediğimiz pek çok sorunu var ama ne kadar onu seslerini evet, duyabiliyorlar yani, o da
10: sonuçta
9: tartışma.
10: Yine oraya bir not düşme imkanı tabii. Sağlıyor yani evet. Bu toplantı. Evet.
7: Tabii ikili görüşmelerin yanında başka toplantıların olduğunu da konuşmuştuk hatta Eşgüdüm Gazze ile ilgili bir toplantı vardı. Bu da önemli bir toplantıydı değil mi Hüseyin?
6: Dün yapıldı iki evet. Toplantı. Bunlardan bir tanesi Eşgüdüm toplantısı dediğimiz aslında geçen yıl Trump'ın İslam ülkeleri ve Arap ülkelerinin liderleriyle yaptığı Gazze toplantısıydı. Hı hı. Dün bunun Eşgüdüm toplantısı yapıldı. Yani Gazze'de işte Barış Kurulu hayata geçti. Bir takım adımlar atıldı ama ne yapılıyor yani takip anlamında eşgüdüm toplantısı yapıldı. Onun yapılan ortak açıklamasına baktığımızda da aslında çok fazla mesafe alınmadığına dair vurgu var. Yani deniyor ki yardımlar hala yeterince girmiyor. İsrail hala birçok konuda ayak duruyor. Ve örneğin Hamas'ın silahsızlandırması, İsrail'in çekilmesi eş zamanlı olarak yapılmalı vurgusu var. Ve bütün bunların yapılmadığı söyleniyor. Ve Amerika'ya da bir çağrı var o ortak açıklamada. Amerika'nın nüfuzunu kullanarak İsrail üzerinde barış planının, barış kurulunun hazırladığı planın, nihai planın hayata geçmesi konusunda daha fazla inisiyatif alması isteniyor. Bir başka vurgu da bu E1 bölgesi, yani İsrail'in yeni yerleşimleri açarak aslında iki devletli çözümün önünü tıkayan ya da bir daha hayata geçmesini engelleyen yerleşimci şiddeti ve işgal meselesinde de daha fazla adım atılması vurgulanıyor. Özellikle 12 ülkenin İsrail'e sembolik de olsa bir yaptırım yapması da vurgulanıyor. Ayrıca dün Pakistan, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları da toplantı yaptı. Hı hı. Bu da önemliydi. Bu ülkeler aynı zamanda İran Savaşı'nda arabulucu olan ve bir şekilde elini taşın altına koyan ülkeler. Bunun dışında biraz önce Deniz'in söylediği gibi ada ülkeleri ve deniz seviyesindeki ülkelerin suyun yükselmesiyle birlikte, küresel ısınmayla buzulların erimesiyle birlikte toprak kaybı ve yaşam alanlarının kısıtlanması. Bununla ilgili toplantılar olacak. Bugün geç saatlerde Trump Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konuşacak. Bu açıdan önemli ve galiba bir saat sonra Trump konuştuktan hemen sonra da Grönland, Danimarka ve Amerika ortak anlaşması imzalanacak. Bunların hepsi de bu Birleşmiş Milletler içerisinde olduğu için bütün dünyanın gözü de sadece liderlerin konuşmasında değil, evet, etrafında yapılan toplantılarda da oluyor. Zaten Guterres de bu haftayı sorunlara, çatışmalara çözüm bulmak için diyalog haftası olarak değerlendirin çağrısı yaptı biraz önceki konuşmasında. Evet.
9: Konuşmayla ilgili bir iki not daha aktarayım. Yani en sıcak

0: eşitsizlik oluyor. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede diyordu ki eşit paylaşılsın bu sorun. Ama eğer bu olamıyorsa o zaman bir karbon fonu gibi bir şey gündeme getirilmişti. Yani gelişmiş ülkeler bir şekilde gelişmekte olan ülkelerin harcadıkları ve karbon saldıkları üzerinden bir hesap kitap yapılsın dedi. Ona vurgu yapıyor. Diyor ki bu iklim mücadelesi adil olmalı. Gelişmiş ülkeler sözlerini tutmalı diyor. Dolayısıyla aslında biraz da o karbon fonu meselesini gelişmekte olan ülkelere yapılacak yardımları da destekler bir nitelikte açıklama yapıyor. AI bir başka önemli noktası çok büyük bir tehlike olarak ifade ediyor. Eskiden topraklar, silahlar güçken bugün teknoloji ve algoritmalar güçlüyor.
1: Evet.
0: Burada mesele hükümetler nasıl sorumluluk alacak meselesi olduğu için. Bundan sonraki süreçte bir ortak yasal çerçeve, hani hep konuşuyoruz ya nasıl frene basılacak, basmalı mıyız, basmamalı mıyız üzerinden konuşuyoruz. Bunun çeşitli formülleri de konuşuluyor. Yani onlardan bir tanesi mesela bu tıpkı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda olduğu gibi bir yapay zeka takip uluslararası mekanizması kurmak. O çip üretimi vesaire, o teknolojik bilgisayar izlerini denetimini yapacak. Böylece sorumluluk içinde kullanmayan, bilinçli kullanmayan ülkelere yaptırımlar getirecek meselelere artık Birleşmiş Milletler tartışıyor. Ona da vurgu yapıyor. Evet. Ona da ayrıca bir ifade
2: yapay
0: etmek istedim.
2: Yapay zeka meselesinde Trump-Xi görüşmesi de ciddi anlamda önemli taşıyor.
0: Olacak.
2: Çünkü
0: evet.
2: Yapay zekanın en önemli aktörleri Amerika ve Çin. İşte Amerika'da yapay zekayı durduralım, yavaşlatalım, çeşitli sınırlamalar getirdikten sonra devam edelim, yoksa kontrolden çıkar şeklindeki değerlendirmeye ilk karşı çıkan Trump oldu.
0: Ya da belki mesela evet bu önemli ama askeri mesela belli konularda askeri eğitim ya da işte yapay zekayı bir şekilde insanın yapabileceği şeyleri yapabilmesi modülüne dönüştürmek gibi pek çok alan sıralandığında belki belli noktalara fren getirecekler. Örneğin askeri kullanım konusunda bir çerçeve çizilecek önümüzdeki birkaç yılda gibi şeyler tartışılıyor. Evet. Ne kadar yapılır tartışmalı.
3: Ben de istersen katkı vereyim.
1: Lütfen
3: buraya.
1: Hatta şurada sözü sana vermeden önce ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli. Geleceğimizde katil robotlara yer yok diyor.
0: O işte tam da konuşalım.
3: Son evet. Birkaç yılın özellikle Gazze'de ben bunu çok yani takip ediyorum, merakla çıkan makaleleri inanılmaz bir şekilde laboratuvar olarak kullanıldı. Gazze'de Filistinlilere karşı bu yapay zeka, yani insan kontrolü dışında kendi kendine emir verme. Yani varsayalım işte bir Hamas lideri tespit ediliyor. Eskiden şöyle olur. Kaç tane sivil var etrafında? Varsayalım 100 tane. Bu askeri olarak belli noktalarda sınırlanabilirdi. Çok yapmazlardı. Ama şimdi yapay zekaya komut veriyorlar ve yapay zeka yani bir kişi için 100 kişi telafi edilebilir olarak dizayn ediliyor. Ve Gazze'deki bu soykırımın bu kadar yüksek sayıya varmasının en önemli nedenlerinden bu. Bu en ufak örneklerden birisi. Bugün okudum, Hüseyin'e de söyledim. Fukuyama'nın bir şeyi var. Makalesi var bununla ilgili. Tavsiye ederim. Okusun yani destekleyenler ve işte felaket senaryocuları gibi iki uç ucu tartıştırıyor. Hakikaten belli noktada yani biz tabii ki hayatımızı kolaylaştırdı. Burada da bakıyoruz vesaire. Hoşumuza zaman zaman gidiyor. Ama kısa sürede çok riskli noktalara gidiyor. Şimdi Trump'la Xi'yi görüşecek. Yani bu konuda önemli konulardan birisi. Trump sadece şirketlerin çıkarı için bakıyor buna. Yani biz diyor evet bir konsensus oluşturalım ama şirketler çıkarları gereği. Çin ise hayır diyor. Yani bir genel küresel bir konsensusa varmamız lazım diyor. Bütün ülkeler açısından bunun sınırının ne olacağıyla ilgili. Sadece askeri açıdan değil hayatımızı etkileyecek onlarca konuda çok riskli bir noktaya gittiğini ve bunu yapabilecek insanların olabileceği her zaman göz önüne geliyor ve çok kısa sürede bu noktaya gelindi.
2: Tabii bunun bir taraftan da iş gücüyle ilgili de ciddi sıkıntılar
3: tabii,
2: var. Yani insanların yapacağı işleri robotların yapmasıyla birlikte işsiz yığınlar ve onların yaratacağı sosyal patlamalarla ilgili ve örneğin Daren Acemoğlu'nun son yazdığı iki makalede de bunun sosyal

0: sosyal patlamalara neden olabilme ihtimali. Sosyal patlamanın olmaması için de hükümetlerin daha baskıcı olma evet. ihtimali. Çünkü
1: onu da yapay zeka ile yapacaklar o baskıyı muhtemelen.
0: Yani çünkü şöyle bir şey var. Teknolojiden kazanılan paranın sosyal patlama olmaması için halka dağıtılması, işsizlere dağıtılması evet. bir yere kadar durumu kurtarıyor. Ama daha sonrasında onun maliyetli olduğunu düşünenler baskıyla bu sorunu çözmeye çalıştıklarında bunun başka bir çatışmaya dönüşme ihtimali de dünyayı korkutuyor. Hatta bu konuda taraflar arasında ciddi tartışmalar da var.
1: Çok katmanlı bir soru.
2: Bir taraftan da konuşması bitti BM Genel Sekreterinin.
3: Evet, bitti. Şimdi Trump'ın birkaç dakika içerisinde konvoyu gelmek üzereymiş.
1: Şeyler sağlam
0: önce
1: mı?
0: Önce Brezilya
1: mı?
0: Konuşacak, ondan sonra Trump.
3: Tamam, Trump'ın konvoya girmesi bekleniyor.
1: Evet. Yani merdivenler sağlam mı?
2: Geçen sene ya öyle bir kriz yaşanmıştı.
1: Bir de prompter krizi vardı.
3: Ona söz evet, ona merdivenlere takılmıştı. Merdivenlere evet, sonra evet, prompter'a takılmıştı. Seneye bakalım, bakalım merdivenlerde nelere takılacak.
2: BM Genel Sekreteri konuşmasını bitirirken son genel kurulu olduğunu ve BM'nin değerlerine vurgu yaptı. Aslında biraz belki bir parantez açmak lazım. Ben de daha öncesinde bir röportaj yaptığım için daha iki defa yaptık. Bir de tahıl krizi anlaşması zamanı yapmış. Çok uğraştı ama hiç yani sistem bu olduğu için çok fazla yapabileceği bir şey yoktu ama Türkiye ile çok yakın çalışmış bir isim oldu. Zaten ondan önce BM Mülteciler Yüksek Komiseri'ydi. Özellikle Suriye krizinin gittiği dönemlerde, aynı ağır mülteci krizlerini yaşadığımız dönemlerde hep Türk hükümetiyle birlikte çalıştı. Diyalog kurmak konusunda hiç sorunu yaşanmadı BM Genel Sekreteri ile. Bakalım yeni isim kim olacak, nasıl bir diyalog olacak? O açıdan da Türkiye açısından da yeni isim önemli olacak. Çünkü pek çok konuda aslında Türkiye'nin de savunduğu pozisyondaki görüşleri savunan bir isimdi.
3: Evet.
2: Ayakta da alkışlanmış.
3: Tam sözünü kesmeden Guterres'in kürsüdeki son sözleri de enteresan aslında. Asla ama asla vazgeçmeyin. Burada neyi kastetti?
2: Tamamen
0: yani işte bu bir uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler'in yetersiz kalma meselesi var ya. Hani evet yetersiz kalabilir ama ne yapacağız, kapatacak mıyız BM'yi noktasına gibi, geliyor evet. ki burada konuşmasında vurguladığı bir şey vardı. Hiçbir güç sorunları tek başına çözemez.
3: Evet.
0: Dolayısıyla aslında Birleşmiş Milletler'in de gücünün bir yandan da sınırlı olduğunu söylüyor ve aslında burada BM'ye yapılan desteklerin yetersizliğine de vurgu yapıyor. Özellikle Trump dönemi belki de BM'nin en kötü dönemlerinden bir tanesi. Özellikle maddi anlamda ciddi kesintiler yaptı. İşte UNICEF'in olsun, UNESCO'nun olsun, mesela Filistinli mültecilere yardım ajansını kapattı tamamen İsrail. Amerika'da oraya yaklaşık yılda 100 milyon dolarlık yardım yapıyordu. Mesela şu anda Gazze'de ve Filistin'de okullar tamamen Birleşmiş Milletler'in katkısıyla ayakta duruyor. Eğitimi Birleşmiş Milletler sayesinde veriyor. Üniversiteler aynı şekilde.
3: Sözünü kesiyorum ama şu anda Trump giriş yapıyor. Nelere takılacak diye az önce konuşmuştuk ama isterseniz hep birlikte izleyelim.
1: Bir şeyler söylüyor.
3: Bir gazetecilerle evet.
1: Bu sefer sesi duyuluyor. Dün biliyorsunuz o şeyi. Krizde sesi duyulmuyordu.
3: Orada bir şey söyledi ama orayı kaçırdık. Evet. Duyamadık evet. Hala bir şey söylüyor.
0: Belki Teoman bize yardımcı
3: Teoman,
0: olur.
3: Evet, Teoman birazdan gruba atacaktır onun açıklamalarını.
2: Yürüyen merdivenlere geldi.
1: Geldi evet.
0: Evet çalışıyor yürüyen merdivenler. Kendisi de işte rahatlıkla Melania Trump'la birlikte.
1: Bahsedebilir bu sefer rahat geldim falan diye.
3: Evet Melania Trump'la birlikte.
2: Melania Trump da yine çok şık giyinmiş.
3: Çok şık. Evet.
0: Onun da programı var. Evet.
3: Evet, Trump şu anda Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı. Yoğun bir
1: kalabalıkta. Geçen sene bir saate yakın konuşmuştu herhalde değil mi?
2: Evet.
3: Beni takip etmiyor olmalıydınız demiş gazetecilere.
1: O dünkü meseleye işte
3: evet.
1: atıfta bulunuyor.
3: Evet, dünkü meseleye atıfta
0: gazetecilerle bulunuyor. Gazetecilerle hala arası düzelmedi. Evet. Yani kendisine bir Trump TV kuruyor ya, biraz evet. onun da etkisi var. Ayrıca bir bilgilendirme de yapıldı Beyaz Saray'dan. Beyaz Saray'ın kendi uygulaması, aplikasyonu var. Başkan Trump'ın programlarını oradan da takip edebilirsiniz.
1: Ama çok önemli bir tavır yani. Yapıldı. Trump yanlısı televizyonlar bile, yani seyircileri belki hatırlatmak gerekiyor. Evet. CNN International ya da CNN kanalı.
3: Kriz yaşandı.
1: Akreditasyon ya, almıyor toplantıya, hı-hı, değil mi?
2: Evet. Pool sisteminden çıkartıyor. Yani pooldan, havuz, evet, dediği sisteminden
1: havuzdan çıkarıyor.
0: Ve diğer yerine kanallarda koydukları da kabul etmediler. Yani bizim hakkımız değil o. Arkadaşların hakkı ve biz o hakkı kullanmak istemiyoruz dediler. Ciddi bir tavır gösterdiler.
1: Hiçbir kanal.
2: Fox'ta dahil.
3: Ortak yayınlamayı kabul etmediler zaten.
2: Hep evet. Pool'a dahil olmayı, evet, havuza dahil o, olmayı.
1: Herhalde Beyaz Saray TV'ydi. Konuşuyor işçilerle orada. Bir şey anlatmaya çalışıyor.
2: Yok, işte ondan falan sonra oldu.
1: Oradaki.
2: Orada kimse olmayınca, i̇şte mikrofonlar diyorum, olmayınca Beyaz yani Trump TV'ye
1: ama
2: alma kararı.
1: Ama onu biri çekmiş yani sonuçta orada.
3: Bir de iki yerde konuştu bir şey dedik ya, şimdi Teoman attı, soru soran muhabire beni takip etmiyor olmalıydınız dedi ilkinde. İkincisinde de Putin'e bir mesajı sorulmuş. Savaşı bitirmek için anlaş demiş, Putin'e bir mesaj göndermiş. İki tane.
0: Şimdi ilkiyle ilgili bir bilgilendirme şöyle yapalım, belki netleşsin. Şimdi Amerika'da başkanı takip eden 5 ayrı ana grup var. 5 medya kuruluşunun NBC, CBS vesaire. Bunlar kendi abonelerine de servis ediyorlar. Yani havuz dediğimiz şey bu aslında. Yani bu 5 belirlenen medya kuruluşunun temsilcileri başkanı doğrudan yakından takip ediyorlar, uçağına biniyorlar ve o görüşmeleri, bazen hani uçağın böyle ayaküstü sohbetlerini bu kurumlar alıyor ve abonelerine servis ediyorlar. Diğer medya kuruluşları da bu 5 grupla anlaşmalar yapıyor. Yıllık anlaşmalar oluyor. Çünkü Amerika çok büyük bir ülke, 50'ye yakın devlet var ve onun içerisinde uzak olanlar abonelik yöntemiyle bu işleri çözüyor. Şimdi bu havuz sistemi aslında biraz bozulmuş oldu. Yerine konulanların da teknik yeterliliği, yani Trump'a çok yakın
1: o da
0: olduğu
1: onların
0: için
1: sorun olsun.
0: Tarihmen. Ama işte dün helikopter gürültüsünden Trump'ın konuşmamasının duyulmaması bu teknik yetersizlikten aslında.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: CNN, Reuters ya da
1: ama
0: NBC
1: tavır önemli zaten.
0: Olsaydı,
1: diğer kanalların bizde yoktur.
0: Zaten maksat hasıl olmuş oldu.
1: Evet.
0: Yani Trump konuşuyor ama kimse ne dediğini anlamıyor. İşte medyaya ne kadar ihtiyacın olduğunu şimdi tabii gör gibi bir mesaj oldu. Trump da geri adım atmamış görünüyor. Bu beni takip etmemediğiniz derken aslında o medyaya
3: bu,
0: haber
3: ediyor. Bu sefer de medyaya taktı o zaman. Yani
0: aslında en başından beri Trump.
1: Şimdi niye soruyorsunuz?
3: Evet, evet.
2: Bu arada yani Donald Trump içeri girdi. Konuşma yapacağı için arka odada kendisine ayrılan bölüme geçiyor. Sırası olanları tabii oraya bir akış halinde alıyorlar. Şu anda evet, kulis gibi arkada. Şu anda BM Genel Kurul Başkanı konuşuyor. Önemli bir isim, belki ona da bir vurgu yapmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü Bangladeşli bir diplomat, çok da üst düzey, geçmişte Dışişleri Bakanlığı da yapmış bir isim ama biz Rohingya Müslümanları, Arakan Müslümanları'nın haklarını da savunmak için geçmişte yüksek temsilcilik de yapmış bir isim. Dolayısıyla o da yeni göreve başladı. Alman bir isimden, eski Dışişleri Bakanı Baerbock'tan aldı görevi. Hı hı. Onun da ilk genel kurulu. Dolayısıyla o da konuşuyor şu anda. Hemen arkasından Brezilya ve Amerika başlayacak. Ama tabii herkesin gözü Donald Trump'ta girişinden itibaren.
3: 6. sırada mıydı?
0: Hayır, 2.
3: İkinci.
0: Yani Cumhurbaşkanı'ndan önce Trump konuşuyor. Sonrasında Ürdün Kralı konuşacak. Sonra Erdoğan. Aslında
2: birinci
0: tam,
2: de Brezilya.
0: Birinci Brezilya. Aslında tam şimdi şu anlarda biz bir Erdoğan Trump fotoğrafı görme ihtimalimizin başladığı var zaman dilimine,
2: evet,
0: girdik aslında.
2: Evet,
0: çünkü konuşma sırası gelenlerin arkada bir araya geldiği nokta. Hı. Oradan ilerleyen saatlerde belki hemen canlı görmemiz pek mümkün olmayabilir ama
3: fotoğraf
0: ilerleyen saatlerde
3: gelebilir.
0: Fotoğraf görme ihtimalimiz olur.
1: Yaparlar onlar Cumhurbaşkanı'nın çıkışı. Çıktı mı Cumhurbaşkanı şeyde?
0: Oralara çok fazla heyetten, evet, çok fazla insan giremiyor. O akreditasyon kartlarında alanlar belirli ve çok az insan giriyor.
2: Şeyi onlara söylüyor sanırım. Türk evinden çıkıp şu hemen karşıya geçiyor ya. Acaba BM binasına geldi mi?
3: Bağlantı acaba yapma şansımız,
0: evet,
3: var mı? Oradaki
0: varsa,
3: hem son,
0: evet,
3: durumu yani hazırlık varsa öğrenebilecek miyiz? İlerleyen dakikalarda olacağını söylediler. Şimdi tabii Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğraf karesi, belki ayaküstü bir görüşme ama aslında önemli olan detaylı bir ikili görüşmeden bahsediyoruz ama Trump'ın gelişinde Bu biraz agresiflik sezdiniz mi? Yani hemen medyaya...
1: Ya tipik Trump.
3: Trump, evet, tipik yani, Trump.
1: Trump o
3: evet.
1: Dünde kalmış.
3: Evet.
1: Yani orada takılmış. Muhtemelen onda söylemişlerdir. Ya dün konuştunuz ama helikopter sesinden başka bir şey duyulmadı.
0: Bir de dava açtılar. Yani medya kuruluşları basın özgürlüğünde bir engel olarak bu havuz sisteminin içinden çıkarılmalarını, Beyaz Saray'a alınmamalarıyla ilgili bir de dava açtı. Dolayısıyla Trump ona da sinirlenmişti.
1: Yani şimdi bir dava de tabii Kasım'da seçime gidiyor. Biraz sinirleri de belki bozuk da olabilir. Evet. Artık zamanda daralıyor. Ama yani tipik, yani daha önceki mevzularda da aynı şekilde davranabiliyor. Bir gün öncesinde olan şeyi bir gün sonraya taşıyor. Ben merak ediyorum şimdi yine bir yani Birleşmiş Milletler buradaki konuşmasında yine yani hem BM'ye bir takım göndermeler yapacak.
3: Tabii.
1: Farklı konularda yine konuyu dağıtacak. Mevzu başka bir yerlere gidecek. Geçen sene hatırlarsınız.
3: Takibi
1: yani bu,
3: çok zor gerçekten.
1: Binanın inşasına kadar iş gitti. Ha. Ben dedi bu işi aslında sizden iyi yaparım ama işte 3-4 milyar para lazım vesaire vesaire gibi inşaattan iyi anlarım gibi. O genel kurulda hakikaten ya dünyada hani herkes kendi
3: şaşkın
1: önemli meseleleri gündeme getirirken ya bu sefer de bu tür sürprizler bekleyebiliriz. Evet.
0: Şimdi genel kurul başkanının bir cümlesi epey bir alkış aldı. Afrika masada olmalı, menüde değil dedi. Dolayısıyla da Afrika'nın da Birleşmiş Milletler'de temsilinin daha fazla olması gerektiğine vurgu yapınca özellikle Afrikalılar epey bir alkışladı.
1: Acaba yeni genel sekreter sen Nijeryalı mı adaylardan biri dedin?
2: Şöyle şimdi ben hemen çıkartayım o isimleri.
1: Belki oraya
2: Afrika
1: da
2: var yani her zaman altımız. Var Afrika. Bir adaylara
0: tabii
2: hemen
0: Afrika
2: bakacağım.
0: Afrika hem büyümesi hem yaşadığı sorunlar, evet. Nüfus, ülkelerin çokluğu ve bu açıdan da temsil konusunda Afrika ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir önceki bölümde konuştuk. Hani haritaya bile karşı çıktı Amerika. Hani Afrika'nın dünya haritasında hak ettiği yerde büyüklükte olmasına Amerika. Ya şimdi bu kadar sorun varken tek derdimiz Atlaslardaki harita mı, dünya haritası mı diye karşı çıktığını söyledi.
1: Ama Meksika körfezi, Amerika körfezi yapabiliyor değil mi?
0: Evet
1: yani
0: ama onu
1: orayı değiştirebiliyor.
0: Google Maps'ten yaptığı için daha kolay oldu herhalde. Burada özellikle haritaların, atlasların yenilenmesini yaratacağı maliyeti söylüyor ama neticede 450 yıllık da olsa bir haksızlığın giderilmesi, bir hakkın verilmesine evet. Niye Amerika karşı çıkıyor? Ben onu açıkçası çok anlamadım ama 7 ülkenin çekimsel kalmasını daha çok içerlediğimi söylemeyebilirim. Yani Afrika'nın haritalarda hak ettiği ölçüde, boyutta görülmesine oylanırken neden çekimsel kalınıyor mesela? Öyle değil mi? Şimdi bu konuda çekimsel kalan ülkeler daha ciddi konularda nasıl bir tavır gösterebilir gibi. Yani Birleşmiş Milletler'in aslında ruhuna da aykırı bir adım atılmış oluyor. O açıdan şu andaki genel kurul başkanının Afrika vurgusu bence altı çizilecek bir vurgu.
2: Söyleyeyim adayları. Şimdi karıştırmışım ben. Senegalliymiş, Nijeryalı değil. Macky Sall, Senegal'in eski devlet başkanı adaylardan biri.
3: Genel sekreterlik adayları.
2: Evet, genel sekreterlik adaylarından. Rebecca Grispan Mayufis, Costa Rica'dan. O küçük adalar dediğimiz, bahsettiğimiz o kim kimi destekleyecek meselelerine bakıldığı zaman hani Costa Rica'dan çıkmış. Hatta ilk oylamalarda ve devam eden süreçlerde de ön sıralarda da yer almış bir taraftan. Caroline Rodriguez Birket, Guyana'dan. O Ağustos Eylül aylarındaki gayri resmi toplantılarda üst sıraları zorlamış. Rafael Grossi tanıdığımız bir isim, Arjantinli. İtalyan dedim galiba da
1: evet.
2: Çok İtalyan havası olduğu için karıştırdım herhalde.
1: İtalyan
2: evet. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı. Yine kendisiyle de bir röportaj yapmıştık geçmişte. O Suriye krizleri, kimyasal silahların kullanıldığı dönemde çok ciddi saha araştırmalarına katılmış. Arjantinli. Ukrayna krizinde de Zaporojye'ye yoğunluklu olarak gidip gelmiş bir isimdi. Bir Ekvador Barbuda tarafından aday gösterilen bir isim var. Ekvador Tonga tarafından aday gösterilen isim var. Dolayısıyla çok böyle birkaç tane farklı ama ağırlıklı Afrika kıtasından da olan isimler var. Yani sizi sandalyede çok fazla koyamıyoruz ama belki genel sekreterlik açısından önemli bir boyut. Bakalım kim seçilecek?
3: Evet.
2: Şili'den var yine.
3: Adaylar arasında.
2: Evet.
3: Şimdi tabii baktığımızda önceki yıllara göre daha hareketli geçecek bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Yani akaryakıt krizinin eşiğine gelmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Ekonomik savaşlar var ve tabii bununla birlikte kürsüde verilecek mesajlar oldukça önemli. Baktığımız zaman mesajlar önemli ama görüşmelerin de ne kadar önemli olduğunu söyledik. Körfez ülkeleriyle Trump'ın görüşmesi de çok önemli, önemseniyor. Nasıl bir görüşme bekliyoruz?
0: Bugün o görüşme 17.40'da yani Türkiye saatini, daha doğrusu Trump'ın burada yaptığı konuşmadan sonra öngörülen saat 17 idi. 17.40'da da bu görüşme var. Yani Trump Birleşmiş Milletler'den çıkacak. Daha sonrasında da Körfez ülkeleri liderleriyle görüşecek. Orada İran Savaşı'nı görüşeceği ve aslında İran Savaşı ile ilgili Körfez ülkelerinin pozisyonunu ve tavsiyelerini dinleyeceği söyleniyor. Hafta sonu hatırlarsanız Trump bu konuda örnek Husileri vurma konusunda bir karar alıp Pentagon'a bir talimat verdi ama daha sonra vazgeçtiği söylenmişti. O nedenle Körfez ülkeleri şöyle bir ikilemde kaldılar. Bir yandan Amerika adadan.
3: Tekrar özür diliyorum ama içeriden müdahale ediyorlar. Hüseyin, bir sonraki hemen tamam, sözü sana verip başlayacağım. Kısa bir ara efendim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
7: yere taşır. Toyota. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: Lösev hayat verir.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: NTV Radyo.

0: reklam. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 derecelerde. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya Kocaeli bölümünde şiddetli yağmur var. Bursa'da yağışlı. Sıcaklık Bursa'da 16 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20 derece. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de de kuvvetli yağmur bekleniyor. İzmir 22, Muğla 26 derece. Akdeniz'de kısa süre sağanak geçişi olacak. Antalya 28, Mersin 30 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde de yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: NTV Radyo.

Aragaz. Burası NTV Radyo. Saat 17.

0: Gelişmelerle karşınızdayız efendim. Özel bir yayın tabii. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 4. sırada Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslenecek. Görev süresiz olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir konuşma yaptı. Son konuşmasını da yaptı aslında görev süresince. Ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler'de kürsüde yerini alacak. Yaklaşık 10-15 dakika önce Birleşmiş Milletler binasına giriş yapmıştı. Orada gazetecilerle ufak bir diyalog halinde Trump'ı da görme fırsatı yakaladık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran Savaşı'ndan Ukrayna'ya kadar da birçok mesaj vermesi bekleniyor. Biz de NTV olarak Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni takip ediyoruz. İstanbul'da NTV stüdyolarında özel yayınla Birleşmiş Milletler'i takip ediyoruz. Tabii konuklarımız var. Mete Çubukçu, Deniz Kilislioğlu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bizlere katıldı. Sayın Yeşiltaş, hoş geldiniz diyelim.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu değerlendirmeye biz yaklaşık Ahmet Arpat'la başladık. 15 civarında, saat 15 civarında devam ediyoruz efendim. Tabii baktığımız zaman önceki yıllara göre daha hareketli bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu izleyeceğiz gibi. Liderlerin konuşmalarını bekliyoruz, önemli oldukça. Guterres'in konuşmasıyla başlayalım. Verdiği mesajları biz stüdyoda biraz değerlendirme fırsatı bulduk ama siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi tabii bu 81. Genel Kurul toplantısı Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan sonra çok kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Birinci mesele, Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu ile ilgili çok ciddi bir şüphe var. Artık uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanması konusunda Birleşmiş Milletler'in fonksiyonlarını yerine getirmediğine dair çok ciddi eleştiriler var. Dünya siyaseti büyük güç rekabetine doğru hızla ilerliyor. Aynı zamanda birçok eksende birbiriyle bağlantılı olan çatışmalar var. Ancak bunların hiçbirinde Birleşmiş Milletler tam olarak fonksiyonunu yerine getiremiyor. Sorunların çözümünde başvurulan bir merkez haline gelmiyor. Öte yandan tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler arasında da bir uzlaşma problemi var. Herhangi bir uluslararası güvenlik meselesine ortak bir tavır sergileme konusunda büyük bir acziyet içerisindeler. Birbiriyle rakip halinde olan Batı kanadındaki Güvenlik Konseyi üyeleri bile, yani Amerika, İngiltere, Fransa, diğer tarafta Rusya ve Çin arasında bile çok ciddi uzlaşmazlıklar var. Şimdi bu dönem tabii bu birbiriyle bağlantılı savaşlar ya bizi küresel sistemde daha sert bir döneme doğru götürecek ya da Birleşmiş Milletler'in fonksiyonu, anlamı, temsili kabiliyeti tekrar yeniden canlandırılacak. Birleşmiş Milletler'de bir reform gerçekleştirilecek ki oldukça zor bir hedef bu. Ve böylelikle de küresel sistemde daha çatışmacı bir ortama gitmekten bizi alıkoyacak. Böyle bir beklenti var. Bu bakımdan son derece önemli. Guterres tabii ki kendi döneminde birçok krize insani bir perspektiften, uluslararası hukuk perspektifinden, adalet perspektifinden bakabilmeyi başarmış bir genel sekreterdi. Diyaloğu birçok aktörle bu anlamda her zaman sıcak tuttu. Fakat Trump'ın özellikle iktidara gelmesiyle birlikte Guterres'in tabii bu fonksiyonunu yerine getirmesi çok mümkün olmadı. Başvurulan bir genel sekreter olmaktan ziyade meseleleri takip eden ve meseleler konusunda çeşitli açıklamalar yapan bir genel sekreter rolünü oynamak durumunda kaldı. Onun da tabii ki limitleri vardı. Nihayetinde tek başına genel sekreterin çok büyük yetkileri yok Birleşmiş Milletler sistematiği içerisinde. Şimdi tabii özellikle reform meselesi gündemde ve Birleşmiş Milletler'de reformun nasıl yapılacağı konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yapacağı konuşmada muhtemelen ana başlıklardan bir tanesi olacak. Dolayısıyla Guterres ayrılırken, görevden ayrılırken Gazze'de yaşanan soykırım ve İran meselesi üzerinden yaşanan genişleyen çatışma, Ukrayna konusunda yine çözümsüzlükten uzak bir durumda veda ediyor. Yapmış olduğu çağrı bu anlamda önemli ama bakalım bu Birleşmiş Milletler'in daha aktif bir rol almasını beraberinde getirecek mi? Tabii yeni genel sekreter bu anlamda bu faaliyeti nasıl devam ettirecek? Bunlar da hep ucu açık sorular olarak karşımızda.
0: Evet, tabii devam edeceğiz. Şimdi Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın bir konuşması var. Eminim Deniz sen oradan takip ediyorsundur.
2: Yok, o kadar dinleyemiyorum.
0: Peki.
2: Ama Donald Trump tabii bundan sonra gelecek.
0: Evet.
2: Sadece BM Genel Sekreterinin konuşması geçen yılla kıyasla ne kadar ton olarak yükselecek? Biraz da onlara bakarız biz çünkü. Neler söyleyecek çok merak edildiği için ayrıca bir dikkatle dinledim.
0: Harika. Şimdi tabii hepsini dikkatle dinlemeye devam ediyoruz. Dış haberlerden Teoman da bize yardımcı oluyor ama şimdi bir New York'a gidelim. Türkiye ve önünde bizi Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz bekliyor. Sözü onlara vereceğiz. Deniz tabii liderler gelmeye başladı. Yaklaşık 20 dakika önce de Trump'ın girişi oldu Birleşmiş Milletler'e. Hem oradaki havayı da merak ediyoruz açıkçası biz. Yani hem yürüme mesafesi ne kadar, liderlerin gelişi, oradaki atmosferi de aktarabilirsiniz bizlere seviniriz.
3: Burcu aktaralım. Hemen arkamda gördüğünüz yerden geçiyor liderler. Biraz önce de sen de söyledin. 15-20 dakika önce ABD Başkanı Donald Trump geçti. Tam arkamızdaki bu yoldan. Uzunca da bir konvoyu vardı. Şunu söyleyelim. Hemen sol tarafımızda bir geçiş alanı var. Trump geçeceği zaman ya da bir devlet başkanı geçeceği zaman orası yaya trafiğine de kapatılıyor. Ve devlet başkanlarının, hükümet başkanlarının geçişi sağlanıyor. Tabii aslında Trump konuşmasına başlayacak birazdan ama biraz da geç kaldı diyebilir miyiz Begüm?
4: Aslında o yani erken gelmedi. BM Genel Sekreterinin konuşmasıyla Trump hatta biraz beklenenden de biraz erken geldi
3: öyle
4: aslında
3: mi?
4: Bakarsan. Konvoyunun ulaşması ama tabii ki yani.
3: Tabii yani metrelerce.
4: İçeri girdikten sonra işte hazırlığı vesaire falan her an çıkabilir kürsüye.
3: Şimdi biz Türkiye'nin önündeyiz Burcu Begüm'le beraber. Hemen Türkiye'nin kapısını görüyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buradan çıkacak. Ama o araçla gitmeyecek. Bu biraz önce anlattığım bölgede yürüyecek. Yani buradan oraya yaklaşık 100-200 metre bir yürüyüşü olacak Cumhurbaşkanı'nın.
4: Karşıya geçecek.
3: Gelirken de yani konuşmasını bitirip oradaki temaslarını bitirdikten sonra da tekrar buraya gelecek. Hatta belki bir değerlendirme fırsatı da olur bizim sorularımızı.
4: Konuşmasından sonra, hitabından sonra belki bir kısa bir açıklama bir şey olabilir ikili görüşmelerinden önce. Sonrasında çünkü yine yoğun bir program olacak.
3: Evet, yoğun bir program var. Şimdi Trump'la görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Bayağıdır üzerinde durduğumuz, takip ettiğimiz bir konu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir 15'te özel bir toplantı şeklinde yazılmış bir programı var. O programda belki bir araya gelebilirler ama altını çizelim. Henüz konuya ilişkin Türkiye tarafından, Türk tarafından bize bir bilgilendirme yapılmadı. Sen ne dersin?
4: Amerika tarafından da en azından şimdiye kadar açıklanan resmi programda planlanan bir ikili görüşme olarak programda yer almadı ama Trump'ın programında da aynı şekilde saat buranın saatiyle 2:45'te öğleden sonra bir çok taraflı bir toplantı şeklinde bir planlama var. Bu da büyük ihtimalle hep yayınlarda da aktarmıştık Körfez ülkeleriyle olan toplantı büyük ihtimalle. Dolayısıyla o kısımda acaba bir görüşme olabilir mi? Zaten en uygun aralık diyelim. Akşam saatinde de çünkü resepsiyon var. En uygun aralık orası gibi görünüyor. Ama henüz resmi bir açıklama planlanan bir görüşme şimdilik duyurulmadı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın tabii konuşması merakla bekleniyor. Ne diyeceğine dair Beyaz Saray yetkililerinden bazı açıklamalar var. Deniz onları aktaralım. Beyaz Saray yetkilisine göre Trump Amerikan gücünü karşı karşıya kalınan zorlukların çözümü için nasıl kullanıyor, kullanacak ve dünyayı Amerika'nın yararına nasıl yeniden şekillendirecek bunun üzerinde durması bekleniyor. İran elbette konu başlıklarından bir tanesi göç ve Grönland konusu ki bir yarım saat sonra normalde Danimarka-Amerika-Grönland anlaşmasının da imzalanması bekleniyor. Şunu da söyleyelim, özellikle Trump'ın Tabii bir süre önce 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüydü. Onunla belki bir girizgah yapıp dış politika mesajlarına onunla girizgah yapabilir. Sonrasında da yine İsrail'de 7 Ekim'de düzenlenen saldırı ve sonrasındaki süreç, yine İran mesajlarını da yine bununla bağlantılı bir çerçevede vermesi bekleniyor. Tabii şunu söyleyelim, biz tabii ister istemez hep dünya liderleri, uluslararası ilişkiler, diplomasi, İran savaşı ne olacak, görüşme doğrudan ya da dolaylı bir görüşme olacak mı olmayacak mı diye konuşuyoruz. Ama tabii Birleşmiş Milletler'in genel kurulunun başka bir takım gündemleri de var. Onlardan bir tanesi yapay zeka ve teknoloji. Dolayısıyla biraz önce hatta BM merkezine gelirken yolda Apple CEO'su Tim Cook'u gördüm örneğin. Onun da dün yine Avrupa Birliği liderleriyle, Avrupa Komisyonu ile görüşmesi vardı. Tam da işte hani hep böyle çocuklar için güvenli dijital ortam vesaire, bu konuları da konuşuyoruz. Trump'ın BM temaslarını tamamladıktan sonra, Washington'a döndükten sonra Xi Jinping'le, Çin Devlet Başkanı ile bir görüşmesi var. Dolayısıyla sadece hani siyaset ve uluslararası ilişkiler değil, yapay zeka, teknoloji, yeni dönem, hepimizin karşı karşıya kaldığı zorluklar, Türkiye'nin de yine Birleşmiş Milletler gündeminde olan konulardan bir tanesi bu.
3: Tabii şimdi aynen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tabii bu konuyu ve notları arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama hani bakacak olursak Gazze başlığı, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında neler olabilir konuşacak olursak, Gazze başlığı olacak diyebiliyoruz. Çünkü geçen sene ve daha önceki senelerde de çokça dile getirdi. Oradaki yaşananlara ilişkin işte İsrail'in saldırıları, soykırımı vesaire, önemli bir başlık açması bekleniyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler, ABD-İran savaşı, işte sen de söyledin o Körfez ülkeleriyle Trump'ın görüşeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Kuveyt Veliaht Prensi'ni kabul etti burada Türk evinde ve bir görüşme gerçekleştirdi. İşte belki de o toplantıya, Trump'ın yapacağı toplantıya da katılacak net olmamakla birlikte. Böyle Türkiye'nin bakış açısını, dünya meselelerine ilişkin Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Şimdi biraz ortamdan bahsedelim istersen Begüm. Burada tabii yoğun güvenlik önlemleri var. Trump bugün, dün akşam geldiği için neredeyse New York durma noktasına geldi. Her yerde noktalar var, aramalar yapılıyor. Burası zaten bir özel bir alan olarak kapatılmış durumda. Sen neler diyeceksin? Amerika'da yaşayan biri olarak bu işler burada böyle.
4: Bu işler burada böyle ama tabii yani New York'un ve Birleşmiş Milletler merkezinin burada olması sebebiyle New York biraz daha farklı gelişiyor. Başkent Washington'da hani Trump'ın konvoyu geçecekse kısa bir süreliğine orası hemen kapatılır, sonra her şey normale döner. Ama New York başka bir dinamik. Zaten trafiğin yoğun olduğu, güvenliğin yoğun olduğu bir yer, kalabalık olması sebebiyle. O yüzden biraz daha farklı oluyor, değişik oluyor düzen burada. Yani bir yollar kısa süreliğine bile kapatılsa liderler geçerken, o bayağı bir etkiliyor burada hayatı. Ama güvenlik önlemi olarak hakikaten yani şu BM akreditasyon kartları yoksa zaten bu alana giriş yok. Dolayısıyla biraz önce sen de yayının başında aktarmıştın, Trump sağ tarafımızdan hemen yoğun ve uzun bir konvoyla gelirken yol kapatılıyor. Basın mensupları da sadece belirli bir alana alındı. Dolayısıyla bugün gün boyu akşama kadar
3: yaşayacağız.
4: Bu anları yaşayacağız.
3: Çok sayıda devlet başkanı seçecek. Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çıkması bekleniyor. Burcu, biz Begüm'le beraber takip ediyoruz.
0: Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz'de Türk evinin önünde. Aslında oradaki havayı da biraz aktardılar bize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birazdan Birleşmiş Milletler binasına geçmesi bekleniyor. Hı hı. Deniz, sözü sana bırakacağım. Bir konu hakkında bir açıklama.
2: Sadece Begüm ve Deniz'e bir ek olarak çok merak edilen şeylerden bir tanesi, BM Genel Kurul kürsüsünde Donald Trump ne söyleyecek ve Birleşmiş Milletler sistemini geçmiş yıllarda olduğu gibi nasıl tepki gösterecek meselesinde somut bir rapor var. Ona girip girmeyeceğini merak ediyoruz. O somut raporda İran savaşıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler insan hakları örgütünün komisyonlarının hazırladığı bir rapor. Hatırlayacaksın, savaşın ilk günlerinde 150'den fazla kişinin, ki aralarında çokça çocuk vardı, MINAP'taki saldırı, Tomahawk saldırısında ölenlerle ilgili olarak savaş suçları işlediğine dair bulgular var, sonucuna ulaşıldı o raporda. İran'a da benzer şekilde suçlamalar var. Dolayısıyla bakalım Donald Trump nasıl yüklenecek BM kurumlarına, bunu kabul edecek mi etmeyecek mi? Çünkü Washington raporu kabul etmediğini duyurdu. En üst düzeyden bir mesaj verecek mi? Bunu da merak ediyoruz.
5: Peki. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vereceği mesajlar önemli dedik. Sayın Yeşiltaş, ne tür mesajlar vermesini bekliyorsunuz?
1: Yani şimdi birkaç tane ana başlıktan bahsetmek mümkün. Bir kere Birleşmiş Milletler reformunun herhalde konuşmasının önemli bir bölümünü oluşturacağını tahmin ediyorum ben. Çünkü uzun zamandır bu meseleyi ciddi bir biçimde ortaya koyuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Burada da bir model önerisi var. Zaten daha önce yazmış olduğu kitapta da bu model önerisini daha pratik bir mimariye dönüştürmüştü. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özellikle veto yetkisinin uluslararası sistemdeki bu karmaşayı çözmede daha büyük problemler ortaya çıkardığını söylüyor. Burada tabii ki veto yetkisinin tamamıyla kaldırılması teklifi var Türkiye'nin, ama aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in mevcut sistemde temsil problemi olduğu için hem nüfus bakımından hem jeopolitik ağırlık bakımından dünyanın önemli ülkelerini, önemli merkezlerini içerisine almıyor. Kültür açısından da, bir medeniyet perspektifi açısından da İslam dünyası Birleşmiş Milletler'de kendi ağırlığınca temsil edilmiyor. Dolayısıyla burada ek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği önerisi söz konusu. Tabii daimi üyelik kazanılmış bir hak gibi gözüküyor İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu daimi üyeliğin de ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya koyacak büyük ihtimalle. Genel kurul aslında birçok kararda daha adil bir yaklaşım sergileyebiliyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Fakat kararların uygulanabilirliği açısından da orada çok ciddi bir problem var. Genel kurulun aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin çalışmadığı durumlarda yürütmeyi, adeta yetkiyi eline alacak bir yapıya büründürülmesini de bu anlamda temsil ediyor. Tabii Birleşmiş Milletler'in başka birçok sorunu var. Şeffaflık sorunu var, karar alma ile ilgili ciddi sorunlar var. Dolayısıyla bütün bunlara yönelik bir Birleşmiş Milletler reformu. Yani Türkiye'nin aslında başından beri ifade ettiği kurallara dayalı uluslararası sistemin yeniden inşa edilmesi. Başka bir alternatif yok. Çünkü eğer bu kurallara dayalı sistemi yeniden inşa edemezsek, tamir edemezsek, kurallara geri dönemezsek, o zaman dünyayı kontrol edemeyeceğimiz çok daha kötü bir zaman bekliyor, kötü bir dönem bekliyor. Dolayısıyla birinci eksen bu olacaktır. Tabii ikincisi çok belirgin bir konu olarak Gazze meselesinin İsrail bağlamında hem ele alınması, hem de Gazze'deki çözümün, Filistin'de iki devletli çözümün bugünlerde özellikle İsrail'in yürütmüş olduğu siyaset bağlamında imkansızlaştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunun yeniden vurgulanması, Türkiye tarafından güçlü bir şekilde dile getirilmesi, ki Gazze konusunda bir ortak toplantı da söz konusu olacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz yılda yapılmıştı o toplantı. Dolayısıyla Gazze meselesinde hem Gazze'nin kendisi hem de iki devletli çözüm konusunda Türkiye kendi pozisyonunu ortaya koyacaktır Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. İsrail'e yönelik sert eleştiriler ben bekliyorum. Yani İsrail'in bölgede sadece Gazze-Filistin meselesiyle ilgili değil de birçok konuda istikrarsızlığın asıl kaynaklarından bir tanesi olduğu konusu. Burada bir Siyonizm eleştiri söz konusu olabilir. Çünkü Siyonizm kavramsallaştırması veya pozisyonu herkes tarafından kabul edilmesi gereken bir İsrail devlet politikası gibi dikte edilmeye çalışılıyor. Türkiye'de bunun bir insanlık suçu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla bu alan, bu eksen son derece önemli. Yine bir başka konu İran meselesi. İran konusunda Türkiye'nin pozisyonu savaşın bir an önce durdurulması ya da bir anlaşma zeminin ortaya çıkarılması. Bu konuya da tam net bir tavır sergileyecektir. Aynı zamanda tabii hem Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sıkıntılar hem de Yemen'deki Husilerin yeni hareketlenmesiyle oradaki durumun da küresel ekonomiyi etkilemeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla oraya bir perspektif sunacağını düşünüyorum. Ukrayna meselesi çok kritik, çünkü Ukrayna'da Rusya-Ukrayna denklemi bakımından yeni bir aşamaya doğru giriyor. Avrupa'da çok ciddi bir panik havası ve bir hazırlık sürecine girildiği anlaşılıyor. Fransa'dan Almanya'sına, yani geçenlerde geçtiğimiz gün İsviçre, ki tarafsız bir ülke olmakla birlikte, ulusal güvenlik doktrini ilan etti. Bu çok rastladığımız bir şey değil. Polonya diken üstünde. Rusya'nın Polonya'ya saldıracağını düşünen bir Polonya istihbarat yaklaşımı var. Yani önümüzdeki dönemlerde. Dolayısıyla bir Ukrayna-Rusya savaşı olmaktan çıkarak Avrupa-Rusya, dolayısıyla da NATO meselesi, Rusya meselesine dönüşüyor. Burada Türkiye'nin Karadeniz'deki önceliklerini Cumhurbaşkanımızın altını net bir şekilde yeniden çizeceğini düşünüyorum. Ve klasik bizim o her sene gördüğümüz Türk dış politikasının öncelikli konuları, Kıbrıs'tan diğer konulara kadar bir istikrar söylemi etrafında, bir bölgesel barış, bölgesel sahiplenme kavramsallaştırmasıyla bunlar ortaya koyulacaktır. Bu sene yeni olacak konu ise büyük ihtimalle teknoloji konusu Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilecektir. Özellikle teknolojik rekabetin arttığı bir dönemde yapay zeka ile birlikte de bu alanın yeni bir regülasyona tabi tutulup tutulmayacağı ve bu yönde insan merkezli, insan odaklı, insanın özne olduğu bir teknoloji anlayışına sahip olunması gerektiğini dile getirecektir. Bu çıkışla beraber bu BM'nin 81. Genel Kurul toplantısında da teknoloji başlığının önemli bir yer edineceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu teknoloji meselesini de ilk defa bu sene daha net bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın ağzından duyacağız. Türk dış politikası ve genel bu başlıklar altında ben konuşmanın şekilleneceğini düşünüyorum.
5: Evet, bu yapay zeka ile ilgili söylemişken, hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Emine Erdoğan da orada bulunuyor ve o da dijital sistemler, güvenli dijital sistemler programında bir konuşma yaptı. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartları geliştirmeliyiz ifadesini kullandı. Tabii aslında baktığımız zaman Guterres'in konuşmasıyla yapay zekanın ne kadar öne çıktığını görüyoruz bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki önemli başlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor aslında.
6: Yani nükleer silahlar kadar tehlikeli olabilir.
5: Evet.
6: Dedi, bence haklı. Hı hı. Hatta daha tehlikeli olabilir. Çünkü nükleer silahlar sonuç olarak kaç ülkede? 6-7 ülkenin elinde, ama yapay zekayı kullanma kapasitesi, evet, o ülkelerde daha fazla, nükleer silaha sahip olan ülkelerde. Ama diğer ülkelerde buna şey yapabilir, ulaşabilir. Bundan öte sonuçta nükleer silahlar devletlerin elinde, ama yapay zeka Trump'ın ve çok desteklediği şirketlerin elinde ve Trump da biliyorsunuz bunun sınırlanmasına karşı çıkıyor. Buna şirketler karar versin noktasında Trump, ama iş öyle değil yani sonuçta. Devlet şirketler belki karlarını inanılmaz derecede hakikaten karlar katıyorlar, ama belli bir noktadan sonra devletlerin karşılaşabileceği riskleri herkes şu anda biliyor ve bunun için tedbir almaya çalışıyorlar ve çok kısa sürede çok hızlı ve çok beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkarıyor. Yani her teknolojik değişim bir takım riskleri ta 20. yüzyılın başından beri getirdiğini biliyoruz. Ama bunların kompanse edildiği ve yıllara yayılma, yani gelişme aralığının daha uzun olduğu. Fakat bu teknoloji ile birlikte yapay zeka hikayesinde aralık giderek kısalıyor. Yani işte distopik filmleri hatırlayalım. Eski filmlere döndüğümüzde mesela o filmlerde 2020'ler, 2030'lar falandan bahsediliyor böyle. O dönemki belki muhayyile o kadar. Hı. Ama şimdi hakikaten birkaç yıl içinde hiç beklenmeyen noktalara gidiliyor. Özellikle yani bu hikayeyi farklı alanlarda ve kötü kullanma, yani niyet demiyorum, olumsuz kullanma anlamındaki girişimler de giderek artıyor ve bu yaşanan çatışma süreçleri bunu da hızlandırıyor. İşte bir takım şirketlerle ilgili soruşturmalar açılıyor veya bir takım ülkelerin hakikaten bu yapay zekayı çok farklı alanlarda, savaşlarda, beklenmeyen noktalarda, yani insan kontrolü dışında kullanılmaya başlandığını gösteriyor. Sadece ve sadece askeri alan değil, hep oraya odaklanıyoruz. Yani özellikle bu biyolojik alanda, genetik alanında ve belki hani bizim de en azından benim de bilmediğim birçok alanda riskli olmaya doğru gidiyor. Burada bunun hani bir belli bir konsensusta şirketler değil ülkeler arasında bir şeyle Çin de bunu öneriyor. Böyle bir noktaya gitmesi gerekiyor muhtemelen. Bakalım yani Trump bu konuda bir şey söyleyecek.
2: Meclisini bitirdi bu arada.
5: Evet, şimdi de Trump'ın konusu.
6: Bakalım neler.
2: Yok, daha henüz gelmedi.
6: Gelmedi.
5: Daha gelmedi. Gelme kulisinden çıkıp gelmeye hazırlanıyor büyük bir ihtimalle. Tabii Trump'ın vereceği mesajlar da önemli. Biz hatta geçen saat diliminde de konuştuk. Yani merdivene mi takacak, işte prompta mı takacak. Ama hakikaten baktığımızda Trump'ın söylemleri oldukça önemli bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, öyle değil mi?
2: Her zaman Amerikan Başkanı ne söyleyecek diye bakılır ama çok dağınık bir ve çok uzun bir konuşma yapıyor. Genel olarak zaten konuşma tarzı da öyle. Hı hı. Örneğin geçen sene bir anda Biden yönetimini eleştirerek başlamıştı. Hı hı. Bir anda meseleyi iç politikaya evirmişti. Ondan sonra tekrar baktığımızda işte şimdi bakıyorum notlarıma neler söylemişti diye. Birleşmiş Milletler'e vurgu yaptı. Sadece işte o mermer duvarlar meselesi değil. Yani konuşarak bir yere varılmıyor şeklinde daha somut şeyler ortaya konulmalı diyor. Potansiyeli yerine getiremiyor diyor. Boş söz ve yetersiz gerçek eylem var diyor. Dolayısıyla yani gerçek eylem yok diyor. Dolayısıyla yani çok yüksekten açmıştı geçen sene elini. Evet. Bu sene neler söyleyecek ki? Geçen sene İsrail 12 gün savaşı vardı, İran savaşı sonrası. Filistin ve İsrail arasındaki o kavganın yani o savaşın yansımalarını kürsüde ifade etmişti. İşte rehinelerin serbest bırakılması için çok sert bir şekilde Hamas'a tepki göstermişti. Bu arada Amerikan heyeti de yerini aldı. Birleşmiş Milletler de kendileri için ayrılan bölgede
5: Melania Marco Rubio'yu
2: gördük. Melania Trump orada. Genelde zaten bu genel kurul kuralları bütün delegasyonlara gönderilir ve en fazla 4 kişilik bir ekiple oraya oturmalarına izin verilir. Dolayısıyla genellikle de işte en üst düzey kendi protokollerine göre olan isimler oturur. Dolayısıyla 4 kişilik bir sandalye var. Şimdi Donald Trump'ı sanırım yavaştan anons ediyor genel kurul başkanı. Ve birazdan da konuşacak, dediğimiz gibi İran Savaşı ile ilgili ne söyleyecek, Husilerle ilgili ne söyleyecek, merak ediyoruz ve geliyor.
5: Ve geliyor.
2: Ağır ağır geliyor.
5: Ağır ağır. evet, Trump geliyor ama daha konuşmaya başlamadı. Farklı bir ağırlıkla geliyor ama.
2: Hep öyle yürüyor genelde, hep öyle yürüyor.
5: Evet, dinleyelim.
7: Sayın Genel Sekreter, Sayın Başkan. First Lady of the United States. ABD First Lady'si, değerli delegasyonlar ve sayın liderler, sizi dünyayı Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. muazzam özgürlük yıl dönümünde ev sahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum. Tabii ki özgürlüğün yuva kurduğu bu yerden gururla şunu söyleyebilirim ki Amerika geri döndü ve ülkemiz bugün hiç olmadığı kadar güçlü. Ekonomimiz bütün dünyanın imrendiği bir halde ve ordumuz dünyanın en güçlüsü, her konuda lideriz, enerjimiz dünyaya yakıt oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri yükselirken gücümüz artıyor. Ülkemiz hiç olmadığı kadar başarılı ve geleceğimiz çok ama çok parlak. Ben göreve geldiğimden beri 1 milyondan fazla özel sektör istihdamı yarattık ve şimdiye kadar olmadığı kadar Amerikalı şu anda istihdam ediliyor. Geçen hafta yapılan açıklamada yoksulluk oranının Amerikan tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini gördük. Sadece geçen yıl 1 milyondan fazla Amerikalıyı yoksulluktan kurtardık. Yeni bir rekor kırdık. Afrikalı Amerikalılar ve İspanyol Amerikalıların yoksulluk oranları rekor düzeyde gerilemiş durumda. Reel Amerikan hane gelirleri Ortalama 87 bin dolarla ilk dönemimde kırdığım rekorun daha da üzerine geçmiş durumda. Birinci günden beri, göreve geldiğimden beri hükümetim ticaretin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çalıştı. Tarihimizdeki en büyük vergi kesintilerini yaptık ve bunun sonucunda da daha fazla yatırım, daha fazla para tarihte olmadığı kadarıyla, herhangi bir ulusun tarihinde olmadığı kadar ülkemize akıyor. Amerikan borsaları 80 tüm zamanların rekorunu kırdı ve bu sadece son 12 ay içerisinde gerçekleşti. Bununla birlikte 21 trilyon dolarlık yeni yatırım sözü aldık dünyanın dört bir yanından ve son yönetimin 4 yılındaki 1 trilyona oranla, gördüğünüz gibi, inanılmaz bir rakama ulaştık. 2 yıl önce ülkemiz ölmüş gibiydi, ancak şimdi dünyanın en ateşli, en sıcak ülkesinden ülkesi haline geldik. Sınırlarımız en güvensiz haldeyken şimdi davetsiz hiç kimsenin giremediği en güvenli sınırlar haline geldiler. Son 16 ay içerisinde tek bir yasa dışı göçmen Amerika Birleşik Devletleri'ne giremedi ve bu gerçekten son derece karmaşık ve sofistike insanlar tarafından gerçekleştirildi ve bunun sonucu olarak tabii ki şiddet suçlarında tarihte görülmemiş düşüş gördük. Cinayet oranları 125 yıldaki en düşük seviyeye geriledi. Düşünün, 1900 yılından beri ve suç savaşçılarımızı Memphis, Tennessee'ye, New Orleans'a, ve tüm bu bölgelere gönderdim ve tüm buralarda suç oranı %80 azaldı. Daha da azalmaya devam edecek. Daha da önemlisi, 20 Ocak'ta Washington'a geldiğimde, Washington DC'ye geldiğimde suç içerisindeydi ve şu anda %87 azaldığını söyleyebilirim ve hedefimiz %100. Tabii ki bir bakacak olursanız gerçekten birçoğunuz buraya geldiniz. Turizm şu anda tamamen canlanmış durumda. Restoranlar dop dolu ve insanlar gururla ulusumuzun başkentinden hiç olmadıkları kadar gurur içerisindeler. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna son 12 ay içerisinde tarihte görülmemiş miktarda yatırım yaptık ve bu dönemde 1,5 trilyon dolara ulaşacağız. Tabii ki Amerika'nın karanlık dönemini miras aldık ve bunu altın çağına çevirmeyi başardık Amerika'nın. Ve tüm dünya ABD'nin serveti, gücü, ruhu ve momentumuyla birlikte onlar da kalkındırılıyor ve yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü olması tüm dünyayı da yüceltiyor. Miras aldığımız sorunları, ülkemizdeki sorunları çözdüğümüz gibi kararlılık ve süratle

bahsedirken ben barış yaptım. Başkaları tehditleri göz ardı ederken ben bunlarla yüzleştim. Ve diğerleri cesaretten bahsederken Amerika Birleşik Devletleri bunu gösterdi. Diğerleri güç sözü verirken ben onu Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için kullandım. Birçok ulusla, bu salonda bulunan birçok ulusla birlikte çalışarak onlarca yıldır uzamış sorunları çözüyoruz ve yıllardır bitmeyen olayları sonlandırıyoruz ve bunu başarıyla iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bundan dünyayı tehlikeye atarak sürekli güçlenen en büyük örnek dünyanın bir numaralı terör sponsoru İran İslam Cumhuriyeti'dir. 51 yıl boyunca fanatik İran rejimi kan dökerek toplu katliamlarla yönetti, ölüm, katliam ve kaos yaydı. Bütün Orta Doğu ve bunu ötesinde gerçekleştirdiler. Orta Doğu'nun kaba dayısıydılar ama artık değiller. İlk günümden beri, politika arenasına girdiğimden beri bu sözümden hiç geri adım atmadım. İran'ın nükleer silah sahip olmayacağı konusunda hiçbir şekilde geri adım atmadım. Göreve gelir gelmez İran'a bütün ekonomik işbirliği ve bunun karşısında nükleer programlarının sona erdirilmesini ve teröre olan desteği sona erdirmelerini istedim ancak bunu reddettiler. Bu büyük bir hataydı. Ve gece yarısı balyozu operasyonuyla Amerikan ordusu nükleer programlarını dağların enkazının altına gömdü ve sonrasında onlarla anlaşma teklif ettim. Yine reddettiler. Rejim yine muazzam bir füze ve drone imalatına devam etti ve bölgedeki bütün silahlı kuvvetlerin üyelerimizi tehdit etti. Aynı şekilde Avrupa'ya ulaşabilecek bir füze inşa ettiler ve bundan gurur duyuyorlardı. Umarım Avrupalılar bunu biliyorlardı. İran'ın hedefi bu nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarışı tamamlamak niyetindeydiler ve biz konvansiyonel balistik füze kalkanını tamamlamadan bunu başarmış olmuş olsalardı bu rejim terör ve ölüm yaymak konusunda başarılı olacaklardı. Ve onları durdurmak isteyen herkes nükleer yok oluşla karşı karşıya kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri olarak tarihin en kötü terör saldırısının 25. yıl dönümünü yaşadık ve buradan sadece birkaç kilometre uzakta 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Korkunç bir dönemdi ve 2 hafta içerisinde de aynı şekilde 7 Ekim saldırılarının 3. yıl dönümü olacak. Bu İran'ın fonladığı teröristler 1200'den fazla masum insanları ve aralarında onlarca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının yanı sıra küçük bebeklerin de olduğu masum insanları işkenceyle öldürdü. Ve İran'ın dini lideri bu katliamı insanlığa bir hizmet olarak kutladı. Aynı şekilde aynı rejim 72 binden fazla kendi vatandaşını da öldürdü. Düşünün, sadece protesto ettiği için on binlerce kişi öldürüldü. Böylesine bir şeyi hayal etmenizi istiyorum. Böylesine böyle bir rejimin nükleer bir kalkanın arkasından terör saldırıları gerçekleştirebileceğini hayal edin ve tabii ki birçoklarının göz ardı etmeyi seçtiği tehlikeye karşı harekete geçtik. Birçok başkan sorunu biliyordu. Birçok yönetim bunu biliyordu. Ancak İran'a her türlü anlaşma fırsatını sunduktan sonra harekete geçtim. Ne Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir ülkenin böylesine bir kabus senaryosuyla, böylesine felaket bir problemle karşı karşıya gelmemesi için harekete geçtim. Destansı öfke operasyonu sonrasında donanmalarının 159 gemisinin hepsi birden denizin dibine gömüldü. Aynı şekilde hava kuvvetleri de ortadan kaldırıldı. Hava savunmaları, radarları, uçak savar ekipmanları ortadan kalktı. Füze ve drone imalat kapasiteleri neredeyse ortadan kalktı. Ekonomileri ortadan kalktı ve gitti. Şu anda gitmemiş tek şey enflasyon. Ve tabii ki bu da ülkelerini yok ediyor ve şu anda %300'ün üzerine çıkmış durumda ve biz ateşkesi, nükleer müzakereler için ateşkesi anlaşmış olmamızdan sonrasında bile sivil gemilere terör saldırılarıyla saldırılarına devam etti. Bu noktada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu konuda İran'ın bu haince ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığı karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki Birleşmiş Milletler'in bu kararı gerçekten de Birleşmiş Milletler üyelerinden

0: en fazla destek alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olarak da tarihe geçmiştir. Aynı şekilde baskıyı sürdürmek için aynı şekilde birlik olmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri donanması son dönemde Hürmüz Boğazı'na 1 milyar varilden fazla petrolün çıkmasını sağladı ve savaşın başlangıcından beri en fazla petrol akışıyor. Gerçekten 25, 27, 30 ve 37 gemi geçiyor. Her gün, her gece Hürmüz Boğazı'ndan gemiler, onlarca gemi geçiyor. Ancak tabii ki vermem gereken büyük bir karar var. Bir anlaşma yapılacak mı? İran'la bir anlaşma yapılacak mı? Onların yeniden daha büyük bir ülke inşa etmelerini sağlayacak bir anlaşma yapılacak mı? Belki de Orta Doğu'nun, belki de dünyanın en büyük ülkelerinden birini yeniden inşa etme fırsatı sanacak bir anlaşma yapılacak mı? Yoksa ben İslam Cumhuriyeti'ni yok edip onlara bir kez daha insanları ve ülkeleri yok etme fırsatı vermeyecek bir karar verecek miyim? Onları hayatta kalma imkanları ve umutları olmayacak bir şekilde cehenneme mi göndereceğim? Ancak bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların anlaşmamaları çok mantıklı gelmiyor ve benim ara seçimlerde ne kadar başarılı olacağıma bakıyorlar ama şunu gözden kaçırıyorlar. Ben burada aday değilim ve ben bunu zaten yaptım ve çok büyük bir zafer kazandım. Çok büyük oranla kazandım ve 2,5 yıl daha buradayım. Cumhuriyetçi Parti tabii ki sandıkta olacak. Ben onlara yardım ediyorum ama ben aday değilim. Hiçbir şekilde seçimlerin İran konusundaki kararımı hiçbir şekilde etkilemeyecek, aklımdan bile geçmeyecek. Bu tek yapacağı İran asla bir nükleer silah sahip olmayacak. Buradaki korkaklar, çok teşekkürler.
1: Thank you. The cowards and traitors would love to say.
0: Tabii korkaklar ve hainler Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatı bitmek üzere demekten memnun oluyorlar ama bu gerçek değil. Hiç kullanmayı aklımıza bile getiremeyeceğimiz kadar çok mühimmatımız var ve görülmemiş oranda imal ediyoruz. Depolarımızı geçmişte olmadığı kadar hızlı dolduruyoruz ve birinci sınıf son teknoloji silahlarla ve buna ek olarak yakın gelecekte muazzam boyutta mühimmat fabrikaları da kapılarını açacak. Şu anda dünyanın en önde gelen savunma şirketlerinin 18 mühimmat fabrikaları süratle inşa ediliyor. Neredeyse tamamlanmış durumdalar ve bu hızlı inşaat sonrasında da tabii ki son derece hızlı bir şekilde füzelerin, her şekilde füzelerin ve mühimmatların da imal edilmesini göreceğiz ve biz bir şekilde müttefiklerimizle çok daha hızlı bir şekilde mühimmat sağlayabiliyor olacağız. Tabii ki bize tüm ulusların İran'ın tamamen ekonomik olarak izole edilmesinde bize katılmasını istiyoruz. Ticari gemilere saldırılarını durdurana kadar, nükleer hedeflerinden vazgeçene ve terör desteğini sonlandırana kadar bize katılmalarını istiyoruz. Ve terörist rejim kötü davranıyor çünkü çok güçlü olduklarından, kendilerine güvendiklerinden değil, zayıf ve çaresiz kaldıkları için bu şekilde davranıyorlar. Eğer birlik olursak çok yakın zamanda son 51 yıllık beladan kurtulmuş, İran terörü belasından kurtulmuş bir dünya göreceğiz ve petrol fiyatları da geçmişte olduklarından daha da düşük olacak şekilde süratle düşecekler. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten ama gerçekten çok düşük petrol fiyatları vardı. Cesaret ve kararlılıkla her şey mümkün. Büyük değişiklikler çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bir yıl önce bu salondan dünya liderlerine seslenirken Gazze'deki savaş devam ediyordu. Rehineler hala Hamas'ın tünellerinin derinliklerindeydi ve işin sonu gelecek gibi görünmüyordu. Asla çözülecek gibi görünmüyordu. Ancak burada genel kurulun şemsiyesi altında her şeyi değiştirecek en önemli ve ilk adımları attık. Birkaç hafta sonrasında Gazze'deki savaşı bitirdik ve binlerce hayatı kurtardık. Aynı şekilde bütün kalan rehineleri de evlerine döndürdük. Hem hayattakileri hem de ölmüş olanları, her birini geri döndürmeyi başardık. Teşekkürler. Herkes bunun bir mucize olduğunu düşündü. Ancak biz bunu yapabildiğimizde de gerçekten sokaklarda kutladılar. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de oy birliğiyle 20 maddelik Gazze barış planımızı destekledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde barış kurulunu da resmi olarak onayladıkları için de teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 30 ülke barış kuruluna katıldı ve tabii ki başkanlığını yapmaktan büyük şeref duyuyorum. Ve bu üye ülkelerden birçoğuna milyarlarca dolar katkıda bulundukları için çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle yardım konusunda ve bunların hepsi yeniden inşasına, aynı şekilde Fas ve Bahreyn, Katar, Kuveyt, Kazakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Özbekistan ve birçokları ve bu gelen paraların hepsi tam ihtiyaç olan yerlere gidiyor, büyük ihtiyaç olan yerlere gidiyor ve bu ülkeler gerçekten son derece cömert davrandılar ve başka ülkelerde ellerini taşın altına koyuyorlar. İnanılmaz rakamlar var çünkü insanlar insani olanın doğru şekilde gerçekleşmesini istiyorlar. Gerçekten harikalar. Aynı şekilde asker, polis ve eğitim desteği verenlere çok teşekkür etmek istiyorum. Endonezya, Arnavutluk, Kosova, Kazakistan, Mısır, Ürdün ve daha fazlası. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiğimden beri bu 8 savaşı bitirmek benim en büyük şeref kaynağım oldu. Ve tabii ki bu esnada bu ülkelerin liderleriyle de dost olduk. Bunu yapmak, barışı sağlamak çok büyük bir şerefti. Bu savaşların birçoğu yıllardır devam ediyordu. Onlarca yıldır devam edenler vardı. Bu anlaşmaları sağlayabilmemin sebebi benim özel ilişkilerimi, bugüne kadar olan özel ilişkilerimi kullanabilmem oldu. Tabii ki aynı şekilde ticareti kullandım ve gümrük vergilerini ve ülkeden ülkeye değişen farklı araçları kullandım. Tabii ki bunlarla birlikte anlaşmaları sağladım. Kamboçya ve Tayland mesela, Kosova ve Sırbistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Ruanda, Pakistan ve Hindistan, Ermenistan ve Azerbaycan ve tabii ki Gazze'deki savaş ki bir kez daha söyleyeyim aynı şekilde bütün rehinelerinde geri dönmesini sağladık. Ve bu ülkelerin neredeyse her biri bana bir teşekkür mektubu yazdı. Pakistan Başbakanı harika bir insan. Bana dedi ki Donald Trump 30 milyon kişinin hayatını kurtarmaktan sorumlu. Hatta daha da fazlasını dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Donald Trump 6 ayda başka hiç kimsenin yapamayacağı bir mucizeyi gerçekleştirdi dedi. Ermenistan Başbakanı bu siz olmasaydınız kesinlikle mümkün olmazdı. Trump olmasaydı, Başkan Trump'ın şahsi çabası ve barışa olan çabaları, barış çabaları olmasaydı olmazdı dedi. Kamboçya Devlet Başkanı da Başkan Trump'ın sıra dışı devlet adamlığıyla çatışmaların sona ermesi ve bölgesel inovatif diplomasi ile gerçekleştirilmesi ancak Trump'ın varlığı sayesinde gerçekleşmiştir dedi. Aynı şekilde Trump'ın müdahalesiyle yıkıcı bir çatışmanın ortadan kaldırılması ve sona erdirilmesi büyük miktarda, muazzam miktarda can kaybının ortadan kaldırılmasını ve barışın tesis edilmesini sağladı dedi. Ruanda Devlet Başkanı, Başkan Trump barışa katkı fırsatını görünce bunu asla kaçırmadı diye yazdı. 32 yıldır devam eden bir çatışmaydı. Milyonlarca ve milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti dedi. Ve bunu da anlaşmayla sona erdirdik. Tabii ki sayısız ara buluculuk çabası gördük ancak altta yatan sorunları çözülmediği için ABD Başkanı Donald Trump farklı bir açıdan bakarak hem barış hem de gerçek sonuçlara ulaştı. Gerçekten imkansız olduğumuz sonuçlara ulaştı dediler. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna liderleriyle de yakın çalışıyoruz ve onu da halledeceğiz. Sanırım bunu yapacağız ve insanların sandığından daha çabuk halledeceğiz. Çünkü artık onlara yetti. Çoğu asker ayda 25 bin genç insan hayatını kaybediyor. 25 bin kişiden bahsediyorsunuz ve savaş cephesinden gelen fotoğraflara artık bakmak bile istemiyorum. Düşünün ayda 25 bin kişi her iki taraftan da. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran'da kesinlikle bunu halledecek. Şöyle ya da böyle, o ya da bu şekilde bunu halledeceğiz ve hızlı bir şekilde halledeceğiz. Burada bir yıl önce toplandığımızdan beri çok fazla şey yaşandı. Ve Ocak ayında benim emrimle Amerika Birleşik Devletleri ordusu çok büyük bir askeri operasyon gerçekleştirdi. Venezuela'nın başkentine Caracas'a derinliklerine girdiler ve çok ağır savunma altındaki askeri bir üsse her türlü saldırıya karşı muazzam savunması olan ve bir suçlu olan diktatör Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonu gerçekleştirdik ve tabii ki o günden beri binlerce siyasi tutuklu hapishanelerden serbest bırakıldı ve Venezuela'nın yeni yönetimiyle Venezuela halkının iyiliği için çok büyük adımlar atıyoruz. Geçen ay insanlık tarihinin en büyük petrol anlaşmasına imza attık. 65 milyar varillik petrol hem Venezuela'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne fayda sağlayacak hem de dünya çapında enerji fiyatlarının düşmesine katkıda bulunacak ve bu şu anda bile etkilerini görmeye başladık. En büyük petrol şirketleri, dünyanın en büyük petrol şirketleri Venezuela'ya giriyor ve gelen sayılar gerçekten inanılmaz ve buna Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela'yı eklediğiniz zaman dünyadaki petrolün %60'ından fazlasına sahibiz. Ve tabii ki bu belki de en büyük anlaşmalardan biri. Tabii ki bir savaş vardı ortada ama belki de yapılmış en büyük anlaşmadır. Ganimetler kazanana aittir. Hepiniz bunu duydunuz tabii ki. Venezuela'da yapmış olduğumuz eylemler, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerin Batı yarı kürede kök salmasına izin vermeyeceğini de göstermiş olduk. Eğer gerektiği takdirde eşsiz güvenlik ve askeri gücümüzü kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını korumaya hazır olduğumuzu gösterdik. Biliyorsunuz Venezuela dünyanın dört bir yanından en iyi ekipmanları almıştı ancak işe yaramadı. Onlarca yıl boyunca diğer yönetimler bölgenin şiddet ve vahşi çeteler tarafından kontrol edilmesine, kontrolsüz göç ve düşmanca yabancı güçler tarafından etki altına alınmasına göz yummuşlardı. Bunlar gerçekten hasta ruhlu düşmanlar tarafından etki almasına izin vermişti. Ancak bu artık devam etmeyecek. Amerikan gücünün, askeri gücünün gerektiğinde kullanılması konusunda eylem adımları attık ve bölgede daha güvenli bir gelecek kurduk ve bu çok süratli bir şekilde gerçekleşti. Ben göreve geldiğimden beri uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütleri olarak nitelendirdim ve bunun sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü onları ortadan kaldırmak için görevlendirdim ve karteller Batı yarı kürenin DAEŞ'idir. Bunlar kötü insanlar ve bunlar medeniyetin düşmanlarıdır. Her türlü suçu, cinayeti, cinsel saldırıyı ve her türlü terörü kullanarak insanlığa saldıran bu teröristlerin kesinlikle ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunların asla serbest bırakılmayacak şekilde ömür boyu hapse atılması gerekiyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri kartelin uyuşturucu taşıyan teknelerine de yüzlerce saldırı gerçekleştirdi ve ülkeye denizden gelen uyuşturucunun %97'sini ortadan kaldırmış olduk ve durdurduk. Çok hızlı bir şekilde ortadan kalktılar ve %97 oranında azaldı. Hiç kimse bunun mümkün olduğunu bile düşünmüyordu. Gerçekten bu ülkeye uyuşturucu girişinin en önemli ayaklarından biriydi. Ve Trendaragua'nın biliyorsunuz kartel şiddetinin başkenti olan Meksika'da onlara yönelik de çok önemli operasyonlar yaptık. Tabii ki böylesine düşman kartelleri tarafından kontrol edilmiş bir bölgeyle 2000 kilometrelik bir sınırı paylaşmamız kabul edilemez tabii ki. Yönetimim aynı şekilde temel bir değişimle Küba'daki durumun da değiştirilmesini hedeflemekte. Çünkü burada komünist rejim çok büyük baskı altında. Buradaki komünist rejim tamamen başarısız olmuştur. Başarısız olmuş bir devlettir. Görülmemiş bir başarısızlıktır ve çökecektir. Bu noktadaki müzakereleri Marco Rubio Küba ile yürütüyor ve neler olacağını göreceğiz. Tabii ki Amerika'yı tehdit eden düşmanlarımız için bir üs olmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Küba rejimi sol kanat ve komünist ağlarla da birlikte çalıştı. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığımız detaylı bir şekilde raporunu vermiş olduğu gibi radikal gruplarla özellikle ABD Komünist Partisi, Antifa ve demokrat sosyalistleriyle de işbirliği yaptılar. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek, ancak Küba'ya özgürlük gelecek, Küba'ya güvenlik ve Meksika'ya güvenlik gelecek ve Meksika hükümetiyle de çok iyi ilişkilerimiz var. Onlar da kartelleri ülkelerinde istemiyorlar ve karteller ortadan kalktığında bütün bölge çok daha güvenli ve yaşama daha elverişli bir yer olacak. Sadece birkaç gün önce açıklamıştım. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Özellikle Kuzey Amerika'nın büyük ve son derece hayati bir toprak Grönland konusunda, burada Danimarka Krallığı'yla muhteşem bir ülke, burada inanılmaz bir anlaşma yaptık. Ve Grönland halkı da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri güvenlik konusunda tüm ihtiyaçlar için tam kontrol verdi. Ve burada güvenliği sağlamak için, burayı savunabilmek için ve burada Amerikan kıtasını koruyabilmek için, Avrupa'yı ve diğer yerleri koruyabilmek için gereken tüm adımları atma yetkimiz olacak. Ve hiçbir düşmanımız, hiçbir hasmımız Grönland tarafında bize tehdit oluşturamayacağız. Tabii ki ve bizim onayımız olmadan yatırım da yapamayacaklar. Aynı şekilde bu noktada uygun merkezlerde büyük bir askeri üst inşasını da kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz ve başlayacağız. Önümüzdeki saatlerde bugün imzalanmasını bekliyoruz bu anlaşmanın ve aynı şekilde Danimarka'nın harika insanlarıyla, Grönland'ın harika insanlarıyla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten bir bağ kurduk diyebilirim ve Amerika'nın Arktik bölgesinde, Kutup bölgesinde ve Kuzey Atlantik'teki ayak izini arttırmak Avrupa'yı da koruyor. Sadece Amerika'yı değil, Avrupa'yı da büyük oranda korumakta ve aynı şekilde bu NATO'nun da gücünü artırmakta. Tabii ki harika bir lideri var. Mark, gerçekten salonda olduğunu biliyorum ve gerçekten harika bir lidersin, Mark Rutte. Ve NATO şu anda her zamankinden daha güçlü ve kimsenin yapamayacağını düşündüğü şeyleri yaptılar. %2'den %5'e çıkardılar harcamalarını. Gerçekten bu korunmamız için gereken, savunmamız için gereken ve Avrupa'nın yanı sıra bütün NATO için daha fazla koruma sağlayacak Rusya ve Ukrayna arasındaki bu felaket savaşında sona erdirilmesini hedefliyoruz. Dediğim gibi binlerce ama binlerce kişinin her ay öldüğünü görüyoruz. Ve geçen hafta Senatör Lindsey Graham'ın anısına gerçekten Kongre bana yeni vergi yetkileri, gümrük vergileri yetkileri geldi ve ben bu yetkileri kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki aynı şekilde sıra dışı First Lady'mizin çalışmalarıyla birçok evlerinden ayrılmış Ukraynalı ve Rus çocukların evlerine dönmesini de sağladı. Ona da çabaları için, katkıları için çok teşekkür etmek istiyorum. First Lady'miz nerede? İşte orada. İşte şuralarda bir yerde. Evet, göremiyorum sanırım ama First Lady, evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın First Lady. Bu yıl çok çalıştı ve gerçekten tarihte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başkanlık yapan ilk First Lady oldu. Çok başarılıydı ve bugün de yine geleceği 60 üyesiyle birlikte dünyanın dört bir yanından gençleri geleceğini aydınlatmak için bir toplantıya da başkanlık edecek. Gerçekten Melania, tebrikler. Aynı şekilde Michael Waltz'un, büyükelçi Michael Waltz'un önderliğinde birçok, bu salondaki birçok ülkenin de desteğiyle Birleşmiş Milletler'de görülmemiş reformlar için çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bütçesini %15 azalttık ve 2026'da Birleşmiş Milletler'de bürokrasiden 4000'den fazla gereksiz görevi ortadan kaldırdık. Çok uzun zamandır söylüyorum. Birleşmiş Milletler aşırı solcuların, hiç kimsenin seçmemiş olduğu bu aşırı solcu bürokratların küreselci hedeflerini desteklemekten vazgeçmemeli. Aynı şekilde Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun gizlice küresel karbon vergisi ortaya koymasını engellemiş olduk. Bu aynı zamanda uluslararası denizcilik maliyetlerini %10, %20 belki de daha fazla artıracaktı. Ve ben başkan olduğum sürece küresel vergi olmayacak. Küresel bir hükümet yok çünkü. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde kontrolden çıkmış Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de karşıyız. Biz hiçbir şekilde Amerikan askerlerinin ya da Amerika karşıtı mahkemeler tarafından sözde yargılamalarla hedef alınmasına izin vermeyeceğiz. Bunlar kötü insanlar ve bütün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bütün bu haydut kurumdan görevlerini bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Gerçekten dünyadaki gerçek suçlar dururken Birleşmiş Milletler'in en üst düzey insan hakları görevlileri çocuklarımızı koruduğumuz için trans çılgınlığından koruduğumuz için göçmenlik ve sıra yasa dışı göçmenlere karşı çocuklarımızı koruduğumuz için bizim peşimizden gelmeye gerçekten kabul edilemez. İnsan Hakları Konseyi'nin iki yüzlülüğü burada Hristiyanlara yapılan baskılar konusundaki iki yüzlülüğü de gerçekten kabul edilemez. Dünyanın dört bir yanında Hristiyanlara karşı gerçekleştirilen baskılar muazzam düzeyde ve dünyanın en baskıcı rejimlerinin işlediği suçlara bakılırken Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırlarını dünyanın en tehlikeli yerlerinden gelen suçlularına ve çetelerine açmamızı istiyorlar. Düşünün, dünyanın en kötü yerlerinden gelenlere sınırlarımızı açmamızı istiyorlar. Bunu yapıyorduk ama artık yapmıyoruz. Bu gerçekten çok ironik. Birleşmiş Milletler'in UNESCO grubu adı altında, biliyorsunuz, bu ülkelerin amacı kültürel mirası korumak, ancak toplu göçü sürekli promosyonu yapıyorlar ve böylece dünyanın en sıra dışı kültürlerini ve tarih miraslarını yok ediyorlar. Yasa dışı göç diye bir hak yoktur, ancak egemen bir ülke olma hakkı vardır ve biz de egemen bir ülke olarak kalmak istiyoruz. Siz de böyle yapmalısınız. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde küreselci bir oyunla yapay zekanın, ki son derece şu anda gündemde, artık bundan sonra süper zeka olarak anılacak, adını değiştiriyorum. Çünkü yapay ifadesi zeka, yapay zekayı sahte gibi duyuruyor. Aslında bu gerçekten sahte falan değil ama gerçekten muhteşem, ama dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle bu noktadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri dokümanlarında çok daha doğru olan süper zeka ifadesi kullanacak. Yapay zeka yerine süper zeka ifadesi kullanacak. Yani artık yeni dünyaya, süper zekanın yeni dünyasına hoş geldiniz diyeceğim. AI değil, SI, süper zeka çok daha doğru. Bakalım gücüm buna yetecek mi? Göreceğiz. Süper zeka. Bütün yeni teknoloji tabii ki zorlukları da yanında getiriyor ve süper zeka da bundan ayrı tutulamaz. 12 sene sonra hepimiz öleceğiz diyen insanlar vardı küresel ısınma sebebiyle. Ancak bakıyorsunuz ki dünya soğuyor. Hiç kimse de ölmedi. İşte şimdi yapay zekanın hepimizi öldüreceğini, robotların bize saldıracağını söyleyenler, işte yine aynı kişiler, tam bir felaket olacak diyenler, 11 sene önce iklim değişikliği yüzünden hepimiz öleceğiz diyenlerdi. İşte bu insanlar Rusya aldatmacası, Ukrayna aldatmacasının arkasındaki insanlar, iklim değişikliği, sınırları açın diyen insanların aynısı. Yapay zekayı kim, yapay zeka yarışını, yani süper zeka yarışını kazanırsa galip odur. İşte süper zekayı kim kazanırsa gerçekten galip o olacaktır. Bu noktada Çin'in büyük oranda ilerisindeyiz. Böyle devam edeceğiz ve çok güçlü devam edeceğiz. Tabii ki böylesine bir şeyin, endüstriyel sanayi devriminden daha büyük olacak bir şeyi ben boğmayacağım, ben durdurmayacağım, gelişmesini ben yavaşlatmayacağım. Tabii ki çok dikkatli olmalıyız ve o sebeple tabii ki bir Adalet Bakanlığımız var. Bu son derece güçlü bir şekilde de geçmişte kullandık ve bunda çok da başarılı olduk. Aynı şekilde eğer ihtiyaç olması halinde diğer kolluk güçlerimiz ve yasal sınırlar içerisinde tutacağız. Ancak biz süper zekayı cesaretlendireceğiz. Biz bunu sınırlandırmayacağız, durdurmayacağız. Adalet Bakanlığı'ndan yakından takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın süper zeka konusunda güvenli ve sorumluluk sahibi olarak öncülük etmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir şekilde bir zorluktan yüzümüzü dönen bir ülke değiliz. Karşımızdaki zorluk ne kadar büyük olursa olsun biz bundan korkmayacağız. Tabii ki özgürlük kolay elde edilmiyor. 250 yıl içerisinde bizim öğrendiğimiz budur. Hiçbir şekilde asla ve asla özgürlüğümüzü bırakmayacağız. Özgürlüğümüzü kimseye bırakmayacağız. Ve biliyorsun George Washington 1776'da askerlerine konuşurken o ölümsüz sözleri ilk defa dinlenirken vatanseverler New York'ta İngiliz filosunu görebiliyordu. 100'den fazla gemi vardı ve özgürlüğü ezmek için gelmişlerdi. Binlerce asker gemilerden iniyorlardı. Hiç kimsenin şansı yok demişlerdi. Ancak biz büyük bir zafer kazandık ve o ilk Amerikalılar sadece inanmakla olmuyor. Büyük prensiplere inanmakla olmuyor. Aynı şekilde iradeye, cesarete ve güce de ihtiyacımız var. Onları savunmak için tüm bunlara ihtiyacımız var. İşte aynı şehirde 250 yıl sonra zamanımızın, dönemimizin büyük olaylarını görüşürken önümüzde bir sınama var. Her ulusun önünde, bu salondaki her ülkenin önünde bir sınama var. Birlikte insanlığın düşmanlarına karşı birleşecek miyiz? Eğer bizi korku ve şüpheye iten seslere mi kulak vereceğiz? Görevlerimizi yapmaktan uzaklaştıracak seslere mi kulak vereceğiz? Biz cesaretle attığımız cesur eylemlerle daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getireceğiz. Uluslarımızı daha güçlü hale getireceğiz. Ekonomilerimizi çok daha büyük hale getireceğiz. Ve sadece barıştan bahsetmeyeceğiz, adaletten ve refahtan bahsetmeyeceğiz. Burada Birleşmiş Milletler'de bunlar için ayakta duracağız, ayağa kalkacağız. Hep birlikte halklarımız için hiç olmadığı kadar umut içerisinde, umut dolu, parlak ve muazzam bir gelecek inşa edeceğiz. Çok teşekkürler. Tanrı dünyanın uluslarını korusun ve Tanrı Amerika'yı korusun. Herkese çok teşekkürler.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını dinledik. Stüdyodayız. Hüseyin Yılmaz ve Mete Çubukçu ile beraberiz. Ben Seda Öğretir. Şimdi geçen seneki 57 dakikalık sert, sürpriz dolu ve bütün teamülleri yıkan konuşmasından sonra bu konuşmayı nasıl değerlendirmek lazım? Mete.
3: Peki. Ben süreyi ölçmedim. Ne kadar sürdü?
2: Bakacağım şimdi.
3: O kadar sürmedi herhalde.
2: Yok, o kadar sürmedi bence.
3: Yarım saat civarında sürdü. Yani şöyle söyleyeyim, içeriği tabii konuşuruz. Ama geçen seneye göre biraz daha değerli toplu. En azından kendi görüş açısını anlatan. Çünkü geçen sene başlangıçta biliyorsun, yani yürüyen merdivenden promptura, işte Birleşmiş Milletler binasının inşasından, hı hı, çok farklı konulara kadar öyle. Özellikle iç politikaya, ya Amerika'da neler yaptığını ilk senesiydi. Onları anlatmakla belki o 57 dakikanın yarısını onunla şey yaptım. Hoş bu senede kısa da olsa girizgahta sanki
2: vardı.
3: Bir ne derler, Amerika'nın içine sesleniyormuş gibi Amerika'yı nasıl düzelttim, nasıl zenginleştirdim, nasıl para kazandırdımla başladı. Bildiğimiz kendi üslubuyla ve belli konularda büyük bir oranda İran'a gönderme yaparak dünyanın en büyük terör sponsoru ülke tanımıyla kendine göre İran'ın nasıl tırnak içinde alt ettiğini, hı hı, efendim işte nasıl nükleer silahlarını gömdüğünü, o işte geçen seneki bombardımandan bahsediyor. Onlara izin vermeyeceklerini vesaire bunlarla devam etti. Seçimden sonra belki tekrar bir görüşebiliriz diye konuştu. Hı hı. Hani şöyle diyor ya, seçimde ben aday değilim. 2,5 yılım var, devam ediyorum ama iş öyle değil tabii ki. Yani seçimden sonra işte kongrenin bir ayağını kaybederse çok fazla. Yani o işe kendisi girer mi ya da İran bu işe yanaşır mı, ondan emin değilim. Gazze meselesini tabii ki tek yönlü aldı. Filistin kelimesini kullanmadan, ağzına almadan işte orada rehineleri nasıl kurtardığını ve oraya nasıl barış getirdiğini anlattı. Bir yıl içinde neler olduğunu biliyoruz. Evet, ateşkes sağlandı ama bir adım ileriye gidilmiş değil. Orada anlaşmanın yapıldığı noktada hala duruyor. Birçok başlığı da var. Yani zaman zaman tabii hakaret amiz sözleri de oldu. Artık Trump da bunlara bir şekilde şey yaptık, alıştık. Klasik 8 savaş bitirdim söylemi. Baktığımız zaman onların zaten hemen hemen hiçbirisi o sırada savaş halinde falan olmayan ülkeler. Venezuela Küba'ya yüklendi ve orada iç politikaya komünistlere izin vermeyeceğiz. Sanki bir işgal varmış gibi içeride. Çünkü içerideki Amerika'ya göre sosyal demokrat olanları bile o komünist olarak şey yapıyor, nitelendiriyor. Onlara bir şekilde izin vermeyeceğiz. Grönland belki daha sonraki bölümde konuşabiliriz. O anlaşmaya atıfta bulundu ama tam içeriğini bilmiyoruz. Yani oradaki kontrol tamamen, evet Amerika'ya bir takım üsler orada veriliyor ama kontrol tamamen Amerika'ya mı yoksa Danimarka'nın söylediği gibi NATO'ya mı biraz daha şey yapılacak, alan açılacak. Şöyle tamamlayayım. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten hepsiyle ilgili birçok karar çıkardı Trump. Amerikan askerlerinin yargılanmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Biliyorsunuz yani onlar yani İran'la ilgili çünkü Birleşmiş Milletler'in bir şeyi var. O Minah'ta öldürülen çocuklarla ilgili bir savaş suçu. Bunu kabul etmediğini söyledi ve askerlerimizi vermeyeceğiz diyerek yapay zekayla tahmin ettiğimiz gibi bitirdi. Yeni bir isim koydu. Bundan korkmayalım dedi ama
2: vurdurmayacağız dedi.
3: Evet yani detayını
2: cesaretlendireceğiz dedi.
3: Girmedi. Onun bakış açısı da şöyle yani zaten şirketleri sonuna kadar destekliyor. Yani bir ülke politikası değil şirket politikası. Bütün konularda olduğu gibi hani böyle Amerika Birleşik Devletleri değil Amerika Birleşik Şirketleri gibi aslında Trump'ın bütün yaklaşımı burada da böyle. İklim krizi diye bir şey yok dedi. Evet biliyoruz Tayland'daki neler olduğunu ve bundan sonra neler olabileceğini de. Klasik Trump'a has karısına da birçok kez
2: jestler yaptı.
3: Birkaç yerde de alkış aldı. Özellikle nükleer silaha sahip olmayacaklar kısmında onu not aldım salondan. Bir yerde daha ama onu kaçırdım. Daha değerli toplu bildiğimiz Trump'ın yaklaşımıydı diyebiliriz. Ama biraz daha süngüsü düşmüş gibi geldi
2: sen
3: bana.
2: Sen şimdi konuşurken şey. Oradan kontrol ettim baktım 38 dakika. Evet. 57 dakika olduğunu düşünürsek geçen yılki konuşmanın 20 dakika daha kısa konuşmuş. Murat Yeşiltaş da bizimle birlikte. Sayın Yeşiltaş şimdi geçen seneyi bu senenin konuşmasını evet süngüsü düşürmüş diye tamamladı. Mete Çubukçu doğrudan Birleşmiş Milletler Kurumu'nu çok ağır hedef almıştı. Yeşil politikalar konusunda ve özellikle göç konusunda Avrupa Birliği liderlerine çok doğrudan hedef aldığı bir konuşması vardı. Dolayısıyla iklim kriziyle ilgili benzer ifadeler yine söylemişti. Bu siz de katılır mısınız bu konuşmanın tonunun daha ılımlı olduğuna?
4: Yani evet kısmen katılıyorum diyeyim. Çünkü yani birçok başlık vardı. Ya tabii geçen yıl farklı bir psikolojik ve konjonktürel ortamda o konuşmayı yapmıştı ama bu sene biraz daha ben Amerikan dış politikasına yönelik çerçevesi oluşturulmuş ve bundan sonra hem dünya siyasetini anlamak açısından hem de Amerika'nın dünya siyasetindeki konumlanmasını anlamak açısından çok daha net mesajlar verdiğini düşünüyorum. Yani Mete Bey'in de ifade ettiği gibi birinci bölüm aslında kendi PR'ına yönelikti. Amerikan iç siyasetine yönelik bir konuşma yaptı. İkinci ana odak noktası bence İran meselesiydi. İran meselesinde önümüzdeki en azından 50-60 günlük süre zarfında şunu söyleyebiliriz ki İran meselesinde Trump bekleyecek. Yani anlaşma yapmak için bekleyebilir veya İran'a yönelik yeni bir operasyon yapmak için bekleyebilir. Ama her halükarda bunu seçimden sonraya bırakmış gibi gözüküyor. Aslında İran'la başlaması Amerikan iç siyasetiyle de doğrudan alakalı bir durum gibi geliyor bana. Çünkü orada İran meselesini kontrol edemediği bir yerde artık Amerika Birleşik Devletleri ilgilenmek zorunda kalıyor. Bunun ekonomik maliyetleri çok çok fazla. Dolayısıyla İran'ı güvenlikleştirme konusunda oldukça yüksek tonda bir yaklaşım sergiledi. Yani ben şöyle aslında özetliyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezde olduğu bir dünya tasavvuru hala çok net. Çünkü şu soru gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri bazı taahhütlerini değiştiriyor mu? Çin'e mi odaklanacak gibi sorular vardı. Burada Çin meselesi herhangi bir şekilde değinilmeyen bir konuydu. Belki Çin Devlet Başkanı ile bir araya gelecek olması onu Çin'e yönelik bazı açıklamalar yapmaktan alıkoymuş olabilir. Ama bu Amerikan merkeziliğinin birinci ayağı konuşmada güçle tarif edildi. Orada net bir şekilde Amerikan askeri gücünün dünyayı domine edecek veya herhangi bir şekilde güç kullanmaktan çekinmeyecek bir Amerika Birleşik Devletleri pozisyonlanmasını ortaya koyuyor. İkinci bence ayağı konuşmasının kontroldü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Latin Amerika noktasında hem Küba, Venezuela, Meksika gibi alanlarda, Grönland gibi alanlarda ortaya koymuş olduğu şey Amerika buraları artık kontrol edecek bir aktör olarak kendisini konumlandırıyor. Zorla belli bir anlaşmaya o ülkeleri sevk edecek. Onlar o noktaya gelmezlerse de askeri güç kullanmaktan çekinmeyecek bir dil ortaya koyuyor. Bir başka ayağı da teknolojiydi bence. Çünkü
2: özür dilerim,
4: teknoloji meselesi...
2: Anlatmaya devam edin teknolojik güvence ayağını. Biz ekrana geldiğimiz görüntüyü izleyicilerimize paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda çıkacak. Bekleniyor her an çıkması. Salona doğru geçecek. Ekrana verdiğimiz görüntüde de her an Cumhurbaşkanı'nı görebiliriz. Buyurun Sayın Yeşiltaş.
4: Yani teknoloji meselesi yapay zeka üzerinden dile getirildi. Orada tabii yeni bir kavramsallaştırma olarak geçtiğimiz günlerde de Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili bir rapor çıkmıştı süper zeka bağlamında. O hem kavramsal bir müdahale yapıyor ama en önemlisi yapay zeka ile ilgili belli regülasyonlar yapılmalı, yapay zekanın ilerlemesi yavaşlatılmalı, durdurulmalı şeklinde bir tartışma var şu anda. Ona yönelik de Amerikan pozisyonunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu ve burada bir duraksama söz konusu değil çünkü Çin ile ABD arasındaki rekabetin en önemli ayaklarından bir tanesi yapay zeka savaşı olacak. Yapay zeka rekabeti olacak. Burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunu yapay zekayı tam anlamıyla sahiplenen, onun teknolojik üstünlüğünü elinde tutan bir yaklaşım olarak sergilediğini görüyoruz. Yine tabii burada Gazze meselesi benzer bir şekilde geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti. Onu da gündeme getirdi. Rusya-Ukrayna meselesi. Oraya çok fazla aslında girmedi. Avrupa ilişkilerinden hiç bahsetmedi. Yani bunlar biraz eksik kalan belki konuşma başlıkları olarak
2: tamam.
4: Gündeme
2: Şimdi,
4: getirilebilir.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinden Birleşmiş Milletler binasına doğru çıktı. Emin Erdoğan hanımefendi ile beraber kapıdan çıktılar. Biz ekrana getirdiğimiz görüntüyü izleyicilerimize de anlatalım. İzleyemeyenler için de ayrıca seslendirmiş olalım. Çok kısa bir alan. Kısa bir mesafe. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşiyle birlikte, Emin Erdoğan hanımefendi ile birlikte evet. Ve yanındaki ekibiyle birlikte şu anda New York'ta Türk evinden Birleşmiş Milletler binasına doğru ilerliyor. Kısa bir yürüyüş olacak. Etrafta güvenlik önlemleri de alınmış görüyoruz. Epey de bir kalabalık var çevrede görebildiğimiz kadarıyla. Zaman zaman görüntüde bazı aksaklıklar, donmalar da olabiliyor.
5: Bu bölge şu anda geçtiği bölge, basının konuşlandırıldığı bölge. O nedenle de görüntü kalitesi düşüyor. Çünkü aynı anda canlı yayın yapan kanallar, özellikle 3G'yi kullananlar yüklenmiş oluyor sisteme. Ve şimdi aslında birazdan BM sınırları içerisine girmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Yani aslında o parmaklıkların hemen oradan girmiş olacak. İçeri girdikten sonra da zaten bu görüntünün bu kısmı noktalanmış olacak. Bütün caddeden karşıya geçti
5: evet.
2: Ve aslında şimdi de Birleşmiş Milletler binasının içine giriyor. Birazdan da konuşmasını dinleyeceğiz zaten. Bu görüntü de içerideki kameralardan biri herhalde. Giriş alanı diyelim.
5: Evet, biraz giriş sonra alanı. Cumhurbaşkanını da burada göreceğiz. Burada aslında beklentilerden bir tanesi Cumhurbaşkanı ile Trump'ın konuşması bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma sırasını beklerken bir görüşme yapmaları
2: şeklindeydi. Yani tam şu sıralardan mı bahsediyoruz?
5: Tam da şu sıralarda eğer Trump çıkmadıysa bir ayaküstü görüşme söz konusu olabilir. Ama bir yandan da Trump Danimarka ve Grönland'la bir anlaşma imzalamaya gidecek. 17.40'da bu söyleniyordu, biraz gecikti ama hani denk gelir mi artık o kadar da emin değilim açıkçası.
2: Evet, sanki o anlaşmanın yani sürelerin biraz aksamasını da düşünürsek çok gerçekleşmeyebilir gibi görünüyor, evet.
5: Ama akşam Trump'ın liderler onuruna verdiği bir yemek var. Orada yine ikilinin bir araya gelme ihtimali yüksek.
2: Şimdi bu noktada ekrana verdiğimiz bu görüntü...
5: Bu görüntü liderlerin Birleşmiş Milletler binasına gelip daha sonra diğer açıda asansörden yukarı çıkıp genel kurulu salonuna gittikleri bölüm.
2: Yani büyük olasılıkla o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı buradan gelirken göreceğiz.
5: Görme ihtimalimiz var eğer geçmediyse. Çünkü biraz önce Trump da aynı noktadan geçip ilerledi. Hatta orada kendisine soru soranlara sizin burada olmamanız, bu soruyu sormamız gerekirdi gibi cümle de kurmuştu, hatırlarsan Trump.
2: Evet. O Amerika'nın içindeki basınla ilgili tartışmalı konuya atıfta bulunarak herhalde. Evet.
5: Genel kurulda şu anda Ürdün Kralı 2. Hasan sanıyorum konuşuyor. Onun konuşmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başlayacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçen seneki konuşmasında yine ağırlıklı olarak Gazze konusunu ön plana aldığını biliyoruz. Mesajlarını o şekilde vermişti ve her zaman olduğu gibi Gazze ve Filistin vurgusunu ön plana çıkarmıştı. Birleşmiş Milletler'le ilgili yine bazı söylemleri olmuştu. Dünya beşten büyüktür şeklinde özetlenebilecek kendisine ait o söylemi tekrarlamıştı. Özellikle tabii orada Filistinlileri temsilen orada olduğunun altını çizerek özellikle konuşmasını doldurmuştu. O noktada da epey bir salondan alkış almıştı. Afrika, Latin Amerika, birçok Orta Doğu temsilcileri, Filistin'e destek veren pek çok temsilci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Filistin'in tanınması ve Birleşmiş Milletler şartını uygulanmasına yönelik çağrılarını alkışlamışlardı. Yine herhalde Cumhurbaşkanı'nın benzer bir konuşma yapmasını beklersiniz Hüseyin.
5: Evet, yani, 16. kez hitap edecek. Bazı bilgiler işte Gazze meselesine özellikle soykırıma dikkat çekmesi, sonrasında Filistin'de özellikle Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere vurgu yapması ki o iki devletli çözümün de altını oyan bir yerleşim girişimi ve bir de İsrail'in saldırganlığıyla ilgili uluslararası toplumun ortak bir tavır göstermesi konusunda bazı çağrıların olacağı ve bugün de görmüşsündür Bloomberg'e yazdığı yazıda ki reform çağrılarını da yenilemesini bekliyoruz. Bir düzeltme yapayım. Ürdün Kralı Abdullah konuşuyor. Ben babasının ismini söyledim. Orada bir düzeltme de yapmış oldum. İşte bu merdivenlerden yukarı çıktıklarında genel kurula ulaşmış oluyorlar. Aslında Cumhurbaşkanı hem bu uluslararası meselelere, çatışmalara değinirken zaman zaman gündeme dair de mesajlar veriyor. Örneğin iklim kriziyle ilgili de mesajlar oluyor.
2: Cumhurbaşkanı da yapay zeka ile ilgili konuşur mu dersin?
5: Olabilir. Yani Türkiye o konuda kendine özgü çalışmaları var. Belki orada geri kalmamak adına söyleyebilir ama ağırlığını muhtemelen daha İran Savaşı'na, Gazze'ye verme ihtimali yüksek. Tabii reform çağrılarına da verme ihtimali yüksek.
2: Mete, sen Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında hangi konuların altını çizmesini bekliyorsun?
3: Yani senin söylediği gibi evet, yani ağırlıklı olarak yani geçen sene birçok başlığa değinmişti. Tabii ki en çok gündeminde Gazze meselesi, Filistin meselesi ve ağırlıklı olarak da İsrail eleştirisi. Ben yine aynı sıranın devam edeceğini, hatta yani İsrail'e karşı belki daha ağır cümlelerin kurulabileceğini de, özellikle Netanyahu'ya karşı, bilmiyorum isim verir mi, kurabileceğini düşünüyorum.
2: Ondan Başkan sonra Erdoğan geldi.
3: Evet.
2: Zaten orada bakanları da görmüş, Alparslan Bayraktar'la Çevre Bakanı Murat Kurum'u. Enerji Bakanı ile beraber bekliyorlardı. Yürüyen merdivenlerden şimdi tam da söz, beklediğimiz üzere genel kurul salonuna doğru ilerliyor.
5: Şimdi daha önce Hakan Fidan yaptığı konuşmalarda uluslararası toplumun İsrail'e ve Netanyahu'ya karşı ortak tavır alması gerektiğini söylemişti. Ve artık bir uluslararası sorun olduğunu söylemişti Netanyahu'nun saldırganlığının. Dolayısıyla bu minvalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da doğrudan Netanyahu'yu alan bir konuşması olabilir. Zaten İsrail hükümetine yönelik. Çünkü bir yandan da seçim var ve seçim yaklaşırken İsrail'deki anketlerde iki tarafta çoğunluğu sağlayamıyor. Dolayısıyla Netanyahu aşırı sağcı ortaklarının da talepleri doğrultusunda işte bu E1 bölgesindeki yerleşimleri artırıyor ve Batı Şeria'da şiddetin yükselmesini bir anlamda hükümet eliyle körüklemiş oluyor. O nedenle de ciddi bir tepki var. Bugün Guterres de o noktaya dikkat çekti ve bunun da iki devletli çözüm planının altını oymak anlamına geldiğini söylüyor. Bu çünkü Kudüs'le Batı Şeria'nın diğer bölgelerinin arasını tamamen açmış oluyor ve Gazze'yi de içine aldığında Filistin'in toprak bütünlüğüne yönelik bir tavır. Netanyahu hatırlarsan bazı konuşmalarında asla Filistin devletine izin vermeyeceğiz demişti. Dolayısıyla da bu söylemini fiiliyata geçirme konusunda uluslararası toplumun tepkilerini çok da dikkate almadan devam ettiriyor. 12 ülke de genel kurulun açılışında Avrupa ülkesi 11'i ve de Kanada yerleşim bölgelerinde şiddet durmazsa oradan ticareti durduracaklarına dair bir yaptırım kararı almışlardı. İngiltere'nin başını çekti. Dolayısıyla da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada mutlaka mesajları olacaktır.
3: Ama tabii ki yani muhakkak İran savaşı, çünkü yani Türkiye tam da ortada. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Türkiye'nin arabuluculuğu ve diğer konuda da ki yaklaşımlarını gösterecek. Yani şimdi Hürmüz'den sonra Babülmendeb krizi yakında geliyor. Bütün bunlara değinecektir. Yani burada Türkiye'nin de özellikle son yıllarda geliştirdiği yapıcı diplomasi anlamında yaklaşımlarını dile getirip ondan sonra herhalde belki çok detaylara girmeden bu bölgesel sorunlara da değinecektir. Yani Doğu Akdeniz'e değinecektir, Kafkasya'ya değinecektir. Yeni transit yolların yani Hürmüz ve Babülmendeb kriziyle birlikte nasıl önemli olduğunu bence gündeme getirip ve burada Türkiye'nin rolünü ortaya koyacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki yani Birleşmiş Milletler'deki reform, yani 2014'te herhalde ilk defa dile getirmişti. Her yıl bunu farklı şekillerde dile getiriyor. Dün verdiği demeçte de bunun ipuçları var. Buna da değinecek. Özellikle genel kurul değil, güvenlik konseyi ile ilgili yeniden bir yapılanmanın zorunlu olduğu
5: veto hakkının tamamen kaldırılması yönde bugün yazdığı yazıda bir çağrısı
3: şöyle
5: dile getirebilir.
2: Tamamen kaldırılmasını dile getirebilir.
3: Liderler de yavaş yavaş yani bu söylemi şurada hemen bulursam Brezilya Devlet Başkanı Lula onu not etmiştim. En son çıkarken yine benzer bir şekilde yani güvenlik konseyine eğer bulabilirsem çok kısa bir cümle kurmuştu. Onunla ilgili yani Brezilya Devlet Başkanı Lula BM Güvenlik Konseyi'nin felci dünyayı rehin almış durumda. Arkadaşlar onu tercih yollamışlardı. Yani bu yaklaşım, bu söylem artık liderler düzeyinde de ya zaten kabul görüyordu, dile getiriliyor ve realitede zaten bu. Yani sorun, asıl sorun güvenlik kurul, genel kurul değil. Yukarıda o veto sisteminde ve onun reformuna yönelik bir takım teklif, öneri ve fikirlerin tartışılması bunu da gündeme getirecektir diye düşünüyorum.
2: Sayın Yeşiltaş, bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. Bir yandan da böyle ansızın oradan görüntü geldiği zaman hemen ekrana veriyoruz, paylaşıyoruz. Geçen sene Filistin'i tanıma dalgasının sıcağında yapılan bir zirve söz konusuydu. Bu seferki toplantılar da hani bir şekilde iki savaşın yani tırmanan bölgesel savaşların eşiğinde ve gölgesinde yapılıyor. Bunun yansımalarını herhalde görüyoruz. Siz Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından farklı bir şey bekliyor musunuz?
4: Aslında yani söylenen başlıklar, ben de beklediğim başlıklar, reform gündeminin kritik bir başlık olduğunu söyleyebilirim. Her yıl konuşmalarında Cumhurbaşkanı bunu zaten gündeme getiriyor. Belki bugünkü konuşmada o teklifini yeniden deklare etmesi mümkün olabilir. Yani Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesi, veto hakkının kaldırılması, BM Genel Kurulu'nun daha fazla yetkiyle büründürülmesi, yeni üyeliklerin bile özellikle Güvenlik Konseyi'ne eklenmesi ve daimi üyelik gibi hususların da gözden geçirilmesine yönelik bir reform paketi sunacaktır. Burada tabii önemli olan uluslararası sistemin kurallara dayalılığının Türkiye tarafından uygulanacak olması. O da çok önemli çünkü Trump'ın konuşmasında hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem de Birleşmiş Milletler yeniden eleştirildi. Yine orada kuralsız bir dünyada Amerikan gücünün kutsanması gibi bir durum söz konusuydu. Gazze'nin Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında önemli yer tutacağını ve İsrail'e yönelik de sert eleştirilerin olmasını ben bekliyorum açıkçası. Filistin devleti meselesi de sizin ifade ettiğiniz gibi geçen sene çok daha önemli ölçüde gündem olan bir mevzuydu. Fakat bugün itibariyle başka bölgesel savaşların biraz daha gölgesinde kaldı. Fakat Avrupa'da Filistin'e yönelik yaklaşımın, İsrail'e yönelik yaklaşımın değişmesi ve iki devletli çözümün sıcak tutulması konusunda ciddi bir irade var. Küresel Güney de zaten bir bütün olarak bu konuda hemfikir gözüküyor. Dolayısıyla Gazze, Filistin, İsrail eleştirisinin peş peşe gelen bir konuşma metninde ve konuşma süresince gündemde olacağını söyleyebilirim. Bölgesel ve küresel istikrar konuları, İran meselesi başta olmak üzere, belki çok spesifik olarak girmek istemeyebilir Sayın Cumhurbaşkanı. Ama bu bölgesel sahiplenme, arabuluculuk hem Rusya meselesinde hem İran konusunda gündeme gelecektir. Yapay zeka meselesinin de Trump'tan farklı olarak gündeme geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin pozisyonu biraz insan merkezli bir teknolojik gelişme, insanı dışarıda tutan, dışarıda bırakan, onu değersizleştiren teknoloji politikalarının daha büyük sorunlar oluşturacağını düşünüyor. Dolayısıyla yapay zekanın regülasyonu konusunda Türkiye daha farklı bir tutumda. En azından Trump'ın ortaya koymuş olduğu yaklaşımdan daha farklı. Bir de belki bağlantısallık konusu gündeme gelebilir. Yani Türkiye'nin bu özellikle dar boğazların ticaretin, deniz yolu ticaretinin sıkıştığı bir dönemde Türkiye kendi konumunu bu bağlantısallık projeleri üzerinden yeniden ortaya koymak isteyebilir. Onun Peki. dışında da
2: Trump bir konuşma yapmaya başladı. Şimdi onu tekrar dinleyelim. Bu Grönland Anlaşması imza töreninden.
0: Birlikte çalışacağız, işbirliği yapacağız. Burada olmak büyük bir şeref. Bu noktaya gelmek gerçekten uzun sürdü ve onlarca yıl, belki yüzlerce yıl diyebilirsiniz. Ve birçok başkan, belki de birçoğu bundan bahsetmişti. Bazıları gerçekten bir anlaşma yapmak istiyordu ancak hiçbiri bunu başaramadı. Asla bu gerçekleşmedi ama şimdi bunu yapıyoruz. Avrupa için de muazzam, hem Amerika Birleşik Devletleri için de Grönland için de harika olacak. Grönland halkı da çok iyi davrandılar. Danimarka halkı da muhteşemdi ve uzun vadeli muhteşem bir ilişkimiz olacağına inanıyorum. Hepinize burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım siz de tabii ki genel kuruldaki sözlerime katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorsunuz birkaç kez gittim. Her zaman bir şereftir. Burada olmak da büyük bir şeref. Ve Danimarka Başbakanı'ndan birkaç söz etmesini isteyeceğim. Sonrasında da Grönland Başbakanı'ndan çok teşekkürler.
2: Bu şimdi hem Danimarka hem de Grönland temsilcileri var. Bir güvenlik anlaşması imzalanıyor. Trump teşekkür etti, konuşmasını yaptı. Hüseyin, Trump istediğini elde etti mi Grönland'da?
5: Evet, elde etti. Amerikan basının bir kısmı zaten şu andaki haklarla aynı dese de özellikle iki nokta öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi artık Grönland'da herhangi bir ülke bir yatırım yapmak istediğinde Amerika'dan izin alacak. Bu önemli çünkü Grönland'da Çinlilerin çok fazla yatırım var. Başta turizm olmak üzere. Dolayısıyla aslında Çin'in orada nüfus kazanmasını engellemiş oldu. İkincisi Rusya'ya yakın. Rusya'nın özellikle Kuzey Buz Denizi'ndeki denizaltılar üzerinden yaptığı seyri takip etme ve caydırıcılık açısından da biraz önünü kesmiş oluyor. Grönland Amerika için şöyle bir anlam ifade ediyor. Dünyanın gözü diyorlar oraya. Yani dünyanın herhangi bir noktasından atılan bir kıtalar arası hipersonik füzeyi atmosfere çıkan bütün füzeleri Amerika görebiliyor. Bunu da Grönland'dan yapıyor. Dolayısıyla da oradan aslında bu dünyanın jandarması olma rolünü pekiştirmek adına bunu yapıyor. Bir başka gerekçe de bu küresel ısınmayla birlikte Grönland eskisi kadar buz değil. Trump bazen o buz parçasını niye bu kadar önemsiyorlar vesaire diyordu ama dolayısıyla oradaki madenleri istiyor Amerika. Ve oradan özellikle bu değerli madenlerle Çin'le rekabette değerli madenlere ulaşmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Çin'in tek elinde büyük bölümü. O açıdan da bir avantaj sağlamış olacak. Evet. Sülhle olması işine gelmiştir.
2: Yani küresel ısınmanın bir

0: halledemedi. Ama burada önemli bir detay da Avrupalılarla, Avrupa Birliği ile arası açılmıştı Grönland yüzünden.
1: Evet.
0: Şimdi hani orada en azından bu gerilen ilişkiler, müttefiklik ilişkilerinde de aradan açılan maddelerden bir tanesiydi. Orada Trump en azından bir arayı bulmuş görünüyor. Tabii bunu hemen bu aşamada yapmış olması da dünyanın dikkati böyle İran'dayken vesaire birdenbire dönüp Grönland'la anlaşma yaptık demesi de biraz şaşırtıcı oldu.
1: Evet ve Kasım içinde herhalde elini güçlendiren yine iç politikada malzemelerden birini elde etmiş oldu. Şimdi Ürdün Kralı'nın konuşması bitti. Ürdün Kralı da konuşmasında İsrail'in cezasızlık hissi korkutucu boyutlara ulaştı ve her şeyin yanına kalacağını biliyor dedi. Bölgesel yayılmacılık hedeflerini Suriye'de bu defa gerçekleştirmeye çalışıyor diye altını çizdi. Yani Ürdün Kralı da Abdullah da hem İsrail'i hem de Netanyahu'yu eleştirmiş oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez Birleşmiş Milletler Genel Kürsüsü'nde konuşma yapmak üzere kürsüye ilerliyor. Şimdi kulak veriyoruz.
2: Sayın Başkan, değerli devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli delegeler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahir ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak Filistin halkının Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, İnsan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. anlaşmanın üzerinden

0: 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la işbirliği içinde çalışıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi Teşkilatı'nın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Bu anlayışla Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdi. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batı'da veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kürsüsü'nde 16. kez konuşma yaptı. Bu konuşması toplam 35 dakika sürdü. Epey uzun bir konuşmaydı. Çağrılarla doluydu diyebiliriz konuşmasına. Öncelikle Filistin devletini tanıyın çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'e reform çağrısı yaptı konseye. Gazze'nin yeniden inşasına hızla başlanmalı çağrısı yaptı. İsrail üzerinde baskı kuralım çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yaptı ve COP31'e gelin çağrısı yaptı. Tabii pek çok mesajı da vardı ama çağrıları adı altında benim toplayabildiğim bu önemli 6 çağrısı vardı. Onun dışında Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünden de bahsetti. Pek çok noktanın da altını çizdi. Sayın Yeşiltaş hala bizimle birlikte tahmin ediyorum değil mi arkadaşlar? Evet. Sayın Yeşiltaş, Cumhurbaşkanı konuşmasını değerlendirerek başlayalım. Bölgesel sahiplenme kavramının üzerinde ne çok durdu değil mi?
2: Evet. Aslında ben de çağrı kavramıyla toplamıştım birçok Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında değindiği noktaları. Siz de ona işaret ettiniz. Ortak bir nokta bulmak açısından da önemli. Uluslararası özellikle düzenin prensiplerini sayarken bölgesel sahiplenme konusuna değindi. Orada tabii bu politika Türk dış politikasının son yıllardaki önemli ilkelerinden bir tanesi haline geldi. Çünkü bölgesel sahiplenme kolektif bir diplomasiyi gündeme getiriyor. Kolektif diplomasi de bölgede özellikle savaş ve çatışmaların yaşandığı bir dönemde ortak aklı oluşturmak için son derece kritik. Ama en önemlisi de yine konuşmasında da değindi Sayın Cumhurbaşkanı. İsrail'e yönelik belli ölçülerde bir baskı oluşturmak ve onu iki devletli çözüm başta olmak üzere Gazze meselesinde makuliyete, rasyoneliteye çekmek açısından kolektif diplomasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bölgesel sahiplenmenin yine bir şekilde referans yapıldığı başka bir noktada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında varılan yeni savunma anlaşmasıyla gündeme geldi. Orada da yine bölgesel sahiplenme politikasına referans yaptığını gördüm. Ben özellikle uluslararası düzenin ilkelerini sayarken orada ortaya koymuş olduğu 5 tane ilkeyi önemsedim açıkçası. Onlardan bir tanesi uluslararası hukukun yani paradigmasında bir değişim yaşanması gerektiği. Çünkü cezasızlık algısı uluslararası hukukun temel parametrelerinden bir tanesi haline geldi ve bu noktada uluslararası hukuka yeniden dönme çağrısı. Yine uluslararası iradenin tıkandığı her aşamada bölgesel sahiplenme gibi pratik çözümler bu dönemin prensiplerinden bir tanesi olarak Türkiye dış politikasında öne çıktı. Üçüncüsü işbirliği ve açık diplomasi bir yöntem olarak çok tercih edilmeyen bir yöntem olarak yeniden gündeme gelmesi gerektiği ifade edildi. Ve elbette dünyanın adil bir dünya olabilmesi için gelir dağılımında bir adalet ortaya çıkarılması için paradigmatik bir değişime vurgu yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Ve sonuncusu da teknolojiydi. Teknolojiyi dikkat ettiyseniz hem uluslararası düzenin daha adil olması bağlamında insan merkezliliğe önem yaparken, önem verirken gündeme getirdi. Ama aynı zamanda yapay zeka ile ilgili uluslararası bir regülasyon konusunda ortak bir düzenlemeyi aslında gündeme getiren bir çağrıda bulunmuş oldu. Çok etraflı bir konuşma tabii. Türk dış politikasının da 360 derece yaklaşımını da ortaya koydu. Yani bütün bölgelere temas etti neredeyse. Latin Amerika, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Körfez, Orta Doğu, Suriye, Irak, bütün Kıbrıs, bütün başlıklarda Türk dış politikasının önceliklerini gündeme getirdi. tabii konuşmasına İsrail'le, Gazze'yle ve Filistin'le başladı ve onunla da bitirmiş oldu. Yani daha duygusal bir çağrı yaptı uluslararası topluma. Sonu da o anlamda son derece kıymetli bir şekilde konuşma tamamlanmış oldu.
1: Peki, çok teşekkürler Murat Yeşiltaş şimdiye dek bu yayına verdiğiniz katkıdan ötürü. Biz ben burada Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la da değerlendirmeye devam edeceğiz ama New York'ta bir hazırlık varmış. Oraya bir dönelim şimdi. Deniz Tüysüz. Deniz Tüysüz'ün yanında da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir var. Deniz, siz de hem Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını hem de hazır değillermiş peki ama hazır olacaklar kısa süre içerisinde. O halde her an sözünüzü kesmek üzere birinize sözünüzü bırakabilirim. Ne dersin Hüseyin? Cumhurbaşkanı'nın konuşması. Aslında çağrılar bütünü dedi.
3: Çağrılar. Bir son çağrı da ben ekleyeyim. Bu Mehdi Eker'in Dünya Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Fonu'na adaylığı içinde destek çağrısı yaptı.
1: Doğru.
3: Ve sonunda davet vardı zaten COP31'e yönelik bir davet vardı. O açıdan hani bir tane daha çağrılar listesi uzamış gibi görünüyor. Yani burada aslında beklediğimiz bir konuşma yaptı. Filistin ağırlıklı, Gazze ağırlıklı. Zaten finali yaparken de yaşadığı sürece yani bu davayı takip edeceğini ve herkesten kaçabilirsiniz ama Allah'ın gazabı sizi bulacaktır diyerek de hani bir de öyle bir temenni diyelim, öyle bir temennisi oldu. Ve bu beş başlıkta özetlemiş olması, yani uluslararası hukukun artık hani cezasız kalması meselesine önemliydi vurgu yapması. Ve Gazze'deki çocukların İHA'lar, uçaklar ve bombalar görmek yerine uçurtmalar görmesi gerektiğini söyledi. Bu uçurtma meselesi hatırlarsan, son dönemde İsrail Savunma Bakanlığı tarafından balonlar ve uçurtmalar terör eylemi olarak kabul edildi ve indirileceği söylendi. Ki İsrail ordusu düşürülen uçurtmalarda herhangi bir patlayıcı bulmamıştı. Ona rağmen yapıldı. Aslında bu o bölgede İsrail'in uyguladığı baskının ve hani şiddeti artırmak için bulduğu bahanelerden son halkaydı. Onu da Cumhurbaşkanı biraz gündeme getirip en azından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dikkatini çekmiş oldu.
1: Mete, geçen seneden farklı bir şey görebildin mi?
4: Yani ben 3 ya da 4 başlıkta özetleyebilirim. Birincisi geçen seneye göre realist yönü hem daha fazlaydı hem de duygusal yönü. Yani vicdanlara, mazlumlara ve o sözleri alkış aldı özellikle.
1: Evet, alkışlar.
4: Yani orada hani daha samimi ve içten bir lider konuşması yaptı. Belli bölümleri de işte Türkiye'nin vizyonunu anlatırken ya da işte BM'deki reform yaklaşımını anlatırken orada da realist öneriler getirdi. Yani konuşma böyle bir o anlamda harmanlanmış bir konuşmaydı. Yani bir anda o duygusallığı da arttırarak insanlara, çünkü yani bu Gazze ve Filistin meselesinde evet bir takım gerçekler var. Yani bunları insanların yüzüne vurmak gerekiyor ki Cumhurbaşkanı da özellikle birkaç defa İsrail üzerine baskı kurmaya davet etti, çağırdı. Ama işte kapanıştaki şiir efendim ya da girişte Mahmud Abbas da bunu yapması, o olmasa bile, buraya çağırmasalar bile biz buradan... Evet. Yani defaatle unutturmamak için diye öyle bir giriş sonuçta insanları bir şekilde sarsar ve sarstı, heyecanlandırdı.
1: Yani böyle reaksiyonlar da gelmiş oldu.
4: Çünkü hakikaten dediğim gibi ben de yıllardır yani bu meseleyle işte gazetecilik açısından kitaplar vesaire şey yapıyorum. Yani burada duygunu, yani o duyguyu hissedemezsen, yani oradaki yaşananları, oradaki dramı, çocukları oradan da girdi Cumhurbaşkanı. Hikayeye böyle çok daha uzaktan ve soğuk bakarsın. Ve bunlar, bu duygusal yaklaşımlar, vicdane yönelik hitabet etkili olur. Birincisi bu diye düşünüyorum. İkincisi tabii ki hep o reform şeyleri, çabaları ve dünyadan örnek vererek yapılması gerekenlerin yerine getirilmesi anlamında. Üçüncüsü hem uluslararası sistem hem de Türkiye'nin vizyonunu Murat Yeşiltaş da orada özetledi. Yani o bölgesel sahiplenme, açık diplomasiyi merkeze alan siyaset, Ben mesela gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması, insan merkezi teknoloji yaklaşımını da ya yani hem Türkiye'nin vizyonu hem de dünyaya bunların mesajı olarak, uluslararası sisteme mesajı olarak algıladım. Burada çok net olarak Türkiye'nin bu anlamda hem bölgesel sahiplenme hem de açık diplomasiyi merkeze alan, ki son yıllara baktığımızda bunların çok daha öne çıktığını görüyoruz. Yani özellikle altını çizdi. Geçen seneye biraz benzer olarak da yani bütün o çevremizdeki sorunlar, halledilen sorunlar, halledilmek üzere olan sorunlar ve Türkiye'nin yaklaşımını tek tek isim vererek belki yani işte Libya'dan Kafkasya'ya, Ali Evden Paşinyan'a dillendirdi. İran meselesinde bir tek seyri sefer serbestliği
3: Hürmüz üzerinden değindi. Aslında hiç değinmemiş olması ilginç.
4: Evet, hani yani hiç... oraya şey çok girmedi, dikkatimi çekti. Sadece Hürmüz'de seyri sefer serbestliğinin yeniden, yani eski statükoya dönülmesi, yani orada normal bir ticaretin devam etmesi mesajını verdi.
1: Karadeniz örneğin benim yakaladım, iki kez söyledi.
4: Evet. Karadeniz'i bölgesel şeyle söyledi. Evet. Bölgesel sahiplenmede tahıl koridorunu yani hallettik. Bir bölge ülkesi olarak ve o dünyaya da teşmil etmek için, ama peki, İran konusu benim de
3: belki
4: öyle dikkatim.
3: Bir cümlede Suriye'de kardeşlerimize her zaman halkın yanında oluruz derken aslında burada da İsrail'e de bir mesaj vermiş.
4: Tabii tabii, o İsrail tabii ki. Doğrudan orada çünkü söyledi şeyler, istismar etmek isteyenler, düzeni bozmak isteyenler var derken.
1: Şimdi hazırlar Deniz Tüysüz, NTV muhabiri New York'ta ve Milliyet Gazetesi Genel Yönetmeni Özay Şendir de yanında. Bakalım Özay Şendir orada hem dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Trump'ın konuşmasını. Milliyet'e yarın nasıl bir manşet atacaklar acaba?
5: Seda, hemen sorayım, yönelteyim sorunu. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir yanımızda. Seda'nın bir sorusu var.
6: Tabii ki.
5: Yarın Milliyet Gazetesi'ne nasıl manşet atacak diyor. Evet. Hem Trump'ın hem Erdoğan'ın konuşmasını salonda dinledi diyor.
6: Ürdün'ü dinleyince şöyle bir şey. Ya herkes iç siyaset yaptı şu ana kadar, global ve dünya meselesinden bahseden tek Sayın Cumhurbaşkanı olduk. Trump Kasım ayındaki seçimlerin konuşmasını yaptı. Bir ara Kübalıları çok kızdı. Onlar salonu terk ettiler. İranlılar öfkelendi. Ürdün Kralı çok ilginç bir konuşmaydı. Aslında hani 365 günde bir kere söyleyebiliyor. Aslında yani Türkiye'nin uzun zamandır söylediği Birleşmiş Milletler'in etkisizliği, Gazze'de olup bitenler vesaire. Fakat bunları yılda bir kere söylüyor. Problem o. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama mesajı değişti. Mesela Karadeniz'deki saldırılar kimden gelirse gelsin dedi. Oradaki ulaşım yolunu. Mesela ben onu şeyle birleştirdim. Buradaki ikili temaslarında Zelenski yok. Verilmiş bir randevu yok Zelenski'ye. Mesela merak ettim. Kurcalayacağım işlerden bir tanesi. Onun dışında şunu söylemekte fayda var. Herkes COP31'den bakıyor ama dün hem Emin Erdoğan'ın konuşmasına verdi, hem bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına israf ekonomisine karşı bir savaş şiarıyla çıkmaya başladı Türkiye. Bu bana sorarsan çok kıymetli. Çünkü bunu Fransızların söylediği güzel bir laftı ama eskiden insanlar ihtiyaçları için alışveriş yaparlardı. Şimdi mutlu olmak için alışveriş yapıyorlar diye. İki konuşmada da vardı. Türkiye'nin oynadığı bütün rollerden bahsetti. Yunanistan'a hep söylediğimiz şey, seçimler var diye biraz görmezden geliyor. Arkadaş hani gelin biz uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da şimdi Perşembe Netanyahu Cuma günü Miçotakis ne diyecek çok merak ediyorum ama Yunan medyasından gazeteci arkadaşlarım beni aradılar. Trump her zaman gibi çok uzun konuşunca kurallara uymayınca dediler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıya konuşacak. Onlar da çok dikkatli takip ettiler. Bir saate kadar da Yunan medyasından yansımaları alırız.
5: Başlık başlık gidelim dilerseniz. Guterres'e teşekkür etti.
6: Genel sekreter 31 Aralık'ta tamamlıyor çünkü.
5: Evet. Yeni başkana da selamlarını iletti. Mahmut Abbas'a bize engelinden bahsetti.
6: Ya bu çok ayıp. İkinci keredir yapıyorlar. Bunun gerekçesi de şu. İşte çözüme yeterince katkı sağlamadı. İşte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Ya peki ateşkese rağmen üzerine sorumluluğunu yerine getirmeyen ve hakkında uluslararası mahkemece tutuklama kararı olan Netanyahu nasıl geliyor? Yani şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Mahmut Abbas üzerinden ki hani Filistin'deki resmi yönetim Mahmut Abbas üzerinden bunu yapıyor. Herhalde biraz İsrail'in hoşuna gitsin diye yaptıkları şey ama iki yıldır üstü ayıp ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da söyleyiverdi. Bence de iyi oldu.
5: Tabii oradan da İsrail Gazze meselesine değindi. Saldırılardan bahsetti. Gazze'deki durumu anlattı. Eleştirileri vardı.
6: Ateşkesten itibaren ölen insan sayısını söylediniz. Evet. Bir kere bu çok kıymetli. İki, bak sadece mezarlar üzerinden konuşuyoruz ya meseleyi. Biz 10 gün önce bir manşet yaptık. Bir ayakkabı firması İsrail'i bir ampute atleti aldı, kullandı. Hatırlayacaksın. Gazze'deki operasyon sırasında yine sivillerin öldüğü bir operasyondu. Dünyada en fazla ampute çocuk olan yer Gazze. Ve işin kötü tarafı şu. O İsrail askeri mesela her türlü tıbbi tedaviye ulaşabilirken Gazze'deki ampute çocuklar protez bulamıyorlar. İsrail'in getirdiği yasaklardan dolayı, bir de işin o tarafı. Çok ayıp ediyorlar. Bence çok yerinde ve doğru bir hatırlatma oldu.
5: Yeniden inşası için de çağrıda.
6: Şimdi bunu. Yeniden inşası meselesinde şunu söylemekte fayda var. Yani daha enkazı kaldırmak o kadar uzun sürecek ki Türkiye'den başka sahada olan gerçekten çıkmış. Yani adını da çok net koymak lazım. Şimdi Gazze'ye herkes Amerika ile birazcık diplomasi yürütme aracılığı haline getiriyor. İşte ülkeler 20 asker, 30 asker, 100 asker diyor. Bu işler öyle çözülebilecek meseleler değil. Özellikle Gazze'de kaç ton patlamamış mühimmat olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor vardı. En erken birkaç yıl sürer Gazze'deki bütün enkazı kaldırmak. Yani nasıl olacak? Yeni su kaynaklarına Gazze nasıl ulaşacak? Çünkü şöyle yaptılar. Tünellere deniz suyu bastığında İsrail aynı zamanda Filistin'in bütün yeraltı suları, tarım yapmaktaki faydalandığı yeraltı suları da gitti. Dolayısıyla susuzluk çok büyük dert. Yeniden yapılanma çok büyük dert. Türkiye aralıksız bunu söylüyor. Bir vicdani borç biliyor. Diğer ülkeler bu kervana katılır mı Türkiye ile beraber? Dilerim katılırlar ama Trump Allah'tan bunu prestij meselesi yaptı kendisi için. Yani Gazze'deki ateşkes ve oranın yeniden inşasını kendine bir prestij meselesi yaptı. Şimdi Kasım'dan sonra aynı ısrarını sürdürme bilmiyorum ama en azından şu anda öyle. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz.
5: Şimdi önemli bir cümlesi de vardı Cumhurbaşkanı'nın. Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir, bu insani meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir dedi.
6: Ya bunu şunun için söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bunu İsrail medyası, İsrailli bakanlar çok yapıyorlar. İşte Tayyip Erdoğan inancından dolayı bu kadar bu soy... Hayır kardeşim, insanlıktan dolayı soykırıma karşıyız. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi görüşüyle, yaşama bakışıyla, ideolojisiyle alakalı bir şey değil. Türkiye'de en sağından en soluna herkes Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duruyor. Dünyanın birçok yerinde halklar bu işe karşı duruyor. Dolayısıyla da ısrarla Erdoğan bunu şahsi mesele yaptı. İnancından dolayı vesaire. Bu benim şahsi meselem değil. Bu insaniyet meselesi hatırlatması bence yerinde oldu o yüzden.
5: Ve bir diğer başlık tabii hep bağlantılı gitti konuşması. Birleşmiş Milletler'e güven yok.
6: Son 30 yıldan fazla çatışma çıkan senesi dedi. Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın niye konuşmaya yetkisi var? Bak Deniz, 2006'da mesela Darfur'da Sudan'daki iç savaşın bitmesinde gidip orada o aşiretlerle vesaire bayağı bu şey vardır, hatırlarlar, baston kaldıran bir görüntüsü vardır havaya. Mesela o ateşkes demektir şey. Şimdi ateşkes meselesi Birleşmiş Milletler'in etkilenmesi bir vetoyla, bütün dünya ne derse desin, bir vetoyla her şey yüzüstü kalabiliyor ve giderek işlevsiz kalan, dolayısıyla da kimsenin takmadı. Bak dünyada son zamanda çıkan savaşlar var. Hangi savaş Birleşmiş Milletler kararıyla veya onayıyla yürüdük. Herkes herkese saldırıyor ve Birleşmiş Milletler kınama makamı gibi. Yani kınama ajansı gibi çalışıyor. Böyle olmaz. Birleşmiş Milletler'in yapması gereken çok şey var. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani mesela çok basit bir şey. Kıbrıs Rum kesimi niye Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor biliyor musun? 1964'te Güvenlik Konseyi öyle bir karar almış. 1964'ün üzerinden geçti. 62 sene. Bambaşka bir dünya dinamiğinde yaşıyoruz. Ama bugün o Güvenlik Konseyi kararını değiştirmeye kalksan değiştiremezsin. Niye birisinin veto hakkı? Gazze ile ilgili yaptığını uygulayamazsan birisinin veto hakkı. Hiçbir şey yapamadığını anlamıyorum. Böyle de işte bir işe yaramıyor. Yani senede bir gün toplanıp herkes şikayetini söylüyor. Karnındaki, eteğindeki taşı döküyor. Rahat ediyor mu? Bence etmiyor. Dolayısıyla da bu ses giderek daha da yankılanacaktır.
5: Dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre reforme edilmelidir. Bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı.
6: Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Netanyahu'ya karar verdi. Mahkemeyi bu manetti Amerika bütçesini çekiyor, onu yapıyor. Böyle bir şey olabilir. Bu kadar değil artık. Ülkelerin, teker teker 3-5 ülkenin at oynattığı bir yer olmaktan çıkartmak gerekiyor.
5: Ve Rusya-Ukrayna savaşına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tahıl koridoruyla başlattı bu başlığı da.
6: Başardıklarımızdan anlattım ama orada şunu söylemekte fayda var. Türkiye hala bir çözüm bulması için çok bastırıyor, çok uğraşıyor. Ama bu konuda iki tarafında daha nedense çatışma iştahı azalmış değil. Avrupa'nın Rusya'yı oyalama ve Ukrayna'yı çatıştırma iştahı doğru. Ama işte 1000 drone gidiyor, bir gecede başka şeyler oluyor falan. Şimdi Trump'ın da tam ne dediği belli değil ama şeyi bir bekleyelim. Çin Devlet Başkanı Beyaz Saray buluşmasını bir bekleyelim. Perşembe günü oradan alacağımız çıktılar. Bu savaşlar konusunda birazcık daha hem İran Savaşı hem Rusya Ukrayna perspektif verici olabilir.
5: Pakistan ve Suudi Arabistan savunma ittifakına da değindi.
6: Evet.
5: Aramızdaki dayanışmayı perçinleyip bölgedeki sorunlara bölge içerisinde çözümler üretmeye amaçlıyoruz dedi.
6: Buna niye güldüğümü söyleyeyim. Evet, Avrupa Birliği'nin yaptığı açıklamayı gördün değil mi? Dün altılı bir imza attılar. Nijerya, Barbados, Hindistan, Kanada, işte savunmada da, sanayide de, teknolojide de her şeyde işbirliği yapacağız diye. Şimdi evet, bölgesel ittifakların öneminin artacağı bir döneme geliyoruz. Yani globali işe yaramayınca, Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi, bölgesel ittifakların önemi artar ama bunun içine ne varsa dolapta koyarsanız oradan bir yemek çıkmaz. Şimdi Avrupa Birliği laf olsun diye bir işte böyle çok ayrı kıtalardan, çok ayrı ülkelerden bir şey imzaladı. Çok özür dilerim. Ama dün Türkiye bu Dışişleri Bakanları toplantısını da 6. kere yaptı. Yani orada Mısır'da var vesaire de var. Orada yürüyor mesele.
5: Ve tekrar Gazze'de bir yıl evvel Sharm el-Sheikh'te imzaladığımız
6: ateşkese rağmen
5: takipçisiyiz dedi ama
6: ölülerin sayısını söyledi.
5: Evet.
6: Şimdi işin kötü tarafı şu. Gazze'de ateşkes
5: İsrail'e daha fazla baskı kullanıyor.
6: Şimdi ama Suriye'yi de söyledi mesela. İsrail'in adını vermeden dedi ki Suriye'yi içeriden ve dışarıdan karıştırmak isteyenler. Tarif dedi İsrail. Şimdi herkes çok kolay unutabiliyor. Yani günde 500 kişi değil de 100 kişi ölünce orada soykırım bitmiş mi olur? Gazze'de meselenin geldiği yer burası. Bak geçen hafta vurulan binayı hatırla. Altında 110 kişi vardı orada yani. Çoğu çocuk. Ben gelen görüntülerimiz yazı işleri masasında dedik ki yayınlayamayız. Çocuk evladım enkazın altından çıkmaya çalışıyor. Yani bir bitti Batı Şeria'da yerleşimci dedikleri işgalcilerin eylemleri bitti mi? Tam tersi. İsrail Maliye Bakanı onlardan bir tanesi. Şimdi Fransa'ya girişi yasak. Fransa mal varlığına şey koydu, tedbir koydu. Peki Fransa en başta İsrail'e protesto etmeyi yasaklıyordu. Yani bir tutarsızlık silsilesi olarak geldi dünya. Filistin konusu hakikaten son derece tutarsızlar. Ne yaptıkları belli değil. Ve bütün bunları alt alta yazdığınız zaman vicdanın sesi bir tek Türkiye oldu. Orada da iş bitmiş değil. Hala insanlar ve çocuklar ölmeye devam ediyor. Her gün Batı Şeria'dan çok video geliyor. Neler yapıyorlar? O ufacık çocukların gözündeki nefreti görüyorum ben. Yahudi işgalcilerin. Aman Allah'ım diyorum, yani nasıl çözülecek bu sorun? Ve İsrail polisi seyrediyor maalesef. İsrail polisi ve askeri seyrediyor. Hesapta uğraşmaları gerekiyor. Onu bıraktılar. Seçim var çünkü. İşte Netanyahu gelecek, günübirlik gelecek. Texas'a gidecekti, vazgeçti. Gelecek mi gidecek? 24'ünde gelecek.
5: Perşembe.
6: Gelecek ve hızla gidecek.
5: Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi Cumhurbaşkanı. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak.
6: Avrupa kendi güvenliği işlemez
5: evet,
6: dedi.
5: Evet.
6: Fakat şimdi Avrupa Birliği'nin başında, AB komisyonunun başında kim var? Von der Leyen. Türkiye'ye bakışını bir konuşmada açık etmiş bir komisyon başkanından bahsediyoruz. Biliyorsun, AB komisyon başkanlarının en kimlisidir. Yani Faizar Geyip başta olmak üzere birçok alanda adı sıkıntılı bir isimdir. Alman Savunma Bakanı iken de adı Alman ordusuna yapılan işlerde belirli yolsuzluk iddialarına karışmıştır. Şimdi von der Leyen varken bırak ilerlemeyi ilişkilerde, günlük birliğinin güncellenmesi dair birçok şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizlik var. Avrupa Birliği kendini güvende kurumsal olarak istedim. Rufin abi yürüyor. Ülkeler Türkiye ile artık ikili anlaşmalar yapıyorlar. Yani o Avrupa Birliği giderek başı kesilmiş bir tavuk gibi nereye koşacağını bilemiyor. İşte Barbados'a koşayım, Hindistan'a koşayım, Nijerya'ya koşayım, oraya koşayım, buraya koşayım. Bir sürü yere koşuyor ama ortada bir strateji yok. Yani kendi başına silahlanma meselesi o kadar kolay bir mesele değil ki. Bir kere

0: bunun da farkına varıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı hatırlatmış ama söyledim ya, ben Von der Leyen'le ilgili dilimi sürçmediğini ve çok bilinçle Türkiye'yi bir yere oturtmaya çalıştığını düşünüyorum. O yüzden onun hakkında Belçika'da açılan yolsuzluk prosesi dahil olmak üzere birçok dosyayı takip ediyorum. Bakalım Von der Leyen daha o koltukta ne kadar rahat oturacak, onu da göreceğiz.
1: Peki COP31 daveti yaptı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan burada görüştüğü, kabul ettiği, liderler davet ediyor. Şimdi sıfır atık hareketinden bahsetti. Sayın Emine Erdoğan'la öncülüğünde başladığını hatırlattı.
0: Orada bir takvim değişti. Deniz Esteyen şöyleydi. G20 COP31 arka arkaya gelirdi. İşte mesela Roma'da G20 olurdu. Hemen oradan Belfast'ta COP29'a ilerdi falan. Şimdi bu sene G20 Aralık'ta Miami'de olacak. COP31 şöyle, ne kadar çok lider katılırsa o kadar prestij sağlıyor ve bir de yılın hakikaten son Birleşmiş Milletler etkili. Bir de şöyle, bu seneki ana fikir çok hoş. Lafta kalmasın, icraata geçelim. Hani sözde kalmasın, eyleme geçelim. Bu çok kıymetli bir şey. Bugüne kadar çünkü milyonlarca sayfa yazıldı, kimse bir şey yapmadı. Ama böyle bir şiarla yola çıkıyor. Ben Antalya'nın çok görkemli olacağına dair sinyalleri alıyorum. Yuyanboğum'un, işte bizim yayın ortağımız Yuyanboğum'un gazetede, onlarla da konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğinin en çok vurduğu yine kadınlar.
1: Evet.
0: Yani bir mesela felakette kadınların erkeklere oranlı ölüm oranı 14 kat daha fazla. İşsiz kalma oranları hakeza. Dolayısıyla da bu COP31 zirvesinde Türkiye NATO'dan sonraki ikinci prestij olarak bakıyor, onu çok net söyleyebilirim.
1: Ve konuşmasının son tabii yapay zekaya da değindi, küresel cinsiyetçilik.
0: Doğru habere erişmeye değindi, evet. Esas orası çok önemli. Bak, dün Emine Hanım'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında algoritma meselesi vardı. Algoritma mimarisiyle karşı karşıyayız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı gerçek habere ulaşmanın ne kadar zorlaştığından bahsetti. Bunu şunun için söylüyorum. Klasik medya ölüyor diyenlerin görmesi gereken, ben dünyadaki çeşitli gazetelerin, televizyonların editöryel kadrolarıyla çeşitli kendi aramızda arama konferansları yaptığımızda şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. İnsanın bir uyarana maruz kalmadan üstüne üstlük editöryel gözden geçmiş, kontrol edilmiş, üstüne üstlük bütün ortalıkta dolaşan haberlerin doğru taraflarını alıp içine yeni bilgi eklenen tek haber hala klasik medyada. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru habere ulaşma vurgusu doğruydu. Yapay zeka meselesine gelince, şimdi Çin de çok ilginç olacak. Amerikalılar kendileri söylüyorlar, ya bu yapay zeka kontrolden çıkıyor, ne oluyoruz diye. Diyor ki, yok diyor, Çin dezenformasyonu yapay zekada ama dün bir haber sızdı, doğruluğuna hala bakıyorum. Bir Çin gemisinde silah olduğu iddiasına dair Amerika Pentagon'a bir yapay zeka alarm veriyor. Operasyon yapmaya karar verirken son dakikada vazgeçiyorlar falan filan. Şimdi yeni bir prosedür hani. Bak, yapay zeka İran'da okulun kurulmasına sebep oldu. 163 tane kız çocuğu okulda öldü. Yapay zekaya öldürme yetkisini vermeyi tartıştı insanlık. Yani o siyaların ateş edebilen versiyonları tek tabancayla öldürme kararı vermeli mi diye. Şimdi geldiğimizde hakikaten son derece sıkıntı verici. Dünya buralardan dönmek zorunda kalacak. Bunu söyleyince bana diyorlar ki sen ihtiyarsın, o yüzden yapay zekaya karşı çıkıyorsun. Karşılıklı yapay zeka değil ama içinde vicdan olmayan herhangi bir şey bu dünya tarihinde yer almadı. Yapay zekaya bilgi öğretebilirsiniz ama vicdan yüklemezsiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerlendirmeleriniz için. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şen de birlikteydi, bizimleydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kürsüsü'nden verdiği mesajları değerlendirdi.
2: Biz de stüdyoda Mete Çubukçu ve Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz yine. Mete Çubukçu, 81. Genel Kurul'dan geriye ne kalacak? Güveni yeniden tesis etmekti herhalde teması. Güveni yeniden tesis etmek. Nasıl özetlemek lazım bu genel kurulu?
3: Yani giderek artan hakikaten bu reform talepleri ve bu reform taleplerine yönelik bence öneriler. Yani güveni tesis etmek biraz öyle. Ya tabii ki yani yeniden bir şeyleri yaratmak öyle hani bugünden yarına çok çok kolay değil. Yani işte Cumhurbaşkanı'nın 2014'te değil mi söylüyor Dünya 5'ten?
4: Evet, ilk Cumhurbaşkanı olarak ilk yaptığı konuşmada Dünya 5'ten bir büyük sloganını kullanıyor.
2: İlk yaptığı konuşmada kullanıyor.
3: 2014'te. O şeyi, cümleyi kuruyor. 2014 12 yıl oluyor ve her gittiği oturumda, başka oturumlarda da dile getiriyor. Bunun

0: üzerine konferanslarda yazılan kitaplarda belki bu cümle değil ama o cümlenin kapsadığı alan içinde birçok kişi de bunu tartışmaya başladı. İşte Brezilya Devlet Başkanı'nın işte bu güvenlik şeyle konseyiyle ilgili kurduğu cümle bence diğer liderlerin de. Yani böyle bir dalga dalga ve tabii ki var olan ve gelişen olaylar, yani savaşların önlenememesi, işte İsrail'in hiçbir kurala uymaması, Rusya'nın hani şeyde olması, veto hakkını kullanması, Amerika'nın istediği şekilde kullanması vesaire, belki Soğuk Savaş döneminde görece işlevini yerine getirebilen bir Birleşmiş Milletler ya da Birleşmiş Milletler işte barış güçleri vesaire varken, ki onun da bin tane eleştirecek yanı var ama en azından bir harekete geçilebiliyordu. Daha sonrasında bu noktaya gelinmesi artık bir realite ve bunu herkes görüyor. Bunu dillendirmek ve bunun üzerine önerilerde bulunmak ve artık bir şekilde sıkıştırmaya başlamak. Tabii ki o beşli yapıyı yıkabilmek kolay değil. Yani çünkü onlar onun konforuyla ve rahatıyla bir şekilde yaşıyorlar. Ama ben birkaç gün daha devam edecek herhalde, değil mi? Bu konuşmalar kaç gün
1: Pazartesiye
0: daha? Pazartesiye kadar farklı liderlerden benzer yaklaşımlar ve talepler ve eleştiriler geleceğini bu anlamda düşünüyorum. Şöyle bağlayayım. Yani dediğim gibi bir anda bir reform olmayacak ama Birleşmiş Milletler'in onlarca alt kurumu var. Yani bu kurumlardan belki başlayarak yavaş yavaş bu taleplerin dile gelmesi, belki yeni bir konferans düzenlenmesi, herkesin görüşlerini burada ortaya koyması. Dediğim gibi en büyük direnç o beş ülkeden gelecektir. Başta Trump olmak üzere. Bu bence önemli ve bu seneye belki damgasını vuracak bir gelişme olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bağlayayım. Baktığımızda birçok ülke o beşli de eleştiriyor. Geçen yayında da söyledim. Trump da yerden yere vuruyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştirisi ve reform talebiyle Trump'ınki çok daha farklı. Başka. Yani Trump zaten birçok şeye inanmıyor. Bu kuruma da inanmıyor ve kestiği fonlardan dolayı bugün Afrika'da ya da Asya'da birçok bölgede çocuklar ve kadınlara yönelik Birleşmiş Milletler'in ne kadar eleştirsek de yaptığı yardımlar kesilmiş durumda. Çünkü o Trump bunun boşa atılmış yani bir para olarak sadece kafasında düşünüyor. Ve o kurumlara da işte UNESCO'dan yardım faaliyetlerine kadar çoğu birçoğu işten çıkarıldı, kadrolar daraltıldı, işte o yardımlar azaldı. En büyük çünkü finansman Amerika'dan geliyordu ama Trump için bunlar gereksiz harcamalar
2: olarak görülüyor.
0: Onun çünkü reform yapmak gibi değil, tamamen bunu kaldıralım. Yerine ne koyacaksın? Hiçbir şey de koyamıyor o anlamda.
1: Belki oradan devam edersek bir cümle ekleyebilir miyim?
2: Tabii tabii.
1: Mesela bu Amerika'nın USAID diye bir projesi vardı. Yani bu tüm bu yardımları hani Amerika'yı hep böyle ceberut askeri operasyonlarla, savaşlarla anıyoruz ama bu soft power dedikleri yumuşak güç olarak da Amerika'nın aslında yardımlarla bazı toplumların gönlünü alma projesiydi. Trump aslında bu paraları keserek biraz o konuda böyle yanında durduğu insanları yalnız bırakmış oldu.
2: Evet. Bundan sonrasında dikkatimizi çekecek, dünya kamuoyunda dikkatini çekecek gazetecinin ilgiyle takip ettiği bir şey kaldı mı?
1: Şimdi şöyle, bugün Macron da son konuşmasını yapacak. Mesela önümüzdeki sene Fransa'da seçim var. Bir de Perşembe günü 5. sırada Filistin, 20. sırada Netanyahu var. 20. sıra o günkü sabah seansının son konuşması. Yani muhtemelen Netanyahu yine boş koltuklara hitap edecek. O açıdan o da dünya kamuoyu tarafından dikkatle takip edecek. Bir de İran tabii. Evet. Pezeşkian'ın konuşma yapmasını bekliyoruz. Vize aldılar ama mesela çok kısıtlı bir vize. Kaldıkları otelle Birleşmiş Milletler arasında gidip gelecekleri, sürekli göz hapsinde oldukları bir vize bu. Son derece kısıtlı bir vize. Yani sadece orada vücut bulmuş olacaklar. Kısa bir süreliğine.
2: Yani sadece
1: diğer delegasyon gibi rahat rahat hareket edebilecekleri, işte çeşitli toplantılar yapabilecekleri, belki alışverişe gidecekleri bir ortam olmayacak. Evet. çok kısıtlı bir alanda konuşma yapacaklar. İran'ın yapacağı konuşmada özellikle Amerika'ya yönelik eleştiriler açısından dikkatle takip edecek.
0: Bence ağır bir konuşma olabilir yani. Belki Pezeşkian'dan hani, o daha ılımlı olarak gördüğümüz ama bence...
2: Pezeşkian'dan bekler misiniz öyle bir sivri konuşma?
0: Yani çok hani Ahmadinejad veya diğer şeyler gibi olmasa da çünkü onun üslubu da daha hani farklı bir üslup ama bence çıtayı biraz daha yüksekte tutup Amerika'yı ciddi şekilde eleştirecektir. Belki diskur olarak değil ama içerik olarak.
1: Mahmut Abbas ikinci kez video konferans sistemiyle katılıyor. Onun vereceği mesajlar da özellikle Batı Şeria ile Gazze'nin yönetimlerinin birleştirilmesi, orada birliğin sağlanması ki o konuda evet Hamas silah bırakıyor ama bir yandan da Hamas da Batı Şeria'daki Filistin yönetimine güvenmiyor. O açıdan hani dünya kamuoyunun diplomasi açısından takip edeceği önemli konuşmalar olacaktır.
2: Peki, anlaşılan o ki özellikle yani her liderin de değindiği yapay zeka meselesi giderek daha fazla yer tutmaya başladı. Burada da geçmişten doğal olarak daha fazla yer tuttu. Özellikle askeri alanda kullanımıyla ilgili herhalde ciddi önemleri masaya yatırıyorlar.
0: İşte geçen sene ya da geçtiğimiz genel kurul konuşmalara baktığımızda varsayalım son 10 yıl iklim zirvesi yavaş yavaş her şeyde genel kurulda
2: daha fazla
0: yer almaya başladı. Şimdi geçen seneyi düşünüyorum yapay zeka ile ilgili bir yaklaşım var mıydı? Belki vardı yani ama bu kadar yaygın değildi. Şimdi Guterres'ten başlayarak Trump'la devam ederek Cumhurbaşkanı ve başka liderler muhtemelen
1: Trump bir de yapay zekanın adını da değiştirdi. Süper zeka dedi ya.
2: Süper zeka
1: şimdi dedi. Hani o isimlendirme de. Yani zaten
0: süper zekaya başkaları için derdi değil mi? Okullarda hani böyle çok...
1: Ama bizim dedi bundan isterim. Sonraki literatürde de öyle olacak. Yazışmalarımızda da süper zekayı kullanacağız dedi. Yani o AI lafını artık kullanmak istemiyor
0: bence
1: Amerika.
0: Bence yumuşatmak istiyor. Yani onu teknolojik bir şeyden çıkarmaya
1: ve
0: böyle.
1: Ve yapay görünüyor. Yapay demek doğru değil diye vurgu yaptı ya konuşmasında. Aynen. Belki bu da yeni bir tartışma yaratacak. İsmi
0: ya bu
1: süper zeka
0: değil
1: olarak
0: diyor.
1: Değişti.
0: Hani bir robot ya da şey değil.
1: Yani bu yeni bir tartışma konusu
2: aslında
1: olabilir.
2: Yapay diyerek makine onu değil küçümsendiğini diyor. Daha
1: evet,
2: üst
1: daha
2: bir seviyeye daha üst bir tanıma ihtiyaç duyduğunu söylüyor.
1: Evet, yapay bu aynı zamanda yapay zekayı durdurma çağrılarına da karşı çıktığının bir parçası. Hatta üç isim. Üstün zeka, aşırı zeka ve yüce zeka diye anket de çıkardı Trump. Ama onlar arasında bundan hiçbirini beğenmemiş belli ki ankete verilen cevapları. Kendisi süper zeka dedi. Muhtemelen bu da bir tartışma konusu.
2: Coğrafi yerlere isim verme sevdasını biliyorduk ama başka şeylerin ismini değiştirmeyi de seviyor. Bir isim takıntısı var zira demek kendisinin. Teşekkürler Mete Çubukçu, Hüseyin Yılmaz. Efendim uzun bir yayındı. Ahmet Arpat'la başladı ekip. Aradan Burcu Kaya şimdi de benimle tamamladılar. Birleşmiş Milletler Konferansı'nın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun konuşmaları yorumladık. Şimdi kısa bir ara. Öne çıkan başka haberler de var. 20'de ana haberle karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken
5: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
11: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Denize çek gönder, denize çek gönder.
15: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
3: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 22 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Yılın en özel günlerinden biri. Sonbahar ekinoksu zamanı. Bu gece sabaha karşı Türkiye saatiyle saat 03.05'te ekinoks gerçekleşecek, gece ve gündüz süresi eşitlenecek. Yarın yazın bitişiyle sonbahar başlayacak. Bugün gergedanları tanıma, kutlama, onlara yönelik tehditler konusunda farkındalık yaratma günü. Filden sonra karadaki bu en büyük hayvan suda yüzebilir, suya dalabilir, saatte 30-40 mil hızla koşabilir. Bu devasa hayvanın minicik sığırcık kuşuyla kurduğu ilişki ise çok özel. Afrikalılar sığırcığa kene kuşu ya da gergedanın bekçisi der. Çünkü sığırcık gergedanın üzerinde bulduğu keneleri ve diğer böcekleri yer. Tehlike hissettiğinde de gürültü yaparak gergedanı uyarır. Bu arada gergedan kelimesi iki Yunanca kelimenin birleşiminden oluşmuş. Burun ve boynuz. Bugün yaşayan 5 tür gergedan dışında gergedan martı, gergedan bukalemunu, gergedan hamam böceği, gergedan balığı, gergedan iguanası, gergedan karidesi gibi adında gergedan olan birçok başka hayvan var. Bu adlar verilmiş çünkü hepsinin burunlarında gergedanın boynuzuna benzer uzantılar bulunur. Gergedanların birbirlerini dışkı kokusundan tanıdığını ekleyelim. Bitkilerle beslenen yetişkin bir beyaz gergedan günde 22 kilo kadar dışkılayabilir. Dışkının kokusundaki nüanslar o gergedanın nerede yaşadığını, cinsiyetini, yaşını, sağlığını, üreme döneminde olup olmadığını işaret eder. Yani dışkılama gergedanlar arasında bir tür iletişim biçimi.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister ister ol.
11: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Polatlı Ankara yolunun 44-46. Kilometreleri ve Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 derecelerde. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya Kocaeli bölümünde şiddetli yağmur var. Bursa'da yağışlı. Sıcaklık Bursa'da 16 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20 derece. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de de kuvvetli yağmur bekleniyor. İzmir 22, Muğla 26 derece. Akdeniz'de kısa süre sağanak geçişi olacak. Antalya 28, Mersin 30 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde de yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Reklam.
5: NTV Radyo.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Reklam.

0: Burası NTV Radyo. Saat 20.
1: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Ve bugün tam da şu sıralarda dünyanın gözü kulağı New York'ta. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu bugün başladı. Önce kürsüye genel sekreter sıfatıyla son kez Guterres çıktı. Sonra Amerikan Başkanı Trump ve bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Önemli mesajlar verildi. Erdoğan uluslararası topluma Gazze'den Kıbrıs'a birçok konuda çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler'in bu yılki teması olan reform konusunda da yıllar önce verdiği o mesajı, dünya beşten büyüktür mesajını tekrarladı. Çözüm önerisi de sundu. NTV ekiplerinin yerinde takip ettiği zirveye dair her şey ana haberde olacak birazdan. Ve geçen yılki Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarından sonra yeni eğitim öğretim yılı bu yıl güvenlik önlemleriyle başlamıştı. Başladı ama daha okullar yeni açılmışken Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okul yakınında ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yine önemli bir gelişme oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularından Emine Olcay da bugün ifade için adliyedeki isimdi. Fon soruşturması sürüyor. Bugün yeni bir operasyon yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı bugün ve toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi ise adliyeye sevk edildiler. NTV'de ana habere Birleşmiş Milletler gündemiyle başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi ve reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler hitabında öne çıkanları şimdi izleyelim.
1: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bunlarla sınırlı değildi. Cumhurbaşkanı epey uzun bir konuşma yaptı, 35 dakika kadar. Hadi gelin şimdi New York'a bağlantımızı yapalım. NTV ekibinden Deniz Tüysüz takip ediyor haberi. Deniz, başka hangi mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın?
2: Seda, evet, çok sayıda mesajı vardı, çok sayıda başlık vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e teşekkür ederek başladı. Görevini tamamlıyor artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yöneten Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de sitemi vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın buraya gelememesiyle alakalıydı. Bildiğimiz gibi video konferans yöntemiyle mesajlarını verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya da değindi. Devletin diğer Sayın Mahmut Abbas'a üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır ifadelerini kullandı. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlıkla Sayın Abbas bizzat burada bulunmaması da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi biz bu haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Filistin'in henüz tanınmamış ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'in yapısından da bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barış ve güvenliği korumak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bugün görevini icra edemez hale gelmiş. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir dedi. Bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağı, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz ifadelerini kullandı. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasında isabetle buluyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Seda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında Suriye ve Irak başlığı da vardı. Kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı. Diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını arttıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde Irak'la çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer başlıkta Rusya-Ukrayna savaşına ilişkindi Seda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü sağlayarak sona ermesi samimi arzumuzdur ifadelerini kullandı. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyorum dedi. Hürmüz'de seyri sefer güvenliğini savunuyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ve Amerika Avrupa Birliği ilişkileri de bir diğer başlıktı. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temelinde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara Zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güvenlik mimarisi dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir dedi Cumhurbaşkanı. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. COP31 sürecine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Antalya'da Kasım ayında gerçekleştirilecek Türkiye'nin ev sahipliğinde buna ayrı bir önem veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu yıl BM Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında da bu konuya ilişkin çok sayıda etkinlik düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüğü devlet ve hükümet başkanları bu zirveye devam ediyor. Buna da değindi. Hepimiz rızkımıza yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor dedi Cumhurbaşkanı. Birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizine kadar yaşanan ihtiyaç duydukları finansmana erişime sorunlar yaşıyor dedi. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız dedi. Sıfır Atık Hareketi'nden de bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Eşim Emine Erdoğan'ın başlattığı hareket tüm dünyaya yayıldığını dile getirdi. Sıfır Atık Hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine İnanıyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapay zeka uyarısı da vardı Seda. Kısaca ondan da bahsedelim. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrollü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması çalışmalarına hız verilmesi değerlidir ifadelerini kullandı. Konuşmasının geri kalanında verdiği mesajlar özetle bu şekildeydi.
0: Peki Deniz, burada evet ana haber bülteni saati dilimine bağlandın ama orada daha öğle vakti. Cumhurbaşkanı'nın da programı yoğundur herhalde. Ne yapacak bundan sonra Cumhurbaşkanı?
2: Seda, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala Birleşmiş Milletler binasında. Konuşmasını yaptıktan sonra orada görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı'nın. Şu saat itibariyle de tahmin ediyoruz ki Genel Sekreter Guterres ile bir araya gelmiş bulunuyor ve birkaç devlet ve hükümet başkanını da yine orada görüşecek ya da kabul edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada bir önemli nokta var ki saat 15, yani şu anda saat 13, öğleden sonra 15 civarında Cumhurbaşkanı'nın özel bir toplantı şeklinde yazıldı programına. İşte orada belki Trump'la bir araya gelir mi? Trump'ın ABD Başkanı Trump Körfez ülkeleriyle bir araya gelecek. O toplantıya eşlik eder mi? İşte bunların hepsi önümüzdeki saatlerde netleşecek. Yani hep konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump burada görüşecek mi diye. İşte o da aslında o sorumuzun cevabı da önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saatlerde netleşecek Seda. Baş başa bir görüşme olmasa bile illaki bir temas olacak. Çünkü akşam saatlerinde bir resepsiyon var. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde bütün buraya katılan devlet ve hükümet başkan ve eşlerine vereceği, oluruna vereceği yemek, burada da bir karşılaşmaları olacaktır. Ancak dediğim gibi özel bir görüşme olacak mı olmayacak mı, ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleriyle yapılacak toplantıya katılacak mı katılmayacak mı, işte bunların hepsi önümüzdeki birkaç saat içerisinde netleşecek.
0: O halde biz de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın New York'ta ne yapacağını bir hatırlasalım. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye İş Konseyi toplantısı var gündeminde. Yine bir görüşme, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmesi var. Pek çok görüşmesi olacak. Akabinde Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüşecek. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde düzenlenen iklim zirvesinde bir konuşması daha olacak. Yine SETA iş güdümünde Amerikalı Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı planlandı. Buna katılması bekleniyor. Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliği var. Yarınki gündemi de New York'ta. Epey yoğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bugün konuşmasını merakla takip ettiğimiz bir diğer isim, çünkü geçen yılki konuşması epey ses getirmişti her anlamda, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Trump bugün konuşmasına İran'la başladı. Küba ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kadar birçok başlıkta o da mesajlar verdi. İran'la ya ara seçimden sonra anlaşma yapılacağını ya da onları yok edeceğini söyledi.
3: But I have a big decision to make.
4: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Bütün ülkeleri İran'ın ekonomik tecritine katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz dedi.
4: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
5: Trump, Gazi'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazi'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor dedi. Trump, Küba için tamamen başarısız bir devlet dedi.
4: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
5: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Amerikan Başkanı, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri içinde Batı yarı kürenin DAEŞ'i dedi. Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledi.
4: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
5: Trump bundan böyle yapay zeka kavramı yerine süper zeka terimini kullanacaklarını duyurdu.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Genel Kurul'da kürsüde bu konuşmayı yaptıktan sonra hemen Danimarka ile Grönland anlaşmasını imzalamaya gitti. Orada da bir kısa konuşması oldu. Oradan çıktı, ilerleyen dakikalarda Körfez ülkeleriyle bir araya gelecek ya da geliyor şu sıralarda. Bununla ilgili ayrıntılar almak için bir kez daha New York'a bağlanalım. Bu kez Begüm Ersöz, Dönmez Ersöz karşımızda. Grönland anlaşmasıyla başlayalım. Begüm, bu durumda taraflar mutlu açıklamalar yaptılar. Herkes istediğini aldı mı bu anlaşmadan?
6: Seda, öyle görünüyor. ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar bu anlaşmadan önceki aylarda Grönland'ı ABD topraklarına katmak gibi bir niyetinden bahsedip biraz da tehditkar söylemler kullanmış olsa da Grönland'ın egemenlik durumu etkilenmeden Amerika'da adada daha yoğun ve kuvvetli bir askeri varlık gösterme imkanını elde etmiş oluyor. ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'ndaki hitabından sonra Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'la bir araya gelip bu anlaşmaya imza attı. Dolayısıyla Arktik güvenliğine ilişkin bu anlaşma resmiyet kazanmış oldu. Trump anlaşma imzalanırken anlaşmayı Avrupa, Amerika ve herkes için büyük bir gelişme olarak nitelendirdi. Grönland için de inanılmaz olacak ifadesini kullandı. Nielsen da yine benzer şekilde olumlu bir mesaj vererek Grönland hem Kuzey Amerika'nın güvenliği hem transatlantik güvenliği için önemli ve bu anlaşma dedi bizim sorumluluğumuzu anlayıp buna göre hareket edeceğimizi de yansıtıyor ifadesini kullandı. İmzalanan anlaşma Amerika'ya hasım ülkelerin Amerika'nın yazılı bir izni onayı olmadan Grönland'da askeri bir varlık göstermesini yani üsse sahip olmasını ya da önemli kritik düzeyde yatırım yapmasını engelleyen bir anlaşma ve Amerika'ya hasım devletlerden kasıt da Rusya ve Çin. Anlaşmanın bir bitiş süresi yok. Hatta Frederiksen de anlaşmayı tanımlarken, çerçevesini çizerken sonsuza dek sürebilecek bir anlaşma dedi. NATO ittifakının önemini ortaya koyan ve Grönland'ın da kendi kaderini kendisinin belirlemesi hakkını ortaya koyan, bunun altını çizen bir anlaşma vurgusunu yaptı. Amerika'nın aslında geçmiş yıllarda Grönland'da önemli bir askeri varlığı bulunuyordu ama 1945'ten sonra bu askeri varlık peyderpey azalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da BM Genel Kurulu'na hitap ederken bu anlaşma kapsamında bundan sonrasında ne olacağına dair bir ipucunu da vermiş oldu. Biraz ayrıntı vermiş oldu anlaşmayla ilgili. Uygun yerlerde, uygun noktalarda büyük bir askeri varlık geliştirme sürecini başlatacağız dedi ve önümüzdeki dönemde de Grönland'da iki önemli askeri üs inşasına başlayacaklarını açıkladı Seda.
0: Peki Begüm, Körfez ülkeleriyle buluşmasında neler olacak?
6: Seda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkeleriyle görüşmesi buranın saatiyle 2.45'te başlayacak. Neden önemli? ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu hitabında Trump yönetiminin İran'a karşı uygulamakta olduğu ekonomik izolasyon politikasının altını çizdi ve ülkelere bu ekonomik izolasyonun yani yaptırımların sert ve tavizsiz bir şekilde uygulanmasına katılma çağrısında bulundu. Dolayısıyla birincisi bu ekonomik olarak İran'ın sıkıştırılması konusunun bu Körfez ülkeleriyle yapacağı toplantıda gündeme gelmesi olası. İkincisi de tabii İran Savaşı'nın bundan sonrasında nasıl şekilleneceği meselesi. Körfez ülkelerinin önemli bir kısmı İran'dan gelen misilleme saldırılarının hedefi olmuştu. Ekonomik olarak hem enerji ihracatının da bu konudan etkilendiğini biliyoruz. Bu açıdan da önemli olacak görüşme. Bu görüşmeden bir gün önce Wall Street Journal gazetesi Trump yönetiminin Körfez ülkelerindeki, Orta Doğu ülkelerinde İran savaşından zarar gören enerji altyapısının geliştirilmesi amacıyla bir fon, bir yatırım fonu oluşturacağı haberini aktarmıştı. 10 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. 5 milyar doları Amerika'dan, diğer 5 milyar doları da bölge ülkelerinden gelecek katkılarla şekillenecek. En azından plan bu, proje bu. Ve Hürmüz Boğazı'na da çok bağımlı olunmaması amacıyla başlatılacak bir plandan bahsediyoruz. Bu planın da yine Trump'ın Körfez ülkeleriyle yapacağı görüşmede gündeme gelmesi olası. Şunu da bir not olarak aktaralım. Tabii BM Genel Kurulu'na katılmak üzere İran heyeti de burada. Hatta acaba Amerika ile İran arasında dolaylı bir şekilde bir görüşme olabilir mi sorusu gündeme gelmişti. Bu yönde bir beklenti artmıştı. Amerika ile İran arasında arabuluculuk yapan Arap ülkelerinin de her iki tarafla bir üst düzey BM Genel Kurulu'nun marjında bir üst düzey görüşmenin, toplantının yapılabilmesi için her iki tarafla da temasta olduğu da belirtiliyor. Seda, bunu da bir not olarak aktarmış olalım.
0: Bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Antonio Guterres için de sondu. Çünkü genel sekreter ünvanıyla katıldığı son genel kuruldu bu. Son mesajında Guterres uluslararası meselelerin çözümü için çok kutuplu dünya inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Deprem boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı dedi. Ve iki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasında izin veremeyiz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasının Orta Doğu'da çatışmasızlığı sağlamak için kullanılması gerektiğini belirtti. Uluslararası kurumların görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, süper güçlerin sınırları olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez. Gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor dedi. Yapay zeka tehdidine de dikkat çekti Antonio Guterres ve ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli. Geleceğimizde katil robotlara yer yok dedi. Guterres'in konuşması genel kurulda ayakta alkışlandı.
7: Ever give up. Thank you.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da New York'ta. Fidan katıldığı bir panelde kendisine Mekke anlaşmasına dair bir soru yöneltildi. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrasında Fidan'a anlaşmanın nasıl bir sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki Amerikalı eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekti.
8: Do you think the agreement has... Anlaşmanın ilk sınavından geçtiğini düşünüyor musunuz?
9: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey.
10: Burada bugün yaşayan bir efsane var, James Jeffrey. James, orduya ne zaman katıldın? 50 yıl önce.
9: How many times in your life?
10: Hayatın boyunca kaç kez NATO'nun 5. maddesi devreye alındı?
9: At NATO.
11: Sadece bir kez.
9: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But you know, when it comes to...
10: Bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi, Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar. Daha yeni başladık.
8: Okay. Fair enough.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çara Birleşmiş Milletler'deydi ve genel kurula katılmak üzere gittiği New York'ta Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Çara salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi oturduğu koltuktan kalktı ve o da bir sandalyeye geçti. O görüntüyü getirelim şimdi ekrana. Suriye Cumhurbaşkanı bunu herkes alçak gönüllülükten olduğunu düşünüyor ama koltuk rahatsız diye espri de yaptı bu konuda. Şahra'nın sahnedeki koltuktan kalkarak sandalyeye geçmesi salondakilerden alkış aldı. Organizatörlerin sahnedeki koltukları hızlı şekilde sandalyelerle değiştirmesinden sonra panel kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında bir konuşma yaptı. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi.
12: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Marşı'nda düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
12: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
5: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
12: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
5: Programda konuşan Belçika kraliçesi Matilde de çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar dedi. Toplantıya katılan lider eşleri de risklerin giderek büyüdüğünü ve önlem alınması gerektiğine işaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: Bugün Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında.
5: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı.
13: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
5: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
13: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
5: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı ve bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
13: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
0: Bu saldırıyla ilgili Ankara'dan gelen açıklamalara da bakalım.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
14: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
5: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti sorucusu Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi.
15: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
16: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emine Olcaysa savcılıkta ifade verdi bugün. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
17: Kaşif Bey.
5: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
18: Konuşmak ister misiniz efendim?
5: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
19: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
5: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında.

0: cezası talebiyle dava açılmıştı.
1: Başladığı günden bu yana her gün genişleyen bir soruşturmada fon soruşturması, yeni bir operasyonla 14 şüpheli daha gözaltına alındı bugün. Bugüne kadar toplam gözaltına alınan kişi sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi ise adliyeye sevk edildi.
2: Küresel ekonomi politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
3: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan.
2: Buna adapte olan şirket ve sektörler ön plana çıkarken, buna adaptasyonda zorluk çeken sektörlerinde gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
3: Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Savcılık sorgusuna alındı. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili inceleme de sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin nakit potansiyeli açısından ne derece güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
1: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. Öte yandan 33 şirkette pay geri alım programı başlattı.
0: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Faktoring ve Katılım Evim Tasarruf Finansman 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket ise geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
1: Bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Başkent Ankara'da ve olay yerinden kaçan zanlı da yaşamına son verdi.
0: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
4: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
5: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar. İçeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor, orada da arkadan aykırı kaçıyor, buraya saklanıyor.
6: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
0: 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
1: Kişisel verilerin yasa dışı şekilde

0: Ele geçirilmesine yönelik son dönemde açılan en kapsamlı soruşturma ile ilgili ayrıntılara da bakalım. Odak'taki 6 hukuk bürosunun Türkiye'de yaşanmış neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolda elde edilen haksız kazanç tutarı 16 milyar liraya yakın.
1: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
2: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te birine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
1: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
3: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
1: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
2: Gerek hastane ve tedavi sürecinde gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
1: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: İstanbul'da bu akşam başlayacak şiddetli yağışın yarın etkisini artırması bekleniyor. Su baskını riski var mı? Hangi ilçelerde yağış daha etkili olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
4: Halk arasında şöyle derler ya, hava patlayacak. Evet, hava patlayacak. Üzerine bir sistem geliyor. Yağmurlar şiddetini arttıracak. Yarın sıcaklık 15 derece. Yani bildiğiniz kış havası var. Yağmurlu ve soğuk. Yarın kışlık kıyafete ihtiyaç var. Bir gün bile olsa öyle giyinmemiz gerekiyor. Tüm Marmara genelinde. Batı Karadeniz'de aynı şekilde. Evet, perşembeden sonra hava toparlanacak ama bir buçuk gün bile olsa hava koşulları birden değişti. Yağış var, kış havası var. Dikkatli olalım. Ayak bileğimize kadar gelen sulara girmeyelim. Yine o hattı saydığım o 5-6 kentte sel ve su baskını tehlikesi var. İstanbul'dan Zonguldak, Kocaeli, Sakarya buna dahil. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, özellikle buralarda bu akşamki yağışlar şiddetli olacak, şiddetlenecek. İstanbul'un da Boğaz hattı ve Anadolu yakasında bu akşam için yağış şiddetli. Su baskını tehlikesi var çünkü uzun zamandır İstanbul'da böyle bir yağış yoktu. Yarın sabah ise Tekirdağ, Çanakkale, Ayvalık hattı buralarda ve İstanbul'un sabah öğlen saatleri arasında Avrupa yakasında, işte buna ne dahil? Silivri, Beylikdüzü, Bakırköy, tüm o Arnavutköy yukarıya çıkana kadar Esenyurt, buralarda öncelikle şiddetli bir yağış olacak. Sonra öğle ile öğleden sonra arasında bu yağış Boğaz hattı ve Anadolu yakasına geçecek. Yani baktığınız zaman yarın risk daha fazla İstanbul'da. Bolu'nun Yüksek Kartalkaya'ya çarşamba gecesi kısa süre kar yağabilir. Yani daha Eylül'ün bu zamanı çok kar gelmezdi. Öyle küçük bir gelmeyen bir günlük bir soğuk hava indi. Yani kış soğuğu indi.
0: Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı il ise Ankara oldu.
5: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlakçet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5.311.000 lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 359 bin lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6 milyon 547 bin liralık satış fiyatıyla İzmir, 6 milyon 132 bin liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5 milyon 132 bin, Bursa'da 4 milyon 737 bin lira.
0: 72 yaşındaki Hayriye Avşar çocukluğunda geçirdiği bir kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetmişti. Ve yardımseverlerin desteğiyle alınan cihaz sayesinde yıllar sonra duymaya başladı. 53 yıl önce evlendiği eşinin sesini ilk kez duydu.
5: Hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı alındı. Eşinin sesini 53 yıl sonra ilk kez duydu.
6: Onun sesi, gerçek sesini duyunca lan senin sesin böyle mi dedi. Ya nasıl olacağı dedi. Vallahi ben inanıyorum senin gerçek sesi dedi.
5: Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Hayriye Avşar 72 yaşında. Çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Tedavi oldu ama yine de eskisi gibi duymuyordu. 1973 yılında evlendiği eşi Orhan Avşar'la yıllarca işaret diliyle iletişim kurmak zorunda kaldı. Üç çocuk annesi Hayriye Avşar, mahalle muhtarının girişimiyle yıllar sonra tekrar muayene oldu. Doktorun önerdiği işitme cihazı için çalışma başlatıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle 38 bin liraya alınan cihaz sonrası Hayriye Avşar yeniden duymaya başladı.
6: Bizim zaten maddi durumumuz yoktu. Zaten herifte ameliyat olduydu, harcı olduydu, pek çalışamıyordu.
5: Yeniden duymanın sevincini yaşayan Hayriye Avşar, en çok eşinin sesini merak ettiğini söyledi.
0: Lionel Messi milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
7: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlarını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik monumental stadında oynanacak.
0: Bu son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21'de yani az sonra siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: NTV Radyo.

0: Selam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Türlü anlamlara gelen bir sözcük daha. Dar. A sesi kimisinde kısa, kimisinde uzun söyleniyor. İlk anlamı, içine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı. Dar elbise, dar ev. Genişliği, içine girecek şeye göre yetersiz olan, içine sığılmayan, geniş ve bol olmayan. Dar ceket, dar ayakkabı. Ensiz, genişliği az. Dar kumaş, dar kadife. Maddi imkanların azlığı sebebiyle güçlüklerle dolu, sıkıntılı. Vallahi yardım edemem, benim de elim darda. Sınırlı, mahdut, yeterli olmayan, yetersiz. Dar çevre, dar zaman. Zihni ve ruhi yetenekler için kuşatıcı olmayan, belli bir sınırı aşacak güce sahip bulunmayan. Dar muhakeme, dar düşünce. Güç halle, ancak ucu ucuna. Akşam altı vapuruna dar yetiştiler. Türlü deyimlerde dar. Dar açı, dik açıdan daha küçük açı. Dar ya da darı darına. Güçlükle, zorla, ucu ucuna. Dar etmek, zaman bildiren kelimelerle aradaki vakti zor geçirmek. Sabahı dar etti. Dar gelirli, geliri az ve sınırlı olan. Dar görüşlü, görüşü belli bir sınırın dışına çıkmayan, yeni görüşlere açık olmayan. Bu anlamlarda ağımız kısa. Bir kısa ağlı daha. Eskiden idam mahkumlarını asmak için dikilen direk, dar. Daha çok dar ağacı olarak kullanılıyordu. Ağanın uzun okunduğu dar, eskiden yurt anlamında, daha sonraları ev anlamında kullanıldı. Dar. Şimdi bazı örnekler. Dar-ı dünya, halk ağzında dünya, yeryüzü. Bu dar-ı dünyada ondan başka dostum kalmadı. Dar-ül aceze, düşkünler evi. Dar-ül bedai, güzel sanatlar kuruluşu, eski şehir tiyatroları. Dar-ül eytam, yetimlerin barındığı yer. Sait Faik anlatımıyla, hizmetçide bir dar-ül eytam kız talebesi güzelliği vardı. Dar-ül Fünun, eskiden üniversite ve Dar-ül Şifa, yani sağlık yurdu. Hiçbir zaman darda kalmamanız dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Reklam.
2: Dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: Vi Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. Yok aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanımlıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Hava durumu.
7: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazasını attım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
13: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: NTV Radyo.

Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yılın o dönemi yine geldi. Eylül ayı dünya diplomasisinin en görkemli toplantılarından biri demek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Yüzlerce lider, dünya liderleri bu önemli buluşma için New York'ta. Genel kuruldaki konuşmalarda verilen mesajlar, ikili görüşmeler, etkinlikler, olağanüstü yoğun bir gündem, olağanüstü yoğun bir mesai söz konusu New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 16. kez genel kurula hitap etti. Dikkat çeken açıklamaları oldu. Artık tüm dünya tarafından ezberlenen ve her geçen yıl daha da benimsenen bir mottosu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünya beşten büyüktür. Bu kez bu cümleyi kurmadı ama daha net cümlelerle seslendi dünyaya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Özüne Gazze'de yaşananları oturtup geniş bir coğrafyadan örnekler verdi. Umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor dedi. Reform çağrısını yineledi. İsrail'in soykırımına en yüksek perdeden tepki gösterdi. İran savaşının sulhla sonuçlanmasının bölge ve dünya için önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşını bitirmek için her türlü girişimde varız dedi. Cumhurbaşkanının mesajlarını konuşarak başlayacağız bu akşam Siyasi İşlere programa. Ne diyeceği en çok merak edilen bir diğer liderse elbette ABD Başkanı Trump'tı. Geçen yıla göre daha derli toplu bir konuşma yaptı diyebiliriz. Elbette bol bol kendini bitirdiği savaşları anlattı. İran'la ABD'deki ara seçim sonrası bir anlaşma yapabiliriz dedi. Ukrayna savaşı için konuşma öncesi Putin'e savaşı bitirmek için anlaş mesajı vermişti. Genel kurulda da benzer konuştu. En dikkat çeken çıkışı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dairdi. Tepki gösterdi, kapatılmalı dedi. İran heyeti New York'ta, Tahran her türlü görüşme için yetkilendirildiler açıklaması yapmıştı. Trump 3 saattir görüşüyor arkadaşlarımız diyor. Ukrayna lideri Zelenski o da New York'ta, hatta Trump'la görüşecek. İki netameli başlıkta bir gelişme yaşanır mı? Hem Trump'ın konuşmasından öne çıkanları hem de bu iki başlığa dair öngörülerini ekibe soracağım. Ve bu akşamın bir diğer başlığı da hep dış politikayla başladık. İçeriye döneceğiz. Türkiye'nin konuştuğu bir fon dolandırıcılığı soruşturması var. Çok fazla mağdur var. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar, soruşturma genişliyor. Son durumu ve olasılıkları ekiple masaya yatıracağız son bölümde. Bugün İstanbul New York birlikte yapıyoruz. İstanbul Ankara ara ara yapıyorduk. Bu sefer İstanbul New York birlikteyiz. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasım'ın bizimle birlikte. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Hepinize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ve Okan Müderrisoğlu, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi, bu kez New York'tan bağlanıyor programa. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta gelişmeleri takip ediyor. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu, New York'a selamlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi bir yayın diliyorum. Sizlere iyi akşamlar. İşte bizde de saat 14'ü buldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz sonra katılacağı özel bir oturum var. Esasen Körfez ülkeleriyle Başkan Trump'ın bir araya geleceği bir zirveden söz ediliyordu. Şimdi Türkiye ve Mısır'ın da katılımıyla çok daha geniş kapsamlı bir Orta Doğu zirvesine dönüşmesi çok kuvvetle muhtemel. Bu sıcak bilgiyle ben de sizi selamlamış olayım.
0: Konuşacağız o önemli toplantıyı da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın da bir görüşmesi olabilir. Gerçi iki liderin resmi programında böyle bir görüşme gözükmüyor ama iki liderin ilişkisini yakından biliyoruz. Böyle bir toplantıda bir araya gelmeleri, birkaç dakikada olsa ikili ilişkileri konuşmaları mümkün. Bakacağız, konuşacağız. Şimdi Ahmet Kasman, Barış Doster izin verirseniz ben New York'ta başlamak istiyorum. Çünkü işte benim de 30 yıla yakın oldu meslek hayatım. Kürsüden verilen mesajlar kadar ben o mesajlar verilirken genel kurulda yaşananları, bir gazetecinin izlenimini de çok önemsiyorum. Okan Müderrisoğlu, biraz o izlenimlerle başlayalım. New York'ta genel kurulda hava nasıldı Cumhurbaşkanı konuşurken? Ekip mutlaka o konuşma sonrası görüşmüşsünüzdür. Nasıl bir hava içerisinde? Nedir oradaki izleniminiz?
3: Çok teşekkür ediyorum. Aslında iyi bir noktadan başladık. 81. oturumu bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun. Prensip olarak Brezilya ile başlıyor konuşma. Birleşmiş Milletler 1945'te hayata geçtiğinde ilk konuşma yapacak ülke konusunda o günkü savaş şartları da biraz dikkate alınarak birçok ülke ürkek davranınca Brezilya bu göreve talip olmuş. O günden bu yana da Brezilya ilk konuşmayı yapan ülke konumunda böyle bir gelenek oluşmuş vaziyette. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de ev sahibi ülke sıfatıyla konuşmasını gerçekleştiriyor. Üçüncü sırada Ürdün kralı vardı ve Sayın Cumhurbaşkanı da dördüncü sırada konuştu. Tabii Trump konuşurken tahmin edileceği üzere genel kurul salonu doluydu. Localarda da ilginç isimler vardı. Bunlardan birisinin de Türkiye Büyükelçisi, Irak, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak olduğunu ben bizzat gördüm. 75. Genel Kurul'un başkanlığını yapan Büyükelçi, eski Devlet Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır yine locadaki yerini almıştı. Trump'ın konuşmasını aslında girişte güzel özetledim. Ben de üç ana nokta gördüm. Birincisi daha çok içeriye oynayan, Kasım'daki seçimleri de hesaba katan, kendini öven, enerjiden istihdama, sağlıktan yasa dışı göçe kadar aldığı tedbirleri anlatan ve savunan bir profili vardı. Bu arada uluslararası sorunların çözümün noktasında ilginç yaklaşımları var ama birlikte çalıştığım ve harika iş çıkaran dostum Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dünya liderleri burada şeklindeki vurgusu yine konuşmasının içine doğaçlama olarak eklendi. Uluslararası kuruluşları Amerika Birleşik Devletleri'nin iç işlerine yer yer karışan ve hareket kabiliyetini kısıtlayan bir tanımlamanın içine oturttu. O çok ilginçti ve bence Trump doktrinini de özetleyen bir ifadesi vardı. Ekonominin ve askerin gücü barış için kullanılmalı. Bu aslında bugün Trump'ın özellikle İran'ı merkeze aldığımızda zaten uyguladığı aslında Küba üzerindeki baskısını düşündüğünüzde, Venezuela'da olup bitenleri hesaba kattığınızda çok açık bir özeti veya itirafı gibi oldu. Dediğim gibi daha derli topluydu konuşması. Ama hani böyle beklenen büyük bir coşku veya perspektif üretti mi dersen, açıkçası o konuda uluslararası toplumun merakını giderecek fazlaca da bir şey ortaya koymadı. Dediğim gibi daha çok Kasım'daki Amerikan seçimlerini düşünüyordu. İran'a karşı başlatılan savaşı, İran'ın nükleer programının durdurulması anlamında ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı. İran'a yönelik yaptırımlara uluslararası toplumun katılması gerektiğini söyledi. İşte o bildiğimiz edebiyat, 8 savaşı bitirdim diye yine kendini methetti. Döndü Rusya-Ukrayna savaşı için Putin'e artık bu işi bitir şeklinde genel bir çağrı yaptı. Gazze'de büyük bir barış planının mimarıydı. Oradaki çabaları en azından ateşkes bağlamında överken gerisinin gelmediğine ilişkin hususlara çok değinmedi. Elbette Netanyahu'dan da zikretmek lazım. Yani soykırımın bugünkü küresel figürü. Onun New York yerine New Jersey'yi tercih etmesi havaalanı olarak. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kendisini savaş suçlusu ilan edip Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gereken bir aktör olarak tanımlaması. Esasen New York'a gelirse tutuklarım dediği fakat böyle bir yetkisinin olmadığını kendisini de kabul ettiği o siyasi polemik. Netanyahu'nun Trump'la görüşme arzusunun bu Birleşmiş Milletler marjında şu anda mümkün olmadığına ilişkin genel bilgilerimiz ve nihayet konuşma yapıp ülkesine tekrar dönecek olmasına dair kısa programı. Bu tabii kayda değer bir husus. Elbette İran konusu. Tabii Pezeşkian Cumhurbaşkanı ne kadar yetkilendirilmiş denirse açıkçası her şeye evet diyebilecek bir siyasal aktör konumunda da evet. Gözükmüyor şu ana kadar. Bu savaşın sürdürüldüğü noktada İran'daki devrim muhafızları ordusu ve doğal olarak rejimin temsilcisi Ayetullah ve ekibinin daha ağır bastığı ve daha sıcak çatışmayı da Amerika'nın ve İsrail'in kabiliyetini ve seçim risklerini de gözeterek sürdürmeyi göze aldığına ilişkin üst perdeden ifadeler ama öbür yandan belli şartlar sağlanırsa Hürmüz Boğazı açılır diye Amerika'ya müzakere etmeye geldiğini hissettiren ifadeler. Evet. Hani bu yönüyle bakıldığında Trump'ın çerçevesi hemen hemen bu başlıkların içine oturtulabilir. Arzu edersen Cumhurbaşkanı'na devam ederiz ama değerli program ortaklarımızla belki genel söyleyecekleri vardır.
0: Başlamış olalım. Şimdi Trump'ın konuşmasından bahsettiniz. Benim de dikkat ettiğim bir husus. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. İsrail ya da Netanyahu'dan hiç bahsetmedi konuşmasında.
3: Doğru.
0: İşte, Gazze'de yaşananlardan şöyle bir işte ben devreye girdim işte İsrail rehineleri kurtardım dedi. Ara seçim sanki biraz ön alıyor gibiydi. Yani ara seçimden bir yenilgiyle çıkması durumunda. Ben aday değilim dedi birkaç kez. Ben kendim aday değilim. Tabii ki Cumhuriyetçi Parti için çalışıyorum. Onlara destek veriyorum ama ben aday değilim. Ben daha 2,5 yıl daha buradayım dedi. Hakkımla kazandım. Devam edeceğim mesajı. Yine benim dikkatle not aldığım bir bölümdü. Olası bir topal ördek durumuna karşı sanki Trump kendince ön alıyor. Bunu bekleyenler olduğunu belli ki biliyor, farkında. Bu açıdan herhalde bir pasaj eklemiş konuşmasına.
3: Güzel bir özet, aynen.
0: Ahmet Kasman, şimdi ana tema güveni yeniden inşa etmek. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında o güvenin neden yıkıldığını konuşmasında çok net ifadelerle ortaya koydu. Trump'ın zaten Birleşmiş Milletler'den bir beklentisi yok. Bunu defaatle söylüyor. Hatta işte kendine...
1: Birleşmiş Milletler'in de Trump'tan bir beklentisi.
0: Yani Barış Kurulu kurmuştu. Yeni Birleşmiş Milletler burası olacak demişti. Herkesi bekliyoruz demişti. Orası da ne kadar çalışıyor tartışılır. Bu güven nasıl inşa edilecek?
1: Yani bugünkü koşullarda zor, Trump'la imkansız. Koşulların değişmesi halinde mümkün. Trump giderse ön şart. Hı hı. Ama Trump'ın gitmesi yeter şart değil, gerek şart. Güvenin tekrar inşa edilmesi açısından. Gerek şart yerine gelirse işte o zaman yeter şartı, yani güvenin inşa edilebilmesi için bugünkü koşulların dönüşmesini konuşmaya başlayacağız.
0: Trump'ın şimdi gitmesi diğer ülkeler için bir etki yaratır mı, yani bu güvenin inşası?
1: Şimdi Trump açısından tek başına...
0: O güvensizlik sadece Trump nedeniyle mi oluyor, yoksa taraflar birbirine...
1: Yok, hayır. Şimdi onun için dedim ya, gerek şart var, yeter şart var. Yani bir iş, olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Yani sınavda baraj sorusu var. O Trump baraj sorusunu geçersen onu gerçekleştirebilmek için diğer bütün meselelerle ilgilenmen lazım. Bugün dünyanın meseleleri Trump tarafından yaratılmış meseleler değil.
0: Trump öncesinde
1: bütünüyle
0: vardı.
1: Ta 90'lardaki küreselleşme tartışmalarından bugüne küreselleşmenin yarattığı demokrasi krizi. Ama zaten o demokrasi krizi tartışmalarının içerisinde en fazla dikkat çekilen, o dönem literatürün de en çok üzerinde durduğu, benim de doğrusu en fazla önemsediğim meselelerden bir tanesi. Bütün dünyanın Beyaz Saray'da oturan arkadaşın iki dudağının arasında, o kim olursa olsun, iki dudağının arasından çıkacak meseleler ve tercihlerle bir anda kaosa girmesi veya işte birilerinin kazanıp birilerinin kaybetmesi noktasında olması. Bunun içerisinde uluslararası para sistemi var, bunun içinde uluslararası güvenlik mimarisi var, bunun içerisinde kimin hangi ağırlıkta nereye müdahale edip edemediği konusu var. Ve bunlar konuşulurken en fazla dikkat çekilen konu neydi? Konu şuydu, yani Afrika'daki mısır üreticileri Amerika'da, Amerika'nın orta kesimindeki mısır fiyatlarına dair Amerikan Kongresi'nin ve Amerikan Başkanı'nın verdiği kararlardan doğrudan etkileniyorlar. Üstelik açlık noktasında etkileniyorlar. Halbuki Amerika'da o bir yakıt olarak kullanıyor. Etanol üretimiyle alakalı bir tercih var Amerika'nın kendi iç siyasetinde. Fakat Afrika'daki insanlar bu şeyle, fiyatla ölebiliyorlar yani açlıktan. Ama Afrika'daki insanların hiçbir tanesine işte, ya da Asya'daki insanların hiçbir tanesine Amerikan başkanı kim olsun dendiğinde oy hakkı verilmiyor. Bu başlı başına bir demokrasi krizi. Kendi ülkesini aşan etkiler yaratan, anladım, bir makam Amerikan başkanlığı. Tam da böyle bir bak gene tuttum kendimi, böyle bir şahsiyet Amerikan başkanı olursa en kötü versiyonunu yaşarsın bunu. Ne oldu? Yani olduktan sonra da işte bugün İran'la 3 saattir görüşüyoruz dedi. Umarım İranlıların bu görüşmeden haberi vardır. Yani çünkü bu uyduruyor. Yani sürekli uyduruyor üstelik. Şey gibi uyduruyor yani. Buradan çıktı koşa koşa Grönland'la anlaşma yaptı. O meşhur sevimsiz gülümsemesiyle bir poz verdi. Grönland'la yaptığı anlaşma aynı İran meselesi gibi. İran'da nasıl savaş öncesi duruma dönmeye çalışıyordu. Grönland'la ilgili meselede de en büyük başarısı Grönland ve elbette esas olarak Danimarka ile ve NATO içerisindeki bir krizin, siyasi krizin ağırlaşmadan çözülmüş olması. Peki vardığı anlaşmada hususiyetle şey bir konu var mı? Hani yeni ya da ABD'nin gerçekten hani böyle işte bu alıyordu falan ya, alıyordu satıyordu her yeri şey zannediyor. Manhattan'da kendi sahip olduğu şeyler gibi, adalar gibi, inşaat adaları gibi falan zannediyor. Ondan sonra onu istiyordu. Ne oldu? Öyle bir şey yok ortada. Ne var? Efendim Amerikalılar istedikleri gibi orada askeri üs kurabilirlermiş. Bu zaten vardı. Yani olmasının ötesinde orada zaten üsleri var.
2: Ama üssü büyüyecekler herhalde.
1: Bir de bunun önünde hiçbir
2: Grönland'da ABD'nin izni dışında herhangi bir
1: bu da zaten olmuyordu. Tamam. Yani bu olmuyordu. Ben sana şimdi sayayım istersen. Anladım. Tamam mı? Grönland'da bir nadir toprak elementleri uranyum şeyi yapmak, aramak isteyen bir Çinli şirket, bunlara ilişkin daha öncesinde lisans almış olan bir Avustralyalı şirketin %10 küsuruna sahip oldu. Ondan sonra geldiler burada bu işi yapmaya kalktılar. Grönland zaten meclisi buna karşı çıktı. Fazla uranyum şey yapılacak, madenciliği yapılacak burada.
2: Nadir elementler açısından öne geçecek mi işte, Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı?
1: Bak sahip olmadı, hiçbir şeye sahip olmadı.
2: Amerika zaten işte. Zaten sahipti diyorsun.
1: Tamam anladım, mı?
2: Peki.
1: Hiçbir şeye sahip olmadı, sahip olmadı. Grönland'da Çinli şirketler daha önceden var olan işte Amerikan, peki, Danimarka üssünün liman şeyini satın almaya çalıştılar. Danimarka onu da veto
2: peki,
1: etti.
2: Falan. Tamam.
1: Yani tamam mı? Hiçbir şey elde etmiş değil. Dolayısıyla bu adam bir sürekli kriz kaynağı. Tamam, dünyanın kalanı için. Dolayısıyla onun oturduğu yerde oturmaya devam etmesi ve palavra sıkmaya devam etmesi bütün dünyaya başlı başına bütün dünya sistemini zaten sarsıntı içerisinde olduğu, yani şuna benzetebiliriz bunu. Kırık dökük bir sistem var ortalıkta. Onu kimse inkar edemez. Dediğim gibi o Trump'ın yaptığı bir şey de değil. Ama bu kırık dökük sistemi savaşsız, daha fazla acısız, soykırımsız, güvenlik risksiz şuradan şuraya götürebilmek için bu sistemi böyle pamuklara sararak götürmen lazım. Ama o pamuklara sararak götüreceğin sistemde porselen dükkanına dalmış fil misali davranan bir adam var ve yani yaptığı şey bu kırık dökük sistemi daha da istikrarsız, daha da toparlanamaz hale getirir.
2: İşin kötüsü örnek de oluyor. Bazı ülkelere, bazı liderlere o porselenci dükkanına girmiş fil misali yaptığınız tespiti örnek de teşkil edebiliyor. Ve dediğiniz gibi sistem hiç gidemiyor. Barış Dostlar, ben biraz bu güveni yeniden inşa etmek konusunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerinden de okumanızı isteyeceğim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şimdi burada tabii söylemek istediği, yani Birleşmiş Milletler'in işlevsiz kalması, Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daim üyenin veto hakkı, ki hep buna tanıklık ediyoruz. İşte dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir sıkıntı, sorun oluyor. O coğrafyadaki ya da o ülkenin Birleşmiş Milletler deki temsilcisi koşa koşa genel kurulda toplantıya çağırıyor. Genel kurul toplanıyor. İşte bir karar alınıyor, alınmıyor. Sonra tık taraflardan biri veto ediyor ve o karar hayata geçmiyor. Sadece işte toplanıldı, karar alındı. Sonrasında ya ABD veto ediyor, karşı taraf Rusya, Çin veto ediyor. Şimdi yani bu güvenin yeniden inşası için bir reform sanki şart gibi duruyor. Ve bunu da evet Cumhurbaşkanı çok sık söylüyordu. Cumhurbaşkanından önce de söyleniyordu bu reform talebi. Daha da çok ülke artık bu işi söylemeye başladı. Peki mümkün mü reform?
4: Mümkün değil. Neden değil? Şundan değil. Bakın umarım ben yanılırım. Keşke mümkün olsa. Fakat bunun mümkün olmamasını isteyenler en azından dünyada ne yazık ki bugün daha güçlü konumdalar. Şimdi 5 devlet var değil mi? 1945'te yani 2. Dünya Savaşı'nın, 2. Paylaşım Savaşı'nın bittiği yıl kurulan Birleşmiş Milletler'de bugün daimi olarak Güvenlik Konseyi'nde 5 devlet var. Bu 5 devletin özelliği ne de bu vasıfları, daha doğrusu bu imtiyazları var? Çünkü bunlar 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olarak anılıyorlar. Rusya Federasyonu Sovyetlerin ardılı olarak orada. Çin Halk Cumhuriyeti zaten var. Artı Batı tarafından da kim var? ABD artı İngiltere artı Fransa. Şimdi biz desek ki arkadaş BM Güvenlik Konseyi'nin bir 5 daim üyesi var. Bir de 10 seçimle gelen üyesi var ki Türkiye'de defaten o seçimle gelen üyelerden biri olmuştur. Bu 5'in yanına biz 6. 7. 8. ekleyelim. Güzel. Acaba bu 5'i isterler mi? Yani kendi imtiyazlı, kendi ayrıcalıklı konumlarının yanına bir altıncısı, bir yedincisi, bir sekizincisi eklensin isterlermiş. Soru bir. Bence istemezler. İki, velev ki bir mucize oldu. Beşi dediler ki tamam arkadaş aramızda bir altıncıyı ve yedinciyi alalım. Kabul ediyoruz dediler. Bir mucize olsa. O altı ve yedi kim olacak? Hangi sıfatla olacak? Mesela ben çok isterim ki Türkiye olsun. Ama biz acaba Türkiye olarak mı altıncıyı olacağız? Türk dünyasını temsilen mi altıncı üye olacağız yoksa İslam alemi adına mı altıncı üye olacağız? Şimdi İslam alemi adına altıncı üye olmak istesek acaba İran ne der? Acaba Mısır ne der? Suudi Arabistan ne der? Ya da desek ki arkadaş Afrika olsun, bakınız 55 üyesi olan kocaman bir kıtadan bahsediyoruz. Mazlum Afrika olsun, mahzun, mağdur Afrika olsun. Ben bir de 3. dünyacı hassasiyeti olan biriyim, çok isterim. Ama acaba bu Etiyopya mı olacak? Yoksa Güney Afrika Cumhuriyeti mi olacak? Orta Doğu'dan biri olsa der. Şimdi İsrail
1: imtiyazların kaldırılması suretiyle olabilir.
4: Yani İsrail mi olmak ister? Yoksa Orta Doğu'dan bir başka ülke mi? İran mı, Irak mı olmak ister? Ya da desek ki dünyanın en kalabalık ülkesi duruyor arkadaş. Hindistan. Ya da Latin Amerika'nın en iri kıyım ülkesi. Brezilya. Yani bu 5 devlet aralarında anlaşsalar 6. ve 7. gelsin diye dünyanın kalanı 6. ve 7.'nin kim olacağı konusunda gene birbirine geliyor.
2: Ama zaten şöyle bir itiraz yok herhalde. Yani daimi üye sayısı 5'ten 7'ye 8'e 10'a çıksın değil. Daimi üyelerin elindeki o veto hakkı ortada.
4: Oraya gelmek istiyorum ben de. O daimi üyeler elindeki o imtiyazlı veto kartından vazgeçerler mi? Bence ondan da vazgeçmezler. Ha keşke ben yanılırım. O yüzden ben bugün koşullarda umutsuzum. Umutsuz olmanın
2: hangi koşullarda peki
4: var.
2: Değişir bu
4: şimdi,
2: durum?
4: BM'nin öncülüğü olan bir cemiyet daha vardı değil mi? Biz ona cemiyeti akvam diyoruz siyasi tarihten. Milletler cemiyeti. Akvam kavimin çoğulu anlamında. O da başarısız olmuştu. Birleşmiş Milletler de başarısız. Ve bence bu başarısızlık dünyada gerçekten daha adil, daha dengeli, daha ahlaklı, daha eşitlikçi bir yapı kurulmadıkça aynen devam edecek. Peki o yapı kurulabilir mi? Kapitalizmin ulaştığı bu noktada, emperyalizmin ulaştığı bu noktada, vahşetin, kural tanımazlığın, gözü karalığın, soykırımın ulaştığı bu noktada ben o yapının da kurulabileceği konusunda çok iyimser değilim. Ama diyorum ya işte umarım ben yanılırım.
2: Bugün gün içerisinde yaptığımız yayında sevgili Deniz Kilisoğlu'nun bir değerlendirmesi vardı. O da üniversiteden çalışıp gelmiş. Yani aynı şeyi konuşuyorduk. Reform olur mu olmaz mı? Şunun altını çizdi. Yani Birleşmiş Milletler bir Dünya Savaşı sonrasında kazanan ülkeler tarafından kurulmuş bir cemiyet. Sizin de dediğiniz gibi değişmesi ya da dediğimiz oranda bir reforma uğraması için belki yeni bir savaş gerekiyor. Yeniden
4: Allah
2: bir
4: göstermesin.
2: Allah göstermesin elbette. Bu nedenle evet biraz zor görünüyor ama zor görünse de o itiraz daim.
4: Bir de bakınız bu itiraz, lafınızı kestim. Bağışlayın Ahmet Bey dostum.
2: Buyurun estağfurullah.
4: Hem siyasi bir itirazdır.
2: Doğru.
4: Hem hukuki bir itirazdır.
2: Hem de insani bir itirazdır.
4: Hem tarihi bir itirazdır. Ama hani en önemlisi ahlaki ve insani bir itirazdır. Yani bunun için ille de muhalif olmaya, Daha bir devrimci ekonomi politikası olmaya gerek yok. Öncelikle insan olmak gereklidir ve insan olmak yeterlidir hatta bu itirazı getirmek için.
0: Peki. Bir kısa ara verelim. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok net mesajları vardı. New York'la başlayacağım aradan sonra Okan Müderrisoğlu'ndan. Hem bu reform ihtimali ya da Birleşmiş Milletler'e yönelik bu itirazı soracağım. Hem de Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki mesajlarını kısa bir aradan sonra.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
0: NTV Radyo.

0: reklam. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Barkodla satılan ilk ürün neydi?
0: Dünyada barkodla satılan ilk ürün 1974'te ABD'nin Ohio eyaletindeki bir süpermarketin kasasında işlenen bir paket sakız oldu. 1940'ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Drexel Teknoloji Enstitüsü'ne gelen bir market zinciri sahibi, kasada tüm ürün bilgilerini otomatik kaydedecek bir sistem geliştirilmesini istedi. Enstitü konuyla ilgilenmedi. Ancak bu fikir iki lisansüstü öğrencisini harekete geçirdi. Bernard Silver ve Norman Woodland, Morse kodu ilkesiyle çalışan ve tarayıcıya okutulabilecek bir etiket üzerinde çalışmaya başladılar. Morse kodundan tek farkı, noktalar yerine inceli kalınlı çizgiler kullanılması olacaktı. İç içe geçmiş halkalar şeklinde bir veri kodu için patent aldılar. Ardından da tarayıcıların prototipini yaptılar. Prototip, okumakta olduğu kodları yakıp kül etti. Ama fikrin işe yaradığını da göstermiş oldu. Günümüzde ise barkodlar QR ya da kare koda evrilmiş durumda. Kare kod kullanılarak ATM'lerden kartsız para çekilebiliyor, kartvizitlere basılan tek bir kare kodla sayfalar dolusu ürün veya servis tanıtılabiliyor. Japonya şimdi bu yöntemi demans, yani bunama hastaları için kullanıyor. Kaybolma ihtimallerine karşı hastaların tırnaklarına kimlik bilgilerini içeren barkodlu bir çıkartma yapıştırılıyor. Bu barkodlu çıkartmalar kişinin adresi, kimlik numarası ve yakınının irtibat telefonunu içeriyor. Kim buldu, nasıl buldu?

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu, genel kurulda yapılan açıklamaları, konuşmaları, reform talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği ki defaatle her fırsatta, her genel kurul toplantısında dünya beşten büyüktür mottosunu ortaya koyuyor. Bu günkü konuşmasında da yine net örneklerle ve çarpıcı bir cümleyle umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar hayal kırıklığı içerisindedir cümlesiyle ortaya koydu. Okan Müderrisoğlu, ne dersiniz? Size de sorayım. Yani Cumhurbaşkanı'nın defaatle dile getirdiği bu talep, reform talebi ya da işte daim üyelerin veto hakkının kaldırılması fikri, önerisi hayata geçer mi? Cumhurbaşkanının mesajlarında siz neyi öne çıkarıyorsunuz?
1: Şimdi mermere damlayan su misali. Elbette bugünden yarına yapısal ve büyük bir değişim beklemiyoruz. Eğer bu değişim gönüllü olacaksa elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle konforunu bozduğumuz bazı ülkelerin ya da liderlerin rızasıyla olmayacak. Bu bir taban hareketi olacak ve küresel sistemde bu sorgulama ciddi bir şekilde başlamış vaziyette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres görev süresi doluyor ama konuşması gerçekten Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması dahil olmak üzere büyük krizler ve insani krizler karşısındaki yetersizliğin yarattığı büyük hayal kırıklıkları üzerine, Filistin'de iki devletli çözümün giderek uzaklaştığı o işgal ve katliamın kabul edilemez ve sürdürülemez olduğuna ilişkin sözleri dahil olmak üzere bir bütün olarak aslında bu sorgulamanın varlığı zaten birçok ülke bakımından bazı kararları zorunlu kılmak durumunda. Elbette gücü ve yetki elinde bulunduranlar bakımından bunun çok da mümkün olmadığını elbette yine veri kabul edebiliriz ama şu bir gerçek. Artık uluslararası sistemin dikişleri atmış vaziyette. Bugünkü yapıyla da gidilemeyeceğini bu ülkelerde görüyorlar. Allah muhafaza bu iş bir savaşa doğru evrildiğinde farklı karakterde de bir savaşla karşılaşabiliriz. Yani bölgesel hesabını görmek isteyen birçok ülke de kendi savaşını da bu arada başlatıp sürdürebilir. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de uluslararası toplumun iradesini gerçek anlamda yansıtamadığı durumlarda bölgesel bazı aktörleri çatışmacı olarak kendi bölgelerinde ciddi bir şekilde devreye girdiklerini, yani bundan cesaret bulduklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani Birleşmiş Milletler kan kaybediyor diye başlayan, bir gün herkes insanlığın ortak vicdanında buluşacak. Bu Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi değil, insanlık ve vicdan meselesidir derken, mazlumların sesiyiz derken, küresel adalet arayışını vurgularken, herhangi bir ırk değil, mezhep ve benzeri bir ayrıma gitmeksizin mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bunun bir bedeli varsa bunu da ödüyoruz, ödeyeceğiz ama susmayacağız şeklindeki ifadesi özellikle toplumlarda, tabanda karşılık buluyor ve bunun acaba Türk dünyası adına mı, İslam dünyası adına mı şeklindeki sorgulaması da geçerli çok oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı bu konuyu bir kimliğe ya da bir inanca da indirgemiyor. Daha evrensel, daha kapsayıcı konuşuyor. O nedenle daha yüksek karşılık buluyor. Nitekim Trump'ın konuşması sonrası salon büyük ölçüde boşaldı. Ürdün kuralı konuşuyordu. Epeyce bir uğultu da vardı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı tekrar sahne aldığında, yani 16. kez o kürsüde konuşmaya başladığında salon çok ciddi olarak doldu. Filistinlilerin coşkusu, alkışı, İsraillerin surat asıklığı ama çok ciddi olarak not edilen mesajları o genel kuruldaki daimi temsilciler ve delegelerden bizim edindiğimiz izlenim. Bunu şunun için de özellikle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir çerçeve de çizdi. Dedi ki Filistinli çocukların uçurtmalarını özgürce uçurabileceği bir dünya. Lübnan'daki çocukların bomba sesiyle uyanmadığı bir dünya. Afrikalı kardeşlerimizin müreffeh toplumlardakine benzer standartta hak ettikleri gibi yaşadıkları bir dünya. Uzak doğudaki emekçilerin vahşi kapitalizmle sömürülmediği bir dünya. Dijital hegemonya ve teknokutuplaşmaya karşı ortak savır sergileyebilen bir dünya. Ve elbette bu zaten uluslararası toplumun farklı kesimlerinde de karşılık bulan bir söylem. Ailenin korunması, dezenformasyona karşı hakikati savunmak, aynı şekilde yapay zekanın uluslararası bir organizasyona, denetime veya yönetime tabi tutulması gerektiğine ilişkin vurgusu Erdoğan'ı klasik İslami veya Türkiye kimliğin içine hapsederek buralar adına talepte bulunan bir aktörden uluslararası toplumun tamamını kapsayan ve tamamına hitap eden başka bir seviyeye çıkartmış durumda. Bugünkü oturumun ve Erdoğan konuşmasının geldiği seviye aslında artık herhangi bir dar alanda kısa paslaşmaya müsait değil. O nedenle de çok ciddi bir merak uyandırdı ve salondaki ilgi ve kalabalığın yoğunluğu da bunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Birleşmiş Milletler eğer kendi reformunu yapmaz, ülkeler kendi sorunlarına bölgesel sahiplenmeyle el atmaz ve bölgesel çözümler üretmezse bu lokal çatışmaların çok daha geniş sıçrama alanları var. Yani Keşmir'de yakın zamanda Pakistan-Hindistan savaşını düşündüğünüzde, Allah muhafaza Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de veya Ege'de oluşabilecek Yunanistan oldu bittisi nedeniyle Türkiye'nin alacağı tavır dikkate alındığında, yine bugün işte İsrail, İran, Suudi Arabistan, İran, Husiler üzerinden devam eden bölgesel çatışmaya dikkate aldığınızda, Kaliningrad Avrupa'nın ortasında Rus toprağı veya Moldova sınırındaki Rus askeri varlığını, Kafkaslar'da ateşlenmek istenen alanları düşündüğünüzde, Japonya'nın Çin tehdidi nedeniyle ciddi bir şekilde silahlanma yarışına girdiğini, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine devam ettiğini, Alman Genelkurmay Başkanı

0: üzerinde kıvılcımın çakmasını bekleyen bir pozisyonda. Yani bugün Husiler dediğiniz topluluğun adını düne kadar kimse bilmiyordu. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını felç etmiş durumda. Ve Avrupa'da şu anda ciddi bir petrol krizi var. Doğalgaz depoları yeterince dolmamış vaziyette. Ve kışa giriliyor. Fiyatlar aldı başına gitti. Ukrayna, Rusya birbirinin enerji tesislerine, rafinerilerine saldırmaya devam ediyor. Dizel fiyatları bugün Avrupa'da rekor kırıyor. Dün Fransa'da, bugün Belçika'da artık 2,5 euro seviyesini aştı. Türkiye'de 100 lira test edildi. Yani bunlar artık toplumların giderek tahammül edemediği ve uluslararası toplumun da yönetilemez ya da yönetemezliğinin de tescil edilerek tabandan yukarıya doğru bir dip dalgasının gelmekte olduğunu gösteriyor. Eğer buna bir irade konulup uluslararası toplum makulde buluşmazsa, o zaman maalesef Trump'ın dediği gibi ekonomik ve askeri gücü göstermeden barış mümkün olmayacak. Biz bunu sağlıyoruz doktrini bugünün dünyasının, yani ister istemez, altını çiziyorum, ister istemez kabulüne dönüşecek.
1: Yani ilgiyle dinledim. Yani o Husiler, işte bir süre önceye kadar kim biliyordu Husileri, ama şimdi bakıyoruz.
2: Esarullah olarak bilinirdi.
1: Yani şimdi Suudi Arabistan, ki bölgenin en zengin ülkesi, sanırsınız ki işte askeri gücü de yerindedir. Bu kadar işte petrole hükmediyor ama saldırılara engel olamıyor. İşte Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden destek bekliyor.
2: ABD'den de hemen hemen her yıl 300-400 milyar dolar.
1: Tabii.
2: Savunma sanayisi alırlar.
1: Ama işte Amerika'nın kurdukları o sistemler.
0: Husilerin bu Kızıldeniz'e, Babil Mendeb Boğazı'na yönelik ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattına dönük saldırılar nedeniyle CENTCOM'dan, Amerika'dan açık destek istedi. Amerika bu desteği vermedi.
1: Vermedi.
0: Suudi Arabistan'ın durumunu düşünebiliyor musunuz? Hani bir tarafı itibariyle İran-İsrail savaşı ve İran, bir tarafı tabii itibariyle Husiler, Yemen. Yani bir bütün olarak kuşatılmakta, bir tarafı itibariyle Hürmüz Boğazı, diğer tarafı itibariyle Kızıldeniz'den de kuşatılmış vaziyette ve İsrail'i tanımasına dönük bir İbrahim Anlaşması kapanının içine sıkıştırılmak isteniyor. Ve bu nedenle de bir yandan da silah satışı devam ediyor. Fakat öbür yandan da kaderiyle baş başa bırakılacak bir sıkıntılı durumu yönetmekle karşı karşıya. Bunu akıl edebilir miydik? Veya Kanada. Kanada Amerika'nın en güçlü müttefiki, şimdi aralarında bir ticaret savaşı var. Kanada Avrupa Birliği ile imtiyazlı ortak kurarak, doğru, kendi ekonomik geleceğini teminat altına almaya çalışıyor. Başkan Trump İrlanda'daydı. Yani iki İrlanda'nın, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın birleşmesinden, hani Galler ve İskoçya'da bir araya geldiler. Ayrışmaktan bahsediliyor. Birleşik Krallık parçalanacak. Yani bunları tasavvur etmek mümkün değildi. Dünya gerçekten çok başka bir noktaya gidiyor. Bir de yapay zeka üzerinden geliştirilen yeni ve hibrit tehditler var. Nitekim Çin Devlet Başkanı Washington'da olacak ayın 24'ünde. İşte Trump da bu BM toplantılarını bitirip ülkesinin başkentine gittiğinde Çin'le ana konu yapay zekanın yönetimiyle ilgili karşılıklı bir iletişim mekanizmasının kurulması üzerine endekslenmiş vaziyette.
1: Trump daha değiştirdi onu.
0: Önceki gün Amerikan evet, aynen. Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı, hı hı, uzayda özel bir silah sistemi kurduklarını ve uzayda özellikle uydulara dayalı savaşta uyduları kör edebilecek veya yönünü, doğru, değiştirebilecek kabiliyet geliştirdiklerini açıkladı. Hani akıl almaz yani. Gerçekten akıl almaz.
1: Yani Suudi Arabistan da yani ne petrol rafinelerini koruyabiliyor. Yani Mekke'nin üzerinde dronlar uçuyor. İşte kırmızı,
0: evet,
1: çizgimiz.
0: Evet ya, bak bu da çok önemli. Yani bu yani kadar kutsal bir, kutsal ve bizim için çok kıymetli bir mekanı dediğin gibi dronlarla hedef alabilecek, artık hiçbir akıl ve mantıkla açıklanamayacak bir provokasyon serisi var. Çok doğru söylüyorsun. İyi bir nokta.
1: Herhalde bu İran savaşı bittikten sonra Körfez ülkeleri de bu savunma stratejilerini yeniden bir gündeme alacak.
0: Valla şu anda ona başladılar. Şu anda başladılar. Bak an itibariyle işte Trump'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, işte bölge ülkeleri bir araya geliyor. Mısır ve Türkiye de olacak orada. Yayının girişinde söylemiştim. Bu özel oturum artık ete kemiğe bürünüyor. Çünkü, doğru, İran bu savaşı kazandığı algısıyla bütün bu yıpranmışlığına rağmen Amerika'da uyandırdığı etki ve ayakta kalma biçimiyle bu bölgede yeniden oyun kurmak için kaldığı yerden devam edebilecek, güç üretebilecek 8-10 yıl sonra bugünden daha sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir

0: karaktere de bürünebilir. Yani İran'da
1: Peki.
0: da sağduyu mu hakim olacak, yoksa uluslararası sistemi ve bölgeyi yeniden dizayn edecek başka bir güçle mi karşılaşılacak? O nedenle bu METKE ittifakı dahil olmak üzere bölgede ortaya konulan işbirliklerinin aslında barış yönünü daha fazla ön plana çıkartmamız lazım.
1: Peki. Ahmet Kasman, mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Onu da alırım ama ben biraz İsrail'e de paragraf açmak isterim. Geçen sene Netanyahu konuşması sırasında ciddi bir protestoya tanıklık etmiştik genel kurulda. Mahmut Abbas yok yine. İki sene bu üst üste vize vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Filistin Devlet Başkanı genel kuruldan hitap edemeyecek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Filistin mücadelesini biz kürsüden her fırsatta dünyaya duyuracağız. Ve bir çağrısı var. İsrail'le daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum Birleşmiş Milletleri, dünya ülkelerini. Ne dersiniz? Trump'ın da belki konuşmasında hiç İsrail'e ya da Netanyahu'ya diye inmemesini de göz önünde bulundurarak bu genel kurulda ya da bu New York gezisinde Netanyahu neyle karşılaşacak?
2: Geçen seneden daha farklı bir muameleyle karşılaşacağını zannetmiyorum. Yani o konuştuğu zaman muhakkak ciddi bir protesto olacaktır. Benim görebildiğim
1: belki
2: kadarıyla...
1: Belki şöyle bir fark olabilir mi? Geçen seneye nazaran bu sefer Batı Şeria'daki yerleşimciler nedeniyle işte Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri de bir yaptırım uyguluyor. Belki onlardan da bir hamle gelir mi genel kurulda?
2: Sanmıyorum daha fazlasını yapacaklarını. Zaten İsraillerin yaygara kopardığı kadar böyle acayip ağır falan bir yaptırım şeyi yok ortada. Orada ahlaki bir mahkum etme var aslında. Çünkü Batı Şeria'daki yerleşim, İsrail illegal yerleşimlerinde üretilmiş olan malları şey yapıyorlar,
1: doğru,
2: bloke ediyorlar. Ama tabii İsrail o yaptığı işin uluslararası hukuka karşı bir eylem olmadığını kanıtlamaya veya bunu uluslararası kamuoyuna dayatmaya çalıştığı için ona sanki bütün İsrail mallarına şey konulmuş gibi bir tepki veriyor. Bu bahsi geçen ülkeler de bu programda da defaten konuştuğumuz artık herkese malum. Avrupa'nın ve Batı kültürünün antisemitizm mirası ve İkinci Dünya Savaşı'nın bıraktığı tortu nedeniyle o antisemitik alana girmemek için çok dikkatle sözlerini seçiyor. Mesela İngiliz Dışişleri Bakanı'nı hatırlarsın, çıktı ilk söylediği şey yani ben Yahudiyim ve
1: doğru,
2: bundan gurur duyuyorum ama bu olacak iş değil diye başladı. Dolayısıyla
1: orada belki yaptırımlardan daha kıymetli olan tavır, hani siz de dediniz yani ahlaki bir tavır ortaya koyuldu. Yerleşimciler için teröristler ifadesinin kullanılmasıydı. Yani orada yaşananın bir terör olduğunu işte Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada bunu çok net bir şekilde ortaya koydu.
2: Evet.
1: Adını koymuş oldular,
2: evet,
1: bir anlamda.
2: Onun için Netanyahu konuşurken ekstra başka bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Trump'ın yani Türk delegasyonu herhalde dışarı çıkacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrailler duydukları şeyler, gerçekler işlerine gelmediği için çıktı dışarıya. Onun karşılığı zaten verilecektir. Ama ben başka birçok ülkenin de bunu yapacağını düşünüyorum. Yani Netanyahu öyle dolu bir salona falan konuşmayacak. Trump'ın tavrını ise şöyle nitelemek lazım. Bir Amerikan başkanının İsrail'in yaptıklarına dair aklayıcı bir ifade kullanmadan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını böyle bir ortamda bitirmiş olması artık İsrail'in yaptıklarına sahip çıkılabilecek hiçbir zemin kalmadığını gösterir. Hele bu adam Trump'sa. İki, zaten Trump Netanyahu'ya hani tırnak içinde söylüyorum en rahat anlaşılacak kavramsallaştırma bu. Kıl. Yani gitsin diye uğraşıyor. Onun için ekstra ona da bir kredi vermemeye çalıştı muhakkak. Çünkü bunu konuşmaya başlasa işte ya onlar da öyle amalı bir cümle kuracak. O amayı dememek için hiç girmediğini bu konuya kısmen düşünüyorum. Üç, Her şeye rağmen İsrail devletinin uygulamalarını Birleşmiş Milletler zemininde bir Amerikan başkanı olarak tartışmaya açsa, o işte o senin söylediklerin ondan sonra olur. Yani Washington'da İsrail'in balonunun ipinin kesildiğini hissetseler bir sürüsü bambaşka bir tavır içerisine girecektir Batı'da. Onu da yapmak istememiştir. Dolayısıyla o sessizlik aslında çok yani verili şartlar, meselenin tarihi ve içinde bulunduğumuz durum birlikte göz önüne alındığında öyle çok Netanyahu'ya iyi oldu falan dedirtmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de çok da rahat olduğunu zannetmem Netanyahu'nun bu şeyin içerisinde. Onun ötesine baktığınız zaman zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi ile, daha doğrusu Uluslararası Adalet Sistemi ile ilgili eleştirileri var. Bu eleştirilerin bir karşılığı olduğu açık. Yani adamın ne yaptığı ortada, bir karar çıkaramıyorsun. Yani alsana Netanyahu ile ilgili bir karar. Alamıyorsun. Almaya kalkanın da dünyasını karartıyorlar. Gariban savcı, değil mi? Anasından emdiği süt burnundan geldi Türkçesi savcının. Yani başkalarına bambaşka.
3: İspanya Başbakanı'nın başına gelenler.
2: İspanyol Başbakanı'nı NATO zirvesi için eşiyle beraber ülkesini terk edemez hale getirdiler falan filan. Dolayısıyla bunları yaptılar ama gittikçe İsrail Devleti'nin, bu o devlet için de iyi değil bu arada, onu da söyleyeyim. İsrail Devleti'nin meşruiyetini sorgulatır bir hale getiriyor hikayeyi Netanyahu hükümetinin yaptığı uygulamalar. Ve ben Trump'ın bir an evvel Netanyahu'yu, dedim ya, kıl oluyor. İkinci bir amiyane tabir kullanıyor. Bir an evvel de silkelemek istiyor. Bunu becerebilirse, ki becerebilir, gittikçe oraya doğru gidiyor işler. O zaman bu konuşmada hiç İsrail'in adını anmamış olması bir sonun başlangıcı işareti olarak görülebilir.
3: Bu arada ekrana biz Macron'un konuşmasını da getiriyoruz. Şu anda genel kurulda. Onun da son genel kurulu. Görev süresi bitecek. Yeniden de aday olamıyor. Neler söylemiş kısaca da aktarmak isterim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform gerekiyor. Yeni üyeler ve yeni bölgeleri açılmalı diyor.
1: Az evvel
3: sizin dediğinizi söylüyor ama yani o veto hakkını
1: veto
3: verelim.
1: Vetodan ama feragat demiyor. Etmiyor. Yeni tabii. Üyelere evet ama diyor. Çünkü veto gene bizde kalmak kaydıyla.
3: Elinde. Gazze'deki sözde barışta hiç insani koridor açılmadı. Gazze'deki sözde barış hepimizi utandıran bir gösteriden ibaret. Burada da ciddi bir eleştiri var.
2: Burada mesela şuna dikkat et. Türkiye ile Fransa öyle can ciğer kuzu sarması doğru. İki ülke değil. Bu Fransız Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'ın azgınlığında az payı yok. Dolayısıyla buna rağmen hani NATO ittifakı içinde olmakla birlikte masanın iki farklı tarafında oturan iki devletin devlet başkanlarının aynı tonda İsrail ile ilgili konuşuyor olmaları İsrail için bir problem değilse ne İsrail için bir problemdir bilmiyorum yani.
3: Şöyle bir ifadesi var. Gazze'ye insani yardıma engel olunmasına seyirci kalırsak güvenilirliğimiz tehlikeye girer.
2: Yani o zaman zaten güvenilirlik camdan uçtu çoktan ya.
3: Macron sanki gider ayak bu açıklamaları
2: tabii
3: yapıyor.
2: Bir daha seçilme kaygısı olmayınca insan daha rahat konuşur.
3: Yani çünkü sözde barış derken ABD Başkanı'nın aldığı inisiyatife de ciddi bir eleştirisi olduğunu
2: ama görüyoruz. Fransa'da zaten yani Fransa, İngiltere, bunlarda İspanya, İtalya büyük oranda. Bunlar da kamuoylarında çok ciddi bir İsrail karşıtı hava var. Dolayısıyla
3: yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de artık İsrail'i savunmak siyasi açıdan çok makbul değil gördüğümüz
2: bunlarla kıyaslandığın zaman hala yapılabilir doğru. Bir iş. Almanya'da hala yapılabilir bir iş. İtalya'da dediğim gibi denge kayıyor ama hala böyle bir 50-50 bir şey var, vaziyet var. Şimdi bunun şu anda Macron'a bir ya dünyadaki bir lider kendi sınırları dışında bir konuda konuşuyorsa yani bunun istisnaları kaideyi bozmaz. İlk bakacağın şey şudur. O söylediği lafların iç siyasette maliyeti mi var, getirisi mi var? Macron'a bu söylediklerinin şu anda hiçbir maliyeti yok, koşmadığı için bir kere. İkincisi, yani maliyeti de olsaydı o pozitif bir getiri ile zaten çoktan tersiz olmuştur. Çünkü Fransız toplumu bu tepkiyi bekliyor. Anlatabildim mi? Yani başından beri orada değiller. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte senelerdir ne söylediği ortada. Macron ilk defa bu kadar sert.
3: Bir de şöyle demiş, Trump Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çok sert bir eleştiri yöneltmiş. Kapatılmalıdır demişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni desteklemeye devam edeceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı yeni cezasızlık düzenini reddediyoruz.
2: Ha yani,
3: birileri derken.
2: Güzel konuşmuş o da. Yani hiç fena değil.
3: Peki. Barış Doster, İsrail meselesi.
4: Şimdi İsrail meselesini elbette bizim her programda ısrarla bir şekilde vurguladığımız üzere 1967 sınırlarını esas alan, Filistin'in bağımsızlığı, bütünlüğü, egemenliği ve siyasal birliğini tanıyan, başkentte Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm biz her seferinde ısrarlı, inatlı bir şekilde gündeme getirmeliyiz. Çünkü maalesef bundan giderek uzaklaşılmakta olduğuna tanıklık etmekteyiz. Ama biz bunu gündeme getirmekten asla vazgeçmemeliyiz. Bunu bir kere en başa bir kaydedelim. Sonrası var. Sonrası da şu. Bir kere İsrail'in başındaki adam Netanyahu bir cani, bir katil. Yani soykırım suçlusu diyebilir miyiz? Diyoruz, demeliyiz de zaten. Savaş suçlusu, savaş olsa savaş suçlusu. İnsanlığa karşı suç elbette o. Artı kendisi ve karısı hakkında
2: ya
4: çok ciddi yolsuzluk iddiaları var mı? Var. Yani nereden tutsan adam bir suç makinesi, bir soykırımcı, bir katil, bir cani. Trump'ın da ceza mahkemesine, uluslararası ceza mahkemesine itirazının temel sebebi onun bu caniliği. Yani korkarım ki gelecek sene Trump, canım Lahey Adalet Divanı'na, yani Uluslararası Adalet Divanı'na da ne gerek var diyebilir. Der. Ceza mahkemesi bunu diyor, seneye onu da diyebilir. Bunlar iki farklı önemli kurumlardır uluslararası yargı anlamında.
3: Uluslararası kurumların işte önümüze engel çıkarttığını Okan Müderrisoğlu da altını çizdi.
4: Ayak bağı olarak
3: yaklaşım bu.
4: Aynen. Olarak görüyor. Çünkü BM'yi de öyle görüyor. Şimdi yani seversin sevmezsin, uluslararası hukuk vardır ya da yoktur dersin. Bu uluslararası hukuk değil, güçlünün hukuku dersin. Haklının gücü demezsin. Evet. Ama bunlar en azından yazılı metinleri itibariyle Birleşmiş Milletler şartı başta olmak üzere aldıkları kararlar itibariyle uluslararası hukukun temel metinlerini oluşturan, metinleri üreten kurumlardır bunlar. Şimdi demek ki kafalarının arkasında hani uluslararası hukuka zaten uymuyorlar. Kurumları da tamamen tasfiye edelim. Bunlar bizim ayak bağımız olmaktan bir çıksınlar yaklaşım var. Şimdi bu da çok korkutucu. İşin bir diğer boyutu da şu. Şimdi gene İsrail'den gelirsek. Netanyahu kaybetmiş bir adam. Cani, katil, soykırımcı Netanyahu kaybetmiş. Bir, ABD'nin sahada, yani muharebe meydanında, savaş meydanında topuyla, tüfeğiyle, füzesiyle, roketiyle, savaş uçağıyla olmadığı ama bunun üstüne her türlü desteği verdiği halde bile İran'ı yenemeyeceği görüldü dünya tarafından bir kere. Bu anlamda kaybetmiş bir adam. İki, İsrail devletinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımından kaynaklanan Batı'da çok geniş bir şekilde algıda, psikolojide, siyasette tırnak içinde kullanıyorum, tırnak içinde bir dokunulmazlığı vardı. Canım bunlar soykırıma uğradı, bunlar mağdur oldu. Biz bunlar ne yaparsa yapsın ilişmeyelim şeklinde.
3: Kıta Avrupa'sının mahcubiyeti. Evet.
4: Şimdi bu ortadan kalktı. Yani Almanya, ki Almanya özel bir örnektir. Doğru. Niye? Hani soykırımı o yaptığı için. Gaz odalarını Hitler kurduğu için.
3: Doğru.
4: Almanya'nın her zaman tarihsel ve siyasal olarak İsrail'e karşı bir ezikliği, bir kompleksi vardır. Bugün de vardır Alman devletinde. Fakat sokaktaki Alman'a baktığınızda siz, yani sağduyu sahibi, ortalama da Almanya'ya baktığınızda Almanya'dan tutun ABD'ye kadar her yerde İsrail'in bu tırnak içinde kullanalım psikolojik dokunulmazlığı ortadan kalkmış durumda. O İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan ABD'de bile işte en son bakıyoruz Demokrat Parti'nin kendi içinde kimi aday göstereceğine ilişkin yapılan aday adaylığı seçimlerinde ön seçimlerde İsrail'e zehir zemberek laflar edenler İsrail yanlısı Demokrat Parti aday adaylarını geçip partilerinin adayı konumuna gelebiliyorlar, yükselebiliyorlar. Şimdi o anlamda da Netanyahu kaybetmiş durumda. Bir elbette şimdi 27 Ekim'de orada seçimler var. Karşısındaki aday Netanyahu'nun öyle yabana atacağı dalga geçireceği biri değil. Çünkü eski Genelkurmay Başkanı. Doğru. Askerlikse daha asker. Şahinlikse daha şahin. O yüzden içeride de kaybetme ihtimali yüksek bir isim. Soykırımcı Netanyahu.
1: Gerçi Şahin dediniz. İsrail ordusu içerisinden de bu Gazze'deki operasyonlara karşı çıkan çok asker ya da komutan olduğunu da biliyoruz. Ama işte Netanyahu'nun politikası. Peki bir kısa ara, aranın ardından devam edeceğiz.
5: NTV Radyo.
6: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir, Konya hattında sağanak yağış var. Sivas, Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
5: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
7: Bale kendine vücut
5: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
8: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
5: Gerçekten kadar. Öyle mi?
9: Serum malzemesi çamur.
5: Picasso falan. Ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
10: Siz yoksanız sanat da yok.
5: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
5: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Liderler teker teker kürsüye çıkıyor, konuşuyor. Biraz önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarını ekrana taşımıştık, üzerinden geçtik. Tabii sadece genel kuruldaki konuşmalar, açıklamalar değil, çok sayıda ikili görüşme de yapılıyor. Önemli başlıklardan biri elbette Ukrayna Savaşı. Rusya lideri Putin New York'ta değil. Ukrayna Savaşı sonrası artık Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarına gitmiyor ama Zelenski orada ve Trump'la da görüşmesi vardı. Görüşme sonrasında da yavaş yavaş açıklamaları ajanslara düşüyor. Trump'la enerji ateşkesi ve savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları görüştük. Ukrayna herhangi bir formatta enerji ateşkesine hazır demiş. Tabii enerji ateşkesi derken Okan Müderrisoğlu ne demek istiyor? Burada karşılıklı enerji santrallerine yönelik saldırılardan mı bahsediliyor? Trump'ın Putin'e bir mesajı vardı. Savaşı bitirmek için anlaş demişti. Muhtemelen aynı mesajı Zelenski'ye de iletmiştir. Ne dersiniz? Bir ufukta Ukrayna konusunda bu görüşmeler ışığında bir umut gözüküyor mu?
1: Ben kısa vadede bunu beklemiyorum açıkçası. İki tarafta çok sert bir kış savaşına hazırlanıyor. Geçen sene aslında bu kış savaşını takiben bir çözüm gelişebilir mi diye düşünülmüştü. Biliyorsunuz Duma dediğimiz Rusya'da parlamento seçimleri yapıldı. Özellikle Ukrayna'da işgal altında olan topraklarda da sandıklar kuruldu. Avrupa Birliği tanımadığını belirtti. Ama günün sonunda Putin Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta seçim yoluyla meşruiyetini bir kez daha pekiştiren veya uluslararası kamuoyuna bunu açıkça deklare edebilecek bir pozisyona konumlandı. Bu bir anlamda içeriği konsolide etme biçiminde kendisini daha da güçlendirdi. En azından sandık yoluyla anlatabileceği bir siyasal öykü oluşturdu. Seçimin niteliği demokratik olup olmadığı tartışmaları öteden beri zaten devam eden bir başlık olduğu için bu aşamada çok bağlayıcı olduğunu düşünmüyorum. Ama kritik olan husus şu: İngiltere olağanüstü bir kapasiteyle Ukrayna'yı destekliyor. Şimdi Avrupa Birliği de yine Ukrayna'ya silah yardımı konusunda ayrı bir bütçe oluşturduğunu yakın zamanda deklare etti. Şimdi öğreniyoruz S-300 sistemlerini Avrupa sistemiyle yenileyerek, ki adına klon demişler, yeni bir füze sistemiyle Ukrayna'nın yine Rusya'nın derinliklerinde özellikle rafinerilerine dönük saldırı gerçekleştirebilecek bir kapasiteyle desteklendiği, bu anlamda beslendiği de bir gerçek. Şimdi Rusya'nın içinde bir dizel krizi var. Rusya dizel ihracatını, yani mazot motorun ihracatını uzunca bir süre için durdurdu. Önce 1-2 aylık bir tedbirdi. Ama Rusya bir enerji zengini, ham petrol zengini, doğalgaz zengini ülke olarak işlenmiş üründe ciddi sıkıntı çekiyor. Şimdi Babil Mendeb Boğazı dediğimiz yer Kızıldeniz tarafı. Hürmüz Boğazı dediğimiz zaten belli. Yani Körfez'in, Basra Körfezi'nin alt kısmından söz ediyoruz. Şimdi Hürmüz Boğazı dünya petrol ve petrol ürünlerinin ve doğalgazının %20'sinin geçtiği bir noktaydı. Hürmüz kapatılınca özellikle Suudi Arabistan Doğu Batı Koridoru dediğimiz doğrudan Kızıldeniz'e çektiği boru hattıyla ihracatını sürdürüyor, ayakta kalıyordu. Şimdi Husileri saldırılarıyla bu kabiliyet de büyük ölçüde yara aldı. O nedenle Avrupa'da Körfez kaynaklı enerji tedariki problemi nedeniyle Brezilya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle Kuzey Denizi'ne, Norveç'e dönük yeni talepler oluşuyor. Ama ciddi sıkıntı var. Özellikle de denize kıyısı olmayan Orta Avrupa ülkelerinin başı ciddi dertte. Herkes kendi canının derdine düşmüş vaziyette ve bir yandan da yani Avrupa Merkez Bankası da faiz arttırdı. Çok ciddi bir enflasyonist baskıyla karşı karşıyalar. Başkan Trump, Kevin Warsh'u Fed Başkanlığı'na, yani Federal Reserve dediğimiz Amerikan Merkez Bankası Başkanlığı'na getirirken ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde faizleri indirmesini bekliyordu. Bir iki toplantıyı geçiştirdi, mevcut Trump'ın desteklediği ve en güvendiği başkan bile faizleri arttırmak zorunda kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Biz New York'ta geçen sene kaldığımız otel fiyatıyla bu seneki arasındaki farkı görünce otel yöneticilerine sorduk. Amerika'da enflasyon var dedi bize. Ya enflasyon dedi, sağdan say 3, soldan say 5 yani. Ama tabii biz farklı rakamları konuştuğumuz için %2'lik, 3'lük enflasyonu konuşan bir ülkede enflasyon eğer 5'e doğru gidiyorsa, Amerikan tahvil faizleri %5'e doğru gidiyorsa, onun açısından aslında fiyatlar 2 kat artmış demektir. Biz rakamların küçüklüğünü, anladım, bize göre görece küçüklüğünü görünce hani çok önemli değil diye düşünüyoruz. Özeti şu: Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat ayından, yani İran'a savaşın başlatıldığı günden bugüne geçen süre içinde, yaklaşık olarak hani bu 7 ay içinde petrol fiyatlarının işlenmiş ürün kısmı 2 kat artmış durumda. Bu başlı başına bir kriz Amerika'nın içinde. Az önce konuşmuştuk, Fransa'da yani motorin 2.40 euroyu geçti. Bugün Belçika 2.5 euro ile rekor kırdı. Şimdi hem ürün tedarikinde sorun var, bir. Evet. Dışa giriyorsunuz, sezon, ısınma sezonu sıkıntı, iki. Fiyatlar almış başını gidiyor, üç. Enflasyon baskısı oluşmuş, dört. Ve bütün bunları siyasetten yönetemeyen ülkeler aşırı sağın baskısı altında sistemik tehditlerle de demokrasinin geleceği ve sürdürülebilirliği ilgili de baskı altında. Ve bu bütün dünyayı etkileyecek, çok önemli domino taşı etkisi yaratacak bir tabloya işaret ediyor. O nedenle Rusya-Ukrayna arasında enerji ateşkesi demek, esasen karşılıklı rafinere saldırılarının durdurulması, enerji altyapılarının kapsam dışında tutularak hiç olmazsa onarım için belli bir vakit kazanılması ve uluslararası sisteme bu kaynakların yeniden kazandırılması. Ama öbür yandan yani Rusya çok ağır yaptırım altında. Amerikalılar yeni paketler açıkladılar. Rus petrolünü alan ülkeleri Amerikalılar uluslararası ödeme sisteminin ve dolar sisteminin dışına atacağını söyledi. Hani böyle de bir tablo var. Bir yandan dizel fiyatları artmasın diyorsunuz, bir yandan Rus petrolünü alırsanız canınızı okuruz diyorsunuz filan. Yani burada da aslında bir kafa karışıklığı olduğu bir gerçek.
0: Peki. Ahmet Kasman, şimdi Trump sık sık bu konuyu konuşuyor. Yani bu işi bitirmek istiyor. Kendi hanesine 8 savaş bitirdim diyordu. 9.'yu yazmak istiyor. Ama baktığınızda Rusya'nın çok anlaşmaya niyeti yok gibi. Hatta zaman zaman şu konuşuluyor: NATO'yu bir şekilde bir test edeyim. Bir NATO ülkesine bir bakayım, saldırayım, karşılık geliyor mu gelmiyor mu? Ki Avrupa başkentlerinde de ciddi bir panik hali olduğu konuşuluyor. Ukrayna'ya bakıyorsunuz, Zelenski bu kadar toprak kaybetmişken anlaşma yapması demek bir anlamda zaten siyasi hayatı çok tartışmalı, silinmesi anlamına gelir. Bu kadar maliyeti niye ödedik diyecektir Ukrayna halkı da böyle bir anlaşma karşılığında. Trump fazla mı iyimser bu anlaşma beklentisiyle? Siz tarafların anlaşmaya yanaşacağını düşünüyor musunuz?
2: Trump iyimser ya da kötümser değil. Trump şuursuz. Yani o kibirli görüntüsünün arkasındaki kendine güvensiz, sevilmemiş çocuk kimliğiyle Amerikan halkını aldatmaya çalışıyor. Nasıl, ne için aldatmaya çalışıyor? Bu önümüzdeki ara seçimleri atlatacak şekilde ve ara seçimleri atlatacak şekilde bir yaklaşım geliştirebilmesi bugün nesnel sonuçlarla mümkün olmadığı için, ne zaman şey olacak, ateşkes olacak İran'la? Ara seçimden sonra olur. Efendim, burada ne olacak? Ben zaten 8 tane savaş bitirdim, bunu da bitirsinler söyledim. Yani, ama tabii yani bizim meselemiz de değil ayrıca diyor. Şimdi Suudi Arabistan, işte biraz evvel konuştuğumuz konu, Husilerin elinde parça pinçik vaziyete gelmiş durumda. Ama yardım etmiyor. Neden yardım etmiyor? Bence çok orada gene işlemsel bir düşünce tarzı var. İşlemsel, pragmatik, ahlaksız, neyse. Bir taraftan Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmaları'nın içerisine çekmek istiyor. Öbür taraftan Suudi Arabistan'dan petrol sevkiyatı sekteye uğradıkça,
0: Amerika'dan
2: Avrupa Birliği'nin başı ABD'den daha fazla belaya giriyor. Dolayısıyla Avrupalılara bu İran meselesinde ellerini onun gözüyle söylüyorum. Taşın altına sokmaları için bir zorlama yapmaya çalışıyor. Şimdi hepsini üst üste koyduğun zaman ortada bir şey var. Ve Rusya'nın şansı tabii Trump gibi böyle bir şuursuzun Amerikan başkanı olması. Bence o yüzden de bir şuursuzluğunda Rusya'dan gelmesi için yüksek ihtimalin bu olduğunu düşünmüyorum ama en riskli dönemin Trump başkanlığı sürerkenki dönem olduğunu
0: düşünüyorum. Şuursuzluk derken yani NATO'yu test etme.
2: NATO'yu test etme noktasında. Ama Trump'ın zaten şu son 25 senenin tarihini bir gözden geçirdiğimizde 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten beri Rusya, arkasından şimdi İran meselesinde Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya Ukrayna ile İran'ı seyrederken, bak herkesin yani en azından strateji, ilim ve sanatıyla uğraşan herkesin gözünün kenarı Kuzey Kore'de. Tamam mı? Bak Kuzey Kore'de de bir şaklaban var iktidarda. Fakat bu şaklabana kimse dokunmuyor. Dokunamıyor. Bu şuursuz da o şaklabana dokunamıyor. Tamam mı? Neden dokunamıyorsun? Çünkü şaklabanın elinde nükleer maytap var. Yani nükleer silah var. Nükleer maytap var diyorum. Küçümsemek için değil. Her maytap muamelesi yaptığı için orada şey nükleer silah. Yani oradan attım. Japonya'nın üstünden geçti. Aa bak gördün mü nereye düştü falan.
0: Oyuncak gibi oynuyor.
2: Oyuncak yani. Şimdi bu durumda sen dünyanın biraz bu şeyleri hesapları yapmaya mütemeyil bir lideri olsan, acık da içeride canımın istediği gibi davranayım, dışarıda da kimse bana dokunamasın falan desen ne yaparsın? İlk yapacağın şey nükleer silah sahibi olmak. Zaten bu genel yaygınlaşma mantığının hakim hale gelmesi çok uzun sürmeyecektir. Tamam mı? Bu da demek ki 25 sene sonraki dünya daha fazla nükleer silahın olduğu bir dünya olacak. Ya da bu nükleer silahların ortaya çıkmaması adına daha fazla çatışmanın olduğu bir dünya olacak. Tamam mı? Yani ya arada bununla ilişkili çatışmalarla karşılaşacağız ya daha fazla nükleer silahın olduğu bir dünya ile karşılaşacağız. Ve biraz evvel Okan Müdürsoğlu çok önemli bir şey söyledi. Ne dedi? Yani barut fıçısının üstünde oturuyoruz adeta dedi. Son derece doğru bir tespit bu bana da sorarsan. O barut fıçısının üstünde oturduğumuz dönemde iki tane daha böyle Amerikan başkanı, bir tane daha öyle Rus başkanı, üç tane daha maytapçı çocuk orada burada türedi mi? O zaman o barut fıçısı
0: barut
2: bir yerlerde
0: üzerinde oturuyoruz. Herkesin de elinde ateş var.
2: Tabii. Yani herkesin elinde de ateş var ve Trump gibiler ateşi böyle arkalarına doğru tutmaya da çok meraklılar yani fıçının üstünde otururken. Ama orada havaya uçtuğun zaman ne olacağı çok belli. Ve bunun istisnası da yok. Onu da söyleyeyim. Bak Sovyetler Birliği denilir ülke. Ben Barış Dostler gibi değilim. Yani gibi değilim derken bu konuda ideolojik sempatilerimiz birbirinden farklı. Ben komünizmin hakikaten insanlık adına sıkıntılı bir bela olduğuna inananlardanım ve Sovyetler Birliği çöktüğü zaman çok da memnun olduğumu söylemek durumundayım. Bir daha çıksın bir daha çok memnun olurum çöktüğü gün. Aynı onun NATO ile ilgili hislerinin aynısına Varşova Paktı ile ve Sovyetler Birliği ile ilgili olan sahip bir adamım. Rusya'nın da çok büyük problemli bir ülke olduğunu düşünürüm. Ha bu Rusya ile Türkiye konuşmamalı falan filan manasına gelmez, o başka bir hikaye. Ama bu Sovyetler Birliği var ya, bak bu Sovyetler Birliği. Bu Sovyetler Birliği petrol, gaz, pırlanta, altın, gümüş, platinyum, say yukarıdan aşağıya, bunların hepsinin sahibiyetine bakarsan, topraklarında bunları barındırma meselesine bakarsan, dünyanın en zengin kaynaklara sahip ülkesiydi. Hala da petrolde, gazda öyledir. Bu Sovyetler Birliği'nin soğuk savaş denilen zeka savaşını, zeka savaşı derken onlar aptaldı, bunlar akıllıydı manasında söylemiyorum. Kinetik güce dönmediği için söylüyorum. Bu kartografik bir savaştı. Tamam mı? Bir pozisyonlama savaşıydı. Tamam. Bu kartografik harita üzerinde savaşılan savaşı, zaman zaman periferisinde sıcak çatışmalarla test edilen, blok içi dengelemelerde halklara acılar Türkiye'de dahil olmak üzere askeri darbelerle şunlarla bunlarla çektiren savaş, Rusların Afganistan'a tecavüzüyle, Amerikalıların Vietnam'a tecavüzüyle falan çektiren savaşı bu zenginlikte kaybetti kardeşim Sovyetler Birliği. Bitti. Beyaz bayrak çekti, eski kenara çekildi. Bugün Suudi Arabistan parmağını bak şöyle daldırsan petrol çıkan yerler var Suudi Arabistan. 1,5 santim altta yani. O kadar. Petrol olduğu bir yer. Ne oldu? Aşağıda coğrafi avantajı olan, çünkü dağ kabileleri şeyler, Husiler, tamam mı? Dağlara çekiliyorlar. Ondan sonra İran gibi bir sponsorları olan, uluslararası bankacılık sisteminin dışından İran'ın sattığı paradan nemasını alıp kendini şey yapan, aynı, bak o kadar komik ki, Amerikan uçak gemisi böyle bulldog gibi duruyor, tamam mı, şeyin dışında. Hürmüz Boğazı'nın dışında. Oradan böyle 25 metrelik teknelerle efendim çamaşır makinesi çipi falan geçiyor burunlarının dibinden. Şeyler kapalı. Transponderlar, o uyduya yerlerini belli eden şeyler. Onlar oradan Somali'ye, oradan bilmem nereye, buradan buraya derken cart diye Husilere gidiyor. Husiler Suudi Arabistan'ı felç ettiler. Felç ettiler. Şimdi bu dünya öyle bildiğimiz dünyalara benzemiyor falan filan, bu bile bir hafif ifadedir.
0: Anladım.
2: Şimdi böyle bir dünyada Türkiye'nin önemi ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu zaman o şey dolu, salon dolu. Bir, söylediklerinin ahlaki meşruiyeti var. Her şeyden evvel. İkincisi, çok uzun zamandır istikrarlı olarak bunları söylemeye devam ediyor. Erdoğan'ın veya Erdoğan hükümetinin iç siyasetteki tercihlerinden, şusundan busundan memnun olmayabilirsin ama bu söylediğim şey iletişimsel bir gerçeklik ve bunu yani çok istikrarlı şekilde devam ettirdiği için de dünya ciddiye alıyor. Bak, başladığı gün Cumhurbaşkanı bu lafları etmeye çok uzun zamandır katılıyor. Yok. Galiba kimse 16. yok. 16. kere katılan başkası yok. Şimdi bu başladığı zaman bu söylem ilk defa dünya beşten büyüktür dediğinde dünyanın gözünde, yani en azından Batı bloğunun gözünde reaksiyoner bir lider kategorisine atılıyordu Erdoğan. Yani o kategoride ele alınıyordu. Ne işte reaksiyoner lider kim? Zamanında Muammer el-Kaddafi reaksiyoner bir liderdi. Tamam mı? Fidel Castro reaksiyoner bir liderdi. Şimdi reaksiyoner dediğin zaman böyle biraz söylediklerini hafifletmiş falan oluyorsun. Karşındakini. Yani tepkisel davranıyor. İşte onu söyledikleri işte kendi ideolojik sempatilerinden falan falan falan. Türkiye ile ilgili bunlar tartışıldı, hatırlayalım. Fakat zaman içerisinde bak bu bir gerçek. Dünya Erdoğan'ı yakaladı. Dünyanın gelişimi öyle bir noktaya getirdi ki 15 sene evvel söylediğinde reaksiyoner bulunan lafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünün dünya realitesiyle buluşmuş vaziyette ve herkes bir dakika ya diyor. Bu birinci neden. Tamam mı? Yani zamanın haklı çıkardığı, anladım, bir lidere dönüşmüş vaziyette. İkincisi, bunun yarattığı bir ahlaki meşruiyeti var. Yani sözü söyleme hakkı doğmuş vaziyette ve dozu arttırdığı zaman artık ya reaksiyoner diyemiyorlar. Bir dakika ya, adam daha önce bir şey söylemişti. Söyledikleri doğru çıktı. Bak bugün de bunu söylüyor, aman ha dikkat diyor. Ve derken bir başka neden. Bugün Türk lirası bir USD 48.80 küsür TR'ye, yani TL. Uluslararası ticker'ları bunların böyle. Dolayısıyla da Türkiye'nin ekonomik olarak baktığın zaman öyle kolay kolay kendi bölgesinde kimseyi satın alabilecek durumu yok. Satın alabilecek derken gittiği yeri satın almaktan bahsetmiyorum. Anladım. Mesela Fransa ile Türkiye iktisadi olarak yüklenerek Suudi Arabistan'da kendilerine yer almaya, alan açmaya çalışsalar, Suudi Arabistan'ın veya Fransa'nın daha fazla parası var bu işi yapabilecek olan. Türkiye'nin ekonomisi o düzeyde bir ekonomi değil. Ama bir başka para birimi var. Bugün Orta Doğu'da özellikle değerli bir başka para birimi var. Para birimi dediğime bakma. Değişim birimi demek istiyorum aslında. GG onun adı. Tamam mı? GG ne biliyor musun? Güvenlik garantisi. Bir Türk GG'si bir Türk lirası gibi değil. Bir Türk GG'si yaklaşık, tamam mı, 0.90 ABD GG'sine denk geliyor. Çünkü Amerikan güvenlik garantisine güvenemezsin. Türkiye'nin güvenlik garantisine güvenebilirsin. Dolayısıyla mesela Suriye'de Türkiye'ye güvenmek için Suriye yönetiminde 50 tane neden bulabilirlerse Amerikalılara güvenmek için 15 tane bulabilirler. Suudi Arabistan gidip Amerika ile imzalamadı Mekke Paktı'nı. Türkiye ile imzaladı. Evet. Bugün hangi pratik manası var? Benim de şeylerim var, endişelerim, şüphelerim, eleştirilerim falan falan. Ama evet, yani bunlar bir yana, neden Suudi Arabistan gidip İbrahim Anlaşmalarını imzalayacağına geldi Türkiye ile Mekke Paktı'nı imzaladı? Çünkü bir Türk GG'si kıymetli bir şey. Bir birim Türk GG'si. Şimdi o bakımdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuştuğu zaman millet bir dinleme gereği hissediyor.
0: Anladım.
2: Çünkü güvenlik garantisinin manası olan bir ülke Türkiye ve bugün dünyadaki en nadir toprak elementleri diyoruz ya, dünyadaki en nadir emtialardan bir tanesi bu GG emtiyaz. Anladım. Güvenlik garantisi. Anladım. Emtiyaz.
0: Barış dostlar, tekrar Rusya-Ukrayna meselesine geçersek, bu, siz Moskova'nın NATO'yu test edebileceğini düşünüyor musunuz?
3: Bir kere ben ona ihtimal vermiyorum. Bir, Rusya böyle bir çılgınlık yapmaz.
2: Çünkü yani, Rusya Ukrayna'ya da girmezdi.
3: Çünkü Rusya zaten şu anda Ukrayna'da yorulmuş, yıpranmış bir Rusya var. Hı hı. Elbette bu Rusya'nın kaybedeceği anlamına gelmiyor. Günün sonunda ama 5 sene ama 10 sene Rusya kazanır. Ama çok yorulmuş, yıpranmış olarak kazanır. İnsani
2: Batı
3: anlamda,
2: arkasında dursa da mı Ukrayna'nın kazanır?
3: İnsani anlamda da öyle, askeri anlamda da öyle, iktisadi anlamda da öyledir. Yani ister Rus para birimine bakınız, hı hı, ister Rusya'nın kayıplarına bakınız. Günün sonunda kazanır ama çok hırpalanmış bir şekilde kazanır. Günün sonunda da kaybeden Ukrayna olur ve elbette Ukrayna hem yüz ölçümü küçülmüş bir Ukrayna olur, sanayisizleşmiş bir Ukrayna olur, kıyıları, sahil kesimleri çok azalmış bir Ukrayna olur. İşin bir boyutu. İkincisi, hani bizim uluslararası ilişkiler literatüründe çok kullandığımız bir kavram vardı. Hani kolektif caydırıcılık diye. Hmm. Az evvel şimdi Ahmet de dedi, ben bu kolektif caydırıcılık meselesine biraz daha farklı bakarım. Ki sen de öyle bakanlardansın yani. Bugün NATO'nun niye bir kolektif caydırıcılığı var? Arkadaş, en başta ABD orada diye var yani. Hmm. Yoksa İsveç ya da Finlandiya'dan dolayı, Portekiz ya da İspanya'dan dolayı, Fransa ya da Yunanistan'dan dolayı ya da 32 üyenin 32'si birden oradadır diye NATO'nun bir kolektif caydırıcılığı yok. Ya da bir zamanlar Varşova Paktı'nın niye bir kolektif caydırıcılığı var idi? Bulgaristan üye diye mi? Romanya üye diye mi? Polonya üye diye mi? Çekoslovakya o zaman öyleydi, sonra ayrıldı, üye diye mi? Yoksa Sovyetler Birliği orada diye mi? Şimdi niye lafı buradan aldım, şuradan aldım? Nükleer sahibi olmak önemli. Nükleer sahibi olmak. Şimdi bizim bildiğimiz kimler nükleer? BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi. O imtiyazlar var yani. 5 artı Hindistan'ı biliyoruz. Pakistan'ı biliyoruz. İsrail'i biliyoruz. Kuzey Kore'yi biliyoruz. Başka kim var benim aklıma gelmeyen? Okan Bey tamamlasın. Sen tamamla.
2: Yok, senin aklına gelmeyen birisi yok.
3: Ha, işte 9. Hadi bilmediğimiz biri de olsun, gizli saklıdır onda. 10 olsun. Şimdi İsrail barbarlığı, İsrail soykırımcılığı diyor ki, arkadaş ben aldım, İran'ın olmasın. Benim var, Türkiye'nin olmasın. Ben elde ettim, Suudi Arabistan olmasın. Bu sadece tarihi...
0: Ben onu demiyorlar.
3: Tabii.
0: Tabii, kimse tabii. demiyor da.
3: Şimdi ama onu fiilen öyle diyorlar ama.
0: Herkesin tabii. bildiği sır.
2: Yok, fiilen öyle söylüyorlar. Şimdi
3: fiilen öyle diyorlar ama.
2: Yani, şimdi, çünkü opasite, yani, İsrail nükleer doktrini nükleer opasite. Yani nükleer belirsizlik, müphemlik. Hı.
3: Şimdi bir kere bu tutarlı değildir yani. Sende hak, ben söz konusu olduğumda bana hak değil yok. O. Şimdi bir kere bu tutarlı değil, ahlaki değil.
0: Doğru.
3: İki, askeri stratejik açıdan baktığımızda nükleer silah sahibi olmak öyle hani canı sıkıldığında düğmeye basmak için değildir. Onun caydırıcılığından faydalanmak içindir. Yoksa siz onu kullanmazsınız. Çünkü bilirsiniz ki yani nükleer silah sahibi olan birine ben nükleer attım mı 5 saniye sonra ben de ortadan kalkacağım yani. Ben 5 saniye evvel onu ortadan kaldıracağım. 5 saniye sonra ben ortadan kalkacağım. Bu bir caydırıcılık imtiyazı, bir caydırıcılık ayrıcalığı getirir o devlete. E şimdi bakıyoruz, hani İsrail'den girdik, oradan devam edelim gene. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinin İsrail'in bu konforlu, bu imtiyazlı alanına da itirazı yok. E peki o zaman biz bu BM sistemini eleştirmeyeceğiz de ne yapacağız? O zaman biz bu BM sistemini yerden yere vurmayacağız da ne yapacağız? Sadece siyasi gerekçelerle, sadece diplomatik gerekçelerle, sadece askeri gerekçelerle, sadece güvenlik gerekçelerle değil. En başta geçiniz bunlar efendim. Ahlaki gerekçelerle biz İsrail'e gözün üzerinde kaşın var diyemeyen bu BM sistemini yerden yere vurmayalım da ne yapalım yani?
0: İsrail dedi. Şimdi hemen bakıyordum. Kral Abdullah'ın da bugün Ürdün Kralı'nın konuşması vardı. Bu arada Serhat da arkadaşımız hatırlattı. Kral Abdullah da 20 kere katılmış. En çok katılan liderlerden biri.
2: Evet, o kral yani.
0: Yani tarihe baktığımızda da Fidel Castro var. O da çok katılmış. Evet, çok katılan isimlerden biri. Mesela o da bu cezasızlık. İsrail'in cezasızlık hissi korkutucu boyutlara ulaştı. Her şeyin yanına kalacağını biliyor dedi Kral Abdullah da yaptığı konuşmada.
3: Mesela az evvel değindiniz.
2: Trump'ın söylediğini İran devlet medyası da doğrulamış. Arakçı evet. Witkoff'la görüşmüş. Artık inanabiliriz. İranlılar evet dedi.
3: Mesela bak o kadar tabii sık yalan konuşan bir adam ki ABD
2: Onun
3: başkanı.
2: Onun için dedim ya İranlıların haberi var inşallah.
3: O denli öngörülmez bir adam ki yani. Ancak Seyit edildikten sonra biz ABD Başkanı'nın doğru söylediğine inanabiliyoruz. Şimdi evet, bu yani kendi ülkesinin düşündüğü durum açısından da kendi şahsi durum açısından da çok vahim. Artı şu noktayı hiç ihmal etmeyelim. Az evvel yani İsrail barbarlığından anlatırken ne dedim 67 sınırları olsun, iki devlet olsun falan. Hani İsrail'in böyle ürettiği bir kavram var. Şimdi yerleşim birimleri yani zannediliyor ki o İsrail soykırımcılığı işgal etti, ilhak etti. Sonra gelip oraya böyle toplu konutlar dikiyor. Oralarda böyle makul, masum, kimi kimsesi olmayan yoksul İsrailleri dolduruyor. Hayır öyle bir şey yok. İsrail'in o yerleşim birimleri dediği yerlere İsrail'in yerleştirdiği insanlar zaten bu stratejik plan kapsamında oralara yerleştirilen
2: aklı başında hiçbir İsrailli
3: insanlar,
2: insan işi gücü olan yani seküler hiçbir İsrailli gidip Batı Şeria'da yerleşmez. Oraya yerleşiyorsan orada bambaşka bir gündemin var.
3: İşgal, anladım. İlhak ve yerleşim birimleri öyle bizim zannettiğimiz gibi toplu komutlar değil. Oraya resmen teröristleri, oraya resmen Filistinlileri katledecek insanları yerleştiriyor ve bu bir
1: Bravo.
3: Konut projesi değil. Bravo. O bir stratejik proje. Ha, o bir soykırım projesi.
2: İlk Gazze meselesi başladığı zaman 7 Ekim saldırısından
0: Okan Bey sonra. Çok sessiz sessiz dinliyorsunuz.
3: Okan Bey oradan bana sataştı ben duyamadım.
2: Sataşmadı. Sana çok doğru
1: söylüyor. Bravo, bravo.
0: O kadar bağışlayın ben duyamadım. O kadar uzak durmayın bize. Daha yakına gelin. Öyle dinlemekten
2: ya
0: çok
2: biraz daha katılımcı olur. Ya bizi zaten bak bu sefer eziyor. Nasıl eziyor?
0: Sessizliğiyle
2: mi? Zaten New York'ta. Hı. Tamam mı? Biz oturuyoruz burada bizim stüdyonun koltukları iyidir falan filan. Ama Okan yani Müdürüsü işte normal koltuk. O bir patron koltuğuna oturmuş bir kere tamam.
0: Berger gibi geldi
2: bana. Arkaya da işte ele perdeleri indirmiş muhtemelen oradan böyle Manhattan manzarası falan var. O tabii onu açsa bu sefer Okan'ın yüzünü göremeyiz. Dolayısıyla zaten bizi ezmiş vaziyette yani New York'tan.
1: Estağfurullah. Tamam mı?
3: Okan bir de sonra nasıl program iyi gidiyor mu oradan izliyorsunuz.
1: Tamamı, ezbe kısmı hariç tamamı doğru evet.
0: Nasıl iyi gidiyor mu program nasıl... İzlemek keyifli mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında arada girip itiraz edeceğim yönlerde yok değildi. Hele doğru. Ahmet Hoca hayli uzun
0: konuştu. Yok takılıyorum
1: konuştu.
0: Ben size,
1: geçen
0: olur mu?
1: Sefer ben az konuştuğum durumu vardı da. Ama böyle dinlemek de acaba dışarıdan nasıl görünüyor? Vardır ya Nasrettin Hoca'nın ikisi. Zahir oradan öyle görünüyormuş diye. Buradan biraz farklı da görünen boyutları var. Ama tabii analitik ve bilgi temelli olduğu için ben de biraz dinleyici kalayım, bakayım nasıl olacak diye. Böylesi de güzelmiş ama çok bana uymuyor format olarak. Hatırlattığın için teşekkür ederim.
0: Yani ben şuna alıştım bu programda. Okan Müderrisoğlu izin verin tamamlasın. Okan Müderrisoğlu...
2: Ben motive olamadım bugün yani. Ben büyük bir... Yani... Bak, sen olmayınca Trump'a sataşıp ancak yani. Trump da olmasa bittim ben. Burada oturup ben de Barış'ı dinleyeceğim. O da güzel anlatıyor.
0: Ama gerçekten yani çok keyifli gidiyor. Entelektüel seviyesi yüksek bir program oldu. Dış politikaya girince tabii biraz da işin tarihi kısmını da konuşuyoruz. Ben yavaş yavaş bu bölümü, daha doğrusu Birleşmiş Milletler gündemini tamamlayacağım. Ama son sözü yine başladığımız gibi New York'a bırakmak istiyorum. Hem bundan sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacaktı bu Trump da zirveye, Körfez ülkelerinin zirvesine. Oradan bir haber var mı? Elinizde sıcak bilgiler nedir? Ve belki de Sayın Cumhurbaşkanı'nın programına ilişkin de vardır söyleyecekleriniz. Okan Müderrisoğlu sizinle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kısmını kapamak istiyorum. Buyurun.
1: Tabii ki esasen dün akşamki Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin 100. yılı kapsamındaki yemekteki masa düzenine oturtulan isimler, her birinin Cumhurbaşkanı'na görüşme biçimi, bunun Türkiye'den buraya iz düşümüyle ilgili aktörler, hakikaten oradan da anlatacak güzel, biraz da açıkçası yer yer magazinler, biraz da böyle işin yani patronlar dünyası, siyaset dedikoduları boyutu da yok değildi. Ama biz tabii genel kurul özelinde devam edince Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü bu Orta Doğu'ya yeni şekil verme veya bu savaş sonrası İran'ın sistem içinde tutularak ama yeniden sisteme kafa tutacak bir boyuta dönüşmemesi noktasında bölgesel aktörlerin alabileceği inisiyatifi doğrudan ilgilendiren toplantıda Başkan Trump'la birlikte bulunacak olması ve Mısır'la birlikte bu masaya oturacak olması elbette önemli. Bir de lider eşlerine ve liderlere, lider eşleri de davet olduğu, liderlere verilen geleneksel Birleşmiş Milletler yemeği var bu akşam. Şimdi orada da bir büyük masa kurulur ve o büyük masada da belli seçilmiş liderler olur ki Sayın Cumhurbaşkanı da Trump'la aynı masada hatta yan yana olacağına ilişkin bir...
0: Okan Müderrisoğlu, bu arada görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. İran Savaşı için düzenlenen bu zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan orada, Mısır lideri Sisi hemen yanında, Trump, yine Katar emirini görüyorum.
3: Sisi değil, Ürdün.
1: Suriye, evet.
0: Cumhurbaşkanı
1: Ahmet Erşar'a da bizimle.
0: Ahmet Erşar'a da bizimle
1: aynı Ürdün otelde mi? Kalıyor. Mısır onunla da bir selamlaştık bu yayına girerken. Ben de otele giriyordum. Ahmet Erşar'a da kalabalık bir heyetle geliyordu. Şeybani Dışişleri Bakanı da yanındaydı. Şimdi bu tablo önemli. Yayının girişinde ben söylemiştim. Şu ana kadar hani bu özel oturumun niteliği, Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin katılımı, Mısır ve Türkiye ile birlikte bunun daha geniş bir platforma dönüştürülmesi hususu pek zikredilmedi. Çünkü bu kısmı son ana kadar hani Amerika'nın tavrı ne olur, nasıl bu işi yönetilir şeklinde bir belirsizlikle de gelişiyordu. Ama yayının girişinde söylediğim tablonun şimdi...
0: Okan Müderrisoğlu, izninizle araya gireceğim. Trump konuşuyor, bir kulak verelim neler söylüyor.
4: Ve daha da özel bir yer haline geldi. Ben siyasete atıldığımdan beri tabii ki çok uzun zamandır siyasette değilim ama bu masada gerçekten çok fazla harika dostumuz var ve onların da hayatlarının daha da iyi olması için çalışıyoruz. Buradaki her ulus gerçekten sıra dışı şeyler yaptılar. Onların hepsine müteşekkirim. Özellikle yatırım konusunda da çok fazla yanımızda oldular. 21 trilyon dolarlık yatırımın büyük bir bölümü bu masanın çevresindeki uluslardan geldi. Tabii ki bu rekoru başka hiçbir ülke kıramamıştı. Bunun bir kısmı da gümrük vergileriyle ilgili. Ve biliyorsunuz tüm zamanların rekoru 3 trilyon dolardı. Biz şimdi onu 21 trilyon dolara çıkardık. İnanılmaz her ülkeden ne kadar yatırım yapıldığını teker teker sayabilirim ama gerçekten çok müteşekkiriz. 80 kez borsamız 1,5 yıl içerisinde rekor kırdı. Bu da ayrı başlı başına bir rekor ve bu masanın çevresindeki bütün dostlarımızdan müteşekkiriz tabii ki. Ancak özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardı.
5: Secretary of the Treasury Scott Bessent.
4: Hazine Bakanı Scott Bessent. Scott, çok teşekkürler.
5: Special Envoy Steve Witkoff.
4: Tabii ki özel temsilci Steve Witkoff çok güçlü bir isim. Ona Henry Kissinger Jr. diyorum. Biliyorsunuz Henry Kissinger süzgeç gibi sızdırırdı ama o öyle değil tabii ki.
5: Mike Waltz, where are you, Mike? Where are you, Mike? Good job, Mike. Jared Kushner,
4: Jared Kushner da tabii ki Steve ve Jared gerçekten çok zeki iki kişi ve bu işi bitirmek için birçok şeyi çözüyorlar ve İranlılar da onlara saygı duyuyor. Bu çok önemli. Bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Aynı şekilde Ben Black de aramızda çok başarılı işler yapıyor yatırım anlamında ve tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk ve şimdi neredeyse aynı yüzler. Buradaki Türkiye'den dostumla birlikte gerçekten çok çetin biri, ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır ama gerçekten fantastik, harika birisi. Öyle değil mi dostum? Savaş devam ediyordu ve Gazze'de ucu bucağı görünmüyordu ve o gün

0: Hayatta olanları hem de hayatını kaybetmiş olanları geri almayı başardık. İnsanlar sokaklarda dans ediyordu. Hiç kimse bunu başarabileceğimize inanmıyordu. Bu masanın çevresinde oturan insanlar mümkün kıldı. Ve tabii ki aynı şekilde Orta Doğu'daki İran rejiminin nükleer silah ve nükleer bomba üretme konusundaki hırslarıyla ilgili olarak adım atmamız gerekti. Ve tabii ki bana göre zaten bu durumu, bu tehlikeyi ortadan kaldırdık. İran'ın dolanmasını tamamen ortadan kaldırdık. Destansı öfke operasyonuyla 159 savaş gemisinin her biri denizin dibinde yatıyor. Hava kuvvetlerini tamamen ortadan kaldırdık. Silah fabrikalarının %90'ını imha ettik. 450 balistik füze deposunu ve 800 drone deposunu ortadan kaldırdık. Ellerinde bir hala biraz var ancak çok değil. Aynı şekilde hava savunma sistemlerini tamamen ortadan kaldırdık ve İran'ın terörist liderliğini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Ekonomilerini tamamen imha ettik. %300 enflasyonları var ve paraları gerçekten tamamen değersiz bir hale geldi. Ekonomik bir izolasyon içerisindeler. Ve bu noktada Scott Bessent'in de çok başarılı bir iş yaptığını görüyoruz. İran'ı finansal olarak tamamen izole etmekteyiz ve baskıyı artırıyoruz ve umuyoruz ki çok geç olmadan doğru olanı yaparlar. Çünkü çok geç olabilecek bir durum var ve biz onların bir ulus olarak hayatta kalmasına izin vermeyeceğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Tabii ki böyle ki belki de bu insanlardan bazıları bunu görmek istiyorlardır, şaşırabilirsiniz ama evet, gerçekten İran'ın Hürmüz Boğazı'nda döşemiş olduğu mayınları da temizledik. Aynı şekilde buradan petrol akışı yeniden ortaya çıkmış durumda. Yeniden petrol akışı var ve buradan 1 milyar varil petrol geçti. Tabii için, sizin için çok büyük bir rakam olmayabilir ama ne derseniz deyin, 1 milyar varil petrol gerçekten çok büyük bir miktar. Aynı şekilde bir kez daha söyleyeyim, sadece son dönemde 1 milyar varilden fazla petrolün Hürmüz Boğazı'na geçmesini sağladık. Gün ve gece başına büyük oranda geceleri yaptık bunu. 25 gemiye kadar getirdik. Aynı şekilde çelikten bir duvar ördük. Donanmamız muhteşem bir abluka uyguladı İran'a karşı hava kuvvetlerimizle birlikte. Aynı şekilde şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çatışma başladığından sonraki en üst düzeyde petrol akışını sağladık. Tabii ki bizim yaptığımızın %99'u İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için yaptık bunları. Ve Kazma Dağı'nı da belki patlatmamız gerekebilir ama orada çok fazla hareket görmüyoruz ama bir şey görürsek derhal orayı patlatabiliriz. Tabii ki bunların hepsi İran'ın bölgedeki ülkeleri, Orta Doğu'nun enerji altyapısını İran'dan uzaklaştırma konusundaki iradesini ortaya koymuş oldu. Orta Doğu ve Avrupa ekonomik koridorunun yanı sıra petrolün bölgeden çıkarılması, yani petrol boru hattı olsun ve diğer alternatifler olsun, biz birlikte çalışarak bu noktadaki onlarca yıldır bölgenin başına bela olan sorunları çözüyoruz. İran'a 51 yıl boyunca Orta Doğu'nun zorbası dediler. 47 yıl aslında ama ben de 4 yıl daha ekliyorum ve böylece doğru rakam 51 yıl oluyor ama artık zorbalık yapamıyorlar. Zorba değiller ama Orta Doğu'nun zorbasıydı İran ve herkes gerçekten çok endişeliydi ve korku içerisindeydi diyebilirim ama artık kimse korkmuyor. Aynı şekilde birlikte durmaya devam edeceğiz. %100 birbirimizin yanındayız ve bu bölge ve dünya için her zamankinden daha parlak bir gelecek inşa edeceğiz. Tabii ki bu bölge belki de dünyanın en yüksek potansiyeline sahip bölgesi diyebilirim. Sadece petrolden bahsetmiyorum. Tüm bu beyinlerden, zekalardan ve bu kadar yüksek enerjili insanlardan bahsediyorum. Bazen fazla yüksek enerji olabiliyorlar ama biraz daha düşük enerjiyle kullansak da olabilir, öyle değil mi?
1: Evet, New York'ta bir İran zirvesi. İran zirvesi derken Körfez ülkeleri, Türkiye'de o toplantıya davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada. Trump bir açılış konuşması yapıyor. O açılış konuşmasında Körfez ülkelerinin yaptığı yatırımlardan bahsetti. Teker teker

0: teşekkür ettim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı çok çetin birisi dostum. Umarım kimse ona bulaşmaz gibilerinden. Tam da anlayamadık o cümleyi çeviri sırasında. Kendisi dedi yani bunu umarım doğru tercüme ederler diye bir mesaj verdi. Mesaj kime gitti? Ne anlama geldi? Tabii tartışılır. Bu toplantı ne vaat ediyor Ahmet Kasman?
1: Toplantı, şimdi ben şeyi göremiyorum, benim bir merakım var esas. Suudi Arabistan'ı göremiyorum, orada mı değil mi Okan Müderrisoğlu bize...
0: Okan Müderrisoğlu kimler var katılabilir? Gerçi biz tabii yani şeyi görüyoruz, yani, kamera açısının gösterdiği kadarını görüyoruz. Ben yani.
2: Ben de an itibariyle yayında olduğum için tekrar bazı teyitleri yapabilecek pozisyonda değilim ama... bu yayın vesilesiyle bu toplantının olacağını, Türkiye ve Mısır'ın da katılımıyla olacağını belirterek aslında sıcak bilgiyi vermiş olduk. Gösterilen de bakılınca Suudi Arabistan'ın orada olmaması çok eşyan tabiatına uygun bir husus değil. Ben Suudi Arabistan'la ilgili bilgiyi hani teyit edebilecek olsam hemen yayın içinde iletmek isterdim. Ama aynı zamanda telefonla size bağlandığım için şu anda onu maalesef gerçekleştiremiyorum. Ama bu görüntü tabii Suudi Arabistan'ı henüz kareye getirmedi. Ama Katar'ı, Ürdün'ü, Mısır'ı, Türkiye'yi düşündüğümüzde Suudi Arabistan'ın orada olmaması çok mantıklı gözükmüyor açıkçası.
0: Peki ne çıkar bu toplantıdan?
1: Bir şey çıkmaz. Yani önümüzdeki dönem için hiçbir şey çıkmaz. Onun bir yani oraya katılan liderlerin iyi niyetleriyle falan da alakalı değil. Bir kere Trump'ın mevzuya bakışı hala sağlıklı değil. Hmm. Yani bu konuyu konuşurken dönüp Amerika'ya bu kadar yatırım çektik, ben çok iyi işler yapıyorum falan diye anlatarak başlayan bir adamın konsantrasyonunun bu meseleyle ilgili nerelerde olduğu tartışılır. Birincisi bu. İkincisi Trump'ın Netanyahu ile ilişkisi bugünkü halde olduğu müddetçe İsrail tarafının burada varılacak sonuç ya da başlatılacak girişimlerle işbirliği yapması diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir şey olmadığı zaman zaten Gazze'ye müdahale etmek mümkün değil. Amerikalıların da en azından Trump Amerikası'nın da İsrail'in kolunu böyle bir durumda bükmek konusunda en azından 27 Ekim'deki seçimlere kadar bekleyeceği garantili. 27 Ekim'de başka birisi gelirse zaten gene bükmeyecek. Dolayısıyla bir şey yapıyorum diye Trump'ın anlatmaya çalıştığı oradaki diğer liderlerin başta Erdoğan olmak üzere iyi niyetle bu meseleye bir hani oradaki insanların acısını hafifletecek bir yaklaşım için bir umut olur mu acaba diye katkı vermeye çalıştıkları ve ileride bir gün bu bir şeye evrildiği zaman bu masada olmanın kıymetli olacağı ihtimalini de göz ardı etmeyerek burada bulunmak ve bu da bir yüksek masaya dönmüş vaziyette uluslararası düzen içerisinde. Bu yüksek masanın paydaşlarından bir tanesi olmak noktasında da kendilerini o şeyin içerisinde, sistematiğin içerisinde var etmek çabası. Ama bu yani ilk toplandı, ne oldu? İmza atıldı. O gün bugün ne oluyor? Hiçbir şey.
0: Bu Barış Konseyi'nde Gazze
1: ama yani burada bir barış konseyinin var olması ve bu ülkelerin bir koordinasyon içerisinde burada bulunmalarının bir kıymeti var. Sonuç üretme kapasitesinin ne yazık ki çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Buradakiler nedeniyle en azından Trump dışında burada oturanlar nedeniyle değil ama en başta İsrail'deki peki, bugünkü durum nedeniyle.
0: Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin bu toplantıdan beklentisi nedir?
2: Şimdi böyle bir bölgesel sahiplenme ve bölgenin sorunlarının çözümünde aktif rol alabilecek ülkelerin bu işin Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinatörlüğünde gerçekleşiyor olması aslında Türkiye'nin ana politikasıyla örtüşüyor. Çünkü tekil tekil pozisyonları itibariyle bakıldığında söylemlerinde yer yer benzerlik olan ama birlikte hareket kabiliyeti itibariyle aslında çok fazla mesafe alamayan ülkeler topluluğu da. Örneğin Türkiye'nin hani Pakistan, Suudi Arabistan'la gerçekleştirdiği Mekke İttifakı, aynı zamanda Hani Suriye'nin komşularıyla birlikte gerçekleştirdiği toplantılar dizisi. Şimdi Körfez'in şu anda en büyük kaygısı az önce hocanın yayında söylediği ve Türk lirasından çok daha özel ve önemli bir benzetmeyle, bir analojiyle güvenlik garantisi şeklinde yeni bir birim oluşturdu. Aslında bu son derece önemli. Dolayısıyla bu toplantıdan çıkacak sonuç, Orta Doğu'da yeni güvenlik mimarisi oluşturulurken bunun barış temelli olması, Amerika'nın sahadan peyderpey çekildiği noktada bu inisiyatif alabilecek, bu liderliği yapabilecek ülke ve ismin giderek belirgin şekilde ön plana çıkması ve elbette burada bu işin hani İran'ı da daha sonra kapsama alan içine alabilecek. Umarım bugünkü katliamcı yapısından daha aklı selimin olduğu bir yapı da oluşur Orta Doğu'da. Yani Filistin bağlamında ve İsrail'de de o Siyonist kafa kolay kolay tasfiye olacak gibi durmasa bile bugünkü tablonun sürdürülemezliğini gören biraz daha gerçekleri okuma kapasitesi olan bir yönetim oluşursa bambaşka şeyleri de konuşabilir hale geliriz. Bugün itibariyle umutlu olmak için bir neden var mı derseniz en azından şu tablo bunu evet diye cevaplamayı gerektirir. Buradan çok büyük bir beklenti çıkarabilir miyiz? İşte orada ihtiyatlı olmak gerekiyor. O
0: Maalesef.
2: nedenle de bölgesel sahiplenme ve farklı ittifakların bir araya gelmesi. Şimdi az önce Ahmet Hoca çok güzel söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kendi tasavvurunu anlatıyor. Ve geçen seneki hikayeyi anlatıyor. Geçen seneden bu yana söylediği kadar gelişme olmadı örneğin Gazze'de. Yine aynı şekilde İran Savaşı dediğiniz tablo. Şimdi İran eğer hani Amerikan seçimlerinden sonra yeni bir saldırı dalgası başlarsa ben savaşın coğrafyasını değiştireceğim diyor. Savaşın coğrafyasını değiştirmesi ne anlama geliyor? Ben size çok açık söyleyeyim. Artık Doğu Akdeniz'de bir savaş alanına dönüşebilir. Yani bu son derece kritik bir husus.
0: Evet.
2: Hatta Avrupa'da bazı merkezler İran'ın balistik füze menzilinin içinde bir yere oturabilir. Yani İran artık bunu bütünüyle göze almış vaziyette. Çünkü İran'da hani Pezeşkian'ın ve Arakçı'nın içinde bulunduğu o müzakereci işte Garibaf meclis başkanının içinde bulunduğu bir neticeye varalım ekibi şu anda devrim muhafızları ordusu ve aynı zamanda da velayeti fakih sisteminin yani Ayetullah ve ekibinin
0: Evet.
2: Sonuna kadar savaşı sürdürelim. Trump da Amerika'da artık eski gücünde kabiliyetinde değil. Mühimmat stoklarında sorun var. İsrail'de seçim var. Amerika'da seçim var. Tam da biz kendimizi var edeceğimiz kritik bir eşikteyiz diye bakıyor hadiseye. Halbuki gerçekten kolu kanadı kırılmış bir İran var. Bakın İran'a şimdi
0: Peki.
2: uluslararası hava yoluyla erişim bile imkansız hale gelmek
0: Doğru.
2: üzere. O yönüyle bakıldığında da yani buna Pirüs zaferi denir. Kazandığınızı zannederken ise çok büyük kayıpla çıkabilirsiniz. İşte bu tablo Türkiye'yi ve Erdoğan'ı ön plana çıkarıyor. O nedenle ileriye dönük olarak bu işbirliği zemininin
0: Peki.
2: hani barışa evrilmesi için hiç olmazsa bir manivela etkisi yaratmasını bekleriz.
0: Peki, teşekkür ederim. Bir Barış Dostlar sürem bitti, bir araya gitmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Bir kısa ara, sonrasında artık programı noktalayacağız.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Bir sinema filminden sonra başladı tartışma. Herkes ağzına geldiği gibi söylüyordu. Diyenlerin daha çok gençler olması şaşırtıcı değildi. Neredeyse kullanılmaz olmuş, onun yerine geçit töreni denmeye başlanmıştı. Resmi geçitten söz ediyoruz. Sözünü ettiğimiz filmin adına resmi geçit diyorlardı. Oysa resmi geçitin hiçbir anlamı yok. Resmi devlete ait, devletle ilgili demek, özel karşıtı diye de tanımlanır. Oysa yapılan bir geçişin ya da törenin resmedilmesi. Yani resmi geçit. Zamanla bu sözün yerini önce geçit resmi almıştı, sonra da geçit töreni. Törenin o bölümünde hemşireler resmi geçit yaparken büyük bir alkış kopmuştu. Evet, resmi geçit değil, resmi geçit. Meeting dendiğini de duyuyorsunuzdur sanırım. Dilimize İngilizceden girmiş. Belki de bu yüzden İngilizce aslı gibi i'yi uzatarak meeting diyorlar. Meeting değil, meeting biçiminde söylenişi kabul gördü. Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı. Meeting. Meeting alanı hınca hınç dolmuştu. Uzatılarak söylenen bir i de acemi sözcüğünde, acemi biçiminde söylenişine sık sık rastlanıyor. Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış anlamında kullanılan bu sözcüğünde sonundaki i kısa. Bu çok acemi bir şoför. Anlaşılan İstanbul'un acemisi. Yardımcı ol yoksa kaybolur. Özetlersek, resmi geçit değil resmi geçit, meeting değil meeting ve acemi değil acemi. Bir işin acemisiyseniz bir an önce atlatmanız dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi. Kaçıranlar için ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında.
2: Siyasi İşler'de bu akşamlık programın sonuna geldik. İstanbul, New York birlikte yapmıştık. New York'ta Okan Müderrisoğlu çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Kolaylıklar, yoğun da bir mesai var New York'ta. Teşekkür ediyoruz. Barış Dostlar
3: ben
2: çok
3: teşekkür ediyorum.
2: Ahmet Kasman teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
0: Hava durumu.
5: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Bu gece, bugün Türkiye'nin de dünyanın gündemi de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşulanlar. Dediğimiz gibi dünyanın gözü New York'taydı. Savaşların ve bölgesel krizlerin gölgesinde pek çok yeni gelişme yaşandı, toplantılar yapıldı, liderlerin mesajları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlar üzerinden uluslararası topluma seslendi ve yine İsrail'in baskının arttırılmasını ve Filistin devletinin tanınmasını istedi. Birleşmiş Milletler'in barışı koruma görevini yerine getiremediğini söyledi. Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısını ileriledi. Amerikan Başkanı Trump'ın konuşmasında ise İran'a yönelik tehditler ve anlaşma mesajları birlikte yer aldı. Askeri harekatı savundu. Anlaşma sağlanamazsa İran'ı yok etmekle tehdit etti bir kez daha. Uzlaşma için Amerika'daki Kasım seçimleri sonrasını işaret etti. Rusya-Ukrayna savaşında da İki ülkenin liderleriyle yakın çalıştıklarını ve beklenenden daha kısa sürede sonuca ulaşabileceklerini söyledi. Peki bu mesajlar ne ifade ediyor? New York'taki temaslar savaşların sona ermesi için somut bir adım getirecek mi? İran'la anlaşmanın yolu açılır mı? Rusya ile Ukrayna arasında barışa yaklaşılabilecek mi? Bu akşam liderlerin açıklamalarını ve bu açıklamaların sahadaki yansımalarını, karşılığını konuşacağız efendim. Hem Amerika'ya uzanacağız, son bilgileri, gelişmeleri alacağız. Hem de konuklarımızla değerlendireceğiz. Gecenin manşetini attık. Şimdi gelin öne çıkan başlıklarda başka neler var aktaralım size.

0: Geçen yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Manisa'dan bir okul yakınında saldırı haberi geldi gün içinde. Turgutlu'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okul yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. Okula giden 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır, kaçan saldırgansa yakalandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı ise 8'e çıktı. Fethullahçı terör örgütünden tutuklu bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu dosyada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay tanık sıfatıyla ifade verdi. Dizideki bir karakterin ölümüyle Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlik de soruşturma kapsamında inceleniyor. Biz de ayrıntılarına tabii bakacağız. Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44'e yükseldi. Aralarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da bulunduğu 5 isim adliyeye sevk edildi. Yurt dışına para transferleri de inceleme altında. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bir transfer durduruldu. Kapatılan 131 fonun yatırımcılarına ise hisselerinin nakde çevrilmesiyle ödeme yapılması hedefleniyor ve trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin yasa dışı yollarla ele geçirilmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete yönelik operasyonda olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi. Vatandaşlardan vekalet alınarak yürütülen tazminat işlemleri üzerinden 15 milyar 600 milyon lira haksız kazanç sağlandığı öne sürülüyor. Bazı kolluk görevlileri sigorta çalışanları ve tahkim hakemlerine yapılan olağan dışı para transferleri de yine mercek altında. Ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın denizdeki etkisi büyüyor. Karadeniz'de ticaret artık durma noktasına geldi. Gemiler limanlarda beklerken artan sigorta maliyetleri ve elbette ki aksiyan sevkiyatlar emtia fiyatlarını yukarı çekiyor. Türkiye'de hasadın yüksek olması sayesinde tahıl stoklarında şimdilik bir sıkıntı yok. Ancak sevkiyatların aksaması ve bunun uzun süre devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda tedarik sıkıntısı oluşabileceği belirtiliyor. Ve Türkiye'de ortalama konut fiyatları da yükseldi. 5 milyon 311 bin liraya yükseldi ortalama bir konutun fiyatı. Yıllık fiyat artışı %23 oldu. Ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyatların en hızlı arttığı il %28,2 ile Ankara, ardından Kocaeli ve onun ardından İstanbul geliyor. İstanbul 7 milyon 359 bin liralık ortalama konut fiyatıyla en pahalı kent olmayı tabii yine sürdürdü. Şimdi haberliğimizi bu şekilde sıraladık. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olması dolayısıyla ayrıntılı bir özet geçtik. Şimdi bültenimizi zirveye ayıracağız. Önümüzdeki saatlerde tüm bu bahsettiğimiz başlıkların ayrıntılarına da bakacağız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 81.'si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Bugün konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. Eleştirileri vardı. Görüntüler de canlı olarak geliyor şu anda. Evet, New York'tan görüntüler ekranlarınıza geliyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik ediyor. Önemli görüşmeler yapıldı. Özellikle Körfez ülkeleriyle dakikalar önce yapılan toplantı sona erdi. Şu anda da Türk evine doğru ilerliyorlar. Hemen zaten Birleşmiş Milletler binasının karşısında yer alan Türk evine ilerliyorlar. Burada da ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Ekonomi alanında, ticaret alanında iş insanlarıyla da görüşmeler gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesinde bugün kürsüye çıktı. 16. defa liderlere seslendi. Hem Birleşmiş Milletler'in yapısı vardı eleştirilerinin arasında, hem de İsrail'e yaptırımların, baskının artması yönünde bir takım uyarılarda bulundu. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bulunan vatandaşların basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Tabii bölgede çok fazla rüzgar olması dolayısıyla pek duyamıyoruz ki kısa bir röportaj oldu. Şu anda da ilerlemeye devam ediyorlar. Evet, ilerleyiş devam ediyor efendim Türkiye evine. New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındaki heyetle birlikte biraz önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da yanında gördük. Kalabalık bir heyetle Amerika Birleşik Devletleri'nde zirvede yer alıyor. Elbette hem ticari görüşmeler yapılıyor hem de dünyaya Türkiye'nin mesajı iletiliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı konuşmaya bakacağız şimdi. Gazze gündemindeydi ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in yapısını bir kez daha eleştirdi. İsrail'e baskının artması gerektiğini söyledi. O konuşmanın ayrıntıları gelecek şimdi ekranlarınıza.
1: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
1: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
2: Erdoğan Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
1: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Evet, aktardık Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden. Bugün dünyaya önemli mesajlar verildi dedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler'in işleyişini eleştirdi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'a yönelik tehditlerini yineledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda iddialı konuştu. Şimdi gözler bu açıklamaların ardından yürütülen trafikte. New York'taki gelişmeleri NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmezer söz izliyor. Şimdi sözü onlara bırakacağız. Deniz, sizi dinleyelim.
3: Bu evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kürsüsü'ndeki hitabının ardından da orada kaldı, binada kaldı ve görüşmelerini sürdürdü. Hem İngiltere Başbakanı'yla görüştü, hem Japonya Başbakanı'yla görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geldi. Aslında konuşmasının ardından önemli bir toplantıya da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD Başkanı Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle yapacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye olarak davet edildi. Yine aynı şekilde Mısır da bu toplantıya davet edildi. Lübnan ve Ürdün de vardı değil mi Begüm? Yani toplantının belli bir kısmı basına da açıldı. Trump'ın konuşmalarını dinledik. Daha sonrasında kapatıldı ama kısa bir toplantıydı. Trump konuşmaya başladı. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da konvoyunun çıktığını gördük Trump'ın. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler binasından yürüyerek Türk evine geldi. Hatta bizimle de burada kısa bir sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çalışmaya devam ediyoruz. Dolu dolu bir BM zirvesi için geldik demişti ilk geldiği gün. İşte o çalışmaların devam ettiğini söyledi ve bu katıldığı toplantıyla ilgili olarak da çözüm için buradayız cümlelerini sarf etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Türk evinde Cumhurbaşkanı, akşam saatlerinde ise resepsiyona katılacak. Şimdi bu ayrıntıları verdik. Biraz da Körfez ülkeleriyle yapılan toplantı, yani İran savaşına yönelik ne olacak, ne bitecek, liderler bu toplantıda söz aldı, neler söyledi, neler ne gibi adımlar atılmış olabilir, onları konuşacağız Begüm'le. Trump'ın açıklamalarını sorayım ben sana Begüm. Gene sert açıklamalar yaptı İran'la ilgili olarak. Nükleer silahlarıyla ilgili, işte onların kullanımına yönelik yok ettik dedi. Başka bir takım cümleler de kurdu. Neler söyledi?
4: Deniz, aslında hem şimdiye kadar Trump'tan İran konusunda duyduğumuz açıklamaların benzeri, yani tehditkar bir söylemle olumlu mesajların bir kombinasyonu, birleşimi olduğunu söylemek mümkün. ABD Başkanı Donald Trump Körfez ülkeleri, Türkiye ve Mısır'ın da Lübnan'ın da katıldığı toplantıda İran'la gün içerisinde Trump yönetiminin temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un iyi görüşmeler, verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bundan sonrasında ne olacak göreceğiz ama bir anlaşma için bir ivme olduğunu görüyorum. Herkesten bunu duyuyoruz ifadesini kullandı. İran için de kendi halkları için umarım iyi doğru şeyi yaparlar dedi. Çünkü alternatifi pek kimse için kabul edilebilir bir alternatif olmayacak diye de tehditkar bir söylem kullandı. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nın Kasım'da yapılacak ara seçimlerden sonra belki de öncesinde bitebileceği mesajını da verdi. Ama artık çok geç olacağı bir zaman da gelecek dedi. Dolayısıyla yine hem bir yandan olumlu mesajlar anlaşma konusunda, bir yandan da İran'a yönelik tehditlerini devam ettirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de toplantının o basına açık kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan için de Çetin Ceviz ifadesini Çetin kullandı. Çetin birisi ifadesini kullandı. Hatta dedi ki yani umarım iyi bir tercüman da vardır. Hani doğru şekilde bu ifade aktarılsın, çevrilsin diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de harika bir isim ifadesini kullandı. Bu tabii Körfez ülkeleriyle yapılan, Türkiye'nin de katıldığı bu toplantıda asıl mesele büyük ihtimalle Körfez ülkeleri ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la gerilimin daha da tırmandırılmasından kaçınılması konusunda çağrıda bulundu büyük ihtimalle.
3: Şimdi geçen sene yine Birleşmiş Milletler'de bu şekilde Gazze toplantısı oldu. Bu senede İran toplantısı var. Ona atıfta bulunabiliriz aslında baktığımız zaman. Önümüzdeki süreçte ki seçimlerde, ara seçimlerden sonra bu savaşı bitireceğim diyor. Bugün de son dakikalar geldi İran heyetiyle Amerika heyetinin görüştüğüne için. Hatta 3 saat görüştükleri, buluştuklarını dile getirildi. Şimdi bu aşamada şunu anlayabiliyor muyuz? Biraz tansiyon düşecek mi? Ama tabii Trump'ın da yani açık dışı mesela kazma dağı ile ilgili olarak bir potansiyel görürsek hemen patlatırız dedi.
4: Benim anladığım kadarıyla sanki bugün biraz daha diplomasinin yolu biraz daha sanki açılmış gibi görünüyor. İki taraftan da gelen mesajlara baktığımızda tam da aslında İran heyetiyle Amerikan heyetinin görüştüğüne dair haberler gelmeden önce tam da Birleşmiş Milletler'de böyle bir görüşmeye ilişkin yer ayarlandığına, ayarlanmakta olduğuna ilişkin evet, haberler gelmişti. Şimdi Trump çok iyi geçti görüşme dedi. Steve Witkoff ve Jared Kushner İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile görüştü. Gün içerisinde 3 saat sürdü. Ve iki taraftan gelen mesajlara da baktığımızda yakın gelecekte bir görüşmenin, bir toplantının da yapılması planlanıyor. Anladığımız kadarıyla Pakistan ve Katar arabuluculuğunda gerçekleşti bugün BM Genel Kurulu marjında yapılan bu görüşme. Şimdiye kadar yani son dönemde aradan geçen zamanda İran konusunda en önemli diplomatik açılım gibi görünüyor bugün yapılan görüşmeler. 2013'teki BM Genel Kurulu sırasında da benim hatırladığım kadarıyla tam dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti ve o telefon görüşmesi İran'la nükleer anlaşmanın JCPOA'nın önünü açmıştı o dönem. Dolayısıyla BM Genel Kurulu marjında yine yıllar sonra şimdi benzer bir diplomatik temas, diplomatik bir açılım görmüş olduk. İran tarafından da bu görüşme teyit edildi. Amerikalı temsilcilerin talebi doğrultusunda gerçekleşti diyor İranlı yetkililer bu görüşme için. Dolayısıyla tansiyonun peyderpey yükseldiği, aşama aşama yükseldiği bir süreçten sonra önemli bir diplomatik temas olmuş oldu İran'la Amerika arasında. Benim.
3: Teşekkürler Begüm.
4: Teşekkür
3: evet, Begüm'le beraber buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz Buse. Biraz önce de bahsettiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce ABD Başkanı Donald Trump konvoyuyla çıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler binasından Türkiye evine yürüdü. Şimdi önümüzde ne var? Önümüzde bir resepsiyon var. Donald Trump ve eşi Melania Trump buraya gelen hükümet ve devlet ve hükümet başkanlarına ve eşleri onuruna ev sahibi sıfatıyla bir resepsiyon verecek. Şimdi o resepsiyonda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump
0: evet, New York'ta rüzgarlı bir hava var. Deniz tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz'de Türk evinin önünde Birleşmiş Milletler zirvesinden notlarını aktardı. Biraz önce de bahsettik, 81. kez toplandı liderler New York'ta. Bir araya geldiler ve kürsüden de dünyaya sesleniyorlar. Şu saate kadar yapılan açıklamaları konuşacağız konuklarımızla birlikte. Kimler bizlerle, hemen sizlerle paylaşalım. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
6: Merhabalar Veysel Bey, Veysel Hocam.
5: Merhaba hocam, merhabalar Armağan Hocam.
0: Teşekkürler. Kısa bir özet geçmek gerekirse, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yapay zeka tehlikesine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump kongre seçimleri sonrası İran'la anlaşmaya yeşil ışık yaktı. Bunun dışında tabii tehditlerini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgede yaşananlar dolayısıyla İsrail'e bir şekilde baskı artmalı ifadesini kullandı. Liderlerin yaptığı konuşmaları şimdi parantez açacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakacak olursak da gündeminde Gazze ve Birleşmiş Milletler'in yapısı vardı. Gazze'de yeniden inşanın başlaması gerektiğinin altını çizdi. Filistin konusunda özellikle dünyaya mesajlar verdi ki son zamanlarda özellikle İran Savaşı ile birlikte dünya kamuoyunun gündeminde geri planda kalmıştı. Aslında Birleşmiş Milletler'in de gündeminde yer alan bir konu ama bir önceki Birleşmiş Milletler'den genel kurulundan, toplantısından bugüne neler değişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Öztürk, size başlayalım.
6: Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında Türk dış politikasının yakın dönemdeki eğilimlerini, maddi zeminin özdeşleşmiş bir halini görmekteyiz ya da söylemleşmiş bir halini. Neyi kastediyoruz? Yani Türkiye bir süreden beri orta büyüklükte bir devlet olarak kendi jeopolitik gücünü yürüttüğü dış politikayla, yürüttüğü bölgesel sahiplenme stratejisiyle ya da bu 360 derecelik yani farklı sorunları, farklı bölgeler ve alanlar bağlamında aynı anda ortak diplomasıyla, ortak akılla çözmeye dayalı perspektifini, yumuşak güç stratejisini hayata geçiren bir diplomatik atak içerisinde. Bunu, bu yumuşak güç mantığı aynı zamanda Türkiye'nin işte askeri potansiyeli ve siyasi liderliği de tamamlanıyor. Yani Sayın Erdoğan açıklamasında bir kere zaten böyle bir diplomasi atağının, yapıcı diplomasinin izlerini, yani aslında dünya ve Türkiye okuması, Türkiye'nin bu dünya siyasetinde ne yaptığına dair bir okumayla karşılaştık. Önce onu söyleyeyim. İkincisi tabii ki Gazze odağı vardı. Geçen sene bu vakitlerde yani BM Genel Kurulu'nda aslında Filistin Devleti'nin tanınmasına dair Avrupalı bazı ülkelerin bir takım eylemleri söz konusuydu. Ve Ekim'de Trump'ın gündeme getirdiği anlaşma imzalandı. Eylül itibariyle hala Gazze çok yakıcı bir sorundu. O tarihten bu tarihe kadar aslında Trump'ın Gazze planında ciddi bir ilerleme sağlanamadı. Onu da altını çizelim. Yani birinci aşama sona erdi. Evet, topyekün İsrail'in bu revizyonist dış politikası nedeniyle ciddi bir soykırım durumu, bir devlet terörü vardı. O bir ölçüde hafifledi. Ama hala uluslararası yardımlar bakımından, Gazze'deki insani işte yapı, Gazze'nin yeniden inşası bağlamında bir ciddi bir kazanım elde edilemedi. İkinci aşamaya geçilmesini İsrail önemli ölçüde engellemekte. Lübnan'da, Suriye'de işgalci durumu devam ediyor. Batı Şeria'daki yerleşimcilerle ilgili politikası da aslında bölge ülkelerini ve barışı istikrarı bozmakta. Sayın Erdoğan bir kere bu hususa tekrar dikkat çekerek bu Filistin devletinin tanınması meselesi ve İsrail'in sınırlanması bağlamında ona yönelik baskıların arttırılması dair bir perspektif kondu. Bunun korunması da gerekiyordu, bu gerekli. Yani son bir yıl içerisinde özellikle İran savaşı gündemi önemli ölçüde kapladığı için Gazze ve Filistin meselesi bir ölçüde geriledi. Ama oradaki sorun halledilmiş değil, bu önemli. İkincisi de tabii ki şimdi Birleşmiş Milletler biliyorsunuz Buse Hanım aslında barış ve istikrar için kuruldu. Neden sonra? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama gelinen dünya şu anki konjonktüre baktığınızda çatışmaların arttığı, istikrarsızın arttığı bir dünyada Birleşmiş Milletler bir iç mimari reforma, revizyona ihtiyacı olduğu açıkça ortada. Sadece Birleşmiş Milletler değil, onu da söyleyelim. Aynı zamanda uluslararası hukukun da caydırıcılığını kaybettiğini görmekteyiz. Sayın Erdoğan'ın bir süreden beri vurguladığı işte bu dünya beşten büyüktür. Aslında işte veto hakkını kaldırsak mı argümanı 2014'ten beri söylemekte. Bununla ilgili dünya daha adil bir dünya der bir kitabı da var. Bu konuşmasından bir gün önce bir demeç de verdi. Yani bu tutarlılığını sürdürüyor. Bu şu bakımdan önemli. Türkiye bir bölge gücü olarak aslında yürüttüğü dış politikayla barışa ve istikrara katkı sunuyor. Ama bizi aşan sistemik bir durum var. Yani uluslararası ilişkiler bakımından. Dünyadaki bu uluslararası güç mimarisinin sorunları çözecek şekilde yeniden tesisi gerekmekte. Buna dair bir çağrı söz konusuydu. Ben konuşmayı yapıcı buldum ve Türk dış politikasının yakın dönemdeki genel eğilimlerinin de bir ifadesini aynı zamanda Sayın Erdoğan'ın işte ağzından, konuşmasından tekrar da dinlemiş olduk. Bu bağlamda bazı temel noktaların altı bir kez daha uluslararası kamuoyu önünde çizildi.
0: Sayın Kurt, hem sizden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dair değerlendirmeleri alalım. Hem de yaklaşık 2 hafta önce İngiltere, Fransa dahil 12 ülke Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan şiddete tepkili olarak İsrailli yerleşimcilere bir dizi yaptırım açıkladı. Bazı evet alınan kararların belki somut bir şekilde yaptırımı yoktu, sembolik noktada kaldı. Ancak dünyada nasıl olursa olsun bir şekilde gündem oldu ve İsrail nezdinde aslında olumsuz bir imaj yaratıyor bu yaşananlar. Sizce bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda benzer kararlar alınır mı? En azından Filistin'e destek için ya da İsrail'in yaptıklarına karşılık tepki göstermek adına.
5: Evet Buket Hanım, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına dair genel çerçeveyi ve içeriği Armağan Hoca özetledi. Benim ekleyeceğim bir iki nokta belki de Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze'yi yeniden ön plana çıkarmış olması ve neredeyse değindiği bütün konulara aslında şöyle birkaç yıl geriye dönerek baktığımızda Türkiye'nin bazı konularda özellikle ısrar ettiğini görüyoruz. Filistin meselesi ki 2023 öncesine de gittiğimizde Filistin meselesinin bu anlamda belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği en istikrarlı konu olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında Türkiye'nin aslında küresel vizyonunun çeşitli alanlara ve bölgelere nasıl yansıdığını ve Türkiye'nin barış inşa edeceği istikrarlaştırıcı bir aktör olarak kazan kazan, ki bu formülü yine dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun neredeyse bütün dış politika muhataplarına uzatılmış, daha doğrusu önerilmiş bir formül olarak dile getirdiğini yine gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin yakın çevresinden başlayarak, yani Irak, Suriye, Filistin, Lübnan gibi Türkiye'nin yakın bölgesinden başlayarak ASEAN'a kadar, işte Asya'ya, Güney Amerika'ya kadar geniş coğrafyaya dair verdiği mesajlar, dediğimiz gibi, yani Türkiye'nin bu küresel vizyonunu yansıtan bir içeriğe ve bir şeye sahipti, mesaj ve söyleme sahipti. Bunun yanında tabii ki Birleşmiş Milletler reformu, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli üzerinde durduğu ve aslında dünyada, işte Filistin başta olmak üzere, Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırım başta olmak üzere birçok itirazın yükselmesine rağmen, maalesef sizin de ifade ettiğiniz üzere, bir türlü hayata geçirilemeyen politikaların kökeninde Birleşmiş Milletler'in artık bu atıl kalmış yapısına işaret ediyor ve bunun yine değişmesi gerektiğine, çünkü işte bir güvenlik konseyindeki 5 daimi üyenin birisinin kabul etmediği herhangi bir konunun gündeme gelmediği bir formülasyonda hiçbir krizle baş edemezsiniz. Dolayısıyla bu konunun yeniden gündeme gelmiş olması sürpriz değil ve bence Cumhurbaşkanı bu konu üzerinde ısrar etmeye devam edecek. Öte yandan Armağan Hoca'nın ifade ettiği gibi, aslında Filistin geçen sene daha gündemde olan bir konuydu. Çünkü Fransa, İngiltere, İtalya, birçok Avrupa ülkesi sizin ifade ettiğiniz yaptırım, yani Batı Şeria'daki yerleşimci terörizme yönelik yaptıkları sert açıklamaları aşan ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik adımlar atacaklarını ifade etmişlerdi. Geçen yılki bir, tam da bu zamanlarda, yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplandığı dönemlerde.
0: Evet.
5: Kesinlikle, çünkü Filistin devleti İsrail için bir anlamda kırmızı çizgi ve Netanyahu'nun şöyle konuşmalarına baktığımızda vurgu yaptığı en önemli konulardan bir tanesi. Dikkat ederseniz bazen Netanyahu çok vulgarize bir şekilde, işte İran nükleer silah sahibi olmayacak, Filistin devleti de kurulmayacak diyor. Yani bu iki konuyu yan yana koyması bile çok önemli bir, İsrail'in ne kadar önemsediğini gösteriyor. Fakat bu yıl bu mesele gündeme gelmedi. Sadece ifade ettiğiniz, işte Avrupa ülkelerinin Batı Şeria'daki duruma karşın seslerini yükselttiğini görüyoruz. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına Mahmut Abbas'ın davet edilmemesi, ki bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın Abbas'ın vizesini iptal etme durumu söz konusu. Geçen yıl iptal etmişlerdi vizesini. Bu yüzden katılamıyor Birleşmiş Milletler'e. Buradan itibaren başlayıp, yani Abbas'ın yokluğunun Birleşmiş Milletler'in temel vazifesine, temel sorumluluğuna gölge düşürdüğünü, buradan başlayarak meseleyi Filistin Devleti'nin kurulmasına, uluslararası hukuk temelinde, işte 67 savaşı öncesi paylaşımı sınırlara referans vererek göstermesi, aslında dediğim gibi, yani hem Türkiye'nin bu konudaki ısrarı, hem de yani Filistin gündem olmasa bile, ki hakikaten öyle baktığımızda, mesela Gazze'ye yapılan artık bir vurgu yok. İsrail'in zaman zaman saldırılarını devam ettirmesine rağmen yükselen yüksek sesli itirazlar yok. Halklar nezdindeki tabii ki itirazlar devam ediyor.
0: Bugün Fransız Cumhurbaşkanı Macron biraz daha Gazze'ye sahip çıkan açıklamalar yaptı. Onu da biraz sonra konuşuruz. Bir virgül koyalım dilerseniz. Evet. Sorularla devam edeceğiz. Kısacık bir reklam arasına gidelim, ardından konuşacağız efendim Birleşmiş Milletler'in gündemini ve tabii ki de liderliğini, açıklamalarını.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
8: Herkes soru sorabilir.
9: Ne? Nasıl? Niçin?
8: Ama sadece soru sormak değil.
9: Cevapları da sorgulamak gerekir.
10: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
11: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
12: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
13: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
14: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım.
15: Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar?
16: Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
17: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
18: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
19: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
20: siz
19: da.
20: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
19: Bu sorgulamayı yapan Moğol Rock grubu Hu'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
7: Deniz Kilislioğlu'yla sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Aranın ardından devam ediyoruz konuklarımızla konuşmaya. Bugün yarın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dediğimiz gibi 81. kez liderler toplandı, bir araya geldi ve bugün konuşmalar başladı. Genel oturumlarla birlikte başlayan Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi isimler konuştu. Erdoğan 16. kez katıldı, konuştu. Yine aslında benzer mesajlar verdi. O mesajların önemini konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Armağan Öztürk'le ve Veysel Kurt'la birlikte. Şimdi Armağan Öztürk'e sormak isterim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı liderlerinde eleştirisi var bu Birleşmiş Milletler'in yapısına dair. Özellikle zaten bizim de hemen her yıl farkında olduğumuz şekilde konuşulan konuların bir somut çıktısının olmaması zaten eleştirilen bir durum. Bunun dışında Birleşmiş Milletler'in yapısı da çok konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine dünya beşten büyüktür ilkesini bir kez daha aktardı. Ne dersiniz, bu yapı değişir mi? Bu yapının değişmesine dair bazı talepler var mı diğer liderlerden, ülkelerden?
1: Şimdi Buse Hanım, dünyada bir dizi kriz aynı anda yaşanıyor. Bir tür çoklu krizler çağındayız, onu söyleyeyim. Birleşmiş Milletleri de aslında bu bağlamda konuşmak lazım. Bir kere küreselleşmede bir gerileme var. Yani küresel kapitalizm yeterince refah üretemiyor. Son 10-15 yıl böyle geçti. Ekonomik krizin derinleşmesi hem toplumların kendi içinde hem toplumlar arasındaki gelir farklarının artması da bence dünyadaki pek çok sorunun, savaşların bu kadar artmasının nedenlerinden bir tanesi. Bu birincisi. İkincisi, küreselleşme geriliyor ama bazı sorunları küresel bir perspektifte çözmek zorundayız. Yani mesela iklim krizi veya mülteci sorunu veya aslında işte sermaye piyasalarındaki hareketler. Dolayısıyla biz küresel sistemin yeniden inşası meselesini tekrar ele almak zorundayız. Zaten küreselleşmeye girdiğimizde de elimizdeki bu yapı, yani gerek Birleşmiş Milletler gibi dünyadaki tüm devletleri kaplayan yapılar, gerekse aslında NATO gibi, Avrupa Birliği gibi, aslında İslam işte teşkilatı gibi, aslında bütün uluslararası teşkilatlarda bir yapısal kriz var. Ama gelinen noktada daha fazla küreselleşme veya bu küresel krizlerin yeniden yönetilmesi gibi bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler ayağı da bunun üzerine kurulu. Gelelim bu kurumun kendisine. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuştu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonraki güç dengesini yansıtıyor. Bunun da bazı parametreleri var. Bir kere savaşı kazanan ülkelerin öncülüğünde kuruldu. Yani o ülkelerin bir kısmı demokratikti, bir kısmı işte soğuk savaş ülkesiydi. Demokratik ülkeler liberal demokratik düzene ve uluslararası hukuka bağlılıklarını ifade etmişlerdi. Öyle olmayan ülkeler de yine en azından büyük güçler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi ve bunlar arasındaki süreç, denge sürecinin devamı noktasında bir işbirliğini önemsemişlerdi. Şu an geldiğimiz bağlam bakımından bunların tamamının gündemden düştüğünü görmekteyiz. Yani bir kere küresel demokraside, liberal demokraside bir gerileme var. Pek çok ülkelerde sağ popülist liderler, buna Trump da dahildir, aslında demokraside çok da yeri olmayan söylemleri veya davranış tarzlarını, mesela Trump'ın son bir yılına baktığınızda, mesela bir ülkeye asker gönderip o ülkenin devlet başkanını kaçırabiliyor. Yani bu normalde, bunun savunulması mümkün değil. Yani bu tür eylemleri yapan siyasetçilerin sayısında ve ülkelerin sayısında ciddi bir artış var. Ayrıca yine son bir yıl, iki yıl, son beş yıla baktığınızda bir kere silahlanma miktarı artıyor. Yani ülkeler daha fazla silahlanmakta. Aynı zamanda çatışmaların miktarı da artıyor. Ki bu bize şunu hatırlatıyor. Umarım öyle olmaz ama birinci ve ikinci dünya savaşı öncesindeki dünyayı hatırlatmakta bize. Yani o zamanlarda da çatışmaların sayısı

0: insanların da canının istediği şeyi yaptığı bir dünya. Mesela Amerika kıtası konusunda, mesela Trump'ın konuşmasında Gürland, Meksika, Küba, Venezuela gibi isimler geçti. Evet. Oralar sanki Amerika'nın malıymış gibi davranmakta böyle. Aynı şey Rusya için, Çin için de geçerli. Yani bu perspektif zaten uluslararası hukukun ve uluslararası düzenin revize edilmesini engellemekte. Ama şunu söyleyeyim, ben konuşmamı öyle bitireyim. Tekrar uluslararası hukuka dönmek, tekrar uluslararası kurumları yeniden işleyebilecek bir iç mimariyle, sorun çözecek bir iç mimariyle tesis etmek dışında bir çaremiz yok. Aksi takdirde bu savaş dinamiği, çatışma dinamiği, daha fazla silahlanma ve bazı krizlerin önlenememesine dair genel sorunlar artık insanlığı ve aslında uygarlık birikimini de tümüyle aşındıracak. Umarım bu genel kurul veya ileriki genel kurullar bu reform taslaklarının daha yoğun bir şekilde tartışılması için bir vesile olurlar.
1: Peki, Veysel Kurt da tam reklama girmeden önce işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapısına da değindi. O sırada Macron'un açıklamalarına dair bir atıfta bulunduk. Özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda reform gerekiyor açıklaması önemliydi. Yeni üyelerle yeni bölgelere açılınmalı dedi Macron. Bu ne demek ve işte bu yapının değişmesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benzer cümleler mi bunlar? Benzer istekler, aynı doğrultuda talepler mi? Ve yapının değişmesi dünyayı nasıl değiştirir, nasıl etkiler?
2: Evet Buket Hanım, aslında Birleşmiş Milletler'e yönelik reform talebinin genişliyor olması ve bunun Güvenlik Konseyi üyelerinden biri olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın ağzından gelmesi bir tarafıyla önemli. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform talebiyle ne kadar örtüşüyor sorusu aslında bu anlamda önemli bir soru ve bence burada ben Fransa Cumhurbaşkanı'nın, yani Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak Macron'un Güvenlik Konseyi'nde sahip olduğu veto hakkının hakkını pek de vazgeçeceğinden çok emin değilim. Yani çünkü şimdi Erdoğan'ın önerilerine baktığımızda bu Güvenlik Konseyi meselesinin gözden geçirilmesi ve en başta reforme edilmesi gereken kurumların başında geldiğini görüyoruz. Bunu kimi zaman açık bir şekilde dile getiriyor Sayın Erdoğan, kimi zaman daha örtük bir şekilde. Fakat burada bütün sistemi tıkayan bir mekanizma olarak Güvenlik Konseyi'ni sorunsallaştırdığı çok açık. Öte yandan Macron'un söylemleri ve yaklaşımların biraz arka planın ne olabileceğine ilişkin soruşturma yaptığımızda ise bence birincisi güç temelli bir, yani daha doğrusu kural temelli bir dünyanın artık geride kalmış olması ve güç sahibi ülkelerin bu kuralları ne kadar aşarlarsa o kadar etki alanlarını genişlettikleri bir dönemde bu sistem en fazla en güçlülerin işine yarıyor. Ve bu anlamda muhtemelen Fransa en fazla işte Amerika Birleşik Devletleri, işte az önce Arman Hoca'nın işaret ettiği bir gün Venezuela devlet başkanını alan, öbür gün Küba'ya sataşan, ertesi gün işte İran'ı herhangi bir uluslararası hukuk gerekçesi göstermeden vuran bir devletle karşı karşıyayız. Öte yandan Avrupa için Rusya tehdidi gittikçe büyüyor. Bugünlerde işte Rusya'nın acaba Avrupa'ya yönelik bir hamlesinin olup olmayacağını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda Avrupa için yükselen tehlikenin farkına varmaları bir anlamda Avrupalı liderleri bu noktaya getirmiş durumda. İkinci mesele de ben Macron'un bir anlamda etkisini kaybettiği Afrika'ya yönelik bir pozitif söylem oluşturmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Çünkü hani Birleşmiş Milletler yapısı eğer reforme edilirse işte coğrafi temelli bir dengenin gözetilmesi düsturu sürekli dile getiriliyor. Normal, daha doğrusu objektif bir kriter olarak. Dolayısıyla buradan baktığımızda muhtemelen akla ilk gelecek olan temsil edilmesi gereken kıta Afrika geliyor. Ki Guterres de sanırım bugünkü konuşmasında benzer bir göndermede bulundu. Haliyle Fransa'nın biraz etkisinin kaybolmuş olmasına rağmen buradaki yani Afrika kıtasındaki etkisini yeniden tesis etmek için kendi etkisi altındaki ülkelere bir alan açılmasına yönelik bir söylem kuruyor olması da bir ihtimal. Dolayısıyla Macron'un söylemi aslında bir tür işte Birleşmiş Milletler'in temel işlevi olan çatışmaların önlenmesi, iç savaşların önlenmesi, küresel barışın sağlanması gibi daha objektif kriterlerden ziyade

0: bir anlamda Avrupa'ya ve dolayısıyla Fransa'ya yönelen tehlikelerin savuşturulması, öte yandan da dediğim gibi yine Fransa'nın çıkarlarını gözetecek şekilde bir reform talep ediyor olması daha muhtemel gibi geliyor. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemine baktığımızda önce bir itirazın dile getirildiğini, yani dünyanın beşten büyük olduğunu ve ikinci söyleminin de daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yönelik ifadesi, hatta bunların ikisi de kitap başlığı biliyorsunuz, çok daha somut ve çok daha objektif bir reform talebinin dile getirildiğini, sadece itirazın değil aynı zamanda çok somut teklifleri de içeren bir söylem olduğunu ifade etmemiz mümkün.
1: Trump'ın açıklamaları, buyurun tabii son bir cümle alayım bu konuyla ilgili.
0: Son bir cümle, aslında burada kritik soru bunun ne kadar mümkün olduğu sorusu.
1: Evet ve benim aslında biraz
0: Yani
1: önce de
0: böyle bir...
1: sorduğum soru, yani yapının değişmesi dünyayı nasıl değiştirecek? Aslında bu sorunun da cevabını alalım.
0: Şöyle, yani bu yapının değişmesi için Armağan Hoca biraz değindi ama şöyle söyleyeyim. Yani bu yapının değişmesi için hakikaten ya büyük bir konsensüs gerekiyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerin de bir anlamda bu veto haklarından feragat edecekleri ve üzerinde yepyeni bir formülün üzerinde konsensüse varmaları gerekiyor. Veyahut da maalesef daha büyük çatışmalar sonrasında artık yeni düzenin ihdas edilmesi gerekliliği ortaya çıktığı anda çıkacağı için bu yeni düzene uygun bir formülasyonun olması gerekiyor. Aksi takdirde şu anda, yani Birleşmiş Milletler'in de reforme edilmesini gerektirecek bir kuralın yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçmesi gerekecek. Haliyle bu pratikte çok mümkün olacak bir şey değil. O yüzden ya büyük bir konsensüs ya da büyük bir çatışma diyorum. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun zaman zaman Güvenlik Konseyi'ni bypass ettiği durumlar vardır. Fakat bu kadar büyük ve önemli bir meselede konseyin bypass edilmesi doğrusu çok zor gibi geliyor.
1: Peki. Armağan Öztürk'ün biraz önce değindiği Trump meselesi, bu konuda emperyalist bir ilkeyle aslında hareket, emperyalist bir ülke ilkesiyle hareket ediyor. Açıklamaları en azından bu yönde ifadesini kullandınız. Şimdi açıklamalarından bazı satır başlarını okuyalım. İran'ı terörü durdurmayı reddettiler. Nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlardı sözleriyle hedef aldı. Ülkesindeki ara seçimler sonrasında Tahran'la bir anlaşma yapabileceklerini ama anlaşma olmazsa yine büyük tehditlerle İran'a zarar vereceklerini ifade etti. Göreve geldiğinden beri 8 savaşı bitirdiğini söyledi ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkında da bunu da halledeceğiz dedi. Ne diyorsunuz? Aslında daha önce söylediklerinden çok farklı ifadeler olmasa gerek ama işte dünya liderlerinin karşısına geçip bu cümleleri kurmak Trump'ın bakış açısına, Amerikan politikasının bakış açısına dair neler söylüyor? Biraz daha ayrıntılı bakalım isterseniz.
2: Şimdi geçen seneye göre daha kısa bir konuşma yaptı, onu söyleyeyim ve Trump standartlarına göre daha ılımlı, yumuşak bir konuşmaydı. Yani yine bazı halklara, kurumlara hakaret etti, üstence bir dil kullandı. Yani, ama yani Trump'ın normalsa geçen seneki konuşmaya göre daha derli toplu bir metinle ya da bir söylemle karşı karşıya kaldık. Onun konuşmasında bazı en önemli akslar var. Bir tanesi Amerika kıtası ile ilgili, yani kendi arka bahçesi ile ilgili, işte Gölant'la ilgili bir zafer kazandığını söyledi. Onun öyle olup olmadığını göreceğiz. Yani çünkü Danimarka'nın iddiası aslında Amerikan birliklerinden çok NATO'nun aslında buradaki askeri ve siyasi gücünün arttırıldığı yönünde. Küba'ya yönelik bir abluka politikası uyguluyor. Buna devam edecek. Yani belki de gelecek sene uygun bir fırsatta Venezuela'ya veya başka ülkelere yaptığına benzer bir operasyonun bir ön hazırlığı, sinyali gibi bir şey söz konusu. Venezuela'da yaptıklarını savundu ve genel olarak bir Amerikan perspektifi ortaya koydu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani belki de New York'ta yapıldığı için bilemiyorum. Trump'ın konuşmasında bir iç siyasi gündem var. Yani sanki aslında bir mitingde, ara seçimlerdeki bir Amerikan eyaletinde bir mitingde konuşuyormuş gibi de pek çok sözü de var. Yani mesela biliyorsun sağ popülizmin temsilcilerinden biridir. İşte yine komünist tehditten bahsetti. Müesses nizamla ben savaşıyorum dedi. İklim krizi, kurumları ele geçiren kuvvetlere karşı aslında halkın sesi olduğuna dair bir perspektif de ortaya koydu. Yani böyle bir komünizm tehditini sık sık dile getirmekte. Yani Trump'ın bakış açısına göre kendisine karşı çıkan herkes aslında yani sosyal demokrat değil aslında komünist oluyor. Böyle bir çizgisi var. Bu biraz içerideki iç politik gündeme yönelik de bir şey, onu da söyleyeyim. İran bahsi önemli ama tabii İran'la ilgili yeni bir şey söylemedi. Sadece işte ara seçimlerden sonra aslında nihai kararın çıkacağına dair bir vurgusu vardı. Bu vurguyu daha güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu gördük. Yani bu arada bu barış anlamına gelmiyor. Yani savaş şiddetlenebilir ama bir barış anlaşması da gelebilir. İkisi de söz konusu. Ve İran'a dair işte onun işte nükleer silah sahibi olamayacak, zaten onu yok ettiklerine dair klasik söylemini, yani hem tehdit eden söylemsel tehditler hem de aslında işte barışa da bir kapı aralayan söylemini ben tekrar ettiği kanaatindeyim. Yani yeni bir İran vizyonu yok. Bu şu bakımdan da önemli, biliyorsunuz bu Babil Mendeb'le ilgili bir kriz devam ediyor. Aslında pek çok gözlemci Amerika acaba Yemen'e saldıracak ve daha doğrusu Husilere saldıracak ve dolayısıyla İran üzerinden yeni bir bölgesel savaş dinamiği mi devreye girecek diye sormaktaydı. Bu yine de mümkün olabilir ama bu konuşmada buna dair bir izlenime kapılmadık. Bir de tabii şey de var, onu da söyleyelim. Bu teknoloji meselesi, yapay zeka. Yani işte evet. Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Şirketleri'nin başkanı gibi de davranıyor yani Trump. Yani zaten ülkeyi bir devleti bir şirket gibi yönetiyor. Aynı zamanda Amerikan şirketlerinin çıkarlarını da savunuyor. Yani yapay zeka ile biliyorsunuz yakın zamanda yapay zeka çok ileri gitti. Acaba yavaşlatsak mı diye çok yoğun tartışmalar var. Trump aksi yönde kanaat bildirdi. Çünkü bunu Çin'le Amerika arasındaki güç mücadelesinin bir parçası olarak görüyor. Biz yavaşlarsak bu savaşı Çin kazanacak. Kazanmaması lazım. Böyle bir perspektif var. Yani kısaca İran'la ilgili bazı mesajları var. Yapay zeka ile ilgili, teknolojiyle ilgili bazı mesajları var. Ve bir de Amerika kıtası ile ilgili. Ha ne yok onu da söyleyeyim. Geçen sene Filistin, Gazze meselesi, Atlantik İttifakı, Avrupa, Ukrayna, Rusya savaşı, bunlar daha yoğun bir şekilde konuşulmuştu. Ama bu seneki konuşmasında bu gündemlerin minimalize edildiğini, yani bazıları ile ilgili bir cümle söyledi, bazılarına hiç değinmedi, azaltıldığını da görmekteyiz. Demek ki 2026'nın Eylül'ü itibariyle Beyaz Saray'dan yapılan dünya okuması bu yönde. Daha çok teknoloji, İran ve Amerika kıtasındaki kendince başarılarını anlatan bir perspektifle işte toplumların, uluslararası kamuoyunun karşısına çıktı.
1: Sayın Öztürk, siz bu konuya girmişken buradan devam edelim. Son sözü sonrasında Veysel Kurt'a vereceğim. Bahsettiğiniz gibi teknoloji önüne çıkan konular arasındaydı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de yapay zekanın oluşturduğu risklere karşı uluslararası düzenleme çağrısını yineledi. İnsanların giderek daha fazla gücü makinelere devrettiğini söyledi. Ve otonom silahların artık bilim kurgu olmaktan çıkıp askeri gerçekliğe dönüştüğünü söyledi. Aslında dünyada konuşulan o kaygılar Guterres'in gündemindeydi ama gel gelelim Amerikan Başkanı bunu bir tehdit olarak görmüyor. Aksine işte bu büyümeyi yavaşlatmayacağım, hatta bundan sonra yapay zekaya süper zekada diyebiliriz ifadesini kullanıyor. Şimdi bu uluslararası ilişkilerde bu anlaşmazlıklar nasıl okunuyor?
2: Şimdi tabii yapay zeka, burada yapay zekayı yapay denmesinin nedeni asıl zekanın insana ait olduğuna dair bir ön kabul. Siz ona öyle değil de o süper zeka dediğiniz zaman robotları ya da işte yapay zeka teknolojisini insan üstüne koyuyorsunuz. Şimdi bu mesele de uluslararası ilişkileri aşan bir şey. Sosyolojik bir derinliği var. Bu aslında insansızlaşma. Biz her şeyimizi yapay zeka gibi teknolojilere transfer edersek aslında bu insanın hayattan çekilmesi, kendi yaratıcı gücünü kaybetmesi gibi bir anlama geliyor. Ama tabii Trump hiçbir meseleyi derinlikli bir şekilde ele almadığı için bunu da böyle almadı. Onun için bu konunun tek bir yanı var. Çin'le Amerika arasındaki güç mücadelesi şeyi bana anımsattı. Sovyetlerle Amerika arasında bir uzay yarışı vardı bir zamanlar. Yani kim aya gidecek, kim uzaya daha fazla füze fırlatacak gibi, buna benzer bir şey. Yani peki, Çin'e bu alanı kaptırmamak Trump'ın tek derdi. Yoksa işte yapay zeka insanlara ne yapıyor? Bu arada yapay zeka işsizliğe, işte insanların istihdam edilmesi gibi sorunlar da yaratmakta. İstihdamda azalma gibi sorunlar. Bunlarla ilgili tabii derinlikli bir analizle karşılaşamadık. Evet. Ama tabii Trump bakımından şaşırtıcı değil.
1: Evet, tüm bu bahsettiğin sebepler dolayısıyla da bu genel kurulun gündeminde. Sayın Kurt, son sözü size bırakmak isterim. Hem Trump'ın açıklamaları hem de Birleşmiş Milletler'in gündemiyle birlikte nasıl bir çıktı bekliyorsunuz bunu dinleyerek size bırakalım sözü.
0: Evet, zaten Birleşmiş Milletler'in etkin bir kurum olmaktan çıktığına yönelik bir konsensus var ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler kürsüsünden yapılan konuşmalar aslında birer çağrıdan ibaret kalıyor ve bir anlamda her bir liderin kendi söylemlerini, kendi politikalarını yani işte 193 ülke var, hepsi katılmıyor, hepsinin liderleri katılmıyor ama yine de bütün liderlere ulaştırabileceği bir platform olarak aslında görüyor. Haliyle bu açıdan baktığımızda Birleşmiş Milletler artık etkin bir uluslararası kurumdan ziyade bir platforma dönüşmüş durumda. Biraz pesimist bir şey oldu ama maalesef gerçek bu. Ve hakikaten reforme edilene kadar da böyle kalmaya devam edecek. Öte yandan baktığımızda işte Trump'ın mesajlarına baktığımızda yani evet geçen yıla göre biraz daha derli toplu, biraz daha yumuşak bir konuşma yaptı ama yine de dağınık bir konuşma yaptığını ifade etmemiz mümkün. Konudan konuya atlayan bir konuşma yaptı. Fakat benim de dikkatimi çeken iki konu var Trump'ın konuşmasında. Birincisi tam da konuşmasının başında ifade ettiği Amerika geri döndü iddiası. Bu aslında hem içeriye verdiği bir mesajdı hem de uluslararası ilişkiler bağlamında verdiği bir mesajdı. Çünkü özellikle Obama'dan itibaren Biden döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin daha içe kapandığını, işte maliyet üstlenmekten kaçındığı için dünya politikasına dair angajmanını azalttığı ifade ediliyordu. Bu da bir kabule dönüşmüştü.
1: Evet.
0: Fakat Trump bunun tersine işte bir taraftan işte barış getirdik derken bir taraftan Amerika'nın artık dünya politikasında daha iddialı bir aktör olduğunu ifade etti ve aslında işte Venezuela'ya dair, Küba'ya dair, İran'a dair kurduğu cümleleri bence bu cümlenin altında okumak gerekiyor.
1: Peki.
0: Teknoloji konusunda yaptığı vurgu da uluslararası ilişkiler boyutuyla tek bir cümleyle ifade etmek gerekirse artık bir jeopolitik kutuplaşmadan ziyade bir tekno kutuplaşmaya doğru gittiğimizi de gösteriyor.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Armağan Öztürk'e, Veysel Kurtada süremiz dolayısıyla burada noktalıyoruz efendim yayınımızı. Bugün yarına devam edeceğiz, saat başında gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyon-Karahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
5: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim yine sizlere. Evet, bugün gündemde Birleşmiş Milletler var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine yer verdi. Haberimizi izleyelim, ardından canlı bağlantılarımız olacak. Amerika'ya uzanacağız birazdan.
1: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk. Ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostunla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi. Öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
0: Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyaya önemli mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrı yaptı. Birleşmiş Milletler'in işleyişini bir kez daha eleştirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'a yönelik tehditlerini yineledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunda iddialı konuştu. Şimdi tabii gözler bu açıklamaların ardından yürütülen trafikte. New York'taki gelişmeleri NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz takip ediyor, izliyor günlerdir. Şimdi sözü onlara bırakacağız. Neler konuşuluyor? Bu verilen mesajlar nasıl yankılandı? Deniz, seni dinleyelim.
2: Evet Tuğsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını merakla bekliyorduk, vereceği mesajları. Aslında başlıkları az çok biliyorduk. Tam da o noktada oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sen de söyledin. Gazze konusuna, Filistin meselesine aşırı çok ilgi gösterdi. Daha doğrusu konuşmasında hayli yer verdi. Ve birçok noktada... bir fotoğraf paylaşıldı. Onu İletişim Başkanlığı tarafından Körfez ülkelerine ilişkin bir açıklama paylaşıldı. O açıklamanın ayrıntılarını ben size hemen okuyacağım arkadaşımdan rica ettim. Begüm, önce o açıklamanın ayrıntılarını istersen de getirelim. Toplantıyla ilgili, yani Körfez ülkeleriyle bir toplantı yapıldı biliyoruz Begüm. Ve o konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelirken de mesajları verdi ama ayrıntılı bir de İletişim Başkanlığından bir açıklama, bilgilendirme yapıldı. Ve toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, zaten görmüştük, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan liderleri ile Dışişleri Bakanlarının katıldığı dile getirildi. İran'la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetmişti ABD Başkanı Donald Trump. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti. Bir süredir görüşmeler yapılıyor. Bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir iğme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu diyen dedi ABD Başkanı Trump ve anlaşmaya varmalarının herkes için iyi olacağını dile getirdi. Bu bağlamda bir açıklamaydı. Şöyle bakıyoruz, bu sürece ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönen ABD Başkanı Trump şunları söyledi. Orada yaptığı konuşma ilişkin, tam olarak bir yıl önce birçok ülke Birleşmiş Milletler'in yan etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdireceğimizi tartışmıştık. Ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen Tam şuradaki dostum da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır. İfadeleri yer alıyor bu bilgilendirme notunda. Körfez İşbirliği Konseyi ülke liderleriyle yapılan toplantının bir özeti aslında bu. Biraz önce başka bir şey anlatıyorduk, buraya kanalize olduk ama yeni paylaşılan bir bilgilendirme metni diyebiliriz buna. Körfez İşbirliği Konseyi ülke liderlerinin toplantısına ilişkin bir bilgiydi. Dün Begüm, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelirken bir çözüm olacak mı, olmayacak mı, nedir diye soruldu. 8 devlet bu toplantıya katıldık ve bu çalışmaların en kısa zamanda semerini almak istiyoruz dedi. Neler diyeceksin sen?
3: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri ve Türkiye, Mısır, Lübnan gibi diğer ülkeler de katıldılar Deniz bu toplantıya. Kapsamı sonradan epey bir genişletildi. Hatta Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notunda, yani bu toplantıya ülkelerin yanı sıra ve bakanların yanı sıra aslında yatırım kalkınma ile alakalı temsilcilerin de bu toplantıya katıldığını söylemek mümkün Orta Doğu ülkelerinden. Bu da bize aslında şunu gösteriyor. Tam da bu toplantıdan bir gün önce Trump yönetiminin İran Savaşı'ndan dolayı Orta Doğu'da zarar gören enerji altyapısının yeniden inşası ve toparlanması için bir yatırım fonu oluşturulacağı yönünde haberler yer almıştı Amerikan basınında. Dolayısıyla Orta Doğu ülkelerinden, Körfez ülkelerinden bu toplantıya yatırım ve kalkınmadan sorumlu temsilcilerin de katılmış olması önem taşıyor. Bir yandan tabii ki ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği mesajlar, biraz önce sen de bir kısmını aktardın aslında. İran'la bugün gün içerisinde yapılan görüşmelerin olumlu, verimli geçtiğini söyledi Trump. Yani bir, anladığımız kadarıyla bir ivme var diplomasinin biraz daha ilerletilmesi amacıyla. Trump İran'a da mesaj verdi. Umarım kendi halkları içinde doğru şey yaparlar, doğru adım atarlar. Çünkü alternatifi bunun çok da kimsenin hoşuna gidecek bir alternatif değil dedi. Yine ara seçimi tabii işaret etti. Kasım ayında yapılacak olan ara seçimi işaret etti. Körfez ülkelerinin de, Arap ülkelerinin de bugün biraz önce tamamlanan toplantıda İran'la gerilimin daha fazla tırmandırılmamasından yana olduğunu ve bu yönde ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunduklarını, mesaj verdiklerini söylemek mümkün. Çünkü neredeyse 7 aydır devam eden savaşta İran'ın misilleme saldırıları sebebiyle de ekonomik olarak da zarar gören ülkeler, bu ülkeler aynı zamanda. Dolayısıyla hem bu ülkelerdeki ticareti hem de ekonomiyi sekteye uğratan bir savaşın sona ermesi beklentisi var Körfez ülkelerinde de. O açıdan da önemli bir toplantıydı.
2: Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşecek mi, görüşmeyecek mi diye günlerdir konuşuyoruz. Bu toplantıda da aslında davet edildi Cumhurbaşkanı. Şimdi bundan sonra bir de resepsiyon var Begüm. Trump'ın ev sahipliğinde buraya katılan, BM'ye katılan liderleri ve eşlerine onuruna vereceği bir yemek. Orada neler görürüz?
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk gününün akşamında diyelim verilen resepsiyonda liderler tabii ki, yani bir yemek ve resepsiyon ortamı, çok fazla ikili görüşme manasında tüm başlıkların ayrıntılı bir şekilde ele alınabileceği bir ortam değil elbette. Ama sonuçta BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak bir resepsiyon ve liderlerin yine bugün aslında Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle bir araya geldiğinde Trump orada da bir miktar mesaisi olmuş oldu iki liderin. Her ne kadar ikili konuları, iki ülkeyi ilgilendiren, ikili ilişkileri ilgilendiren konuları çok fazla ele alma şansı belki olmadı. Ama akşam resepsiyonda yine ikili görüşme şeklinde tabii bir
2: değil ama ayaküstü sohbet.
3: Ayaküstü sohbet, bir temas şeklinde bir şey de görebiliriz.
2: Evet, ve yarın da tabii devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. İklim zirvesinde bir konuşma gerçekleştirecek. İkili görüşmeleri devam edecek. Bu arada şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Merkezi'nde de görüşmelerini sürdürdü. İngiltere Başbakanı'yla bir araya geldi. Japonya Başbakanı'yla bir araya geldi. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geleceğini biliyorduk. Bu kapsamda da aslında dün de çok sayıda liderle bir araya geldi. Bu kapsamda aslında ikili görüşmelerini de hızla sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın da görüşmeleri var ve iklim zirvesinde bir konuşması var. Basına açık konuşmaları olacak Cumhurbaşkanı. İki ya da yani dört program var aslında ama ikisi sanırım ki canlı yayınlanacak. Orada da bakalım ne mesajlar verecek. Acaba bu Körfez ülkeleri toplantısıyla ilgili ayrıntılı bir şeyler söyler mi sence?
3: Yarınki görüşmeler biraz daha benim anladığım kadarıyla ticaret, iş dünyası odaklı gibi görünüyor ama şunu belki söyleyebiliriz Deniz. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump bugün içerisinde ikili görüşmelerini önemli ölçüde tamamladı. Akşam resepsiyondan sonra artık dönecek. ABD Başkanı Donald Trump Washington'a dönecek ki Beyaz Saray'ın açıkladığı resmi programa göre. Çünkü yarından itibaren de Trump'ın Washington'da önemli bir gündemi başlıyor. Yarın akşam akşam saatlerinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geliyor Amerika'ya. Onu havaalanında karşılayacak Trump akşam saatlerinde. Bir sonraki günde yine resmi davet, resmi yemek, resmi görüşmesi olacak iki liderin. Dolayısıyla artık Trump'ın bu akşamki resepsiyondan sonra BM Genel Kurulu mesaisi artık önemli ölçüde tamamlanmış oluyor. Bundan sonrasında...
2: Tekrar gelmeyecek buraya değil mi o görüşmeden sonra? Bazen öyle de yapıyor ya çünkü.
3: En azından Beyaz Saray'dan paylaşılan programa göre artık dönüş zamanı gelmiş oluyor Trump için. Tabii Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de yapacağı görüşme de çok önemli olacak. Yani buradaki gündemin biraz daha devamı olmuş olacak. Sadece lokasyon olarak Washington DC'de olmuş olacak. Çünkü o görüşmede de yine İran meselesi ele alınacak. Enerji, ticaret konuları ve bugün içerisinde de hep BM'de farklı yabancı liderlerden de duyduğumuz üzere yapay zeka ve teknoloji konusunda yine o konuda yine Xi Jinping-Trump görüşmesinde gündemde olacak diyeyim.
2: Biraz da etraftan bahsedelim istersen Begüm. Sabah saatlerinden bu yana tabii burası kapatılmış bir alan. Türkiye ve hemen Birleşmiş Milletler binasının önünde karşısında aramalar yapılıyor. Devlet başkanları geçiyor yanımızdan, karşı sokaktan, buradaki koridordan. Sen neler diyeceksin? İzlenimlerin neler?
3: BM Genel Kurulu'nun ilk gününde
2: şu
3: tabii,
2: anda mesela bir konvoy daha geçiyor.
3: Tabii epey yoğun güvenlik önlemi alınıyor ve devlet hükümet başkanlarının konvoyları geçerken de hemen bizim bulunduğumuz yerde de hemen basın mensupları biraz daha kenara alınıp konvoyun geçişi tamamlanana kadar kenarda durmamız isteniyor. Sadece aslında tabii devlet ve hükümet başkanları değil, biraz önce dedik ya Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olunca toplantıların gündemleri de farklı olabiliyor. Çeşitli konular ele alınıyor. Gün içerisinde de yine değinmiştik seninle yaptığımız yayınlarda. Örneğin yolda yürürken yani sadece siyasilere değil teknoloji şirketlerinin CEO'larına da rastlamak evet. mümkün. Yoldan geçerken Apple'ın CEO'su Tim Cook'u mesela görebiliyorsunuz. Sadece tek fark belki de normalde işte daha spor rahat kıyafetle gördüğümüz teknoloji CEO'ları burada takım elbiseyle tabii.
2: Çok teşekkür ediyorum. Begüm'le beraber takip ediyoruz bu süreci. Biraz önce de bahsettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 17, yaklaşık 2 saat sonra Türk evinden çıkacak ve resepsiyonun olduğu otele gidecek. Resepsiyondan sonra ise tekrar buraya gelecek. Yarın yine temasları sürecek. İkili görüşmeleri de var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri iklim zirvesinde de konuşma yapacak.
0: Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz Amerika Birleşik Devletleri'nden hem izlenimleri hem de yaşananları bizlerle paylaştı. Devam edeceğiz yine Amerika'dan notlarla. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soruda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirildi. Fidan'a anlaşmanın nasıl sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekiciydi. İşte o yanıt.
4: Do you think the agreement passed its first test?
5: Do you think the agreement anlaşmanın ilk sınavından geçtiğini düşünüyor musunuz?
6: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey.
7: Burada bugün yaşayan bir efsane var, James Jeffrey. James, orduya ne zaman katıldın?
6: Army, Jim, 50 years ago.
7: 50 yıl önce.
6: How many times?
7: Hayatın boyunca kaç kez NATO'nun 5. maddesi devreye alındı?
8: Sadece bir kez.
6: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know when it comes to
7: bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar.
6: It's not working. We've just started.
7: Daha yeni başladık.
4: Okay.
0: İkinci Abdullah 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirdi. Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma İsrail'in yayılmacı politikalarının önüne geçme çağrısı yaptı.
9: Başkan Trump, bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunların çözümü için çok kutuplu dünya inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Görevini devretmeye hazırlanan Guterres, Genel Sekreter olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na son kez hitap etti. Görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasının Orta Doğu'da çatışmazlığı sağlamak için kullanılması gerektiğini belirtti. Uluslararası kurumların görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, süper güçlerin sınırları olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez, gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor dedi. Yapay zeka tehdidine de dikkat çeken Guterres, ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli. Geleceğimizde katil robotlara yer yok dedi. Guterres'in konuşması genel kurulda ayakta alkışlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce koltuğundan kalktı. Kendisi de bir sandalyeye oturdu. O görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Suriye Cumhurbaşkanı, herkes alçak gönüllülükten olduğunu düşünüyor. Ancak koltuk rahatsız diyerek espri yaptı. Şara'nın sahnedeki koltuktan kalkarak sandalye ile değiştirmesi salondakilerden de büyük alkış aldı. Organizatörlerin sahnedeki koltukları hızlı şekilde sandalyelerle değiştirmesinin ardından panel kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında konuştu. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi.
10: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
10: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
11: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
10: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
11: Programda konuşan Belçika Kraliçesi Matilde de çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar dedi. Toplantıya katılan lider eşleri de risklerin giderek büyüdüğünü ve önlem alınması gerektiğine işaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesiyle babası ve dedesi gözaltında.
11: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. Üçü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
12: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
11: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
12: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
11: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı ve bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
12: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
0: Manisa'daki olayla ilgili yapılan Ankara'dan gelen açıklamalar var. Onlara bakacağız şimdi de.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
13: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi.
14: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
15: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
11: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: Evet, fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme var. Gözaltına alınan 5 şirket yöneticisi tutuklandı. Ayrıntıları bize NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak. İlkay, seni dinleyelim. Neler yaşanıyor? Kim neyle suçlanıyor?
16: Musa Yıldırım piyasa dolandırıcılığı manipülasyonu, suç gelirlerini aklama ve saadet zinciri suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Bu fonlar üzerinden bir takım yapılan satışlarda usulsüzlüklerin olduğu iddiasıyla başlatılmıştı soruşturma ve bugün geçtiğimiz gün 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Kimdi bunlar? Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Bu 5 isim adliyeye sevk edilmişlerdi işlemleri tamamlandıktan sonra ve savcıya ifade verdiler. Savcılıktaki ifadelerin ardındansa savcılık bu 5 isim hakkında tutuklama talebinde bulundu ve ardından hakimliğe sevk etti. Hakimlikte bu 5 ismin tutuklanmasına karar verdi. Geçtiğimiz günde olan gelişmelerden bahsedecek olursak, Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirilmişti. Bu operasyonla ilgili de Adalet Bakanı Akın Gülek bir paylaşımda bulunmuştu. O paylaşımda 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtmişti. Yapılan incelemelerin ardından hesap hareketleri kontrol edilmişti ve bu hesap hareketlerinde Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki bir hesaba 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan tespit edilmişti. Bu isimler de geçtiğimiz gün gözaltına alınan isimler arasındaydı. Öte yandan soruşturma kapsamında MASAK raporları incelendi. Gereken araştırmalar sonrasındaysa Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyar dolar karşılığında bir işlem hareketinin tespit edilmişti. İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlenmişti ve bu işlemde BDDK ve MASAK tarafından da 40 milyon dolarlık bu transfer durdurulmuştu. Toparlayacak olursak fon soruşturması kapsamında 5 isim adliyedeydi. Bu 5 şirket yöneticisi çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İlkay Dikici'yi dinledik. Evet, bu yargıda önemli gelişmeler yaşandı dün de. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. Fethullahçı terör örgütünden 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay da savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
17: Keşfet.
11: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kadar şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
17: Konuşmak ister misiniz efendim?
11: Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
18: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
11: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kerşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
0: İstanbul Adalar Belediyesi'nde seçim bugün yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, yeni partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 kişi görevinden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. Diğer üyelerin 5'i Cumhuriyet Halk Partili, 2'si AK Partili. Yeni partinin tutuklanan üyenin istifasının alındığı, böylece yedek üyenin seçimde oy kullanabileceği belirtiliyor. Kişisel verilerin yasa dışı biçimde ele geçirilmesine yönelik son dönemde açılan en kapsamlı soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki 6 hukuk bürosunun Türkiye'de yaşanmış neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolla elde edilen haksız kazanç tutarı ise 16 milyar liraya yakın.
19: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
20: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te birine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
19: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
1: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
19: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
20: Gerek hastane ve tedavi sürecinde gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
19: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinden kaçan zanlı son anda yaşamına son verdi.
11: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çaldı'yı da Enes Çaldı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çaldı'yı da Enes Çaldı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
14: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
21: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar, içeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor, orada da arkadan aykırı kaçıyor, buraya saklanıyor.
22: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
11: 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
0: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3 duruşması görüldü. Aslında karar çıkması bekleniyordu ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
11: 10 Ekim'de evine giderken darbe edildi. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
23: Hakan için adalet!
11: Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşmasında karar bekliyor.

0: bulunan, hatta ilk temasında bulunan, sonrasında da halkını takip eden bir üçüncü kişi mevcut. Hiçbir şekilde bu kişinin soruşturulmasına dair bir süreç işletemiyoruz.
1: Duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi.
2: Ve konut fiyatlarında artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı il ise Ankara oldu. Çok daha fazla ayrıntı var haberimizde.
1: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlakçet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 379 bin lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6 milyon 547 bin liralık satış fiyatıyla İzmir, 6 milyon 132 bin liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5 milyon 132 bin, Bursa'da 4 milyon 737 bin lira.
2: Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stokunda şimdilik bir problem yok çünkü hasat yüksek bu yıl. Ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabileceği belirtiliyor.
1: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
3: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
1: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekorte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
3: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu. Ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
2: Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran destekli milis grupların 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılacağını söyledi. Bu isteğe bağlı bir durum değil, zorunluluk dedi. Kuzey Irak'ta da Barzani ve Talabani'ye bağlı peşmergeler birleşti. Özerk yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'tan silah ve bütçe istedi.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi iddialı bir vaatte bulundu. İran destekli milis grupların gelecek yılın Haziran ayına kadar silahsızlandırılıp dağıtılacağını söyledi. Zeydi, Bağdat'ta Amerikan New York Times gazetesine röportaj verdi. İran destekli milislerin silahsızlandırılmasına ilişkin takvimi açıkladı. Irak Başbakanı 90 günlük yani 3 aylık bir süreçten söz etti. Bu sürede milislerin saldırıda bulunmayacağını, aynı şekilde Amerikan ordusu tarafından saldırıya da uğramayacağını söyledi. Ardından silah bırakma sürecinin başlayacağını belirtti. Sürecin 30 Haziran 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Iraklı milisler ise sürecin 2027'de tamamlanmasında ısrar ediyor. Kalan son Amerikan askerleri de 30 Eylül'de yani haftaya Irak'tan çekilecek. Zeydi 30 Eylül'de İran destekli ministerde üzerinde anlaşılan silah bırakma takvimi

0: hükmünün açıklanacağını söyledi. Bölgede görev yapan diplomatlar, hatta bazı Iraklı güvenlik uzmanları takvimi gerçekçi bulmuyor. İran savaşı devam ederken Şii milislerin silah bırakmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor. Zeydi, silahsızlanma isteğine bağlı bir durum zorunluluk değil dedi. Daha önce bu konuyu gündeme getirenlerin baskılara boyun eğip geri adım attığını söyledi. Benim için bu konu yolsuzlukla birlikte bir onur meselesi ifadesini kullandı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın müttefiki Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol gelirinin %60'ını kaybetti. Zeydi göreve geldiği günden bu yana Hürmüz'ü bypass edecek boru hattı projeleri öneriyor. Bunlar arasında Irak petrolünü doğrudan Avrupa'ya taşıyacak projede yer alıyor. Zeydi, Irak'ta dünya ülkeleri arasında köprüler ve ekonomik bağlar kurmak istiyoruz dedi. Hükümeti döneminde Irak'ın bir husumet noktası değil, bir buluşma noktası olacağını belirtti. Sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de Peşmerge güçleri birleşti. Mesut Barzani liderindeki KDP ile Vafı Talabani liderindeki KYB'ye bağlı Peşmerge güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşti. Bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge'nin Irak'ın savunma sisteminin parçası olduğunu belirterek Bağdat'tan bütçe ve silah desteği istedi.
1: İngiltere, Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi jetlerine havadan havaya yakıt ikmali desteği vereceğini açıkladı.
0: Yemen'de İran destekli Husi ministler Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suudi Arabistan'ın Husilere topyekün savaş başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Bu dönemde İngiltere'den önemli bir adım geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini karşılamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak Suudi Arabistan'a gönderilecek. Amaç, özellikle petrol tesislerine ve enerji altyapısına yönelik yeni Husi saldırılarının önlenmesine yardımcı olmak. Destek yalnızca savunma amaçlı operasyonlarla sınırlı olacak. Suudi uçaklarının Husi füzelerini ve dronları da düşürme operasyonlarına yardım edilecek. Operasyonun birkaç gün içinde başlaması ve en fazla birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Londra'nın özellikle ekonomik kaygılarla hareket ettiğine dikkat çekiliyor. Husi saldırıları petrol akışı açısından kritik Bab-ül-Mendeb boğazını ve bölgedeki enerji altyapısını tehdit ediyor. İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları yükselirken hükümet yeni saldırıların küresel petrol fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe duyuyor. İngiltere Başbakanı Burnham, kararın Britanya'nın ve bölgenin çıkarlarını korumak ve hayat pahalılığı baskılarını azaltmak amacı taşıdığını söyledi.
1: Şimdi bir parantez açacağız efendim. Birleşmiş Milletler'deki konuşmalara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir NTV yayınında değerlendirdi. Onun değerlendirmesiyle bu dilimi noktalayalım. Dakikalar sonra saatler 1'i gösterdiğinde gecenin gündemini aktarmak üzere karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
2: Kürt'ün kralı çok ilginç bir konuşmaydı. Aslında hani 365 günde bir kere söyleyebiliyor aslında, yani Türkiye'nin uzun zamandır söylediği Birleşmiş Milletler'in etkisizliği, Gazze'de olup bitenler vesaire. Fakat bunu yılda bir kere söylüyor. Problem o. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama mesajları değilse mesela Karadeniz'deki saldırılar kimden gelirse gelsin dedi. Oradaki ulaşım yolunu. Mesela ben onu şeyle birleştirdim. Buradaki ikili temasında Zelenski yok. Benim hiçbir randevu yok Zelenski'ye. Mesela merak ettim, kurcalayacağım işlerden bir tanesi. Onun dışında şunu söylemekte fayda var. Herkes koku tuzluğundan bakıyor ama dün hem Emin Erdoğan'ın konuşması da vardı, hem bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması da İSEF ekonomisine karşı bir savaş şiarıyla çıkmaya başladı. Bu bana sorarsan çok kıymetli. Çünkü bunu Fransızların söylediği güzel bir laftı ama eskiden insanlar ihtiyaçları için alışveriş yaparlardı. Şimdi mutlu olmak için alışveriş yapıyorlardı. İki konuşmada da vardı. Türkiye'nin oynadığı bütün rollerden bahsetti. Yunanistan'a hep söylediğimiz şey, seçimler var diye biraz görmezden geliyor. Arkadaş, hani gelin biz uluslararası hukuk çerçevesinde çözüm istiyoruz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla da şimdi Perşembe Netanyahu Cuma günü bir çatakis ne diyecek çok merak ediyorum ama Yunan medyasından gazeteci arkadaşlarım beni aradılar. Trump her zaman gibi çok uzun konuşunca kurallara uymayınca dediler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı konuşacak. Onlar da çok dikkatli takip ettiler. Bir saate kadar da Yunan medyasından yansımaları alırız. Çözüme yeterince katkı sağlamadı. İşte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Ya peki ateşkese rağmen üzerine sorumluluğunu yerine getirmeyen ve hakkında uluslararası mahkemece tutuklama kararı olan Netanyahu nasıl geliyor? Yani şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Mahmut Abbas üzerinden ki hani Filistin'deki resmi yönetim Mahmut Abbas üzerinden bunu yapıyor herhalde biraz İsrail'in hoşuna gitsin diye yaptıkları şey ama iki yıldır üstü ayıp ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da söyleyiverdi. Bence de iyi oldu. Sadece mezarlar üzerinden konuşuyoruz ya mesela. Biz 10 gün önce bir manşet yaptık. Bir ayakkabı firması İsrail'in ampute atleti aldı, kullandı. Hatırlayacaksın. Gazze'deki operasyon sırasında yine sivillerin öldüğü bir operasyonu. Dünyada en fazla ampute çocuk olan yer Gazze. Ve işin kötü tarafı şu. O İsrail askeri mesela her türlü tıbbi tedaviye ulaşabilirken Gazze'deki ampute çocuklar protez bulamıyorlar. İsrail'in getirdiği yasaklardan dolayı bir de işin o tarafı. Çok ayıp ediyorlar. Bence çok yerinde ve doğru bir hatırlatma oldu. İnkazı kaldırmak o kadar uzun sürecek ki Türkiye'den başka sahada olan gerçekleşmiş. Yani adını da çok net koymak lazım. Şimdi Gazze'ye herkes Amerika ile birazcık diplomasi yürütme aracılığı haline getiriyor. İşte ülkeler 20 asker, 30 asker, 100 asker gibi ama o işler öyle çözülebilecek meseleler değil. Özellikle Gazze'de kaç ton patlamamış mühimmat olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir rapor vardı. En erken bir kaç yıl sürer Gazze'deki bütün enkazı kaldırmak. Yani nasıl olacak? Yeni su kaynaklarına Gazze nasıl ulaşacak? Çünkü şöyle yaptılar. Tünellere deniz suyu bastığında İsrail aynı zamanda Filistin'in bütün yeraltı suları, tarım yapmaktaki faydalandığı yeraltı suları da gitti. Dolayısıyla susuzluk çok büyük dert. Yeniden yapılanma çok büyük dert. Türkiye aralıksız bunu söylüyor. Bir vicdani borç biliyor. Diğer ülkeler bu kervana katılır mı Türkiye ile beraber? Dilerim katılırlar ama Trump Allah'tan bunu prestij meselesi yaptı kendisi için. Yani Gazze'deki ateşkes ve oranın yeniden inşasını kendine bir prestij meselesi yaptı. Şimdi Kasım'dan sonra aynı sırrını sürdüğümü bilmiyorum ama en azından şu an böyle. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. Bunu İsrail medyası, İsrailli bakanlar çok yapıyorlar. İşte Tayyip Erdoğan inancından dolayı bu kadar bu hayır kardeşim insanlıktan dolayı soykırıma karşıyız. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi görüşüyle yaşama bakışıyla ideolojisiyle alakalı bir şey değil. Türkiye'de en sağından en soluna herkes Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duruyor. Dünyanın birçok yerinde halklar bu işe karşı duruyor. Dolayısıyla da ısrarla Erdoğan bunu şahsi mesele yaptı. İnancından dolayı vesaire. Bu benim şahsi meselem değil. Bu insaniyet meselesi hatırlatması bence yerinde oldu. Son 30 yıldan fazla çatışma çıkan senesi dedi. Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın niye konuşmaya yetkisi var? Bak Deniz 2006'da mesela Darfur'da Sudan'daki iç savaşın bitmesinde gidip orada o aşiretlerle vesaire bayağı bu şey vardır hatırlarlar baston kaldıran bir görüntüsü vardır havaya. Mesela o ateşkes demektir şey. Şimdi ateşkes meselesi Birleşmiş Milletler'in etkileyebilmesi bir vetoyla. Bütün dünya ne derse desin. Bir vetoyla her şey yüzüstü kalabiliyor ve giderek işlevsiz kalan dolayısıyla da kimsenin takmıyor. Bak dünyada son zamanda çıkan savaşlara bak. Hangi savaş Birleşmiş Milletler kararıyla veya onayıyla yürüdü ki? Herkes herkese saldırıyor ve Birleşmiş Milletler bir şey kınama makamı gibi yani şey kınama ajansı gibi çalışıyor. Böyle olmaz. Birleşmiş Milletler'in yapması gereken çok şey var. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani mesela çok basit bir şey. Kıbrıs Rum kesimi niye Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanıyor biliyor musun? 1964'te Güvenlik Konseyi öyle bir karar almış. 1964'ün üzerinden geçti. 62 sene. Bambaşka bir dünya dinamiğinde yaşıyoruz. Ama bugün Güvenlik Konseyi kararını değiştirmeye kalksan değiştiremezsin. Niye birisinin veto hakkı? Gazze ile ilgili yaptığını uygulayamazsan birisinin veto hakkı. Hiçbir şey yapamadığını anlamadım. Böyle de işte bir işe yaramıyor. Yani senede bir gün toplanıp herkes şikayetini söylüyor. Karnındaki eteğindeki taşı döküyor. Rahat ediyor mu? Bence etmiyor. Dolayısıyla da bu ses giderek daha da yankılanacaktır. NTV Radyo
3: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
3: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
5: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. Reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır ifadesini de kullandı.
1: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
1: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi Dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
2: Erdoğan Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
1: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Birleşik Devletler'in hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Amerika'nın altın çağındayız ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti.
3: But I have a big decision to make.
4: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı, bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz, dedi.
3: But I believe we'll make a deal.
4: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
2: Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye'ye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor, dedi. Amerikan Başkanı Küba içinse tamamen başarısız bir devlet ifadesini kullandı.
4: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
2: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri içinde Batı yarıkürenin DAEŞ ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledim.
4: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
2: Trump bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı konuşmasının hemen ardından Grönland'da anlaşmanın imza törenine katıldım. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jan Frederik Nielsen'le sonsuza dek sürecek anlaşmaya imza attı. Amerikan yönetim anlaşmayla Grönland'ın doğusuna ve güneyine iki askeri üs kuracak. Üslere altın kup ve hava soğuma sistemleri de yerleştirilebilecek.
0: Evet, dünya liderleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını verdi. Haberlerinizde aktardık. Erdoğan Gazze için uluslararası topluma çağrı yaptı. Trump'ın gündeminde İran, Rusya, Ukrayna savaşı vardı. Peki bu mesajlar krizlerin çözümü açısından ne ifade ediyor? Bunu konuşacağız şimdi. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin'le. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk Buse Hanım. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım dilerseniz. Gazze konusunda yaptığı çağrılar ve Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştirileri birlikte düşündüğümüzde konuşmanın ana mesajını ve işte karşısındaki liderleri hitabını nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan alışılageldiği şekilde aslında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde öncelikli olarak Filistin konusuna yine vurgu yaptı ve konuşmasını bunun üzerinden mevcut çatışmalara, mevcut sorunlara çözüm bulamayan yapısını eleştirerek devam etti Birleşmiş Milletler'in. Konuşmasının başında hatta oldukça üst tondan bir giriş yaptı Filistin konusuyla alakalı. Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamamasına yönelik bir eleştiri. Mahmut Abbas yoksa biz varız diyerek böyle bir ifade kullandı. Aslında şunu söylemek lazım, belki Gazze konusunda veya işte Filistin'deki işgal konusunda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekme noktasında Mahmut Abbas'tan çok daha ileri bir noktada olduğunu söylemek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yanlış olmayacak. Zira bunu Gazze'deki soykırım başladıktan yaklaşık 11. ayın sonunda Mahmut Abbas Türkiye'ye geldiğinde de benzer bir tartışma olmuştu. Tabii burada birazcık daha Filistin konusu üzerinden kurgulanan bir konuşma üzerinden gitti. Bir İsrail'in yaptığı soykırımın durdurulması, hatta İsrailli heyet de o esnada salondayken bizzat onların yüzüne de bu söylenmiş oldu. İsrail'in katliamının durdurulması için uluslararası kamuoyunun göreve davet edildiğini, daha fazla sorumluluk almaya davet etti Cumhurbaşkanı aynı şekilde. Bütün bu süreçte Birleşmiş Milletler'e bağlı Andreva örgütünün Filistinli mültecilere yardım etme amacıyla bölgede bulunan unsurlarının İsrail'in hedefi olduğunu, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı şekilde hedefi olduğundan buraya vurgu yaptı. Bütün bu veriler ışığında aslında bütün bu konuşmanın büyük kısmını, asıl ağırlıklı dikkat çekici kısmı Filistin konusu üzerineydi. Bölgedeki çatışmalara yine vurgular yapıldı. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir Buse Hanım oranın kürsüsünden Birleşmiş Milletler'in yapısal bozukluğuna vurgu yapıyor. Dünya beşten büyüktür söylemi üzerinde ilerliyor. Türkiye'nin ulusal bir talebi değil, Türkiye'nin ulusal bir sorunu da değil. Bu aslında sistemin işlemediğinin bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce orada Guterres'le konuştu. Guterres'in konuştuğu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ünvanıyla konuştu. Onun konuşmasında da aynı şekilde 1945'in kurumlarıyla 2026'nın sorunlarının çözülemeyeceğine bir vurgu yapılmıştı ki aslında birbirlerini çok ciddi şekilde tamamlayan söylemler bunlar. Bugün bakıldığında Birleşmiş Milletler'in birçok noktada herhangi bir soruna çözüm üretemediğini biliyoruz. Dünyanın konuştuğu küresel ve bölgesel boyutta sıkıntı yaratan uluslararası hukuku tamamen ayaklar altına alan eylemlere bakıyoruz. bunların karşısında Birleşmiş Milletler'in aldığı pozisyona ve sahaya koymaya çalıştığı eylemlere bakıyoruz. Aslında kocaman bir eylemsizlik görüyoruz. Yani Gazze'de bir soykırım işlendi. Soykırımın durdurulmasında yine reel politik dengeler sayesinde durdurulabildi. Birleşmiş Milletler sadece orada barışı sağlayacak bir kurulu oluşturulmuştu. Bu kurulun onaylanması için devreye girebildi. Öbür tarafta bakıyoruz, Rusya-Ukrayna meselesinde aynısını görüyoruz. İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında aynısını görüyoruz. Yani küresel boyutta hiçbir soruna çözüm bulamayan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı da bu yapıyla ilgili aslında gereken eleştirileri uzun süredir yaptığı gibi bu konuşmasında da değindi.
0: Evet, Birleşmiş Milletler'in işte bu krizleri çözme kapasitesi çok tartışılıyor. Erdoğan'ın reform çağrısı bu açıdan önemli ifadesini kullanıyorsunuz. Gel gelelim, bu durum değişir mi? Bu durumun değişmesini talep eden ülkeler var mı? Ve şayet yaşandı, o zaman dünyada nasıl bir değişim yaşanır? Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan somut çıktılar maalesef elde edilemiyor. Bu da bir tartışma konusu mu? Somut yaptırımlar, çıktılar nasıl elde edilebilir?
5: Aslında tam olarak bir sistem kuruldu ve bu sistemde sistemin en önemli aksayan noktası bu sanırım Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto etkisi. Yani orada genel kurulda üye olan 193 tane ülkenin 190 tanesinin ya da 192 tanesinin verdiği bir oy Güvenlik Konseyi'ne geldiğinde herhangi bir üye tarafından veto edilebiliyor. Bunu en yakın zamanda işte Gazze'deki soykırımlar dolayısıyla İsrail'in kınanması, ateşkes çağrısı yapılması yönündeki çağrılara Amerika Birleşik Devletleri'nin üyesi hayır demişti ve bu konu aslında sonrasında gündemden kalktı. Bakıldığında aslında bu sistem, bu mekanizma bir savaş sonrasında kuruldu. Savaşı kazanan aktörlerin kurduğu bir mekanizma ve aslında yedine daha yenisini koymadığı sürece, önerilmediği sürece başka bir modelin ortaya çıkması belki çok söz konusu olmayacak. Daha iyi bir model uygulanabilir mi? Burada da ciddi soru işaretleri var. Yani demokratik bir model olsun, 193 üyenin her birinin işte eşit oy hakkına sahip olduğu genel kurul asıl karar alıcı olsun dediğimizde de o zaman da adil bir durum çıkmayacak. Belki eşitlik ortaya çıkacak ama yani 100 bin nüfuslu bir ülkeyle gidip işte Çin, Hindistan, Amerika, Türkiye bu gibi aktörleri bir tutmak da çok doğru olmayacak. Çok sağlıklı işleyen bir mekanizma ortaya çıkmayacak. Aslında burada birazcık belki konuya uluslararası ilişkiler boyutuyla yaklaştığımızda Birleşmiş Milletler başarısız mı? Yoksa biz aslında Birleşmiş Milletler'in yapamayacağı bir şey mi bekliyoruz Birleşmiş Milletler'den? Yani sürekli etkisiz kaldığını vurguluyoruz ama aslında temel bir problem var. Yani Birleşmiş Milletler bir dünya hükümeti değil aslında. Neden? İşte kendi ordusu yok. Bağımsız bir siyasi iradesi ya da işte büyük devletleri zorlayacak, baskı altına alabilecek egemen bir gücü, bir kapasitesi yok. Güvenlik Konseyi söz konusu olduğunda da zaten kurum büyük güçlerin üzerinde değil, büyük güçler
0: yani
5: arasındaki
0: barış ve istikrar amaçlı bir, kurulmuş bir aslında kurum diyelim. Yani hani bu barış ve istikrar için aslında bir araya geliyorlar ve bunu konuşuyorlar, kürsülerden bu mesajları veriyorlar, ancak bunun sağlanması adına bir yaptırım maalesef mümkün olmuyor. Bu noktada neden bu mesajlar veriliyor? Neden her yıl bu kurulda bir araya geliyor liderler diye tabii insan soruyor.
5: Kesinlikle öyle. Aslında liderlerin tespitleri bu noktada çok doğru. Doğru tespit ama belki de bunu tartışırken farklı bir soru sormamız lazım. Yani Birleşmiş Milletler kurulduğunda aslında belki de bunun temel amacı yeni bir dünya savaşı çıkmasını önlemekti. Bir hocamız bunu söylemişti bize. Birleşmiş Milletler ilk kurulduğunda dünya savaşını önlemesi için kurulmuştu. O günden bu yana işte 80 yılda yeni bir dünya savaşı çıktı mı çıkmadı. O zaman Birleşmiş Milletler başarılıdır, amacına ulaşmıştır gibi bir büyük bir dünya savaşı çıkmadığı sürece başarılı kabul edenler de var. Tabii şunu söylemek lazım. Aslında büyük güçler uzlaşmadığında herhangi bir uluslararası kurumun savaşı durdurabilmesi Buse Hanım bugünün konjonktüründe maalesef çok mümkün değil. Sistem buna göre dizayn edilmiş durumda. Evet, dünyanın beşten büyük olduğu güçlü bir eleştiri ama reform da çok kolay bir süreç değil. Yani nasıl bir reform yapılacağı, nasıl bir sistem oturtulacağı bununla ilgili aslında somut öneriler de belki de çok fazla yok. Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin en azından bir tanesinin Afrika'dan bir üyenin eklenmesi konuşuluyor. Ama Afrika'dan hangi üyenin ekleneceği konusu bile kendi içinde çok ciddi bir aslında tartışma sarmalı yaratıyor. Yani bu dengelerde baktığımızda yeni ortaya kurulacak adil bir mekanizmanın inşa edilebilmesi de hiç kolay bir süreç değil. Bu mekanizma da adil değil. Bunun sorunlarını tespit etme noktasında içerisinde yaşadığımız için çok rahat şekilde bu sorunları sıralayabiliyoruz. Ama işte alternatif bir model nasıl kurulabilir? Bununla ilgili ortada somut bir fikir dahi henüz yok demek çok yanlış olmayacak.
0: Peki genel kurulda yapılan konuşmalarda Trump'ın neler söyleyeceği merak ediliyordu. İran savaşı konusunda barış ihtimalini seçim sonrasında bırakmış gibi görünüyor. Yine tabii tehditlerini de savurdu ancak barışa yine bir yeşil ışık yakmış oldu. Ne dersiniz, bu seçimin sonuçları neye göre şekillendirecektir savaşı?
5: Trump yine üst perdeden ve tehditkar bir dille konuştu. İran karşıtı bir konuşma. Aslında konuşmasına ilk başladığında sanki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde değil de Amerika'nın bir eyaletinde kendi halkına seçimle alakalı bir propaganda yapıyor gibi başladı. Biden döneminden enkaz aldığından bahsetti. Şu an işte ülkesine altın çağını yaşattığını eleştirdi, söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerini bir değindi. Oraya bir eleştiri getirdi. İsrail konusu dolayısıyla. Ve bakıldığı zaman aslında sürecin içerisinde konuşmasının önemli bir kısmını İran meselesine ayırdı. İran yönetimine işte terör örgütü, terör üretmekle, terörü desteklemekle, terörü sponsoru olmakla eleştirdi. Hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacakları üzerinden yine İran savaşına bir vurgu yaptı. Ve bakıldığı zaman bu sert tondan konuşmasına rağmen tam da sizin söylediğiniz gibi müzakereye dönük bir yeşil ışık vardı ki zaten bir görüşmede bununla ilgili yapıldı. Arabulucu aktörlerin asıl beklenti o yöndeydi zaten. Genel kurul kürsüsünde değil tabii ki, kapalı kapılar ardında özel birebir görüşmelerde bu konuda bir arabuluculuk mekanizması geliştirilmeye çalışılacağı bekleniyordu. Bu süreç ilerletiliyor. Ama tabii şunu söylemek lazım. Temel konularda bir uzlaşma sağlanabilir mi? Bu çok mümkün gözükmüyor. Sadece en azından bir çatışmasızlık ortamı, tarafların yeniden sonuç verebilecek bir müzakere masasına dönebilmesi için uygun ortamın hazırlanması da önemli ki bu noktada tarafların her ikisi de tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi birbirlerini boğma, kim erken pes edecek stratejisine kapılmadan çok fazla tekrar bir arabuluculuk işletilmesi gerekiyor. Şöyle bir gerçeklik var. İran ekonomik olarak izole edilmiş durumda. Hatta Trump konuşmasında bu ekonomik izolasyona destek istediğini de söyledi. Avrupa ülkelerine üstü kapalı mesajlar da verdi. Dedi ki bunların işte nükleer teknolojisi olur, balistik füze teknolojisi de olursa Avrupa'ya işte istediklerini de yaptırabilirler. Bu minvalde bir konuşma yaptı. Öbür taraftan bu ekonomik izolasyonlara destek verilmesinin işte İran'da rejim değişikliğine gidecek bir yol açacağı planı bence Trump'ın aklında hala güçlü şekilde duruyor. Ve aslında yaklaşan seçimlerde, Amerika'da yaklaşan seçimlerde bu sürecin kendi ülkesindeki seçimleri etkileyeceği fikri İran'da kabul gördüğünü düşünüyor. İran'daki belki karar alıcı elitler arasında oradan bir mesaj verdi. Bu seçimin etkilemeyeceğini söyledi. Çünkü bu kendisinin bu seçime katılmayacağını, cumhuriyetçileri işte desteklediğini ama ne olursa olsun İran'a dönük politikasında asla taviz vermeyeceğini söyledi. Aslında bu da İran yönetimine net bir mesajdı. Dediği gibi olur mu Trump'ın? Burada tabii bazı soru işaretleri ön plana çıkıyor. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Biz Gazze'deki soykırım yaşanırken aslında o seçime gitti Amerika Birleşik Devletleri. Bu Amerikalıların oy verme hareketlerini değiştirir diye düşünmüştük Musa Hanım ama Amerikalıların birçoğu bu konuyla ilgilenmedi de daha ziyade işte kendi işte sigorta primleri, konut ödemeleri, işte göçmenler bu konular üzerinden hareket etti ve Trump aslında bu iktidara getirdi. Ama bugünkü durumda süreç biraz daha farklı. Yani insanlar işe giderken, gelirken, akaryakıt alırken o fiyatları gördüğünde bu memnuniyetsizlik ister istemez o seçimi etkileyebilecek durumda. Bence Trump'ın temel kaygısı aslında bu yönde. Zaten Amerika Birleşik Devletleri İran mücadelesi seçimden çıkacak sonuca göre, Amerika seçimlerinden çıkacak sonuca göre ciddi şekilde yön değiştirebilir.
0: Sorumun bu istikamet başında bu vardı.
5: Daha şiddetli bir istikamette olabilir.
0: Bunu da dinleyeyim sizden, bu neye göre şekillenecek?
5: Mutlaka Trump bu seçimden bir şekilde yara almadan çıkarsa yeni dönemde İran'a karşı biraz daha esnek davranabileceği, rahat davranabileceği en azından bir zaman dilimi olduğunu düşünüyor bence. İster istemez burada müzakere konusunda belki şu an daha yakın bir pozisyon alıyor olabilir. Ama başkanlığının son 2 yılına girdiğinde önünde hala 2 yıl olduğu anlamına gelecek ki bu ister istemez Trump'a biraz daha rahat hareket edebilme alanı tanıyacak.
0: Güçlenerek çıkarsa uzaması... İran'a karşı daha sert davranabileceği yönünde bazı görüşler de mevcut.
5: Ben tamamen katılıyorum. Trump bu seçimden ağır bir yara almadan çıktığı takdirde seçim sonrası dönemde İran'a karşı daha da saldırganlaşabilir. Ve bunun uluslararası boyutuna baktığımızda bu kriz uzadıkça bundan dünyada birçok aktör zarar görüyor. Yani Avrupa'dan tutun Çin'e kadar birçok aktörün zarar gördüğünü ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve orta vadeli projeksiyonlarının da zarar gördüğünü biliyoruz. Rusya'yı baskılayamıyorsunuz. Çin'in önünü alamıyorsunuz bu sayede. Böyle bir durum olduğunda artık diğer konuya biraz daha tarafsız yaklaşan Avrupalı aktörlerin, Batılı aktörlerin de Amerikan tezlerine biraz daha destek verebilme ihtimali söz konusu olacak. Çünkü bu savaşın yayılması, yani Hürmüz'de zaten bu trafiğin durup petrol fiyatlarında bir şok yaratması, yarın bu sürecin Bab-ül-Mendeb'de derinleşmesi, Husi saldırılarının Bab-ül-Mendeb'i daha trafiğini azaltacak noktaya sürüklemesi ister istemez Trump'a dönük bir destek ortamı da üretebilir. Bölge adına endişe verici ama bize birkaç ay içerisinde cevabını alacağımız bir soru aslında bu.
0: Peki son soru olsun. Rusya-Ukrayna savaşı konusunda da hızlı bir sonuç alınabileceğini aktardı Donald Trump ama saha aslında aynı şeyi söylemiyor gibi. Özellikle de Avrupa'da hala bir Rus tehdidi söz konusuyken en azından bu liderler tarafından da dillendiriliyorken siz bir de tarafların taleplerine baktığınızda bu ihtimali gerçekçi buluyor musunuz ya da beklentiyi diyelim?
5: Trump bir açıklama yaptı. İşte Putin'e işte durmasını söyledim artık bağlamında bir açıklama yaptı. Tabii Putin Trump'ın bu mesajını ne kadar ciddiye alacak ya da sahada tarafların tezleri ne kadar uyuşacak, burada ciddi sorunlar var. Asıl o meselede Rusya-Ukrayna meselesinde bulsanım temel sorun taraflar henüz masaya oturamıyor. Yani ön şartları iki tarafta birbirlerinin ön şartını kabul etmediği için Moskova ve Kiev, tarafların masaya oturması şu aşamada çok mümkün olmuyor. Bugüne kadar Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin statüsü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü statüsü, bunlar söz konusu oluyor ister istemez ön koşul olarak ve bu tarafların masaya oturmasını engelliyor. Taraflar masaya oturduğunda da şöyle bir ayrışma var. Evet, Rusya kendi içerisinde bu savaştan bir bedel ödüyor. Her ne kadar dışarıya çok yoğun yansımasa da Rusya'da işte bir petrol doğalgaz krizi yaşandığını da biliyoruz. İhracat noktasında kriz yaşandığını biliyoruz. Ukrayna'nın özellikle Rusya'nın petrol tesislerini hedef alarak aslında Rusya'yı savaşı sürdüremeyecek noktaya sürüklemeye çalıştığını da biliyoruz. Ama Rusya cephesi büyük ölçüde tek bir parça halinde. Ama Ukrayna tarafı için aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Zelenski aslında bir tarafında Trump yönetimi, öbür tarafında Avrupalı müttefiklerinin biraz da arasında kalmış durumda ve Avrupalı müttefiklerinin tezlerine daha yakın durumda duruyor. Trump göreve geldiğinden bu yana sürekli olarak Biden'dan farklı bir tutum sergiledi ve hep şunu diyor bu savaşla ilgili: ben oraya silah vermiyorum, ben Avrupa'daki NATO müttefiklerine satıyorum, onlar Ukrayna'ya veriyorlar parasını ödedikten sonra diyerek aslında Ukrayna'nın yanına net bir pozisyon almadığını görüyoruz. Bu o transatlantik ittifakında bir ayrışmayı da beraberinde getiriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin başını çektiği Avrupalı bir grubun yollarının bu konuda biraz ayrıştığını görüyoruz. Bu da ister istemez karar alma sürecinde de Trump'ın ben bu şartlarda Putin'le anlaştım, Ukrayna konusunda Zelenski sen de anlaş dediğinde bir anlaşma sağlanamaması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Yani çok parçalı, çok taraflı bir sorun haline geldi. Bu da ister istemez çözümü zorlaştırıyor. Tam da sizin dediğiniz gibi sahadaki haberler hiç de tansiyonun düşeceği yönünde de değil. Saldırıların her iki taraftan da şiddetlendiğini biliyoruz. Ki o Ukrayna ordusunun Moskova'ya saldırılarını, keza işte Rusya ordusunun son dönemde şiddetlenen askeri manevralarının haberleri geliyor sürekli olarak. Böyle bir ortamda tabii o sorunun çözümü belki Amerika Birleşik Devletleri İran sorununun çözümünden biraz daha zor gibi duruyor şu aşamada. Sahada birazcık daha belki Rusya'nın baskı altına alındığı bir ortam oluşturulabilseydi bu noktada bir müzakere baskısı oluşturabilirlerdi en azından. Rusya'nın karşısındaki cephede biraz dağınık olduğu için bu Putin'in elini güçlendiriyor hem sahada hem de müzakere masasında.
0: Peki, teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. Konuşmayı da sürdüreceğiz ama şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da biraz sonra programında neler var bunu dinleyeceğiz. Elbette NTV ekipleri de New York'ta liderlerin zirvesini takip ediyor, izlenimlerini aktarıyorlar. Hem Begüm Dönmez Ersöz hem de Deniz Tüysüz takip ediyor burada yaşanan her şeyi. Şimdi Deniz Tüysüz'e bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programını dinleyeceğiz. Çünkü birazdan Türkiye evinden ayrılacak. Deniz, Cumhurbaşkanı'nın rotası neresi? Programında neler var? Ne zaman yurda dönecek? Seni dinleyelim hepsi için.
6: Rusya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan Türkiye'den ayrılacak ve resepsiyona katılacak. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gelen devlet ve hükümet başkanları ve eşlerine bir ev sahipliğinde bir yemek verecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan da birlikte bu yemeğe katılacak. Tabii Rusya birkaç gündür konuşulmuş Trump'la Erdoğan bir araya gelecek mi, görüşecekler mi diye. Aslında bugün Körfez ülkelerin ilgili toplantıya katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın Körfez ülkeleriyle yaptığı toplantıya Türkiye, Mısır'da ve Suriye'de davet edilmişti. Orada o toplantıda bir aradaydılar. Şimdi resepsiyonda da bir arada olacaklar. Tabii şöyle bir durum var. Resepsiyonda hani en fazla yetişti sohbet olabiliyor. Çünkü bir yemek ortamı Trump ev sahibi konumunda. Ama orada da bir temasların olacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı o resepsiyondan sonra bugün sona erecek. Ama yarın çok yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı'nın sabah saatlerinden yani Amerika Birleşik Devletleri'nin saatinde, Türkiye saatiyle akşam saatlerinde diyelim daha doğrusu. Amerika saatiyle 11'de, Türkiye saatiyle ise akşamüstü başlıyor programları. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye İş Konseyi toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kabulleri olacak devlet başkanlarıyla, başbakanlarla. İkili görüşmeleri olacak. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir görüşme yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye evinde. Daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeyd'le bir görüşme yapması da bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın. Ve Türkiye evinden Birleşmiş Milletler binasına gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yine öğleden sonra. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi'nde bir de hesabı olacak. Bu iklim COP31 süreci var. Biliyorsunuz Türkiye'nin ev sahipliğinde Kasım ayında Antalya'da yapılacak olan bu konuya ayrı bir önem veriyor Türkiye. Çünkü ev sahibi konumunda büyük bir zirve gerçekleştirilecek Antalya'da. Bu konuyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde de SESA eşgüdümünde ABD'nin düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir toplantısı var yarın. Ve son olarak da bu işte akşam saatlerinde yine Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliği olacak Cumhurbaşkanı'nın. Ondan sonra da bu son programı olması öngörülüyor New York'taki. Ondan sonra da Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Programında herhangi bir ekleme ya da sarkma olmazsa şu anda planlanan bu. Tabii bugün de gün boyunca hayli yoğundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seslendi. Çok önemli mesajlar vardı. Birçok başlık vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notlarında. Gazze'de yaşananlara değindi. İsrail'in saldırılarını bir kez daha buradan bahsetti. Ve baskı oluşturulması konusundaki düşüncelerini yineledi burada. Birleşmiş Milletler'in yapısına ilişkin eleştirilerini tekrarladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Suriye'de son durum, Irak'taki son durum, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gibi birçok konuya değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Küresel konularla ilgili Türkiye'nin bakış açısını anlatan bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı ve daha sonra da işte biraz önce de bahsettiğim gibi bir toplantıya katıldı Cumhurbaşkanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı da orada bir konuşma yaptı. İran savaşıyla alakalı olarak Körfez ülkeleriyle yapılan bir toplantıydı bu. O da hayli önemli bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonraki konuşmasında da açıklamalarında da bu toplantıyla ilgili olarak çözüm amaçlı gelindiğini dile getirdi. Bir sonuca erinmesi bekleniyor. Bu toplantıya katıldık. Bu çalışmaların en kısa zamanda temelini almak istiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden ABD-İran savaşına yönelik ki bugün Amerika Birleşik Devletleri ekipleriyle, heyetiyle daha doğrusu İran heyetinin de gelen bilgilere göre bir görüşmesi, bir teması olmuştu. Bu konuya ilişkin de gelişmeler yaşanmıştı gün boyunca bizde. Evet, yavaş yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resepsiyona katılmak için içerinden çıkışını göreceğiz birazdan. Yavaş yavaş da hareketlendi burası. Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğini yaptığı bir yemeğe katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı bir toplantıydı burası. Bugün katıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayli önemli bir toplantıydı. Geçtiğimiz senede bu yıllarda Gazze için buna benzer bir toplantı yapılmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'ın liderleri veya Dışişleri Bakanları'yla görüşeceği, Trump'ın görüşeceği dile getirilmişti ama Arap ve Müslüman liderleri de kapsayacak şekilde genişletebileceği de bu toplantının dile getiriliyordu. Tam da öyle oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı toplantıda konuşurken Erdoğan çok çekim dedi ve dostum ifadelerini de kullandı kendisi için ve İran'la alakalı da ifadeler kullandı. Hava savunma sistemlerini ortadan kaldırdık dedi. Nükleer silahlara ilişkin mesajları vardı. İran'ın nükleer silah olmaması için yaptık biz bunları dedi. İran Orta Doğu'nun eskiden kabadayısıydı ifadelerini kullandı. Burada yani bölgenin Orta Doğu'nun yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi ve bunu sadece petrol değil yüksek enerjili insanlardan bahsettiğini söyledi. Donald Trump ve çok Hürmüz Boğazı'nda döşediği, İran'ın döşediği mayınları temizlediklerinden bahsetti. Yeniden petrol akışının başladığını söyledi. Donald Trump burada yaptığı konuşmada gecede 25 geminin Hürmüz'den geçtiğinde altını çizdi. Bu toplantıya ilişkinde notlar bu şekildeydi Hürmüz'e. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi birazdan Türkiye'den çıkacak. Mazeret var. Yapıldı. Eli kulağında diyebiliriz. Kendisine bu resepsiyonda işte Emine Erdoğan eşlik edecek. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının satır başlarından biraz bahsedelim bu arada. Hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e teşekkür ederek başladı. Aralık ayında görevi devrediyor bildiğiniz gibi Guterres. Genel Sekreterlik görevini taraflılıkla hepsinden önemlisi cesaretle yöneten Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlarda. Ve bir fikrim vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. O da Türkiye Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ilgiliydi. Kendisine bize verilmediği için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamadı. Video konferans yöntemiyle konuşmasını yapacak Mahmut Abbas. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlı kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralanmaktadır ifadelerini kullandı. Sayın Abbas'a bizzat burada bulunmaması bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacağız dedi. Bulunmasa peki da eğer burada dedi. Ve bu şekilde ve bunun gibi birçok mesaj verdi Buse. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Burada içeride fotoğraf çekiliyor. İçeride evet, fotoğraf çekiliyor. Şu anda Türk evinden çıkış yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir düzeltme yapayım. Eşi Emine Erdoğan bu resepsiyona eşlik etmiyor. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi burada değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Türk evinden ayrılıyor. Resepsiyona katılmak üzere. Buse.
0: Evet, Deniz Tüysüz aktardı. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na dair tüm bilgileri kendisinden aldık. Yapılan konuşmalar, verilen mesajlar, elbette ki genel kuruldaki gündemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gün içerisinde konuşmasını gerçekleştirdi. Tabii bugün şu saat itibariyle artık yavaş yavaş liderler onuruna bir resepsiyon düzenlenecek ve bir yemek yenecek. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan tüm liderler bu resepsiyonun ardından yavaş yavaş programını noktalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da yaptığı o toplantının, konuşmanın ardından, katıldığı toplantıların ardından hemen Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türk evine geçmişti. Yine görüşmelerini orada gerçekleştirdi. Ve şimdi o evden, Türk evinden ayrılarak resepsiyonun yapılacağı noktaya doğru ilerliyor. O anları da ekranlarınıza taşıdık efendim. New York'tan canlı görüntüleri sizlerle paylaştık. Deniz Tüysüz de ayrıntılarıyla aktardı. Resepsiyonda tabii çekilen fotoğraf çok ama çok önemli. Liderlerin yüzleri çok şey anlatabiliyor. Durdukları noktalar çok şey anlatabiliyor. Tüm bunları da konuşacağız, değerlendireceğiz. Her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından olduğu gibi yine o fotoğrafta sembolik olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 16. kez katılıyor bu zirveye. Şimdi Yusuf Bahadır Keskin'e son soru olarak yöneltelim. Zirvede dikkatinizi çeken en önemli unsur yahut mesaj neydi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkileri konuştuk ancak dünya için ne ifade etti sizce bu zirve ve bir de tabii verilen mesajlar, o sembolik anlamda yapılan görüşmeler, bunlar bize ne anlatıyor bu tür organizasyonlarda?
5: Tabii ki zirvenin en önemli mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hemen önce konuşan Ürdün Kralı II. Abdullah da benzer bağlamda değindi. Filistin'de, Gazze'de yaşanan süreç bununla alakalı. Aslında yine en çok konuşulması beklenen konu buydu. Nitekim tahmin edilen liderler bu konuda tepkilerini dile getirdi. Gutierrez'i de belki de bunların arasına katmak lazım. Burada tabii önemli isimler ve önemli ifadeler kullandı. Filistin'in geri kalanı ile ilgili, yani Batı Şeria bölgesi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ifadeleri oldu. Buraya da dikkat çekti. İsrail işgalinin burada sürmesini de eleştirdi.

0: toplantıda biraz daha, her toplantıda biraz daha bunun ön plana çıktığını görüyorum Buse Hanım. Birleşmiş Milletler'de bu reform ihtiyacı zaten yıllardır Birleşmiş Milletler bünyesinde de müzakere ediliyor ama bundan sonrası birazcık daha ne diyeyim gündemde yoğun şekilde yer tutacağı benziyor. Bundan sonra bütün toplantılarda Birleşmiş Milletler'de o dünyanın beşten büyük olduğu modeli mevcut sistemin tıkanıklıklarının açılması için bu revizyona gidilmesi süreci sürekli olarak daha yoğun tartışılacak. Türkiye'nin bu eleştirilerinde de aslında biraz gözden kaçan bazı noktalar var. Yani Türkiye mevcut düzeni eleştiriyor ama bu düzeni eleştirirken bu düzenin dışında kalmaya yönelik bir eleştiri değil. Aslında daha fazla diplomasi, daha fazla işte temsil, daha kapsayıcı bir karar alma mekanizması talep ediyor. Bu revizyonist söylem sistemin ortadan kalkması yönünde bir şey değil. Masanın sadece nasıl yönetildiği ile alakalı sağlıklı bir model işletilmesi konusu var. Zaten bu
1: Son
0: sistem hem
1: cümlenizi
0: karar
1: alabilir
0: alma
1: miyim Yusuf
0: mekanizmasındaki sorun
1: Bahadır
0: var hem de
1: Keskin? Son cümle olsun lütfen olur mu?
0: kuruluş amacına erişemediğini görüyoruz. Yani bir uluslararası hukukun uygulanması noktasında Gazze'deki soykırımı durdurma aslında bir meşruiyet sınavıydı Birleşmiş Milletler adına. Maalesef ne soykırımı durduramadığı için ne de işte Guterres'in o refah sınır kapısında İsrail'e şikayet eden görüntülerinden sonra bu sınavda da başarısız oldu. Dolayısıyla artık bu reform süreci kaçınılmaz Birleşmiş Milletler adına.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Yusuf Bahadır Keskin değerlendirmelerde bulundu.
0: Rica ederim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, çok sağ olun. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyledi ve yaşananlardan utanç duyduğunu aktardı. Konuşmasına bakalım şimdi hemen.
2: Adjoint, il y a un an, ici même.
3: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
4: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
5: Des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
3: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
5: À laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
4: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
5: Les défendre en matière d'énergie.
3: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
4: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
1: Evet, yurt genelinde yağışlı hava hakim oluyor. Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı caddelerde araçlar suya gömüldü. Kocaeli ve Yalova'da da sağanak sonrası benzer görüntüler oluştu.
4: Cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Sinop'ta şiddetli yağış etkiliydi. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle Ayancık'ta ulaşım aksadı. Birçok yolda trafik akışı durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar da tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayancık'a kurulan panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Burası da Kocaeli. Şiddetli yağışla birlikte kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yollarda trafik akışı yavaşladı. Körfez ilçesinde bir istinat duvarı yıkıldı. Yalova'da günü yağışlı geçirdi. Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren

0: etkisini yitirdi.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla bir de dedesi gözaltında.
0: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
2: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
2: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
0: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
2: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
0: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
1: Manisa'daki olayla ilgili yapılan Ankara'dan gelen açıklamalar da var. Bakalım onlara.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
0: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
4: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
5: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı da artıyor. Fethullahçı terör örgütünden 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı da bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'na tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
6: Kaşif Bey.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı, bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
7: Konuşmak ister misiniz efendim?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
8: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
3: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
1: Ve Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Forum soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. Öte yandan 33 şirket ise pay geri alım programı başlattı. Peki bu ne demek, neler yaşanacak? Haberimizde izleyelim.
3: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Faktoring ve Katılım Evim Tasarruf Finansman, 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket ise geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
1: Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stokunda şimdilik bir problem yok. Çünkü hasat yüksek. Ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabileceği belirtiliyor.
3: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
9: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
3: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekolte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
9: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim hani neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu. Ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
1: Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca da 90 lira olacak efendim. Bu kültür sanat haberiyle de noktalayacağız. Bugün yarının son dilimini saat başında Canan Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
6: Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ikinci kez hayata geçirilen festival, 75 ilde 1500 salonda sinema severlerle buluşacak. İki gün boyunca sürecek festival kapsamında sinema biletleri 90 lira olacak. Festivalde aralarında Avengers Endgame, Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5'in de yer aldığı 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. Sinema Festivali geçtiğimiz yıl 800 bine yakın seyirci ağırladı.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış Perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler. Saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın liderler için verdiği yemeğe katılmak üzere Türk evinden ayrıldı. Cumhurbaşkanının programına dair ayrıntıları da Deniz Tüysüz'den dinleyeceğiz. Deniz.
1: Canan, evet, sen de belirttin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce Türk evinden ayrıldı ve resepsiyonun yapıldığı New York Palace Otel'e gitti. Şu sıralarda da resepsiyonun başladığını tahmin ediyoruz. Çünkü resepsiyon saati saat 19'du. ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Bu resepsiyon çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. Genel Kurulu dolayısıyla ev sahibi sıfatıyla liderleri ağırlıyor. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o resepsiyona katılan isimler arasında. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump görüşme yapacak mı, yapmayacak mı, bir temas olacak mı diye günlerdir konuşuyoruz. Bugün konsey toplantısında, Körfez Ülkeleri Konsey Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Türkiye'de davet edilmişti. Cumhurbaşkanı da o toplantıdaydı ve şimdi de resepsiyonda elbette ki bir görüşme, ikili görüşme vesaire ortamı olmayacaktır resepsiyonda, ancak bir temas mutlaka olacaktır. Çünkü Donald Trump ev sahibi sıfatıyla liderlerle sohbet edecektir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu resepsiyondan sonra bugünkü programı tamamlanıyor. Ancak yarınki programından da biraz bahsedelim. Yarın da hayli yoğun ikili görüşmeleri olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buranın saatiyle saat 11'de Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi toplantısına katılacak Cumhurbaşkanı ve daha sonrasında ise ikili görüşmelerine başlayacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanının Irak Başbakanı Ali Zeyd ile de bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmelerin ardından ki Canan, yeni görüşmeler de eklenebilir. Aslında programda yazmayan ama görüşmelerin, başka görüşmelerinde olduğu durumlar yaşandı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla dün ve bugün görüştü Cumhurbaşkanı. Yarın da aynı şekilde böyle bir durum olabilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İklim Zirvesi'ne katılacak Cumhurbaşkanı ve orada bir konuşma gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise akşamüstü saatlerinde STEŞ güdümünde ABD'li Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle bir toplantıya katılacak Erdoğan ve en son Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliğine de gidecek. Orada da bir konuşma yapacak ve New York'taki son programı olması öngörülüyor. Erdoğan'ın yarın akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Programında herhangi bir sarkma ya da eklenme olmazsa Canan.
0: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim. New York'tan aktardığı ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldığı Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine de yer verdi.
2: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk. Ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi, öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla, o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. BM'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
3: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
3: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
4: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
3: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
4: Erdoğan Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
3: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Amerikan Başkanı, BM kürsüsünden bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti.
5: But I have a big decision to make.
2: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı, bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz, dedi.
2: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
4: Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye'ye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor, dedi. Amerikan Başkanı Küba için ise tamamen başarısız bir devlet ifadesini kullandı.
2: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
4: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri için de Batı yarıkürenin DAEŞ ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledim.
2: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
4: Trump bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı konuşmasının hemen ardından Grönland'da anlaşmanın imza törenine katıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'le sonsuza dek sürecek anlaşmaya imza attı. Amerikan yönetim anlaşmayla Grönland'ın doğusuna ve güneyine iki askeri üs kuracak. Üstlere altın kubbe hava savunma sistemleri de yerleştirilebilecek.
0: Evet, dünya liderleri Birleşmiş Milletler kürsüsünden mesajlarını verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze için uluslararası topluma bir çağrı yaptı. Daha doğrusu bu çağrıyı bir kez daha yineledi. Trump'ın gündeminde de İran ve Rusya-Ukrayna savaşları vardı. Peki bu mesajlar krizlerin çözümü açısından ne ifade ediyor? Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doçent Doktor Gökhan Çinkara ile konuşacağız. Sayın Çinkara, iyi geceler, hoş geldiniz yayına.
6: Canan Hanım, iyi geceler, kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Dilerseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Gazze konusunda aslında bir çağrıda bulunacağını bekliyorduk ki öyle de oldu. Bu yaptığı çağrılar ve Birleşmiş Milletler'e yönelik de eleştirileri, bir revizyona, yenilenmeye ihtiyacı olduğuna dair düşüncelerini de dile getirdi. Konuşmanın siz bu ana eksenini nasıl değerlendirdiniz?
6: Tabii yani konuşma gerçekten aslında Türk dış politikasının değişen ve dönüşen rolü ve işlevine uygun olarak geniş çaplıydı. Bu açıdan tabii konuşmanın bence en ilginç noktalarından birisi şuydu. Mahmut Abbas 2 senedir Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşma yapamaması. Evet. Çünkü biliyorsunuz vize işlemleri noktasında Amerika Birleşik Devletleri engel çıkartıyor Canan Hanım. Bu da aslında diğer liderlerden ayrıştıran en önemli meselelerden birisiydi. Çünkü bu mesele çok uluslararası basının ve genel kamuoyunun gündemine giremedi maalesef küresel siyaset açısından. O sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu gündeme getirmesini ben oldukça değerli ve önemli bulduğumu da ifade etmek isterim. Tabii burada Gazze vurgusu da önemli. Çünkü Trump olsun, diğer birçok Netanyahu da olsun, sanki Gazze'de mesele bitmiş gibi bir hava var. Halbuki Gazze'de hala İsrail'in askeri operasyonları ve insan katliamları devam etmektedir. Tabii bu da yeniden hatırlatma noktasında genel dünya kamuoyuna bence oldukça önemli bir noktaydı. Zaten Türkiye'nin tutumu Filistin ve Gazze noktasında hep tutarlı. Yani politik açıdan, söylem açıdan ve pratik açıdan hep bir tutarlılık içerisinde. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler zirvelerinde genellikle hep bu konuya bir yer ayırma noktasında hep hassas oluyorlar. Burada da aynı şekilde yine Gazze merkezli bir Filistin noktasına vurgu yapıldı ve Türkiye aslında hep söylediği şeyi tekrar etti. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında altına çizdi. O neydi? Aslında Türkiye başkent Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dahil bir Filistin devletinin kurulmasını, özgür ve işte kendi bütünleşik bir Filistin devletinin kurulmasını, Gazze ve Batı Şeria sınırları dahilinde olmak üzere bunu altını çizdi. Aslında Türkiye hep bunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı da sanırım onun üzerindeki Birleşmiş Milletler Zirvesi konuşmasında da hep bu meselenin altını çizdi. O açıdan baktığımız zaman aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki Birleşmiş Milletler Zirvesi konuşmaları ile tutarlı ama değişen ve dönüşen problemlere dönük olarak da güncellenmiş bir metine karşı karşıya geldik. Tabi bu da Sezai Karakoç vurgusu da bence güzel bir hava kattı diye düşünüyorum. Konuşmanın psikolojik ağırlığına ve derinliğine dair. Önemli ve güçlü bir konuşmalardan da yani birçok lider konuşuyor ama etki yaratamıyor. Tabii burada Birleşmiş Milletler Sekreterliği'nin artık olumlanacak bir yönü varsa da Trump'ın konuşması sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da bence ilgi ve alakayı bütünleştirmek açısından güzel bir tamamlayıcı etki yarattığını da düşünüyorum. Zaten şeyde konuşacağız herhalde değil mi? Bugünkü o
0: Trump'ı da
6: zirvede çok
0: soracağım. Evet,
6: kritikti aslında.
0: Tabii onu da soracağım size. Hatta şöyle de devam edelim. Birleşmiş Milletler'in bu krizleri çözme kapasitesi de tartışılan konulardan biri.
6: Evet.
0: Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu reform çağrısı bu açıdan belki değerlendirilmeli. Ya da nasıl değerlendirilmeli? Mevcut yapısıyla BM hali hazırda devam eden savaşların sona erdirilmesinde ne kadar etkili olabilir? Ya da bu insani krizlerin artık bir an önce giderilmesinde yaptırım gücünü pek kullanamadığını görüyoruz aslında BMGK nezdinde.
6: Evet,
0: neticede 5 üyenin hala veto hakkı var ve krizlerin müsebbibi de bu 5 üyeden bazıları oluyor zaman zaman.
6: Tabii. Tabii ki zaten aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum Canan Hanım ben. Neden diyeceksiniz? Mesela bu Gazze merkezli barış çabalarına baktığımız zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çok orijinal bir çözüm olmadı. Trump da bunu bildiği için bence Barış Kurulu diye, The Board of Peace diye bir yapılanma oluşturma yoluna gitti. Yani bu da aslında uluslararası sistem içerisinde yeni yükselen güçlerin yeteri kadar temsil edilemediğini Birleşmiş Milletler'de gösterdiği için Trump alternatif bir yapılanma kurma ihtiyacı hissetti ki oradan bir meşruiyet alayım ve bu barış sürecini öyle ya da böyle idare edeyim diye. Geçici üyelikler oluyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde fakat bu bir senelik geçici üyeliklerin çok bir şeyi yok. Yani bir anlamı olmuyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da daha önceki Birleşmiş Milletler toplantılarında da hep söyledi. Dünya beşten büyüktür meselesi
0: evet.
6: De aslında sizin de vurguladığınız gibi bu beş daimi üyenin aslında küresel siyasette yükselen yeni aktörleri yeteri kadar temsil edemediğine dair çok önemli ve güçlü bir vurgu. Bence Birleşmiş Milletler kendi içine bir revizyon yapmasa Birleşmiş Milletler'in anlamı kalmayacak diye ben düşünüyorum. Zaten yeni yükselen birçok popülist sağ liderde takip ediyorsunuz. Uluslararası kuruluşlara yönelik çok ciddi tepkiler getiriyorlar. Yani bunlar sadece çevre ülkelerdeki siyasi liderden bahsetmiyorum işte. Amerika Birleşik Devletleri'de Trump. Trump iktidara gelir gelmez Birleşmiş Milletler yönelik birçok Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı fonu kesti hemen. Ve kurumlarını eleştirdi Birleşmiş Milletler en sert eleştiren liderlerden birisi Trump oldu. Yeni yükselen birçok lider de sağ popülist liderler de uluslararası kurumları çok sert eleştiriye getiriyorlar ve bunu ilk sırasında Birleşmiş Milletler alıyor. Demek ki şöyle bir şey var, Birleşmiş Milletler bir revizyona öncelikle sonra da bir reforma ihtiyacı var. Hem kurumsal olarak hem işleyiş olarak hem de belki de iç hukuk düzenlemeleri olarak. Bu çok büyük bir acil bir ihtiyaç. Bu hem küresel aktörler açısından bir ihtiyaç hem de yeni yükselen aktörler için bir ihtiyaç. Sadece Board of Peace değil biliyorsunuz G8, G20
0: evet,
6: sürekli bir
0: G20.
6: 5 artı plus giden yeni organizasyonlar var. BRICS mesela değil mi? O da
0: evet.
6: Şangay İşbirliği Teşkilatı. Halbuki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geliştirilebilse belki bu kadar çok alternatif uluslararası kuruluşa da küresel siyasette ihtiyaç olmayacak diyebiliriz. Ben bir an evvel bir revizyona gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siyasi baskı da gelecek diye düşünüyorum ben artık. Yani şeyden özellikle küresel güçlerden.
0: Değişen tabii siyasi yapılarda BM üzerinde kendi ruhunu göstermeye başlıyor.
6: Evet.
0: 81 yılın sonunda belki oradan da bir bahsettiğiniz özellikle popülizmin.
6: Yani Çin'in ve Rusya'nın işte sürekli değil mi Amerika Birleşik Devletleri bazen karar aldığı zaman onu engellediği işte veya çekimse veya ret verdiği durumlar oluyor.
0: Tabii Rusya'da
6: bazen
0: var.
6: Rusya ve Çin getiriyor. Evet getiriyor. Hele Ukrayna krizi sonrasında işler iyice karmaşık oldu biliyorsunuz Rusya açısından da. Bu sebeple Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve Birleşmiş Milletler'in de aslında genel kurulunu ciddi bir işlevselleştirme ihtiyacı var diyorum. Çünkü bu kurum eğer iyi çalışırsa devletler arasındaki birçok problem de belki de daha kolay ve daha efektif çözülebilir.
0: Peki Trump'ın konuşmalarına da bakacak olursak aslında biraz da İran özelinden de bahsedelim.
6: Evet.
0: Hem bir anlaşmadan bu konuyu defaatle konuşuruz yaptığı her açıklamada gerçi ama yine BM kürsüsünden de hem bir anlaşmadan söz etti. Hem de tehditlerini de sürdürdü. Bu yaklaşım Tahran'ı bir müzakereye mi yaklaştırır yoksa uzlaşmayı daha mı zorlaştırır? BM kürsüsünün ruhuna uygun mudur, değil midir bu tür bir konuşma? Bunu da sormuş olayım neticesinde. Ve hani hep o işte eleştirdiğimiz yetersiz kalma noktasında İran konusuna hem 5 daimi üye, Amerika'nın nasıl yaklaştığını biliyoruz gerçi, bir yandan da karşısında Rusya ve Çin var, hem de BM üyeleri nasıl tutum sergilediler şimdiye kadar?
6: Evet, aslında Trump'ın konuşması en kalabalık konuşmaydı. Yani baktığımız zaman da bütün siyasi liderler, liderlik düzeyinde katıldılar Amerika Birleşik Devletleri'nin konuşmasına. Tabii Trump'ın konuşması kendi siyasi çizgisi açısından ve kendi siyasi karakter açısından oldukça iyi bir konuşmaydı bence. Yani kendi standartları açısından diyebiliriz. Çok büyük bir gaf veya çok nasıl diyelim bir komik bir şey de çok fazla söylemedi gibi. Daha çok tabii İran vurgusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. yılına girmesine dair vurgu. Zaten Trump'ın temel dış politikasındaki mesele de Amerika'nın ne kadar güçlü olduğunu ve bu gücün de aslında Amerika'nın düşmanlarını ve potansiyel düşmanlarını caydırma noktasında ne kadar etkili olacağı üzerine oturuyor. O yüzden Trump ve Trump tipi liderler sıcak askeri gücü en sona kullanmayı, bunun yerine Amerika'nın değişik güçlerini aslında daha erken kullanmayı önemsiyorlar. Aslında belki de bir devletin en güçlü, yani en güçlü olduğunu ifade eden şekillerden birisi de belki de budur. Yani askeri gücü en son kullanmak, öncesinde daha farklı argümanları kullanmak diye. Trump da biraz bu güç vurgusunu bence ön plana çıkardı bu konuşmada da. Daha önceki konuşmalarda Birleşmiş Milletler olsun, uluslararası kuruluşlar olsun çok sert eleştiriler yapıyordu. Tabii geçen seneki Birleşmiş Milletler zirvesinde asansör krizi oldu. Hatta bu sene Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Michael Wolf'un attığı X'te, ya bu sene şükür bir asansör krizi yaşamadık mesajı da bir şey olarak diyelim, bir sempatik bir ifade olarak kayıtlara geçmiş oldu.
0: Aslında yani konuşmanın normal olması olan, konuşmanın normal olması da bir yani, şekilde Trump için şaşırtıcı değerlendiriyorsunuz siz değil mi?
6: Evet evet, yani her şey normal olması Trump'ın yaptığı açıklamalarda da çok fazla sert bir ton belirlememesi, çok fazla sert bir gaf yapmaması. Çünkü yine küçük bir hatırlatma, NATO zirvesinde Rutte'yle yapmış olduğu basın toplantısı tam bir çam devirmeydi aslında Trump açısından, biliyorsunuz. Yani herkes bir şok oldu. NATO üyelerine yönelik büyük salvolar, işte İran'a yönelik çok üst düzeyden şeyler, yeniden işte bir çatışmaya, savaşa mı giriyoruz filan, ne olacak tartışmaları. Ama bu oldukça bence Trump açısından, standart açısından ve onu izleyenler açısından sakin ve normal geçti. Herhalde Trump'ın keyfi yerindeydi. Çünkü Körfez zirvesinde de verdiği mesajlar, siz de söylediğiniz Canan Hanım, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan olsun hem de genel Gazze'deki süreci olsun çok olumluydu.
0: Evet.
6: Zaten yurdun krallığı da çıkış sonrası her şeyin çok iyi geçtiğine dair kısa bir mülakat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sanırım toplantının iyi geçtiğine dair bir vurgu yaptı diye hatırlıyorum Türk evine giderken. Tabii bu da temel meselelerden birisi, yani sürpriz olur diye düşünmüştük, olur mu diye düşündük, yani olmayacağını düşünüyoruz ama işte İranlı yetkililerle Amerikalı yetkililer arasında acaba yeni tip bir İslamabad mutabakatı çıkar mı? Ateşkes noktasında olsun, işte ara seçimler öncesi yine piyasalar olumsuz bir sinyal Trump'ın elini güçlendirir şekilde.
0: Biraz onu çünkü vurguladı onu aslında ama seçim sonrasını işaret etti, daha doğrusu
6: seçim
0: öncesini değil de. Bu da sormuş olayım, iç siyaseti bu savaşın seyrini ölçüde belirler sonuçta. Yani hakikaten artık bir ay gibi bir zaman kaldı.
6: Evet.
0: Kasım seçimleri.
6: Bugün Wall Street Journal'da, bugün Wall Street Journal'da çok ilginç bir yazı okudum. Onun yazının tabii tamamını anlatmak burada vakitimiz yetmez ama temel mesajı şu. Cumhuriyetçi Parti içerisinde ciddi bir seçmende yorgunluk ve sandığa gitme noktasında ciddi bir psikolojik motivasyonsuzluk var. Bu Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü olduğu Kentucky'de bile hissedilmeye başlamış. Yani bu çok aslında Trump açısından alarm zillerinin çalmaya başladığı bir yer. Çünkü Texas'ta da İşlerin terse gideceğine dair epey bir yazı, analiz, anket çıkıyor. İşte oradaki Cumhuriyetçi adayı Paxson'ın karşı adaya Demokrat aday yenileceği oldukça şaşırtıcı olacak. Çünkü Texas Cumhuriyetçi Parti'nin kalesi diyebiliriz. Yani bir şekilde Kentucky de öyle. Bu eyaletlerde bu şekilde yani red state dediğimiz yerlerde Blue States'ler demokratların çok hakim olduğu tarihsel olarak değişmesi çok mümkün değil. İşte Kaliforniya'da, New York'tur. Red States'ler de işte daha
0: Tabii
6: iç Amerika'da
0: Texas özelinde
6: bahsediyoruz.
0: özellikle petrol fiyatları, yani daha doğrusu işte
6: Tabii.
0: galon
6: Çiftçiler, tabii.
0: fiyatları, çiftçiler, yani
6: Gübre
0: çok çok petrol
6: fiyatları, tabii.
0: tüketen bir bölge Texas, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde.
6: Evet.
0: Yani onların cebine direkt yansıyor bu krizler, bu.
6: Tabii. Tabii. Yani bir de bunu da çok tartıştık aslında. Yine hatırlatma babında söylemek açısından. İç siyasette Trump İran'ın savaşa neden girdiğini tam olarak iyi anlatamadı kendi seçmenine. Bu da Cumhuriyetçi Parti seçmeninin ara seçimlerde isteksiz olmasını gösteren en önemli nedenlerden birisi. Ama benim kanaatim son bir aydaki bu dizel fiyatlarındaki yükseliş Cumhuriyetçi Parti seçmenini oldukça sanki rahatsız etmişe benziyor. Tabii bu sadece İran'la alakalı değil biliyorsunuz Canan Hanım. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna Savaşı da dizel fiyatlarını çokça arttıran bir dinamik yaratıyor. Çünkü Ukrayna Rusya'nın önemli enerji merkezlerini dronlarla saldırarak orada da enerji kıtlığına yol açtığını gözlemliyoruz. Tabii bu gibi gelişmeler Trump açısından ara seçimleri oldukça zorlayacak gibi. Tabii sadece ara seçimler yani Orta Doğu açısından sadece Amerika seçimleri değil. Aynı zamanda İsrail seçimleri de çok kritik. 27 Ekim'de asıl orada nasıl bir hükümet kurulacak meselesi çok önemli. Birleşmiş Milletler zirvesine gelecek olursak Netanyahu ile Trump görüşecek mi? Görüşmeyeceklerine dair bir haberler yoğunlaştı gibi. Ama son anda tabii bilemiyoruz. Netanyahu tekrar Trump'ın eline sıkma noktasında bir girişimde bulunabilecek mi? Bunu takip edeceğiz. İsrail'deki seçimler gerçekten bölge için önemli. Tabii ki temel İsrail'in güvenlik parametrelerinin değiştiğine iddia etmiyoruz ama usul açısından olsun, yaklaşım açısından olsun farklı bir hükümetin gelmesi belki de farklı politikaların ve bölge açısından özellikle görüşme ve belli açılardan taviz koparma açısından bir imkan yaratabilir mi diye. Çünkü bugün Kral Abdullah da aslında önemli noktalara vurgu yaptı. İsrail noktasında bence
0: Özellikle
6: çok sert mesajı verdiğini
0: yayılmacılığının
6: düşünüyorum.
0: önlenmesi gerektiğini de
6: Tabii.
0: söyledi. Yani bu BM
6: Evet.
0: biraz daha
6: Bölgeci.
0: İsrail tepkisinin daha çok dillendirildiği bir BM oldu
6: Dillendirildi.
0: diyebiliriz
6: Tabii.
0: belki.
6: Ürdün Kralı'nın bu açıklama yapmasını ben önemli görüyorum. Yani Ürdün Kralı çok bölge açısından aslında önemli bir yer, önemli bir ülke. Tampon bir ülke zaten bakıldığı vakit coğrafi olarak da. Onun tabii İsrail'in komşusu olması ve İsrail'le de yakın ilişkileri olması, onun böyle bir açıklama yapmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Mısır noktasında da Mısır'ın da zaten İsrail'e yönelik ilişkileri günden güne onların da yükselişe geçiyor. Bu açıdan sizin de dediğiniz gibi aslında bu BM toplantısında özellikle komşu ülkelerin açıklamalar yapması, sert bir açıklama yapması önemli. Tabii Macron da aslında İsrail'e yönelik sert eleştiriler getirdi diyebiliriz kendi standartları açısından. İngiltere hakeza zaten yaptırım noktasında
0: Yaptı.
6: son evet adımlar atıyorlar. Onlarda da şey değişti. Yani Netanyahu hükümetinin devam etmesi İsrail açısından çok daha büyük zorlukların ortaya çıkacağını işaretini verecekmiş gibi geliyor. Oradaki denklem değişmez. Ama denklem değişir ve yeni bir hikaye ortaya koyarlarsa belki de farklı bir rota çizilebilir küresel siyasette.
0: Son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na zaten siz değinmiştiniz ama orada Trump'ın özellikle hani bu savaşı da kendisinin
6: Evet.
0: çözeceğine dair de hani hızlı sonuç alınabileceğine dair bir mesaj verdi. Ya kendisi çözeceğini iddia etmiyor tabii ama hani tarafları en azından taleplere baktığımız zaman bu beklentiyi gerçek bulur musunuz? Yani bu uzlaşmanın önündeki en büyük engel ne? Kaldırılabilmesinin en büyük yolu ne? Ya da nasıl kaldırılır? Bu
6: Mesela
0: engel.
6: bugün İngiltere Başbakanı Andy Burnham Trump'la görüştü. Söze başlar başlamaz Ukrayna'dan girdi. Yani Avrupalı'da şu an ilginç bir psikoloji var Canan Hanım. Yani yine
0: Çünkü
6: geçen
0: Avrupa
6: hafta
0: savaşın artık
6: takip ettim.
0: Kendilerine yayılacağını düşünüyor ciddi bir
6: Evet.
0: şekilde.
6: Onlar o yüzden bir ateşkes yapmaya şu an için kesinlikle karşılar diye düşünüyorum. Ve olası bir ateşkesle sabote etmek için ellerinden geleni yapacaklar Avrupalılar. Avrupa savaşa girmek istiyor. Yani bu şaşırtıcı gelmez bize. Biz Ankara ve İstanbul'dan bakınca sanki Avrupa'da işler sakinmiş diye düşünüyoruz da şu an acayip bir diken üstünde durumu var. Almanya'dan işte son haberleri okuduk. Kaç kişi ölecek hesaplamaları yapıyorlar. Öbür taraftan Baltık ülkelerinde bir alarm var. Rusya sürekli hibrit savaş yapıyor diyor Fransa. İşte Macron bütün siyasi liderleri topluyor. Yani Avrupa şu an tamamen kırmızı alarma geçmiş durumda. İngiltere herkese öyle. Rusya ile savaşa gireceğiz, girdik modundalar. Yani tabii Ruslar da çok sert mesaj verdiler. İngiltere'nin bazı teknolojiyi Ukrayna'ya vermesi sonucunda size saldırırız mesajı. Tabii bu ülkeler savaşa gitmesi demek NATO ne
0: Tam
6: yapacak?
0: Onu soracaktım. Yani hani Avrupa tek başına girmemiş oluyor. Bir NATO savaşı da olmuş
6: Evet.
0: oluyor. Yani Rusya ve NATO savaşır mı hakikaten bu hani?
6: Evet. Ya ve savaşın ortasında Amerika Birleşik Devletleri yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir şekilde savaşmaktan ziyade Putin'le bir anlaşma yoluna gidip işleri yoluna koymak istiyor açıkçası. Çünkü Trump şunu görüyor, yani orta ve uzun vadede Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri için herhangi tehdit oluşturabilecek bir noktası yok. Teknolojik olarak, ekonomik olarak, enerji olarak asıl orada meydan okuyabilecek güç Çin. Çin'i nasıl yavaşlatırız veya yola getiririz tartışması tamamen Trump'ın gündeminde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok elitinde aslında küresel jeopolitikte. Rusya ise daha çok çatışma çözümü dosyası olarak bakılıyor bence. Yani stratejik bir mesele değil artık Ruslar. Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ama Avrupa kıtası şu an tamamen Rusya ile çatışmayı nasıl ilerletiriz moduna girmiş bir durumdalar. Yani ben NATO meselesinde Trump'ın işte çıkarız ederiz tartışmalarını da şu an çok daha iyi anlıyorum Canan Hanım. Bence Trump şunu gördü. Avrupalılar öyle ya da böyle bir savaşa girecekler Rusya ile. Biz NATO'da kalırsak biz de mecburen bir şekilde savaşa girmek durumunda kalabiliriz. O sebeple NATO'dan kendisini olabildiğince uzaklaştırma yoluna gitti.
0: Ama
6: tabii
0: neredeyse
6: bugünün önemli bir gelişmesini de
0: NATO'nun komutanı aslında
6: lazım.
0: Baktığımızda Amerika
6: tabii,
0: Birleşik
6: tabii.
0: Devletleri en
6: Evet.
0: büyük ordu, en büyük
6: Evet.
0: hem maddi hem askeri
6: tabii,
0: güç
6: tabii.
0: açısından hani aslında NATO demek bir şekilde ABD
6: Amerika
0: demek. Yani
6: Birleşik
0: tırnak içinde söylüyorum bunu tabii yani.
6: Evet. Diğer bir önemli gelişme ise aslında Grönland Anlaşması. Bence bugün en önemli gelişmesi. Onu da söylemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Son olarak onu
6: Amerika
0: da
6: Birleşik
0: değinelim.
6: Devletleri,
0: kısaca.
6: Evet. Grönland'ı bence hakimiyetini aldı. Bence de facto olarak bugün itibariyle. Bu çok önemli bir zafer bence. Yani Trump'ın dış politikası açısından diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii burada ne için bir geri adım atıldı sorusu da gelebilir. Belki de Trump belli bazı noktalarda Avrupalılara destek olacağının işaretini verdi. Ama Grönland'ın alınması demek tabii Çin'e karşı da Amerika Birleşik Devletleri'nin elinin üstünlüğünün bir kez daha arttığı anlamına gelir stratejik olarak. Zaten diğer üstünlüğü bence Venezuela'da Trump elde etti. Ve Çinlilerin sessiz kalması da bu noktada Trump'ın elini güçlendiren ikinci hamleyi getirdi Grönland. Tabii şimdi en önemli mesele belki de son olarak onu söyleyeyim Tayvan meselesi ne olacak? Trump sanki Tayvan noktasında çok fazla zorlayıcı olacakmış gibi değil. BM zirvesi sonrası zaten biliyorsunuz Xi ve Trump görüşmesi var.
0: Olacak, evet.
6: Evet, o da çok kritik çünkü Japonlar ve Güney Kore şu an şeye benziyor biraz aslında.
0: Dünyanın
6: benzetme
0: çatışmasız
6: yapalım.
0: Olmadığı bir coğrafyası yok anladığım kadarıyla. Yani gerek
6: yok.
0: Siyasi
6: Şöyle
0: gerek aslında.
6: Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Husiler Suudi Arabistan noktasında da biliyorsunuz Trump Husilerle müzakere yolunu tercih etti. Suudileri bıraktı. Japon ve Güney Kore noktasında yani Kuzey Kore noktasında da Güney Kore'yi çok desteklemiyor Trump. Kuzey Kore ile bir müzakere yürütüyor. Japonya noktasında da yanında sürekli durma gibi bir şey yok Çin'in şeyinde ama elinin altına tutuyor işte para piyasasını destekleme noktasına filan. Yani Trump'ın dış politikası aslında Amerika'nın yeni dış politikası diyebiliriz Canan Hanım. Türkiye'nin bu kadar yükselmesinin de bence temel nedeni bu yeni değişen küresel siyaset. Türkiye'de aslında bir nevi bugünkü tablo bence çok önemliydi. Artık Körfez Türkiye birlikte ele alınacak bir mesele Orta Doğu açısından. Yani Körfez tek başına bence hareket edemeyecek. Türkiye ile birlikte bir pakt oluşturarak Orta Doğu'da bir bloklaşmaya gidecekler diye düşünüyorum onlar da.
0: Evet, o bölgesel ittifakları da yine ilerleyen süreçte çokça konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çinkara değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
6: İyi geceler, kolay gelsin.
0: İyi geceler, teşekkürler. Sayın Çinkara da söz etmişti Ürdün Kralı Abdullah'ın açıklamalarından. Bir kez daha bakalım 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ne dediğine. İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirdi ve Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyledi Ürdün Kralı. Uluslararası topluma da bu yayılmacı politikaların önüne geçmesi çağrısını yaptı.
7: Başkan Trump bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
0: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunların çözümü için çok kutuplu dünya inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Görevini devretmeye hazırlanan Guterres, Genel Sekreter olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Guterres, görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz dedi. BM Genel Kurulu haftasının Orta Doğu'da çatışmasızlığı sağlamak için kullanılması gerektiğini belirtti. Uluslararası kurumların görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. BM Genel Sekreteri, süper güçlerin sınırları olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez. Gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor dedi. Yapay zeka tehdidine de dikkat çeken Guterres, ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli. Geleceğimizde katil robotlara yer yok dedi. Guterres'in konuşması genel kurulda ayakta alkışlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara, salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce kendi koltuğundan kalktı ve bir sandalyeye oturdu. Suriye Cumhurbaşkanı, herkes alçak gönüllülükten olduğunu düşünüyor ama koltuk rahatsız diyerek espri de yaptı. Şara'nın sahnedeki koltuktan kalkarak sandalyeyle değiştirmesi salondakilerden alkış aldı. Organizatörlerin sahnedeki koltukları hızlı şekilde sandalyelerle değiştirmesinin ardından panel de kaldığı yerden devam etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soru da Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirilmişti. Fidan'a anlaşmanın nasıl bir sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e de atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekiciydi. İzleyelim.
8: Do you think the agreement anlaşmanın ilk sınavından geçtiğini düşünüyor musunuz?
9: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey.
10: Burada bugün yaşayan bir efsane var, James Jeffrey. James, orduya ne zaman katıldın?
9: Army, Jim, 50 years.
10: 50 yıl önce.
9: How many times?
10: Hayatın boyunca kaç kez NATO'nun 5. maddesi devreye alındı?
9: NATO.
11: Sadece bir kez.
9: Yeah. So this is not fair.

0: oluşturmalıyız dedi.
1: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
1: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
2: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
1: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
2: Programda konuşan Belçika Kraliçesi Matilde de çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar dedi. Toplantıya katılan lider eşleri de risklerin giderek büyüdüğünü ve önlem alınması gerektiğine işaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabına ilişkin bir sosyal medya paylaşımında da bulundu. Emine Erdoğan'ın Adaletin Sesi Erdoğan etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin görseller yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Genel Kurulu'da insanlığa seslendiğini belirten Emine Erdoğan, barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi gözaltına alındı.
3: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
4: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
3: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
4: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
3: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

0: Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
1: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
0: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
2: Manisa'daki olayla ilgili yapılan Ankara'dan gelen açıklamalara bakalım.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
0: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
4: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
5: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay da savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
6: Kaşif Bey.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
7: Konuşmak ister misiniz efendim?
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
8: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
3: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
2: İstanbul Adalar Belediyesi'nde seçim bugün yapılacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yeni partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 görevden uzaklaştırılma olduğu için oy kullanılamıyor. Diğer üyelerin 5'i CHP'li, 2'si AK Partili. Yeni partinin tutuklanan üyenin istifasının alındığı, böylece yedek üyenin seçimde oy kullanabileceği belirtiliyor. Kişisel verilerin yasa dışı biçimde ele geçirilmesine yönelik son dönemde açılan en kapsamlı soruşturmada ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Soruşturmanın odağındaki 6 hukuk bürosunun Türkiye'de yaşanmış neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolla elde edilen haksız kazanç tutarı ise 16 milyar liraya yakın.
6: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
9: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te 1'ine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
6: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
10: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
6: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
9: Gerek hastane ve tedavi sürecinde, gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
6: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
2: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Olay yerinden kaçan zanlı da kendi yaşamına son verdi.
3: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
4: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
8: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar. İçeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor. Orada da arkadan aykırı kaçıyor. Buraya saklanıyor.
11: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
3: Üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in üçü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere dört farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
2: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Aslında karar çıkması bekleniyordu ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
3: 10 Ekim'de evine giderken darbedildi. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşmasında karar bekleniyordu. Ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
12: Bu süreç daha yeni başlıyor. Burada olayda parmağı izi eli geçen kim ne yaptıysa tek tek onların da soruşturmaları devam edecek. Bunun için de baskımıza devam edeceğiz. Adaleti ve yargıya kimse yanıltmaya kalkmasın.
3: Dava Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Ancak Hakan Tosun'un ailesinin avukatlarına göre suça iştirak eden bir kişi daha var.
13: Dava dosyasına giren görüntülerde de gördüğümüz bir fiil Hakan Tosun'u o darp edildiğinde ki birçok noktada bulunan hatta ilk temasında bulunan sonrasında da Hakan'ı takip eden bir üçüncü kişi mevcut. Hiçbir şekilde bu kişinin soruşturulmasına dahil bir süreç işletemiyoruz.
3: Duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi.
2: Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Okullarımız İyilikte Yarışıyor uygulamalı iyilik projesi yarışması sonuçlandı. İstanbul'da dereceye giren öğrenci ve okullar için ödül töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrencilerin toplumsal fayda amacıyla gerçekleştirdiği iyilik projeleri anlatıldı. 6. kez düzenlenen Okullarımız İyilikte Yarışıyor uygulamalı iyilik projesi kapsam yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma öğrencilerin iş yapabilme becerisi ve yardımlaşma bilinci kazandırmayı hedefliyor. Kısa bir aranın ardından tekrar haberlerle buradayız.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
14: Hava durumu.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdı.